0: Şer bizim nefsimizden. Şer bizim nefsimizdense hiç kimse musibet ister mi? O zaman musibet istememesine rağmen musibetler bizim için hayır mı şer mi? Evet. Gördüğünüz gibi. Çünkü şer bizim nefsimizden. Nefs ne yapıyor? Nefs hoşuna giden şeyleri tercih ediyor. Kendisini üzen şeyleri asla. Ama musibetler bize derecat kazandırıyor. Ama musibetlerin başka bir işareti daha var. Bizim nefsimizi bize tanıtıyor. Nefsimizin hangi tarafı daha fazla hasta? Öyleyse olayların üzerimizdeki tesiri ve kişinin buradan ders alarak Allah'a ulaşmayı dilemesi. İki tane seçenek var. Ya kişi burada Allah'ı diler veya dünya hayatını diler. Öyle değil mi? Dünya mı Allah mı?
1: Allah.
0: Dünya mı Allah mı?
1: Allah.
0: Mal mı ilim mi?
1: İlim.
0: Evet. Her zaman herkes bu seçeneklerle karşı karşıya. İşte bu seçenekle karşı karşıya olduğu zaman kim Allah'ın ilmine uyarak kalben ulaşmayı dilerse o zaman Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli eder ve Rahim esmasıyla tecelli ettiği an onu hayrı kazanacak bir hale getirir. Yani Allah'ın üniversitesinde insanlara ne öğretiliyor? Hayır öğretiliyor. İnsanlara ne öğretiliyor? Sevgi öğretiliyor. İnsanlara ne öğretiliyor? Nefsin terbiye sistemi öğretiliyor. Ama bir hazırlık sınıfından sonra. İşte Allah-u Teala Taha 124'te men arede en zikri. Taha 123'te neydi? Kale bita camiyan bazikun bi adin adu. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o derahata kalmaz, şakilerden olmaz. Sevgili kardeşlerim, tam 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala kim bizden dünyayı isterse veririz ama onun ahirete nasibi yok. Başlangıç noktasında insanlar gözlerini dünyada açıyorlar. Anne babadan öğrendikleri hadi git kazan. Evini yap, arabanı al. Yani anne babalar çocuklarını hep neye göre yetiştiriyorlar? Dünya hayatına göre. Ve böyle olunca da anne baba insanları, çocuklarını dünyevileştiriyorlar. Ama dünya hayatı o insanı mutlu eder mi? Hayır. İnsanı mutlu edecek olan bizi yaratan Allah'tır. Çok mal insanı mutlu eder mi? Hayır. Mesela halk arasında bir söz var. Çok mal göz çıkartmaz. Çıkartır mı çıkartmaz mı? Ne diyorsun? Evet. Allah adamın gözünü kör etti. Evet. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önemli olan o maldan uzaklaşarak kalbimize Allah'ın nurlarını doldurmaktır. İşte kul da o zaman hayrı talep edecek, Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah'a ulaşmayı dilemek hayır mıdır? Evet. Nitekim Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde sizin içinizden bir ümmet bulunsun. İnsanları hayra çağırsın, marufla emretsin, münkerden nehyesin. İşte onlar felaha erenlerdir. Evet. İnsanları hayra çağırsın. Sevgili kardeşlerim, Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz hayra vesile olan hayır işlemiş gibidir. O zaman bu konuda ne diyorsunuz? Hayra davet var, hayra davet etsin diyor ve Allah Resulü hayra vesile olan hayır işlemiş gibidir. İşte her devirde maruf emreden, münkerden nehyeden, Allah'ın irşada memur ve meldun kıldığı insanlar, insanları nereye davet ediyorlar? Hayra davet ediyorlar. Bu hayra davet, işte tövbe et, 3 tane puan kazan, şunu bu değil. Tam tersi, hayra davetin temelinde insanları Allah'a davet etmek var. Onun için Allah'a davet edenler, onlar hayra vesile olanlardır. Diyelim ki adamın 1 milyon günahı var. Siz bunu Allah'a davet ediyorsunuz ve o daveti kabul ediyor. Ve siz vesile oluyorsunuz, sebep oluyorsunuz. O zaman Allah Teala'nın 1 milyon günahını siliyor. Yani ne asıl siliyor? 1 milyon sevap üzerine vererek örtüyor. O bu puanı kazanıyor. Siz de bundan nasipdar mısınız? Evet, siz de 1 milyon sevap kazanıyorsunuz. Şimdi sabahtan akşama kadar evinizden çıkmayın. Ne yaparsanız yapın. O hayrı kazanabilir misiniz? Ama Allah Teala veriyor. Öyleyse siz Allah içinseniz, Allah da sizin için. İşte bu sebeple hayra davet edenler var. Hayra vesile olan, yani kişinin hidayetine vesile olan herkes o sevabı işlemiş gibidir. Hangi ayet bunu bize müjdeliyor? Nisa 85. Nisa 85'te Allah ne diyor? Men yeşfe şefaaten haseneten yekun lehu nesibin minha. Men yeşfe şefaaten seyyeten yekun lehu kuflin minha. Vallahu ala kulli şeyin mukit. Kim güzel bir şefaatle iyilik yapılmasına yardım ederse ondan o iyilikten onun bir nasibi var. Kim de kötü bir şefaatle günah işlemesine yardım ederse onun da ondan bir nasibi var. Yani başkasının delalette kalmasına sebep olan, o delalette kalan kişi hangi dereceti kaybediyorsa ona da yazılıyor. Başkasının hidayetine vesile olan o kişi dereceti hangi derecede kazanıyorsa ona da yazılıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz eğer gerçekten Allah yolundaysak başkalarının hayrına çalışmamız lazım. Onların hangi hayrına biz yardım ediyorsak misli bize de yazılıyor ve üst seviyede biz Allah'a yakın oluyoruz. Allah'ın izniyle. Al-İmran 185'te Kullu nefsin zâikatil mevt innemâ tuvefne vücûrekum yevmul kıyâme. Her nefs ölümü tadacaktır. Bu dünyada kazandıklarınızı Allah Teala kıyamet günde amel defteri olarak size verilecektir. Men zuhziha anin nari, kim ateşten uzaklaştırılmışsa ve udhulul cennete, ve cennete sokulmuşsa fakat faz, o kurtulmuştur. Mel hayatı dünya ila metal gurur, ama dünya hayatı bir aldatma vasıtasıdır. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin söylediği başka bir hadis var. Ölüyü mezara kadar üç şey takip eder. Kim söyleyecek? Ölüyü mezara kadar üç şey takip eder. Kim söyleyecek? Evet, bildiniz, 10 puan kazandınız. Ailesi, akrabası demek, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, biri baki kalır. Ailesi ve malı geri döner. Ama ameli kendisiyle baki kalır. Mesela malı diyor, ben dardayım, gel artık benim imdadıma yetiş, diyor ki sen kimsin? Eski sahibini tanıyor mu mal? Hayır, çünkü yeni sahibine geçmiştir. Ve yeni sahibini tanıyor, eski sahibini tanımıyor. Ailesi mi? Ailesi de diyor ki ben seni çok seviyorum ama kusura bakma, ben seninle türbeye girmem yani. O türbede sen yalnız başına kalacaksın. Ama ameli, evet, kiramen katiben meleklerin yaşadığı amel her tarafta bizimle beraber sevgilim. Bu dünyada da bizimle beraber. Mesela şu anda nereye gidersen, diyelim ki devlet tarihinde bir işiniz oldu. Size önderlik eden nedir? Amelinizdir. Amelinizin liyakati kadar kapı açılır size veya açılmaz. Ya o kapıda adam Alman kucak konuşuyor şöyle böyle, evet, ama onun da üstünde kim var?
2: Allah.
0: Efendim? Allah var. Onun için Allah Teala Aleyhisallahu bi ahkemel hakimin. Allah hakimlerin hakimi değil midir? Öyleyse bilin ki her şeyin üstünde hakim olan kimdir? Allah'tır. Allah olunca da Allah'ın en üst seviyedeki kanunu nedir? Kim söyleyecek? Liyakat ve mükafat kanunu. Kişinin liyakatını belirleyen nedir? Ameli. Kişinin liyakatını belirleyen ameli. Evet, Allah katında ameliniz üst seviyede, liyakatiniz üst seviyedeyse Allah Teala kapısı açıyor, ama değilse hayır. Onun için sevgili kardeşlerim, bunlardan ikisi geri döner, birisi kalır. Bu kalan ameldir. Amel her yerde bizimle beraber.
2: Ya Rabbi,
0: Burada geldiniz bizimle beraber. Efendimiz ne diyor? Siz yoksunuz. Allah yolunda neyiniz var? Kim söyleyecek? Hizmetiniz var. Siz yoksunuz. Neyiniz var? Hizmetiniz var. Nereye giderseniz gidin, Allah için yaptıklarınız size ışık olacak. Allah için yaptıklarınız. Öyleyse bu dünyada da huzurlu, mutlu bir hayat yaşamak istiyorsak mutlaka Allah için olmamız gerekir. Allah için. Sevgili kardeşlerim, bu hadisi destekleyen bir hadis daha var. Dünyayı ahireti tercih eden. Yani dünya için ahiretini boşlayan. Dünyası için ahiretini bırakan kişi ahirette tercih eden üç şeye maruz kalır. Evet. Kim dünyası için ahiretini terk ederse üç şeye maruz kalır. Birisi üzüntüsü hiç eksilmez. Tekrar ediyorum. Dünyanız için ahiretinizi terk ederseniz üzüntünüz hiç eksilmez. Zenginlikteki refahı göremez. Hep fakirlik sıkıntısı çeker. Üç, doymayan bir hırsa tutulup öyle meşgul olur ki hiçbir zaman boş vakti bulunmaz. Demek ki kim dünyası için ahiretini terk ederse üç şeye maruz kalır. Üzüntüsü hiç eksilmez. Zenginlikteki refahı göremez. Hep fakirlik çeker. Ve doymayan bir hırsa tutulup meşgul olur ki hiçbir zaman boş vakti olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradan kendimize ders çıkartırsak ne yapmamız lazım? Nasıl iblis bizi neye davet ediyor? Kim söyleyecek? Dünya hayatına. Şimdi beraberce bakalım. Allah Teala Hicr 28 ve 29'da ne diyor? Ve iskale rabbuke lil melaik inni halikun beşer min salsalin min hamain mesnun. Allah Teala diyor ki ben meleklere salsalin denilen kuru topraktan ve şekiller başlıktan bir beşer yaratacağım. 29. فَاِذَا سَوَيْتُهُ Onu bin nefse dizayn ettiğim zaman وَنَفَاهْتُهَا ف۪يهِ مِنْ رُوحِي Ona ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edeceksiniz. Hicr 30 فَسَجَدَ الْمَلَيْكَةُ كُلُمْ اَجْمَيْنَ Meleklerin hepsi ne yapıyorlar? Secde ediyorlar. Hicr 31 İlla iblis en yekune ma'as sacidin. Secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı, direndi. Hicr 32 Kale ya iblis ma leke len la tekune ma'as sacidin. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ey iblis, sen niçin secde edenlerle beraber olmadın? Hicr 33 Ben hamain meslun, standart bir şekil verilmiş, organik dönüşüme uğramış olan sarsan denilen hak ettiğim bir beşere secde etmek edemem. Asla bunu yapamam. Hicr 34 Allah Teala şöyle buyuruyor. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen bu sebeple kovuldun. Kibirlenme sebebiyle kovuldun. Hicr 35 Muhakkak ki lanet din gününe kadar senin üzerindedir. Ve enne aleyke lanete illa yevmiddin. Din gününe sevgili kardeşlerim. Mürşit önünde tövbe ettiğimiz gün. Din günü. Hangi ayet? Şuara 82. Şuara 82'de Allah-u Teala din günü benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum gündür. Yani iblis ne zamana kadar bizimle uğraşıyor? Din gününe kadar. Bizimle uğraşıyor. وأن

parçalarında hayat istiyor. Allah ona mürşide ulaşana kadar serbestlik veriyor. İblis de bir adım öteye geçiyor. Diyor ki kıyamete kadar da bana zaman tanı diyor. Sen bana müsaade verdin. Kıyamete kadar bana da zaman tanı. 36. 37'ye bakalım. Kâle enneke minel müzlerin. Ben o güne kadar da sana hayat verdim. Yani mürşide ulaşana kadar Allah Teala diyor ki sen serbestsin. Ama zaman itibariyle kıyamete kadar da sen hep hayatta olacaksın. Şimdi 38'e bakalım şimdi. Hicr 38. İlâ yevmin vaktil malum. Malum olan bilen vaktin gününe kadar. Bugün hangi gün? Mürşide ulaştığımız gün. 39. İblis ne diyor? قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَن۪ي Beni azdırmana yemin ederim. Yani beni lanetlemene yemin ederim ki. لَوْزَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünü onlara süsleyeceğim ve hepsini saptıracağım. وَلَغْوَنْ مَجْمَعِينَ Allah ne diyor? 40'ta اِلَّا اِبَادَكَ الْمُخْلَس۪ينَ Muhlis kullarım hariç. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor boşuna? Sizi riyadan ihlasa, sizi kibirden tevazuya, sizi düşmanlıktan nasihate, sizi şüpheden yakine, sizi dünyaya rağbetten zühde çağıran alimlerle beraber olun. Faydasız ilmin sahibi alimlerle değil, onlarla beraber olun. Onun için Allah Resulü هَلَكَ النَّاسُ اِلَّا الْعَالِمُونَ هَلَكَ الْعَالِمُونَ اِلَّا الْعَامِلُونَ هَلَكَ الْعَامِلُونَ اِلَّا الْمُخْلِسُونَ Sevgili kardeşlerim, ihlas yoksa kurtuluş yok. İhlas yoksa kurtuluş yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde kıyamet gününe kul sorguya çekiliyor. Diyor ki ben sana mal vermedim mi? Ey kulum ne yaptın? Tabii ki ya Rabbim ben senin yolunda harcadım. Hayır diyor, sen yalan söylüyorsun. Sen başka insanlar sana ne kadar cömert desinler diye yaptın. Ben sana ilim verdim, ne yaptım ey benim kulum? O da diyor ki herkese öğrettim ya Rabbim yani. Sen de biliyorsun. Yine yalan söylüyorsun diyor. İnsanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptın. Öbürüne diyor ben sana sağlık verdim, ne yaptın? Senin yolunda şehit oldum ya Rabbim. Yine yalan söylüyorsun diyor. İnsanlar sana ne kadar kahraman desinler diye yaptın. Öyleyse sevgili kardeşlerim dikkat edin, bir insanın kendi nefsiyle bu ameli işlemesi var. O zaman insanlara gösteriştir. O zaman insanlar için bunu yapmaktır. Bir de gerçekten Allah için yapmak. İşte Allah için yapmak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle bu noktalanıyor. Bir din hayatında insan nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmıyorsa o kişi sadece bir aldanmanın içerisindedir. İstisnası. O zaman sevgili kardeşlerim gelin beraber Hazreti Ömer'in tekrar sözüne dönelim. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Herkes Allah'ı biliyor mu? Bilmemesi mümkün değil. Her peygambere şeriat kitabı verilmiş. Diyelim ki o kavmin içerisinde şeriat kitabı kendisine verilmeyen birisi var. Evet ama o kavmin de Resulü var. O kavmin Resulünün görevi ne? Kendisinden evvelki gelen Nebi'nin şeriat kitabıyla ne yapmak? Amel etmek. Şu an dünya üzerinde bütün Resuller hangi kitabı öğretiyorlar? Kim söyleyecek? Hay Allah razı olsun, Kur'an. Hazreti İsa Aleyhisselam gelince kimi öğretin, neyi öğretecek? O zaman bu itilaf olmaz mı yani? Hazreti İsa Aleyhisselam gelince Kur'an'ı öğretecek. Kendi geldiği önceki zamanında İncil'i öğretti. O zaman bu itilaf değil midir? Ne diyorsunuz? Size sual soruyorum. Evet, hayır diyeceksiniz. Çünkü aynı. Şura 13'e göre aynı midir? Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı, Peygamberimizin şeriatı aynı değil mi? Aynı. Öyleyse bugün Hazreti İsa Aleyhisselam gelirse Kur'an'ı öğretecek dediğimiz zaman aynı zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam İncil'i de öğretecektir. Aynı zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam

0: Tevrat'ı da öğretecektir. Aynı zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını öğretecektir. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını öğretecektir. Aynı. Yedi safa ve dört teslim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek az. Biz bugün bu çağda bu ilmi Efendimiz'den öğrenmekle, bu ilmi yaşamak ve tatbikatını yaşamakla aslında kimin görevini yerine getiriyoruz bu dönemde? Peygamberlerin ve onlara tabi olan havarilerin, sahabelerin yaptığını yapıyoruz. Yani bu dönemde sizler kimi teşkil ediyorsunuz? Sabikunel ahirinsiniz. Aralarda insanlar değilsiniz. Sabikunel ahirinsiniz sevgili kardeşlerim. Evvelkilerden çoğu ve sonrakilerden azı sabikunel ahirin. Sabikunel ahirin tıpkı sabikunel evine olan sahabe gibi Resulullah'a tabi olan ama nereye davet edenlerdir? Allah'a. Sabikunel ahirin Mehdi Resul'e tabi olan ve nereye davet edenlerdir? Allah'a davet edenler. Kul hazi sebili ed'u ila Allahi ala basiretin ene ve men ittebani. Siz de Fussilet 33'e göre men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allahi ve amile salihan ve kâle inneni minel müslimîn. Ben teslim olanlardanım deyip salih amel işleyerek Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim vardır? La testevil haseneti illa seyyâ. Seyyiatla hasenet bir değildir. Etfe billeti yahsen. Sen seyyiatı hasenetle söndürürsen. Feizellezi beyneke beynum adavetin kema velin hamim. Senin arasında düşman olan kişi ne olur? Candan bir dost olur. İncil'de Markos 29:31'de ne diyor? Dinle İsrail, Rab tektir. Allah'ı bütün kalbinle sev. Allah'ı bütün canınla sev. Allah'ı bütün aklınla sev. Allah'ı bütün gücünle sev. Ve komşunu da kendin gibi sev. İşte din bu sevgili kardeşlerim. Dinin tamamı bu. İncil'de de aynı. Kur'an-ı Kerim'de de 7 sabah 4 teslim. Tevrat'ta da 7 sabah 4 teslim. Ama dinin dini paralize eden dini virüsü ne? Kim söyleyecek? Dine virüs gibi giren şey nedir? Bidatler dinde fırkalara ayrılma. Şura 13. Şeriat tek ve bak mutek şeriat için Allah ne diyor? Akimud dine dini ikame edin ve la teferruku. Dinde fırkalara ayrılmayın. Yani dinin içine giren virüs dinde fırkalara ayrılma. Kimdir dinde fırkalara ayrılan? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani başka bir adı Kur'an'da nedir bunlar? Müşrikler, Allah razı olsun. Rum 31'de Münibine ileyhi Allah'a yönel ve takku takva sahibi ol. Ve hakimü sela namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Müşriklerden olma. Kimdir o müşrikler? Minellezine feraku dinehum ve kanu şia. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olanlar ve dinde fırkalara ayrılanlar. Allah'a teslim olanlar sadece tek dini yaşayanlardı. Adem Aleyhisselam döneminde Allah'a teslim olan Habil. Nuh Aleyhisselam döneminde Allah'a teslim olanlar gemiye binenler. İbrahim Aleyhisselam döneminde Allah'a tabi olanlar. Musa Aleyhisselam döneminde Ahbariyun, Rabbaniyun. Hazreti İsa döneminde Havariler. Peygamberimiz döneminde sahabeler. Bunlar hepsi nedir? Bunlar Allah'a teslim olan tek dini yaşayanlar. Bir de dinde fırkalara ayrılanlar. Yani gizli şirk içinde olanlar. Şu anda Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Müslümanlardan ben güneşe tapıyorum, ben aya tapıyorum, ben yıldızlara tapıyorum, ben putlara tapıyorum diyen bir Allah'ın kulu var mı? Hayır. Ama Yahudiler 70 fırka cehenneme gidecek. Hristiyanlar 71 fırka cehenneme gidecek. Müslümanlardan 72 fırka cehenneme gidecek. Bunların cehenneme gitmesinin arkasında ne var? Allah'a ulaşmayı dilememeleri ve dinde fırkalara ayrılmaları. Sevgili kardeşim, Allah'a ulaşmayı dilememeleri, dinde fırkalara ayrılmaları. Kalbinin Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi, kalpten mi?
1: Aynen.
0: Bunun alameti farikası ne? Evet, evet diyorsunuz. Zikir. Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sevgili kardeşlerim, demek ki dikkat edin. Yani zikir yoksa teslim yok. Evet, zikir yoksa din yok. Dinin sahibi kim?
1: Allah.
0: Allah ismi El İlah değil midir? El İlah söylene söylene ne olmuş dilimizde? Allah olmuş. Allah'tan başka ilah var mı?
1: Yok.
0: Bir Enbiya 22, iki Meryem 65. İkisini birleştirirseniz iki ayet-i kerimede Allah-u Teala Meryem 65'te Allah isminde şu kainatta başka birisini görebilir misiniz? Demek ki bu Allah ismi sadece ve sadece bizi yaratan sahibimizin ismidir. Başka birisi yok. Meryem 65, onun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musunuz? Yok. Başka bir ilah yok. Onun için dinimizde la ilahe illa Allah. İlah olarak sadece kim vardır? Sadece Allah vardır. Enbiya 22'de gökler ve yerler Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de yerde gökte mutlaka fesada uğrardı. Yani kavga ederlerdi. Arşın Rabbi olan Allah onların vasıflandırdığı şeylerden münezzehti. Kainat yoktu. Kim vardı? Allah vardı. Ve Allah yaratmayı diledi. İlk yarattığı şey enerji, nötronlar, Allah'ın emri. Onları maddeye dönüştürdü. En küçük atom hidrojen atomu, çeşitli atomların birleşmesiyle elementler, sonunda cansız bir kainat, suda başlayan bir hayat, maymunlarla noktalanan bir yaratılış zinciri. Ama insan bu zincirin devamında mı yaratıldı? Ne söylüyorsunuz? Hayır. Nerede yaratıldı? İndi ilahide yaratıldı. Bu zincirin devamında değil. Onun için maymunlar üzerine yapılan incelemeler 19 çift, 21 çift, 23 çift, 25 çift, 27 çift, 29 çift, 31 çift ve 33 çifte kadar maymun türleri var. Ama 35 çift maymun türü var mı? Var tabii ama bu noktada insanoğlunun kromozom sayısı nedir? 23 çift kromozoma sahip. Şu anda bu 23 çift kromozomdan bir maymun türü var mı? Var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bazı insanların söylediği gibi insan maymundan türemiş, bu bir palavra. Eğer insan maymunun devamı olsaydı 35 çift olması lazımdı. Değil. Ve insan beyniyle maymun beyni mukayesesinde insan beyni maymun beyninin gövdesine oranıyla 5 kat daha fazla. Yetmez. Maymunlardaki ayaklar el hüviyetinde, öyle değil mi? 4 tane el. Yani maymunlarda topuk olayı yok. Ayakları yok. Ayakları el hüviyetinde. Öyleyse insan maymundan türemiş olayı bir palavradır. O sebeple Allah Teala diyor ki ben insanı kendi katımda yarattım ve yeryüzüne indirdim. Cennetten yeryüzüne indirilmişiz. Öyleyse bu palavraya inanmayın. Asla. O zaman sevgili kardeşlerim, ne yapmamız lazım? Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah'ın koruyucu kalkanı altına giriyoruz. Bir Allah'ın ülkesi var, bir de kimin ülkesi var? Şeytanın ülkesi. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanın ülkesinden pasaportuyla nereye, hangi ülkeye geçiyor? Allah'ın ülkesine, Allah'ın koruyucu kalkanı altına gidiyor. Evet, şeytanın ülkesi, Allah'ın ülkesiyle alakalı bir slaytımız var. Onu görebilirsek demek ki başlangıç noktasında herkes şeytanın ülkesine bir hayatı yaşıyor. İşte şeytanın ülkesinde kinme nefret var, küfür var, yalan var, zulüm, haksızlık, zulüm, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz. Şu anda dünya kaosu yaşıyor. Hangi sebeple, kim söyleyecek? Bu kaosu yaşayanlar hangi ülkedeler? Şeytanın ülkesindeler. Ayetlerden gafiller, ayetleri yalanlıyorlar. Ayetleri satıyorlar, ayetleri inkar ediyorlar, ayetleri gizliyorlar, ayetleri alay ediyorlar ve zulmani ilimlerle amel ediyorlar. Bunlar şeytanın ülkesindeki insanların temel vasıfları. Şeytanın ülkesindekiler mutsuz huzursuz, şeytanın ülkesindekiler cehenneme gidecek ve insanlar bu halde. Ama Allah'ın ülkesinde Allah Resullerini gönderiyor ve bu şeytanın ülkesindeki insanları nereye davet ediyor? Allah'a davet ediyor. Gelin Allah'ın ülkesine, gelin cennete, gelin mutluluğa, gelin huzura. Ama insan serbest iradenin sahibi, iradesini Allah'ın emrettiği istikamette kullanırsa, dilerse, ki dilemek neyle? Görüyorsun, Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah'ın ülkesindeki farzlar mürşidine tabi olacak. Allah'ın ülkesinde ruh teslimini yapacak. Allah'ın ülkesinde muhsinler olacak. Allah'ın ülkesi daimi zikre ulaşacak. Allah'ın ülkesi nefs teslimi Allah'ın ülkesi ve irade teslimiyle Allah'ın ülkesi. Yani teslimi külli ile Allah'a teslim olacak. Bu teslimin yegane vasıtası nedir? Zikir, zikir. Zikir yoksa teslimiyet yok sevgili kardeşlerim. Şu anda 32 farzın içerisinde, 54 farzın içerisinde zikir var mı? Bu insanlar ne diyorlar? Biz de zikrediyoruz. Ne yapıyorsun kardeşim namazlardan sonra? 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber. Bu zikir midir? Bu tesbihattır. Namazın tesbihatıdır. Zikir değil sevgili kardeşler. Zikirden murat Allah isminin 7 kalp şartından sonra ne yapılmasıdır? Tekrar edilmesi halidir. Yani 7 kalp şartıyla bunu söyleyecek. 7 kalp şartının sahibi olmayan insan bir Allah derse ne olur? 1'e 10 kazanır. Ama 7 kalp şartının sahibi olan insan Allah derse ne olur? 1'e 700 kazanır. Aradaki farkı anlamanızı istiyorum. Öyleyse bunlar birbirinden farklı şeyler. O zaman ulaşmayı dilediniz. Rahim esmasıyla Allah size tecelli ediyor. Ve ne yapıyor sizi? Mutlak surette 12 tane insanla mürşidinize ulaştırıyor. Mürşide ulaştığınız zaman devrin imamın ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. Artık devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleştiği zaman o kişiye şeytan tesir eder mi? Allah şeytana ne kadar müsaade belirtmişti? Din gününe kadar. Din gününe kadar serbestsin diyor. قَالَ فِي مَا اَغْوَيْتَنِي بَنِّي اَزْدِرْمَانَ يَمِنْ اَدَرِمْ Yeryüzünü ona süreceğim, hepsini saptıracağım. Ne zamana kadar? Evet. Öyleyse din gününe kadar müsaadeye verdi ama Resul de geldi ve Resul ne yapıyor? Bütün Resuller ne yapıyor? Kim söyleyecek?
2: Ya Rabbim.
0: Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen Nebi Resullerin hepsi insanları af ve mağfirete davet ediyorlar. Yani din gününe. Gelin Adem Aleyhisselam'dan başlayalım. Adem Aleyhisselam Allah Teala kavmini ne yapmıştır? Af ve mağfirete davet etmiş. Yani din gününe. Bütün peygamberler kavimlerini af ve mağfirete davet ediyorlar. Adem Aleyhisselam ben nefsime zulmettim. Mağfiret, tövbe ve rahmet etmesen, ulaşmayı dilemesen üstüne düşenlerden olurum. Nuh Aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Hud Aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Salih Aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. İbrahim Aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Ve devam ediyoruz. Musa Aleyhisselam kavmini af ve mağfirete, yani Musa Aleyhisselam Allah'a davet etmiş, mürşide tabir olun demiş. Davud Aleyhisselam Allah'a ulaşmayı dileyin, mürşidinize tabir olun demiş. İsa Aleyhisselam Allah'a ulaşmayı dileyin, mürşidinize tabir olun. Nebiler Sultanı Efendi Allah'a ulaşmayı dileyin, mürşidinize tabi olun. Çünkü ya Resul'ün dediğini yerine getirecek. Ya Resul'ün dediğini yerine getirmezse Resul'ün dediği kimin söylediğini kim söyleyecek? Allah'ın. Yani şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama ne yapıyor? İsyan ediyor. Yani Resul'e itaat etmiyor. Allah Resul'leri niçin gönderiyor? Kim söyleyecek? Nisa 64. Ve ma arsen emrin Resul'ün ya yüte'abizinle. Resul'e itaat etmeyen kime itaat etmiştir? Şeytana itaat etmiştir. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor, itaat ediyor. Ve şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. Dünyayı biliyor ama ona meylediyor. Bu halde sevgili kardeşlerim, şeytan bizi dünya ile aldatıyor. Kim dünyası için ahiretini terk ederse ne yapar? İkisini birden kaybeder. Bu dünyada huzursuz mutsuz, ahirete de gideceği yer cehennem. Kim ahireti için dünyasını kalbinden çıkarsa ne olur? İkisini birden kazanır. İkisini birden kazanır. O zaman mürşidine tabi olan kişi devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşir ve kesinlikle artık iblis, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar iblisin ona bir tesiri olabilir mi? Hayır, ama ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra koruyucu kalkan kalkıyor ve tekrar iblis üç cepheden saldırıyor. Bir, çevreden saldırmaya başlıyor. İki, mutlak surette zikrini azaltıyor. Üç, kalbine şüphe koyuyor. Buradan hareketle müşrikten şüphe ettiriyor, ayetlerden şüphe ettiriyor ve zikirden şüphe ettiriyor ve sonuçta yine o kişiyi kendisine bağlıyor. Ama bütün bunların hepsini iblis neyi kullanarak yapıyor? Kim söyleyecek? Allah razı olsun, dünya hayatını. Hangi ayet? Nahl suresinin 107. ayet-i kerimesi. 107'de Allah ne diyor Nahl 107'de? Zalike bi enne mestabil hayati dünya alel ahireti. Bunu iblisin yapmasının arkasında ne var? Dünya hayatını ahirete tercih etmesi. Kim dünyası için ahiretini terk ederse ne olur? İkisini kaybeder. İkisini kaybeder. Nahl 107. O sebeple şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor, isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor, itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ne yapıyor? Ona meylediyor. Dünyayı kalbine koyuyor, ona meylediyor. Öyleyse iblisin insanlara fıska düşürmesinin arkasında ne var demek ki? Dünya hayatı var. Dünyayı ona cazip gösteriyor, dünya numara. Dünya ile mutlu olmak mümkün müdür? Mutluluk neyledir? Allah ile. El ilah, Allah isminin tekrarıyledir. Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi her şeyi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Yapmamız gereken şey ne? Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve dileyen herkes mutlaka Allah'ın evliyası olur. Evliya olduktan sonra da yapmamız gereken şey ne, kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah sizi kendi dostu olarak kabul etti. O zaman Allah'ın dostu, Allah'ın kulu olan kişi kim için çalışmaya başlayacak? Allah için. Allah için olmak ne demektir? Başkaları için yaşamak. O zaman İncil'deki komşunu kendin gibi sev olayı devreye gidiyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyin. İki, komşunu kendin gibi sev. O zaman sen de ne yapacaksın? Başkalarını, kendi dışındaki kişileri Allah'a davet edeceksin. Ne kadar kişiyi davet eder, onların hidayetine vesile olursan mutluluğun o kadar artar. Ne kadar Allah'ı daha fazla zikredersen mutluluğun o kadar artar. Yani her şey çok güzel Allah'ın izniyle. Evet, bugünkü pazar sohbetinin sunuş konuşmasını burada tamamlıyorum Allah'ın izniyle. Ve sevgili kardeşlerim, sizden gelen suallerle devam ediyor. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, bir sohbetinizde dileyen cennete, dileyemeyen cehenneme gider buyurdunuz. Bizim burada eskiden beri hep şöyle bir söylenti var. İnsan bir kelimeyle cennetlik olur, bir kelimeyle cehennemlik olur diyorlar. Ama bu kelimeyi söyleyenler kelimenin ne olduğunu bilmiyor. Bu kelime, bahsettiğiniz kelime olabilir mi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilememek cehennemin anahtarı, cennetin kilidi. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilidi. Evet. Dilemek ve dilememek. Başka bir deyimle Allah'ı dilemek veya Allah'ı dilememek. Allah'ı dileyenler ve şeytanı dileyenler diye ikiye ayırabiliriz. Kim Allah'ı dilerse kurtulur, kim Allah'ı dilemez de şeytanı dilerse boğulur. Allah'ın izniyle. Sosyal medyadan bir kardeş muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı diledim. Fakat hiçbir değişiklik olmadı. Anlattıklarınızı yaşamak istiyorum. Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, Efendimiz bize bir kısa anlatıyor. Tilki ile kurt beraber bulunuyorlar. Kurt tilkiye diyor ki, bana bak diyor. Gözlerim şu anda çakmak çakmak mı? Hayır diyor. Kulaklarım dikildi mi? O da yok diyor. Kuyruğum dikildi mi? O da yok diyor. Şimdi göreceksin diyor şu karşıdaki atı. Ben üstüne atlayacağım. Ve ondan sonra afiyetle ikimiz birlikte yiyeceğiz. Tamam mı? Tamam tilki. Sadece dinliyor. Fakat at bunları duyuyor ve bitiminden sonra at, yani kurt tam üzerine atlamak üzereyken at bir çifte atıyor. 7 metre yüksekten kurdu öbür tarafa itiyor. Kurt bayılıyor tabii. Tilki üzerine gidiyor. Ey kurt kardeş diyor. Şu söylediklerim var ya diyor, şimdi hepsi bizden oldu. Şu anda kulakların da dikildi. Gözlerin de çakmak çakmak, kuyruğun da dikildi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kısaya benzer. Kim kalpten ulaşmayı dilediyse gözleri çakmak çakmak olur mu? Kim kalpten ulaşmayı dilediyse kulakları dikilir mi? Kim kalpten ulaşmayı dilediyse mutlaka idrak eder mi? Evet, çünkü Allah'ın vaadi var. Rahim esması ile tecelli eder. O zaman ey sevgili kardeşim, ulaşmayı diledim fakat bir değişiklik olmadı diyorsan dili kalbe indirmemiştin. Mevlana ne diyor? Dili kalbe indirdim, döndü Mevlana gibi. Yani dilinle söylediğini ne yapacaksın? Kalbine indireceksin. Kalpten söyleyeceksin. Başka bir deyimle kapıyı içten açacaksın. Bir kapıyı dıştan açmak var, bir de içten açmak var. Dıştan açmaya gelenler Allah ve temsilcileridir. İçten açmaya gelen ise dileyen kişidir. Mürşit dıştan açan kişi, mürid ise içten açan kişi. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, Nisa 69 ayetinde Resulü'nün en üst makamda olduğu sabittir. Siz bu konuda ne buyurursunuz? Nisa 69'da Resullerin en üst makamda olduğu noktasına, neticesine ulaşmıyoruz. Nebiler en üst noktada. Men yutullah ve yutur Resul'e. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse. Sevgili kardeşlerim, nübüvvet Allah'la ilişkimizi, risalet kullarla ilişkimizi belirliyor. Yani insanoğlu Allah'la ilişkilerinden nübüvvete, kullarla ilişkilerinden risalete dayanı bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Öyleyse dikkat edin bak, kim Allah ve Resulüne itaat ederse o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle. Öyleyse nimetin sahipleri kimdir? Nimetin sahipleri kimdir? Nebilerdir sevgili kardeşlerim. Bu ayette öyle söylüyor. Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, sıddıklarla. Sıddıklar kimlerdir? Sıddıklar Allah'ın Allah'ın resulleridir. Yunus 2'de ne diyor Allah Teala? Ekanen linnâsi acebe. En evhayna ilâ recülü minhum. En enzirin nâse ve beşir lezîne âmenu ene lehum kademin sıdkın ande rabbihim. O zaman Allah katındaki sıdk makamlarından sahipleri kimlerdir? Evet, Allah'ın resulleridir. Sıddıklarla ve ne ile başka? Şehitlerle, yani şahitlerle beraberdirler. Hepsi bunlar salihler midir? Evet. Bir kere daha Nisa 69. Men yutullah ve yutur resule fe ulake ma'allezine en'amallahu minen nebiyyine ve sıddıkkine ve şühedai. Yani Allah'ın zatına şahit olanlar. Şehitler Allah'ın zatına şahit mi? Kim söyleyecek? Evet. Bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına şahit olanlar demek ki kimlermiş? Şehitler. Nereden biliyoruz? Nisa, Al-İmran 169-170. Al-İmran 169-170'te bakın ne diyor Allah-u Teala. La tahsebenen lezine kutulü fissebillahi emvat bel ahyan inde rabbim yerzukun. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Onlar Allah katında rızıklanırlar. Allah'ın onlara kendi fazlından verdiği şeylerle ferahlanırlar. Ve arkalarında henüz kendilerine katılmayan, henüz şehit olmayan kimselere onlara korku olmayacağını, onların da masum olmayacağını müjdelerler. Yani şehitler bu dünya hayatını yaşarken kim neyi görenlerdir? Allah'ı görenlerdir. Şehit olmadan evvel Efendimiz buyuruyor. Cennetteki yerini görür mü? Görür. Allah'ın zatını görür mü? Görür. Ama kim görür? Şehit olan kişi görür. Öyleyse nebiler en üst makamın sahipleridir. Sıddıklar Allah'ın veli resulleridir. Ayet-i kerimelerin çoğunda kul hane burhanekum in kuntum sadikin. Eğer Allah'ın resulleriyseniz delilinizi bize söyleyin diyor ayet-i kerimelerde. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeş muhterem hocam, Kabil'in Habil'i öldürmesinin arkasındaki sebepleri bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kabil takva sahibi değil, Habil takva sahibi. Kabil takva sahibi değilse nasıl birisidir? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilememiş, takva sahibi değil. Başka? Kabil şirkte mi? Kabil dinde fırkalar ayrılan birisi mi? Negatif özelliklerin hepsi. Çünkü Rum 31'de müşriklerden olmayın dedikten sonra o müşrikler kimlerdir? Minellezine feraku dinehum ve kanu şi'a kullu huznun bima ladayhim ferihun. Bunlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Her hizip yanındakiyle ferahlanıyor. Onlar takva sahibi değil. Yani Allah'ın koruması altında değiller. Tek bir sebep göstermek gerekirse takva sahibi değil. İkinci bir sebep göstermek gerekirse dünya hayatını diyor. Üçüncü sebep göstermek gerekirse şeytana tabi, itaat ediyor vesaire. Allah razı olsun. Sosyal medyada bir kardeşim muhterem hocam, Allah her şeyi çift yaratmıştır. Böylece bir iman kapısı vardır, bir de küfür kapısı. Bu konuda ne buyurursunuz? Allah Teala فَالْهَمَّا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. O nefse ona fücuru ve takvayı ne yapan? İlham eden. Fücuru ilham eden kimdir? Şeytan. Takvayı ilham eden kimdir? Allah. Öyleyse gerçekten nefsin manevi kalbinin iki kapısından bir tanesi fücur, diğeri takva. Fücur kapısından şeytanın karanlıkları, takva kapısından Allah'ın nurları kalbimize giriyor. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, Lokman suresi 6. ayette Allah bize ne demek istiyor? Bazı insanlar bu ayeti müzik dinlememek gerektiğini, kim dinlerse elim azapla azapla görecek diyor. Muhterem Efendimizin tefsirine baktığımız zaman, Lokman 6'ın tefsiri, faydasız ilmin sahibi insanlar, yüzlerce yıldan beri yazılan emaniye kitaplardan bilgi sahibi olmuşlar. Kur'an'ı insanları hidayete ulaştıracak hakikatlerini o kitaplarla değiştirmişlerdir. Onlara dayalı olarak Allah'ın yolundan saptırmak için boş sözleri satın almışlardır. Allah'ın yolundan men edenler, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için zalimdirler. Yolundan saptırmak için gayret ederler ve ebediyen kalmak üzere cehenneme giderler. Allah'ın yolundan saptırmak için Kur'an-ı Kerim'i ve Allah'ın Resullerini eğlence, alay konusu edinenlerin aşağılayıcı bir azap vardır. Evet, gördüğünüz gibi müzik dinlemek şunu bununla hiçbir alakası yok. Evet. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bu dünya amel diyarı, hesap ahirette buyurmuştunuz. Bu dünyada yaşadıklarımız kader ve kaza mı, açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim. Rad 40'ta Allah Teala ve ma aleykel belagu innel hisab. Hesap diyor bizim işimizdir. Amel de sizin işiniz. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emel. Heva kişinin nefsine tabi olması halidir. Hak'tan ayırır. Tuli emel de ahireti unutturur. Tuli emel hırsı ifade ediyor. Dünya hayatına tamahı ifade ediyor. Her birisinin kendisine has evlatları var. Dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize çevirmiş geliyor. Eğer ahiret taliplerinden olup dünya hayatının evlatlarından olmak istemiyorsa ne yapacaksın? Zikredeceksin. Eğer ahiretin taliplerinden olmak istiyorsan, dünyanın evladı olmak istemiyorsan, mesela bugün insanlar çocuklarını neye göre yetiştiriyorlar, kim söyleyecek? Dünyanın evladına göre yani. Dünyevileştiriyorlar çocuklarını. Halbuki Allah bize ne diyor? Çocuklarınızı neye göre yetiştirin? Ahirete göre yetiştirin. Tahrim 6'da ya eyyühellezine amenu kum enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, evlad uyanınızı ateşten koruyun diyor. Ahirete göre yetiştirin. Ama anne babalar çocuklarını dünya hayatına göre yetiştiriyorlar. Bu dünyada yaşadıklarımız kader ve kaza mı? Sevgili kardeşlerim, bizim kendi serbest irademizi yaptıklarımız her şey kazadır. Ama bizim irademizin dahli olmadan başka bir iradeye tesir ederek bize tesir eden olanların hepsi de kaderdir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, insanlar niye yaratıldığını neden sorgulamıyorlar? Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Şeytan onlara unutturuyor. Şeytan onlara unutturuyor. Mesela bugün İblis neyi unutturmuş, kim söyleyecek? Evet, kimdir Kur'an diyen? Evet, Kur'an'ı unutturuyor. Kâle Resulü ya Rabbi inni kavmitte haze hazel Kur'an'ı mahşura. Furkan 30'da Allah ne diyor? Resul dedi ki ya Rabbim, benim kavmim Kur'an'ı ne yaptı? Terk etti. Kur'an'ı unutturan kim? İblis. Furkan suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah diyor ki لَقَدْ اَدَلَنِ عَنَ زِكْرِ بَعْدَ اِزْجَانِ. Zikir bana gelmişken o beni saptırdı. وَكَانَ شَيْطَانِ الْاِنْسَانِ خُزُولَ. Şeytan Allah'ın yardımını insanlara engelleyendir. Engel olandır. Allah razı olsun. Nevşehir'den bir kardeşimiz, bazen sizi arayıp dünyalık sıkıntılarımız için dua istiyorum. Sonradan hocamızın dünyalık şeyler için zamanı neden harcıyorsun diyorum. Kendime bir de şöyle geliyor kalbime. Sen Allah'a, onun Resulüne ve Resulünün Mekke'nin dualarına muhtaçsın. Kime gideceksin? Bu konuda doğru davranış biçimi nasıl olmalı? Sevgili kardeşlerim, talepte bulunabilirsiniz. Bu yol ayrımı ne zaman? Siz mürşidin davetine muhatap olduğunuz zaman, orada dünyayı kalbinize koyarsanız, Resulü inkar ederseniz, o zaman sizin için tehlike arz ediyor. Ama zaten mürşidinize tabi olduktan sonra mürşid size, sizi hangi işte çalışıyor, kim söyleyecek? Mürşidin size verdiği ev ödevine, Allah razı olsun. Yani mürşid diyor ki sen Allah için çalış. Yani sen zikret. Sen zikret, diğer işi kim yapacak? Allah yapacak. Allah'a güven. Allah'ın izniyle. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, evlilik ve eğitim hayatı aynı anda sürdürülebilir mi? Genç hanımlar eğitime mi yoksa evliliğe mi öncelik vermeli? İkisi de bir arada yürütülebilir sevgili kardeşlerim. Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir aile karı kocadan oluşuyor. Aile reisi erkektir. Ailenin maaşını temin etmek de vazifelidir. Ama gerekirse şu veya bu sebeplerle ailenin maaşiyetini yeterli kadar kazanamıyorsa eşi de ona çalışıp yardımcı olabilmeli mi? Evet. Efendimiz buna cevaz veriyor, izin veriyor. Öyleyse evde iki kişi çalışan olabilir ve iki çalışan olduğu zaman evdeki işlerde de eşi ne yapmalı? Kocası hanımına ev işlerinde de yardım etmeli. Nasıl o dışta yardım ediyorsa o da ev işlerinde yardım edebilmeli. Dolayısıyla ikisi birden yürür mü? Tam tersi, ben diyorum ki ikisi birden yürümeli. Sevgili kardeşim, Osmanlı'ya baktığınız zaman Osmanlı'da bizim bugünkü standartlardaki gibi öyle sabahtan akşama kadar asker beslemiyordu. Sadece savaş öncesinde toplanılıyor ve o eğitimle onlar hedefe, cepheye götürülüyorlardı. Böyle karvanayla sabahtan kadar, hayır öyle bir şey yok. Herkese belli bir şu kadar asker besleyeceksin, şu şu. Ve onlar ona göre yetiştiriyorlardı. Yani ne demek? hem dünya hayatını idame ettiriyorlardı o askerler, hem de aynı zamanda devletin onlara verdiği görevde de vazife yapıyorlar mıydı? Evet. Öyleyse en verimli insan kimdir? En verimli insan ikisini birlikte yapan insandır. Dünya için çalışan insandır, ahiret için çalışan insandır. En hayırlınız dünyası için ahiretin, ahiretin dünyayı terk etmeyen. Dolayısıyla bu istikamette her ikisi birden yapılabilir mi? Evet. İkinci suali, bekar kardeşlerimiz çocuk sahibi olmak istemezlerse evliliğin hangi aşamasında karşı tarafa belirtilmeli veya doğum bir kader olduğu için belirtilmemeli mi? Sevgili kardeşlerim, Efendimiz'den öğrendiklerimizi sizinle konuşuyoruz. Efendimiz buyuruyor ki, dünyaya gelen her erkek bir kadınla, her kadın bir erkekle evlenmek. Bunun başka ikinci devamında Efendimiz diyor ki, nesil çoğalsın. Ben kendi aklıma göre çocuk sahibi olmak istemiyorum. Bu sefer başka bir mecraya gidiyor. Halbuki sağlıklı bir neslin çoğalması, İslam edebiyle edeplenmesi, İslam ahlakıyla kazanılması ne demektir bu? Mesela Allah-u Teala neden cihadı, büyük cihadı küçük cihattan evlâ kılmış, kim söyleyecek? Küçük cihatta bir kişiyi öldürdüğünüz zaman karşı taraftan sadece bir kişi azalıyor. Büyük cihadı devreye aldığınız zaman ne oluyor? Bir kişi kaybediyor ama siz bir kişi de kazanıyorsunuz. O sebeple daima nefse yapılan cihat, dış düşmana yapılan cihattan nedir? Üstündür. O zaman sevgili kardeşlerim, nasıl üstünse siz Allah yolunda ahlaklı, güzel nesiller, Kur'an ahlaklı nesiller yetiştirmek istemez misin? Sadece evliliğin bu zevki mi var? Hayır, değil. Öyleyse burayı da düşünün. Yani neye bakarsanız bakın, neyle bakın? Allah'ın gözlükleriyle bakın. Efendimiz buyuruyor ki, sevginin gözlükleriyle bakın, sevginin dürbünüyle bakın, sevginin teleskopuyla bakın ama bakış açınız bu olması lazım inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyince günahlarının örtüldüğünü öğrendik. Mürşidine tabi olunca günahın sevaba çevrilmesini öğrendik. Tabiyetten sonra günahlar yok ediliyor mu, sıfırlanıyor mu? Ya da günahlar örtülüp kalıyor mu? Evet. Kim tövbe-i nasuhla tövbe ederse, mürşide tabi olduktan o güne kadar kazandıkları bir gün günahlar bir kere daha örtülüyor mu? Ne diyorsunuz? Evet. İkinci örtülme. Bir daha sevaba çevriliyor mu? Evet. Öyleyse günahlar Kur'an-ı Kerim'de iki kere örtülüyor, iki kere de sevaba çevriliyor. Bir müşrit önünde yapılan tövbede, bir de tövbe-i nasuhla Allah'ın önünde yapılan bir tövbede gerçekleşiyor. İkinci suali, salah makamında alınan tövbedeki durumda günahlar sıfırlanıyor mu? Açıklayabilir misiniz? Salah makamında alınan tövbedeki durumda günahlar sıfırlanıyor mu? Hayır, amel defterinde var ama artık o kişi bundan sorumlu değil. Ne diyordu Allah-u Teala Nebi Resulü Peygamber Efendimiz için? اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُب۪ينَ لِيَغْفِرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّبَ مِنْ زَمِّكَ وَمَا تَهْرَ. Senin gelmiş ve gelecek bütün günahlarını ne yapmadık mı? Örtmedik mi? Mağfiret etmedik mi? Öyleyse her şey iradesini Allah'a teslim edenler için artık tamamen örtülmüş. Allah Teala kimi irşada memur ve mezun kılıyor? Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı insanlar için azap var mı? Hayır. Onlar azaptan kurtulanlardır diyor. Bir insan ne zaman azaptan kurtulur tamamen? Evet, iradesini teslim edip tövbe-i nasuhla tövbe ettiği zaman. Artık onun için bir azap söz konusu değil. Geçmiş ve gelecek bütün günahları ne oluyor? Mağfirete, sevaba çevriliyor. Allah'ın izniyle. Evet sevgili kardeşlerim, bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim?
1: İnşallah.
0: Bu pazar sohbetlerinde mutlu musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Kaç kişi şu anda Allah'a razı? Biliyorsunuz mutluluğun olmazsa olmaz şartı nedir? Allah demek, Allah demek, Allah demek. Evet, gerçekten bu birlik ve beraberlikte Hepimiz Allah'a diyoruz, cemaatteki yardımı yaşıyoruz. Cemaatten ayrılan şeytana lokma. Şeytan ne yapar? İnsanı zikirden alıkoyar. Hangi ayet? Zuhruf 36. Ne diyor Zuhruf 36'da? Men yakşu an zikru rahmani nukayit lehu kim? Nukayit lehu kim? Nukayit lehu şeytane. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ne yaparız ona? Şeytanı musallat ederiz. Öyleyse siz buradayken ne yapıyorsunuz? Zikrediyorsunuz. Diyelim ki zikretmezseniz ne yapıyorsunuz? Bizi dinliyorsunuz. Bizi dinlediğiniz zaman zikirde misiniz? Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. İşte cemaat bu açıdan rahmettir. Tefrika azaptır. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimizin metiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma's-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm.
1: Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk rahatiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Bunun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Diğer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle 13 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah-u Teala onu 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

0: İnancımız gereği kadere inandığımız için hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğini inanıyoruz.
1: Bir insan hayrı isterse Allah hayrını verir, şerrini isterse şerrini verir.
2: Güzel şeyler Allah'tan geliyor ama şerler insandan geliyor tabii ki.
3: Fatiha mahasselevan. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere hayır ve şer kavramlarını açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an hayrın bize derecat kazandıran her şey olduğunu görüyoruz. Şerrin de bize derecat kaybettiren her şey olduğunu görüyoruz. Ne olur derecat kaybetsek, kazansak? Allah Teala Mü'minun Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde kazandığımız dereceler kaybettiğimiz dereceden fazla ise felaha, cennete ulaşıyoruz. Ama Mü'minun 103'te ise kaybettiğimiz dereceler kazandığımız dereceden fazla ise o zaman da ebedi cehennemlik oluyoruz. Öyleyse hayır ve şer standardını Kur'an-ı Kerim muhtevası içinde incelemek ve asli hakikate ulaşmak biz insanlar için çok çok önemli. Nisa 78'de Allah Teala muhatap olan Peygamber Efendimiz var ve ayet-i kerimede zikredilen münafıklar var. Münafıklar hoşlarına giden olayları hayır Allah'tan, kendilerini üzen olaylar şer Peygamber Efendimiz'den olduğunu ifade ediyorlar. Halbuki bütün peygamberler Allah'ın tasarrufunda. Allah Teala devrin imamlarının kesinlikle Allah'ın tasarrufunda olduğunu buyuruyor ki Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamları için her şey hayırdır. Her şey Allah'tandır. Çünkü onlar iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Aynı zamanda akıllarını da Allah'a teslim etmişlerdir. Onlar için sorumluluk söz konusu değil. Aynı şey veli resuller için söylenebilir mi? Kasas 68'de Allah Teala doğmadan seçilen veli resuller için Allah iradelerini teslim aldığı için onlar için de kesinlikle her şey hayırdır. İşte bir kere daha tasarrufla ilgili ayetlere bakacak olursak, Necm 3'te o hevasından konuşmaz. Onun söylediği Allah'ın kendisine söylettirdiği vahidir. Necm suresinin 3. ayet-i kerimesi. Enfal suresinin 17. ayet-i kerimesinde bir yerden avuç kumu atıp düşmanın üzerine attığın zaman onu sen atmadın ama biz attık diyor Allah Teala. Halbuki herkes Peygamber Efendimiz'in attığını görüyor ama Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'nın daimi tecellisinde olduğu için olay bu şekilde ifade ediliyor. Arap 188 de ki ben kendim için ne menfaat eriştirmeye ne zararı önlemeye muktedirim. Ola ki Rabbim dilemiş olsa. Öyleyse ilahi iradeyle Peygamber Efendimiz hareket ediyor. Enbiya suresinin 35. ayet-i kerimesinde de biz insanlar, serbest irade sahibi insanlar hayır ve şerle imtihan ediliyoruz. Ve özellikle Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde Allah Teala senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tövbe edip zikre başlamıyorlar. Şimdi bu muhtevaya baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde acaba ne diyebiliriz? Kur'an-ı Kerim'de hayır ve şer mefhumuyla Kur'an-ı Kerim'in bilmeyen insanlara göre hayır ve şer birbirinden tamamen ayrı manalar ifade ediyor. Allah'a göre hayır, derecat kazandığımız bütün olaylardır. Allah'a göre şer, derecat kaybettiğimiz bütün olaylardır. Ama insanların hoşlarına giden olayları hayır, hoşlarına gitmeyen olayları şer kabul ederler. Oysa ki olayın bizim hoşlanmamızla veya hoşlanmamamızla ilgisi yoktur. Bize derecat kazandırmasıyla veya kaybettirmesiyle ilgisi vardır. Allah Teala hayır bizdendir. Şer sizin nefsinizdendir buyuruyor. İşte tam 7 tane ayet-i kerime. Ayetler gayet açık. Evet. Allah Teala Araf 23'te Adem Aleyhisselam biz nefsimize zulmettik. Enfal 51'de bu ellerinize takdim ettiğiniz yaptıklarının sebebiyledir. Allah kullarına zulmedici değildir. Hud 101'de aynı şekilde biz onlara zulmetmedik, onlar kendilerine zulmettiler. Öyleyse şerrin ayetlerde kesinlikle nefsimizden kaynaklandığını görüyoruz. Ama biz insanlar hayrı da şerri de Allah'a bağlamışız. Buna delil olarak da Nisa suresinin 78. ayet-i kerimesini gösteriliyor. Sadece tasarruf altında olan insanlar için hayır da şer de Allah'tandır. İşte bir kere daha o slaytımızı gösterirsek, evet, tasarrufta olan devrin imamları, ister vekaleten devrin imamı, ister asaleten devrin imamı, onlar için hayır da şer de Allah'tandır. Onlar masumdur, onlar yaptıklarından sorumlu değillerler. Allah Teala bize ne yaparsa yapsın, yaptığı hiçbir şey bize derecat kaybettirmez. İmanın 7 inanç şartından 6'sı olan hayır da şer de Allah'tandır sözü bir yanlış ifade olarak din tatbikatına girmiştir. Bütün insanlar hayır ve şer ile imtihan olurlar. Yani derecat kaybettikleri ve derecat kazandıkları olayları yaşarlar. Allah Teala bunu Allah'a ulaşmayı dileyenlerle dilemeyenleri ayırt etmek için yaptığını söylüyor. Evet. Hangi ayet-i kerimede bu geçiyor? Sebe 20-21. Sebe 20-21'de Allah-u Teala and olsun iblis insanlar üzerindeki vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç ki o fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç hepsi şeytana tabi oldular. Ama bu olayın arkasında ne var? İblisin onlar üzerinde bir sultanlığı nüfuzu yoktu. Ahirette hayattayken ruhun Allah'a ulaştırmaya inanan kişiyle ondan Allah'a ulaşmaktan şüphe içinde olanları bilmemiz için iblisle onları imtihan ettik. Öyleyse şerle imtihan olduğumuz zaman kesinlikle iblis de verede. Senin Rabbin her şeye hepsedendir. İşte hayır ve şer bir bütün olarak ele aldığımızda her gün insanları hayır ve şer işlediklerini görürüz. Daimi zikir Allah-u Teala'nın farz bir emri olarak karşımıza çıkıyor. Zamanın bütünü içerisinde kişi zikir yapmadığı her saniyede derecat kaybeder. Hayırdan nasibini alamamış demektir. Kim de daimi zikre ulaşırsa hayatının her saniyesinde derecat kazanan bir insan olacaktır. İslam olmanın tanıtıcı vasfı hayırlarda yarışmaktır. Toplum değerleri Allah'ın istediği istikamete döndükçe insanlar hayırlarda yarışacak hale gelirler. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat

عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتحة مع الصلوات.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz cennetliklerin hayat serüveni. Birinci sual, cennete girecek olanlar kimlerdir? Allah-u Teala cennete girecek olanların kazandığı pozitif dereceler negatif derecenden fazla olan insanlar. İşte Mü'minun suresinin 102. ayet-i kerimesinde فَاَمَا مَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰكَ هَمِنْ مِفْلِعُونَ Kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar felaha erecek olanlardır. Şimdi demek ki cennete girmenin %100 ölçüsü mutlak surette kazandığımız pozitif derecenin negatif derecenden fazla olmasını gerektiriyor. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah et benden ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse buradan herkesin Allah'ın rahmetiyle cennete girebileceği sonucuna ulaşıyoruz. O zaman Allah'ın rahmetini bize ulaştıran şey ne? Hidayet. Çağımız hidayet çağı. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi mutluluktur. Ama Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir. Hidayet ve nurdur. İşte İnsana hidayet gözlükleriyle baktığımız zaman peş peşe 4 tane hidayetin var olduğunu görüyoruz. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ruhun hidayetidir. Fizik vücudun Allah'ın emirlerine itaat yasak olan fiiller işlememesi fizik vücudun hidayeti. Nefsin bütün afetlerden temizlenmesi nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti Allah'ın emirleriyle iş görmek, devamlı Allah'tan emir alarak hayatı yaşamak. Hidayet aynı zamanda bir teslimiyettir. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ruhun hidayeti fizikun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi, iradenin hidayeti iradenin Allah'a teslimi. Ama bakıyoruz ki ruhun Allah'a teslimi ilim olmadan olmaz. Öyleyse bir insanın Allah'ın rahmetine mazhar olabilmesi ancak ilmin sahibi olmasına bağlı. Halbuki Yunus 45'e baktığımız zaman قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِلِّكَ اللّٰهِ وَمَكَانِ مُهْتَد۪ينَ Lika Allah'ı yalanlayanlar onlar hüsrandadır. Öyleyse kim ki Yunus 7'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemese gideceği yer cehennem. Bu kişi 80 yıl İslam'ın 5 şartını yapsa, 15 yaşındayken bülüğ ermiş olsa, 65 yıllık ibadeti onu kurtaramıyor. Çünkü İslam'ın 5 şartının içerisinde hidayet yok, vasıta emirler var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hidayet hedeflerden oluşuyor. Ama İslam'ın 5 şartı vasıta emirleri içeriyor. Ve İslam'ın 5 şartıyla bu hedeflerin hiçbirisine ulaşmak mümkün değil.

0: ulaşmayı kalben dilemek, birinci safa hidayet, o İslam'ın beş şartın içinde yok. Mürşide tabiyet, ikinci safa hidayet, o da İslam'ın beş şartın içinde yok. Geri kalan vasıta emirlerle sadece derecat kazanıyoruz. Ama Allah Resulü de buyuruyor ki, hiç kimse İslam'ın beş şartıyla yaptığı amellerle cennete giremez. Çünkü kalben ulaşmayı dilemeyenlerin amelleri boşa gidiyor. Kehf 105'te olduğu gibi. Ama kalben ulaşmayı dileyenlerin Allah günahlarını örtüyor. Öyleyse hayatın hangi noktasında kendimize bakarsak bakalım, bir günahlarımız var ve sevaplarımız var. Ama Zümer 17'ye göre kalben ulaşmayı dileyip şeytanlık olmaktan kendimizi kurtardığımız an, Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olduğumuz an, o zaman Enfal 29'a göre Allah Teala bütün günahlarını örtüyor ve tek bir dilekle, hiçbir amel olmasa dahi günahların örtülmesi sebebiyle o kişi birinci kat cennete gidiyor. Evet, bizi cehenneme götüren şey günahların sevaplarından fazla olması. Mümin Suresi'nin 103. ayet-i kerimesi. Ve men khafet mevazile fe ulaike allazina khasiru enfusuhum fi cehennem halidin. Günahları da günahların örtülmesini sağlayacak olan sadece bir dilektir. Kişinin takva sahibi olmasıdır. Enfal 29'a göre, Rum 31'e göre o zaman Allah'ın cennetine girecek olanlar akıl edenlerdir, akledenler. Kimlerdir bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehennemden kurtulmuştur ve Allah'ın mutlaka cennetine gidecektir. Dünya üzerinde kalın çizgilerde iki grup insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Cenneti hak edenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka ölçülerin hiçbirisi de geçerli değildir. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakın, cehennem de öyle. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. İşte bu cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Cehennemlik amel işleyip cennete gidenler de onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İkinci sual, bir insan dünya hayatını kötü amellerle geçirse bile cehennemde cezasını çektikten sonra yine cennete gidecek midir? Böyle bir şey söz konusu değil. Kur'an'ın bütününü tarıyoruz. 58 tane ayet-i kerimede cehenneme giren kişinin, cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin cehennemden çıkması mümkün değil. Meryem 71'i 72'yi yanlış yorumluyorlar. Mahkeme-i Kübra'dan sonra cennetlik ve cehennemlik bütün insanlar, onlar hepsi cehenneme gideceklerdir. Ama cennetliklerin cehenneme girmesi, orayı görmek ve hamd ve şükürle oradan ayrılmak, cehennemlikler ise, cehennemlikler için cehennem bir kalıcı yerdir. Hatta'nın söylediği açık ve kesindir. Cehennemde kalmak üzere cehenneme giren hiç kimse cehennemden çıkamaz. Kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kurtuluşu mümkün değildir. Hiç kimse kalbinde zerre kadar iman var diye cehennemden çıkıp cennete giremez. Cehenneme girenler cehennemde bir süre kaldıktan sonra eğer kalplerinde zerre kadar iman varsa onlar mutlaka cehennemden çıkıp cennete gireceklerdir. Bu bir hürafedir, bidattır. Belki ibadetlerimizi yapamıyoruz, belki günahlarımız var ama neticede biz müminiz, Allah'a inanıyoruz diye safsata zanlarla hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Ama tamamen hep insanların uydurmaları, insanlar dini Kur'an'dan öğrenmedikleri süre içerisinde hep zanlarıyla kalacaklardır. İşte slaytlarımız, araştırıyoruz. Cehennemden çıkış yok. 58 tane ayet-i kerime devam ediyoruz. İkinci, evet, bütün bu ayetlerde cehenneme giren kişinin cehennemden çıkamayacağı. Devam ediyoruz inşallah. Evet, 58 tane ayet-i kerime. Buraya şu hadisi de ilave edelim inşallah, şuradaki aralığa. Bu hadiste ne yazıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Bu dağın arkasında size ordu geliyor desem inanır mısınız? Son kısmı. İnanıyoruz o zaman diyor ben size dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin mutlaka çetin bir cehennem azabına uğrayacağını haber veriyorum. Evet o kısım şu kısım kabirden kalkmış da neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını kötü işlerinizin ceza ve şiddetini azabı göreceksiniz. Mükafat da ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Nokta nokta neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını oraya kısma ilave edebilirsiniz inşallah. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını kötü işlerinizin de ceza ve şiddetli azabını göreceksiniz. Mükafat da ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Onu da oraya ilave ederim inşallah. Söylemiştik cehennemde kalmak üzere gidenler hiç kimse cehennemden çıkamaz. Kişi Allah'a inanıyor demekle kurtuluşa ulaşamaz. Allah razı olsun. Üçüncü sual sahabeden bile sadece 10 kişinin cennette müjdelendiği iddiası doğru mudur? Hayır, kesinlikle yanlıştır. Din adına insanlara bir şey söylendiği zaman mutlaka onu Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmak durumundalar. Çünkü doğruyu batıldan ayıran ölçü Kur'an'dır. Kur'an Furkan'dır. Araf 157'de bütün sahabenin cennete gireceğini ifade buyuruyor. Onlar ki ümmi Nebi ve Resul'e tabi olurlar. Onların hepsi felaha erenlerdir. Kaldı ki yetmez sahabenin hepsi 7 Safa hidayeti yaşamıştır. Kimlerdir Allah'ın rahmetinden ümitliler? Allah'ın rahmetinden ümitliler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Ümitsizler kimlerdir? Onlar da Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler, Allah'ın rahmetinden ümit kesenler. Devlette olanlar Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Mülaki olmayı inkar edenler Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Mülaki olmayı inkar edenler amelleri boşa gidenlerdir. Allah razı olsun. Sahabeden sadece 10 kişinin cennete girmesi, ötekilerin girmemesi bu günlere kadar ulaşabilmiş herkesin fısıltıyla birbirine ulaştırdığı bir masaldır. Kur'an hakikatiyle yakından uzaktan ilişkisi yoktur. Tüm sahabe felaha ermiştir. Hepsinin gideceği yer cennettir. Sahabeden bile 10 kişi cennetle müjdelenmiş. Biz hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremeyiz. Boşuna ümit etmeyin diyenler hürafelere, batıl inançlara, bidatlere takılmışlardır. Bu bir bidattır. Kalben ulaşmayı dileyen sahabenin hepsi kesinlikle cennetliklerdendir. Çünkü sadece kalben ulaşmayı dileyenler 12 tane insanla Resulullah'a tabi olmuşlardır. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de cennetliklerin hayat serüvenine baktığımızda dönüm noktasının hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemeleri olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'an okumayı, oruç tutmayı, namaz kılmayı.
3: Namaz ne yazın de işte Allah unutmazsa cennete inşallah ümitim var gideriz.
4: Önce dürüstlük, iman, ibadet, Kur'an.
1: İyiyiz Allah'a ulaşır.
3: Takvamız. Yani bize amelimizi değil, onun rahmi ancak ulaşırız.
1: Allah'ın evliyaları var biliyorsunuz değil mi? Onlar Allah'a aşık. Siz de onlardan olmak ister miydiniz?
4: İstiyoruz.
5: Bu devirde varamayız ki.
4: Allah'a ulaşmak öyle kolay olsa, bütün emelim, isteğim o zaten.
1: Aslında çok kolay. Bir tek dilekle olacağını söylüyor.
4: Bir tek dilekle inanmak. İnanmak, kalpten Allah'a inanmak.
1: Allah'ım sana ulaşmak istiyorum, seni çok seviyorum demek çok mu zor?
5: Zor değil. İnsanlar maalesef içten söylemediği için zaten o dua kabul olmuyor ki.
1: Dünya mı Allah mı?
3: Allah istiyoruz. Tabii dünyasız da olmaz ama en çok Allah kablimizde.
4: Allah'ım seni çok ama çok seviyorum, eşsiz seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum. O mübarek insanlar gibi olmak istiyorum. Allah'ım beni de onlara ulaştır, onların mertebelerine.
3: Allah'ım sana çok seviyorum. Ölürken sana koşar. Yaşarken de ölürken de ona koşarız inşallah.
0: Bir misafirimiz Allah'ı unutmazsan cennete girersin dedi. Allah'ın cennetine ulaşmak için inanmak yeterli midir? Hayır, değil. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fille Allah'a ulaşmayı açıklamış, farz kılmış. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz 73 ayet-i kerimede geçen 19 fille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Allah'a inanmak cennete girmenin şartlarından bir tanesidir. Ama tek başına hiç kimseyi Allah'ın cennetine koyamaz. İki tane alternatifiniz var insanlar için diyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. İşte bütün insanlar için dönüm noktası burasıdır. Ya Allah'a ulaşmayı dileriz, o zaman çok güzellikler yaşarız. Bir insan olmanın mutluluğunu, huzurunu bütün boyutlarıyla enine boyuna yaşarız veya ikinci basamakta ilelebet kalırız. Hiçbir zaman Allah'ın cennetine de dünya saadetine de kazanamayız. Allah Teala Allah'a ulaşma dileğini Kur'an-ı Kerim'de 19 fille 73 ayet-i kerimede açıklıyor. Öyleyse kişi bu 73 ayet-i kerimenin gereği olan Allah'a ulaşma dileğini yerine getirmesi halinde mutlak surette Allah Teala onun kalbine mürşid sevgisini veriyor ve Allah Teala onu mürşidine mutlaka ulaştırıyor. 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişi Allah Teala bütün vasıta emirleri sevdiriyor. Öncelikle İslam'da niyet amelden üstün. İslam'ın 5 şartı vasıta emirleri içeriyor. Ama önemli olan hedef emirlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir hedeftir, niyettir. Ve ulaşmayı dilediğiniz an Allah mutlaka sizi mürşidinize ulaştıracaktır. O zaman vasıta emirleri yerine getirmek suretiyle ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimini bir bir gerçekleştirirsiniz. Kim gibi? Sahabe gibi. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre cennete girecek olanlar Allah'a teslim olmayı dileyenlerdir ve bu teslimiyet mürşide tabiyetle gerçekleşir. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
5: 30-40 yıla geriye baktığı zaman alimler var idi, evliyalar var idi, ibadet olarak bir ders veriyorduk. Kafamıza giriyordu. Şu an öyle bir şey yok ki.
3: Peygamberimiz vefat ettiği zaman sahabiler ağladı. Peygamber de peygamberime böyle söylemiştir. Benden sonra avliler gelir, mürşidler gelir. Ona tabi ise inşallah bize ulaştırır. Önce Allah, sonra peygamberi, sonra avli emri şeyleri inanıyoruz.
4: O gerçekten hakiki müşriyi bulabilsek koşarak giderim. Nefessiz.
1: Peki biz yana yakıla Allah'ı istersek, Allah'a ulaşmayı dilersek mürşidimizi bulur muyuz?
4: Buluruz.
1: Mürşide tabi olunca insanda neler değişir?
3: Güzel ahlaklar değişir. İşte küfür müfür biter inşallah. Kimse hakaret etmeyecek.
1: Hacet namazı diye bir namaz koymuş Allah Kur'an-ı Kerim'e. Hacet namazını kılıp mürşidinizi bana sorun, ben size gösteririm diyor. Bunu yapmak ister miydiniz?
5: Yani dini olarak çok şeyler var ama maalesef bizi şu an ilgilendiren hocalar yok.
4: İnşallah. Ondan kolay ne var?
1: İnşallah.
4: Her gece teveccüh namazı Rabbimin izniyle kalkıyorum. Dilek namazı kılıyorum. Yalvarıyorum Yaradanıma. Bana en güzel yolları nasip et Allah'ım diye.
0: Misafir-i Mürşid konusunda 30-40 yıl geriye baktığım zaman alimler vardı, evliyalar vardı ama şu an öyle bir şey yok. Günümüzde artık evliyalar, mürşitler yok mudur? Vardır. Yani bir Allah dostu diyor ki, demek ki şimdiki zamanda evliyalar, mürşitler var mı acep? Bu sözü söyleyen henüz olmamış ehliyede. Yani kimler için evliyalar, mürşitler yok bütün zaman parçalarında? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Evet, kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için, onlar için hangi zamanı incelersek inceleyelim, kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa istisnasız Allah onu delalette bırakıyor. Onun için bir mürşit yok. İşte 7 tane ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah onları delalette bırakıyor. Delalette olanlar için bir mürşit yok. Hidayetçi yok. Bakın. Hidayetçi yok. Hidayetçi yok. Mürşit yok. Hidayetçi yok. Hidayetçi yok. Hidayetçi yok. Hidayetçi yok. Mürşit yok. Ama kimler? Yukarıya bakacak olursanız 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse eskiden mürşitler vardı, alimler vardı, şimdi yok. Olayı bu kişi bu ayetlerden haberdar değil. Yani kimler için mürşit yok her devirde? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Ama %100 Allah'a ulaşmayı dileyenler için de 7 tane ayet-i kerimede Allah onlar için kesinlikle mürşidin olduğunu, Allah onları mürşidine ulaştıracağını beyan ediyor. Yani Allah insanları mürşide ulaştırıyor. Ama hangi insanları mürşide ulaştırıyor? Ulaşmayı kalben dileyeni mürşide ulaştırıyor. Ulaşmayı kalben dilemeyeni delalette bırakıyor. İki, tekrar ediyoruz. Bak 7 tane ayet-i kerimede ulaşmayı dileyenleri Allah onları mürşidine ulaştırıyor. Ayet-i kerimeler. Ulaşmayı dilemeyenleri Allah-u Teala delalette bırakıyor. Allah'ın devamlı kalbe bakmasının arkasında bu hikmet var. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarına girdiklerinde zebaniler cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size mürşit geldi mi gelmedi mi? Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede mürşit göndermesem azap etmem diyor. İşte Nisa 165, İbrahim 4, Nahl 36, İsra 15, Tay 134, Kasas 47, Zümer 71, Mülk 8-9-10. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyenlere mutlaka mürşit göndereceğini, dilemeyenler Allah onları delalette bırakıyor. Onlar için de mürşit var ama onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için mürşide ulaşmayı istemiyorlar. İstemedikleri için onlar için yok. Allah-u Teala göstermiyor. Halbuki Enam 48'de وَمَا نُرْسُلِنْ مُرْسَلِينَ اِلَّا وَبَشِرِينَ مُنْزِرِينَ İşte Enam 48, tekrar bu slaytı büyütelim inşallah. Mürşit göndermesem, hani Resul göndermesem azap etmem. İsra 15, altına Enam 48'i de ilave edecek olursak, yani her kavme o kavmin lisanıyla mutlaka müjdeleyici, uyarıcı Resuller geliyor. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Ulaşmayı dilemeyenler için. Ve İsra 15, hidayetçi göndermesem, Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse her devirde, her kavmin içerisinde, o kavmin ana lisanıyla insanlara tavuktak olmaktan iştinab edin, Allah'a kul olun diye Resuller vazifeyi kılıyor. Allah adaleti %100 yerine getirendir. Yalnız başına dünya hayatı adaletin bir kısmını temsil eder. Dünya hayatı ve cennet veya cehennem hayatı birbirinin devamı tamamlayıcısıdır. Allah'ın mürşitler hakkında kullandığı kelimelerden bir tanesi de nezir kelimesidir. Kur'an-ı Kerim'de nereden nezir olduğunu göreceksin. İnsanları müjdelemek, insanları nezletmek. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan Allah'a teslim olamaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Saygıyla, hürmetle ellerini öpüyorum inşallah. Benim sualim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetinin büyükleri çok namaz kılmakla, oruç tutmakla cennete giremezler. Ancak kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle girerler buyuruyor. Bu hadisi açıklar mısınız inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetimin büyükleri çok namaz kılmakla, oruç tutmakla cennete giremezler. Ancak kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle girerler buyuruyorum. Gerçekten kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala Rahim Esması ile tecelli eder 3. basamakta. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah 4. basamakta Rahim Esması ile tecelli ediyor. Ve peş peşe o kişinin göğsünü şer ediyor. 7 furkan veriyor. Kalbine hidayetle ulaşıyor. Kalbi Allah kendisine çeviriyor kalbi. Göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Kalplerinin merhameti Allah'a ulaşmayı dilemekle, göğüslerinin selameti göğüse giden nur yolunu açmakla ve cömertlikleriyle buyuruyor. Bu gerçekten cömertlik hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu, cömertlik kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Cimrilik de kökü cehennemde. İşte cömertlik dalları dünyaya uzanan cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Kim onun dallarından birine tutunursa bu onu mutlaka cennete götürür. Cimrilik ise dalları dünyaya uzanmış cehennemde ağaçtan bir ağaçtır. Kim de onun dallarından birine tutunursa bu da onu mutlaka ateşe götürür. Öyleyse asıl olan cennetliklerden olmaktır. Evvela Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Enam 105'te Allah Teala o kişinin göğsünü şer ediyor. 4 tane kalp şartıyla daha sonra da onu mürşidine ulaştırıyor. Bu hasta emirle hedef emirler var. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk ifadesine dikkat edin. Ümmetimin büyükleri diyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e göre büyük olanlar kim bu insanlar? Burada dikkat etmemiz lazım gelen şey göğüslerinin selameti ifadesi. Göğüsleri selamete olanlar, göğsün selameti kalbin selametidir. Böyle bir dizaynda göğsün selametinin içine nurların girmesiyle mümkün olduğunu görüyoruz. Kalbindeki afetler adım adım temizlenmeye başlayınca selamet yolculuğu başlar. Tam selamet 4 teslimle gerçekleşir. Bu açıdan meselemize baktığımızda ibadetlerin değil göğüslerinin selametinin bizi hedefe ulaştırdığını görüyoruz. Kalplerinin merhameti, insanların başka insanların hizmetinde olması, onların mutluluğu için yaşamaya başlamasıdır. Cömertlik de başka insanların saadetini sağlamak üzere bir kapıdır. Öyleyse çok namaz kılmak, çok oruç tutmak kurtuluşa ulaştıracak olan temel bir faktör değildir. Onlar yardımcılardır. Asıl olan göğüslerinin selameti, kalplerinin merhametidir. Evet, göğüslerinin selameti ve kalplerinin merhameti. Yerdekileri seviniz ki göktekiler sizi sevsin. Yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler size merhamet etsin buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İşte Muhterem Efendimiz bu konuyu en güzel biçimde açıklamış vaziyette. Yani çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalplerinin selameti, daha doğrusu göğüslerinin selameti, kalplerinin merhameti ve cömertlikleriyle. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizi cennetin üst katlarına taşıyacak olan en önemli amelin Allah'ın ismini zikretmek olduğunu açıklıyor. Sizce zikrin manevi hayatımız için önemi nedir?
5: Temizlik diyoruz yani. Zikir olmak, yapmak, Allah'a yakın olmak, kalbi temiz. Hani insana ferah olur.
4: Başta dürüstlük, inanç, kalbinden Allah'a inanmak, yönelmektir.
1: Nefsimizdeki hastalıkları temizler mi zikir?
4: Çok.
1: Allah yeterince zikrediyor muyuz?
3: İnşallah, yani ümidimiz Allah'ta kesmiyor. Elimizde geleni yapıyoruz.
1: İnsanlarla olan ilişkilerimiz düzelir mi?
4: Çok düzelir. Bir kere hoşgörülü olursun. Bağışlayıcı olursun. Oluruna bırakırsın. Herkes olduğu gibi kabul edersin. O zaman daha neden kötülük olsun ki?
3: 5000'de başlıyor bu zikir. Bu zikir ben biliyorum 5000'de başlıyor. İşte 20.000'e 30.000'e kadar var bununla. Kim yaparsa inşallah düzgün yolda gider.
1: Daimi zikre ulaşırsak kesintisiz mutlu olur muyuz?
3: İnşallah çok değişir. Yani ben bu yola şey etmeden kadar çok şey oldu ama onu şey ettim. Çok düzgün yerlerde inanıyorum gidiyorum inşallah.
4: İnsanların hepsi bunu yapsa, hataları kabul etse gene bunların hiçbiri olmaz. Zaten nefsimize yenik düşürmemizin nedeni ego olması. Bunlardan arınmak için de Allah'ı zikretmek gerekir.
0: Misafirimiz nefsimize yenik düşmemizin sebebi egomuzdur diyor. Bunlardan arınmak için de Allah'ı zikretmek gerekir. Nefsimize galip gelmenin tek yolu zikir midir? Hayatımızın her saniyesi mutlulukla geçirebilmemiz, nefsimizin afetlerini yok etmemize bağrıdır. Nefslerini tezkiye edenler için felah söz konusudur. Nefs tezkiyesinin yegane vasıtası anahtarı zikirdir. Zikirsiz bir nefs tezkiyesi, zikirsiz bir nefs tasfiyesi hiç kimse için mümkün değil. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Cabar Hocam, hasretle hürmetle ellerinizden öper. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz olursa sizlere bir sual arz etmek istiyorum. Kişi kendi kendine kelime-i şehadet getirirse cennete gider mi? Hürmetle, hasretle ellerinizden öperiz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olsak, kişi kendi kendine kelime-i şehadet getirirse cennete gider mi? Hayır, gitmez. Gitmediğini Münafıkun Suresinin 1. ayet-i kerimesi zaten söylüyor. Münafıkun Suresinin 1. ayet-i kerimesinde münafıklar diyorlar ki اِذَا جَاكَ الْمُنَافِقُونَ münafıklar sana geldiğinde قَالُوا نَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ Resulullah'ın önünde tövbe ediyorlar ve şahitlik ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّكَ الرَّسُولُ Allah da diyor ki Allah senin Resul olduğunu kesinlikle söylüyor. Vallahu yeşhedü innel münafıkûne lekâzibûn. Ama Allah şahitlik ediyor münafıkların yalancı olduğunu söylüyor. Münafıklar yalan söyleyenler, neyi yalanlıyorlar? Dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı yalanlıyorlar. Dolayısıyla hadislere bakarsanız aynen bu ifadeyi göreceksiniz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen burada cennete gider. Ama buradaki ana kavram, bir insan kendi kendine la ilahe illallah Muhammed Resulullah derse sevap kazanır ama onun cennete gitmesi söz konusu değildir. Bu kişi felah bulamaz. Felah kurtuluş demektir. Cennet müjdesiyle müjdelemektir. Kişi ancak Allah'a ulaşmayı dilerse felah arar. Eğer hayatı yeterliyse mutlaka Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidin önünde diz çöküp tövbe eden kişi arkasından da la ilahe Muhammed Resulullah derse girecektir. Yani hadisin eksik kalan kısmı böylece tamamlanmış olacaktır. Kelime-i şehadet, kelime-i tevhid ancak şahitlerin huzurunda bunun tamamlanması söylenmesiyle gerçekleşir. Hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız buyuruyor. Öyleyse Kur'an'a uymayan hadislerin hükmü yoktur. Hem ayetler hem hadisler kişinin kendi kendine قَالَ مَنْ لَا اِلَٰهَ دَخَلَ الْجَنَّةِ olayı Kur'an'a uymuyor, geçerli değil. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Kur'an Era Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maaselavatı.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünyaya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Yunus 7 ile. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذِينَ عَاتِنَا غَافِلُونَ. Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 Furkan'la mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinize ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince ruhunu kendisine ulaştırarak insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve selavat.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Tebliğin herkese ulaşması konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. Acaba kalu bela günü ne menem bir şeymiş? Arap suresinin 172. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala kıyamet günü gerçekten biz bundan gafildik dersiniz dememeniz için senin Rabbin Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman nefsleri üzerine şahit tuttu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dediler ki evet, sen bizim Rabbimizsin, biz şahit olduk. Özellikle konferansımıza ilgili olan kısım en tekulu yevmul kıyameti enne kunna haza gafilin. Kıyamet günü hiç kimse benim ayetlerden haberim yoktu diyemez. Çünkü Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini yaratıyor, huzurunda topluyor ve onlara hitap ederek ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela diyoruz. Kalu bela diyen Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti, Allah Teala ona öyleyse bana yeminler verin. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz semina diyoruz. İşittik. Öyleyse itaat edin. Ruhumuz Allah'a teslim olacağına dair misak veriyor. Fizik vücut Allah'a teslim olacağına dair ahit veriyor. Nefsimiz Allah'a teslim olacağına dair yemin veriyor. Ve irademiz Allah'a teslim olacağına dair yine misak veriyor. Dinimizin adı İslam. İslam, teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Ama teslimi külli ile Allah'a teslim olmak dinin başlangıcı tebliğ ile başlıyor. Yani hiç kimse kıyamet günü benim bu misakten, ahitten, yeminden, Allah'ın ayetlerinden haberim yoktu diyemez. İşte Allah Teala bu meyanda katından davetçiler gönderiyor. İlk insanla başlıyorum. İlk insan olan Adem babamız, Allah Teala huzurundaki meleklere ve cinlere Adem'e secde edin dediği zaman meleklerin hepsi secde ediyorlar. Bakara 34. Cinler de secde ediyor ama iblis secde etmiyor. Allah Teala İblisi huzurundan kovuyor. Çık git buradan, sen rejim olundun. Ama Adem Aleyhisselam'ı da cennetine alıyor ve diyor ki bu ağaçtan yeme. Fakat 35 Adem ve Aleyhisselam ve eşini cennetine koyuyor. 36 şeytan onları cennetten çıkartmak için kandırıyor ve Allah Teala da bunun üzerine birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Sizin için bir zamana kadar yeryüzünde oturma, faydalanma vardır. İşte bu dünya hayatında Allah Teala ilk insan olan
Adem babamızı seçiyor. Taha suresinin 122. ayet-i kerimesinde Sümeştabahu Rabbuhu, Rabbi onu seçti. Fetabe aleyhi, tövbesini kabul etti ve heda ve hidayete erdirdi. İşte yeryüzü hayatına birbirine düşman olarak inen şeytan ve diğer insanlara katından Taha suresinin 123. ayet-i kerimesi gereğince hidayetçiler gönderiyor. Kâle bi'te cemî'an ba'dikum li'ba'din adû. Siz ve şeytan birbirinize şu an yeryüzünün benden size mutlaka hidayet gelecek. Kim hidayetime tabi olursa. Hidayet ne? Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Çünkü ruhumuz ezelde Allah-u Teala'ya misak vermiş. Allah'a teslim olacağına dair hidayet sırat-ı müstakim üzerinden insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına dair Allah'a teslim olması. Ama bunun olabilmesi için mutlaka hidayetçinin hidayeti tebliğ etmesine bağlı. Bütün kavim resulleri yaşadıkları kavimlerde o kavmin ana lisanıyla hep hidayeti tebliğ etmişlerdir. İşte kavim resulleriyle ilgili slaytımıza bakacak olursak İsa 165 müjdeleyici ve uyarıcı resullerdir ki insanların resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen resul gelmedi, tebliğ yapılmadı demesinler diye. Öyleyse herkese mutlaka kavim resulleri ulaşıyor ve onlara tebliğ yapıyor. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. İbrahim 4, her resul o kavmin ana lisanıyla bu tebliği yapıyor. Bunlara kendi lisanıyla beyan etsin. Öyleyse Allah dilediğini, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Dilediğini de hidayete erdirir. Kim tebliğe muhatap olduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala mutlaka onu hidayete erdiriyor ve böylece o kişi ezelde Kâl-ı Bela gününde verdiği misaki yerine getirerek Allah onun ruhunu teslim alıyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde kavim resulleri ard arda gönderiliyor. لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِنْ رَسُولَ اَنْ يَبُدُ اللّٰهُ وَاَشْتَنَبُوا تَعُقْتَ. Bütün kavimlerde Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan iştinab etsinler diye Resuller bahsediliyor ve Resuller insanlara mutlaka tebliği ulaştırıyorlar. İsra 15'te Resul göndermesem, tebliğci göndermesem azap etmem diyor. Taha 134'te Rabbimiz bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil olmadan önce senin ayetlerine tabi olasaydık. Görüyorsunuz ki tebliğci kulların üzerindeki hakkı, Allah'ın kullarının üzerindeki hakkı Resul göndermesi ve o Resul'ün de söylediği ayetlere onların tabi olmasını Allah-u Teala ifade ediyor. Diğer bir slaytımızda bakacak olursak ne görüyoruz? Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri mutlaka sual soruyorlar. Zümer 71'de وَوَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوَا فُتْوَتْ اَبْوَابُهَا. Cehennemlikler bölük bölük cehenneme sürdüklerinde cehennem bekçileri size ayetleri tilavet eden, buraya geleceğinizi uyaran Resul gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar, geldi. Öyleyse tebliğ herkese ulaşıyor. Bu gelen Resul
müjdeleyici, uyarıcı. Hidayeti dileyenler için müjdeci, hidayeti dilemeyenler için uyarıcı olarak, cehenneme onları gitmekle uyaran bir uyarıcı olarak vazife yapıyor. Mülk suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesine baktığımız zaman yine cehennem bekçileri size yaşadığınız zaman dilimi içinde nezir gelmedi mi? Evet, bize nezir gelmişti. Ama eğer biz onları yalanladık, Allah bir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse insanların hepsini ahiret ve dünya saadetine ulaştırmak üzere Allah-u Teala mutlaka tebliğciler gönderiyor. Tebliğ herkese mutlaka ulaşıyor. İşte Enam 48 وَمَا نُرْسُلَ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Amini olan, Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci. Ama delalette kalanlar için bir uyarıcıdır. İbrahim 4, hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Allah Teala kavimlerde ard arda Resuller gönderiyor. Müminun suresinin 44. ayet-i kerimesi. Ve her zaman o Resul insanlara tağuttan, kul olmaktan kaçının, Allah'a kul olun diye tebliğde bulunuyor. Tebliği kabul eden, daveti kabul eden herkes Allah'a ulaşmayı dileyerek kendisini tağuta kul olmaktan kurtarıyor ve böylece Allah'a kul oluyor. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ Resul göndermesem azap etmem. İşte Muaz bin Cebel'e Allah Resulü soruyor. Ya kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Allah ve Resulü bir derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cevabı kulların Allah üzerindeki hakkı onlara azap etmemesi. İşte kulların Allah'ın kullara azap etmemesi ancak onlara tebliğin ulaşması onların da tebliği kabul etmesiyle gerçekleşir. Tebliğ mutlaka onlara ulaşıyor. Onlar daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yec'alekum furkanen ve yukafir ankum seyyiatikum. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. İşte kim takva sahibi ise o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala örtüyor. Bütün insanlar için hüsrandan kurtulmak ki cehennemlikler hüsranda olan insanlardır. Müminun suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَمَا مَنْ سَخُلَ وَمَا مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ خَاسُرَ اَنْفِسُهُمْ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ Kimin hasenat tartıları hafif gelirse onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Hüsrandan kurtulmak bir dilektir. Çünkü kişinin ameli ne olursa olsun ameliyle cennete gitmesi mümkün değil. İşlediği amellerle kişinin sevaplarının günahlardan fazla olması imkansız. İşte bu şekildeki hüsrandan kurtulmak ancak bir dilektedir. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, tebliğ kendisine ulaştığı zaman daveti kabul eden, kalben ulaşmayı dileyen kişilerin o güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala örtüyor, günah miktarı kadar sevap veriyor. Böylece o kişi tek bir dilekle hüsrandan kurtuluyor. İşte hüsranda olanlar
Gidecekleri yer cehennem. Öyleyse cehennemden kurtuluş bir dilektir. Kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Ama ne zaman bu gerçekleşir? Tebliğ kendisine ulaştığı an. Allah Teala katından tebliğciler gönderiyor ve bu tebliğcilerin insanlara söylediği şey Müzzemmil 19 ve Der 29. İnne hazi tezkiretin femen şahat tehaza ila rabbi sebila. Bu bir hatırlatma, öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine giden, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştıran bir yol itaz eder. Muhakkak ki bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine giden bir yol tutar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde "Ed-dinu nasihatin, ed-dinu nasihatin, ed-dinu nasihatin" üç kere tekrar edince sahabe çok önemli bir konu. Kimler için nasihat ya Resulullah? Allah için nasihat, Allah'ın kitabı için nasihat, Allah'ın Resulü için nasihat, Müslüman ideali için nasihat ve bütün Müslüman için nasihat. Öyleyse din nasihatten ibarettir. Allah'ın kitabı için nasihat, işte iki ayet-i kerime. Bu ayetler birer öğüttür. Allah sizden Allah'a giden bir yol tutmanızı, yani Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Ve bütün tebliğciler de insanlara bu daveti ulaştırarak duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu daveti onlara ulaştırıyorlar, tebliğ ediyorlar. Daveti kabul edenler, onlar kurtuluşa eriyor, cehennemden kendilerini kurtarıyorlar. Yedi ayet-i kerimede bahsi geçen tebliğ ile ilgili ayetlere baktığımız zaman şunları görüyoruz. Tebliğin mutlaka yumuşak sözle yapılması. Taha 44. Allah Teala Hazreti Musa ve Harun'a "Gidin Firavun'a yumuşak söz söyleyin. Ola ki tezekkür eder veya huşu sahibi olur." Nahl 125, sen Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel sözle davet et. İşte bütün kavim resulleri insanları Allah'a davet ediyorlar. Güzel sözle, hikmet sözle ve öğütlerle. Tebliğden murat, o kişinin Allah'a giden yol tutması. Furkan 57'de Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz de ki ben sizden tebliğim için, tebliğ için dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir şey istemiyorum. Şuara 127, ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Demek ki tebliğin şartlarından bir tanesi karşılıksız gönülden yapılması. Bakara 256 Yunus 199'da tebliğde zorlamanın olmaması. Dinde zorlama yok. Tebliğci sadece irşat yolu ve gay yolunu açıklıyor. Serbest irade sahibi kula kul dilerse irşat yolunu, dilerse gay yolunu seçer. İrşad yolunu seçenler için mükafat, gay yolunu tercih edenler için ceza söz konusu. Tebliğ yaparken tebliğe muhatap olan insanların kutsallarına sövmemek. Allah'tan başkasına dua edenlere sövmeyin. Aksi halde ilimleri olmadan onlar da haddi aşarak Allah'a söverler. Tebliği güzel sözlerle yapmak. Kullarıma söyleyen güzel sözü söylesinler. Yoksa nefslerine hitap ederek, onların kalbini kırarak sözler söylediğiniz an, o zaman şeytan devreye giriyor. Şeytan araya giriyor ve şeytanın tek gayesi

vazifelidirler ve birinci görev bir nevi hazırlık sınıfı ayetleri tilavet ederler. Ayetlerin tilavetinden murat o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi, hidayeti dilemesi. İşte Resulullah, hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikleri müstesna, dilen ki sizi hidayete erdireyim. Hidayetin dilenmesi, kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. İkinci safa, hepiniz Allah'a muhtaçsınız, nimetlendirdikleri müstesna, dilen ki sizi nimetlendireyim. Tüm bunlar hepsi nezirle, Resulle insanlara tebliğ yapılıyor. Ve bu tebliğin neticesinde kişi daveti kabul eder de Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi 19 negatif özellikten kurtuluyor. Evet, başlangıç noktasına bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibi. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, fitnededirler. Bunlar hepsi negatif özellikler ama kişi kalpten Allah'a davet kendisine ulaşıp da kalpten ulaşmayı dilediği an tek bir dilekle o kişi bütün bu negatif özelliklerden, 19 negatif özellikten kurtuluyor ve hüsrandan kişi kendisini kurtarıyor. İşte başlangıç noktasında bütün insanlar hüsranda, gideceği yer cehennem ama ulaşmayı diledikleri noktada herkes tek bir dilekle hüsrandan kurtuluyor Allah'ın izniyle. Hüsrandan kurtulan bir nevi kendisini cehennemden de kurtarıyor Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Allah Teala herkese, bütün kavimlerde o kavmin ana lisanıyla resuller, tebliğciler gönderiyor. Allah Teala'nın gönderdiği resuller, biz resulleri insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Resuller Allah'ı temsil ediyorlar ve resule itaat Allah'a itaattir. Ama tebliğcinin gitmediği hiçbir insan yok. Tebliğ herkese ulaşır. Ama tebliğin herkese ulaşmasına karşılık tebliğciyi inkar edenler, ayetlere inanmayanlar, onlar cehenneme gitmeye mahkumdurlar. Cehennemden kendilerini kurtaramazlar. Cehennemden kurtuluş ancak davetin kabulü, Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerden murat, hidayettir. Ama hidayetin hedefi de kesinlikle mutluluktur. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin özellikle 7 ayet-i kerimedeki tebliğe baktığımız zaman 7 safa tebliğin de var olduğunu görüyoruz. Bu 7 safa tebliğden devreye baktığımız zaman Furkan 57 birinci safa tebliğ o kişinin Allah'a giden bir yol tutması. İkinci safa tebliğ, tebliğler karşı sizden ücret istemiyorum ama sizden ücret istemeyen mehdilere tabi olun diyor. İttebi'ül mürselin, ittebi'ül men la yeselikum ecren ve hum muhtedun. İkinci sefer tebliğ kişinin kendisine hidayeti tebliğ edene tabi olması. Üçüncü safa tebliğ, tebliğ yaparken güzel söz söylemek, onların kalbini kırmamak.
Üçüncü safa tebliğ

Dizlik ucunun Allah'a teslimi, sana düşen sadece tebliğdir. Allah kullarını en iyi görendir. Ve 4. safa tebliğ, öğütle ve hikmetle Allah'ın yoluna davet. 5. safa, 6. safa tebliğ, kitap ehli ve onlardan zulmedenler hariç, en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin, onlarla tartışmayın. Ve Ahkâf 35'te, o gün var oldukları şeyi gördükleri zaman, gündüzün bir saatinden fazla kalmamış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir artık, fasıklar topluluğundan başkası helak olmaz. Sevgili kardeşlerim, Nevile Sultanı Peygamber Efendimiz bu tebliği yaparken birçok engellerle karşılaşmış. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yaptığı tebliğden vazgeçirtebilmek için o günkü müşrik ve kafirler Resulullah'a çeşitli tekliflerde bulunmuşlar. Ama Resulullah'ın görevinin tebliğ olduğunun bilinci içerisinde onlara şöyle cevap veriyor. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, ben yine bu dinden, bu tebliğden vazgeçmem. Ya Allah bu dini hakim kılar, yahut da ben bu uğurda canımı veririm. Öyleyse gördüğünüz gibi, tebliğin de 7 safhasını Allah-u Teala ayetlerle açıklamış vaziyette. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Allah-u Teala bu noktada benim tarafımdan tebliğ edilen Kur'an'dan bir ayet bile olsa mutlaka insanlara ulaştırın. Buhari'den nakledilen hadiste hepimizin birinci görevi kesinlikle tebliğ. Benim tarafımdan tebliğ edilen Kur'an'dan, demek ki bütün Kur'an'ı Allah Resulü tebliğ etmiş. Kur'an'dan bir ayet bile olsa insanlara ulaştırınız, tebliğ ediniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah beni tebliğci olarak gönderdi, zorlayıcı olarak göndermedi. Öyleyse tebliğde zorlamak yok, tebliğ etmek var. Zorlama yok, irşat yoluyla gay yolunu açıklamak var. Ebilal Sultanı Peygamber Efendimizin başka sözlerinde, beni dua için gönderdi, ben dua için değil, beni lanet için değil, rahmet için gönderdi. Bunlar hepsi Resulullah'ın açıklamaları. Ve Nebile Sultanı Peygamber başka bir hadisi, siz öyle bir zamandasınız ki içinizden kim emredildiklerinin onda birini yap bırakırsa helak olur. Sonra öyle bir zaman gelecek ki o zamanda yaşayanlardan kim emrolunduğunu onda birini yaparsa kendisine tebliğ edildiği zaman kurtulacaktır. Muhakkak ki Allah-u Teala bu ümmete bahseder, gönderir. Her yüzyılda bir kimse din işlerini yeniler, tazeler, bahseder. Sizden bir taife hakkı davetle meşgullar. Bunlar ehli kitap, ehli haktır. Bu kimseler din işlerini yeniler, tazeler. Bu Allah'ın dostları Allah-u Teala'nın kullarına sevdirirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her halükarda tebliğ asıldır. Herkes tebliğe muhatap olur. Arap 172'de hiç kimse bendim bundan haberim yoktu diyemez. Akif ve bali olan herkes mutlaka tebliğe muhatap olur. Kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler her devirde mutlaka insanlara tebliğde bulunurlar. Tebliğ herkese ulaşır. Tebliğin kendisine ulaşması noktasında o kişi daveti kabul eder, Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Müzemil 19 ve diğer 29'a göre Allah'a giden bir yol tutar. Bu talebin sahibi olan kişi Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe 7 Furkan 12 tane ihsanla onu mürşidine ulaştırır. Mürşide tabi olduğu an Allah'ın verdiği 7 nimet, 7 kalp şartıyla
O kişi emmare levame mülime mutmainne ala zemarze ve tezki kademelerin bir bir geçerek Allah'ın ezelde kendisine almış olduğu ruhun misakini yerine getirmiş olur ve böylece kişi ermiş evliyadan olur. Allah'a dost olmak bir dilektir ama ermiş evliya olmak mutlaka ruhun dünya hayatını yaşarken sırat-ı müstakim üzerinden seyri sürükle Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatına yok olması ile gerçekleşir. Böylece konferansımızın sonuna geldik. Tebliğin herkese ulaştığını ayetler net olarak bize açıklıyor. Siz de bütün peygamberler gibi Allah'a yöneldiğin Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz de ona tabi olanlar gibi biz de tövbemizi alıp Allah'ın dinini yaşamak istiyoruz diyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar ediniz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerdeki Bekir kardeşlerimizden fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye aile yapısı araştırma raporuna göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin
Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu, kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Al-İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde "Fen haccuke" eğer seninle tartışırlarsa, yine konu tartışma, "Fekul eslemtu veçhiye lillahi ene ve men ittebani" ben ve bana tabi olanlar biz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ot kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamdle şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz günahların affedilmesi ve sevaba çevrilmesi. Allah herkesi affetmeye hazır mıdır? Evet. Allah-u Teala'nın affetme sistemine, Allah-u Teala'nın cezalandırma ve mükafatlandırma sistemine dikkatle baktığımız zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde hükümleri hiç de insanların zannettiği gibi değildir. Kur'an-ı Kerim'in öğretisine vakıf olmayanlar hep ümitsiz bir hayat yaşarlar. Ve de Allah-u Teala benim günahımı nasıl olsa affetmez diye düşünürler. Oysa ki Allah-u Teala bu insan adı verilen mahlukunu o kadar çok seviyor ki bütün günahlarını affetmeye hazır kişinin böyle bir hedefe ulaşması için Allah-u Teala'nın hoşmayı dilemesi yeter. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle bu konunun geçtiği ayetlerin başında Fatır 5'te Allah-u Teala Ya eyyühennâsü enne vâdallâhi hakkın felâ tegurrenekel hayâted dünyâ ve lâ tegurrenekel billâhel gurûr. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Aldatıcılar da sizi Allah ile affına güvenerek aldatmasın. Öyleyse çok önemli iki tane nokta var. Şeytan devreye giriyor ve dünya hayatı bu İki faktörü hayatımızdan çıkarttığımız zaman ki bu neyle çıkar? Allah'a ulaşma dileğiyle. Zümer 53'te ey nefslerine karşı haddaşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. İnnallâhi yağfiru zunûbu cemiyan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buna dair bir örnek veriyor. 99 kişinin katili, kişi diyor ki ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Yani buradaki tövbe tabii ki Allah'a ulaşma dileği. Çünkü tövbe 126'da bunlar senede bir iki kere imtihan edildikleri görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Yani tövbenin Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşma dileği olduğunu görüyoruz. Ve kişi diyor ki ben eğer Allah'a ulaşmayı dilersem Allah benim günahlarımı affeder mi? Birisine sorduğu zaman hayır diyor. Çünkü 99 kişinin katili onu da orada öldürüyor. Ve bir başka kişiye gidiyor. Diyor ki ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Bir Allah dostuna evet diyor. Falan yerde Allah'ın sevgili kulları müşrikleri var. Oraya gidersen onun yanında tövbeni gerçekleştirirsin. Ama yarı yolda ömrü yetmiyor, vefa etmiyor, gidiyor. Evet, bakın şu anda ekrana geldi. Sizden önce yaşayanlar arasında 99 kişi öldüren bir adam vardı. Bir ara yeryüzünün en bilgin kişisine sordu. Kendisine bir rahip tarif edildi. O kadar gidip 99 kişi öldürdüğünü kendisi için bir tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Rahip hayır yoktur. Adam onu öldürdü, cinayetini yüze tamamladı. Adam yeryüzünün en bilginini sormaya devam etti. Kendisine alim bir kişi tarif edildi. Onun yanına gelip 100 kişi öldürdüğünü, kendisi içinde bir tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Alim, evet vardır. Seninle tövbe arasında kim perde olabilir? Ve ilave etti, ancak falan memlekette gitmelisin. Zira orada Allah'a ibadet edilen, tabi Allah'a kul olan kimseler var. Sen de onlarla Allah'a borcular çıkacaksın. Bir daha kendi memleketine dönmeyeceksin. Zira orası kötü bir yer. Adam yola çıktı. Yarı yola varır varmaz ölüm meleği gelip ruhunu kabzetti. Rahmet ve azap melekleri vesaire. İşte burada hiçbir cennetlik ameli yok. 100 kişinin katili ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilemiş ve kurtuluşta Allah Teala onu o şekilde tarif ediyor. Enfal 29, eğer takva sahibi olursanız günahınız ne olursa olsun bütün günahlarınızı Allah Teala örtüyor. İşte Zümer 53'te Yahvallahu yaghfiru zunubu cemiyan. Enfal 29'da da eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. Ve yukafe ankum seyyatikum. Öyleyse her devirde ümitsizler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ümitli olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İkinci sual, Allah'ın günahları affetmekle kalmayıp sevabı çevirmesi nasıl gerçekleşir? İşte kişi Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaştığı zaman, ben ulaşmayı dileyen kişinin kalbine zaten Allah mürşid sevgisini koyuyor. Ve Allah-u Teala o halde bırakmıyor. Dileyen kişiyi Rahim üzerine Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve bütün değişiklikleri Allah gerçekleştiriyor. İşte Furkan 70'te İlla men tâbe ve âmene ve âmile amele salihen ve ulâki yubedirler seyyâti mil hasenat. Onların seyyâtını hasenata çevirir. Nisa 64. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahları tamamen örtülmüştür. Sevapları günahlardan fazla olduğu için mutlaka Allah'ın cennetine, birinci kat cennete gidecektir. İşte kim bu standartlardaysa Allah'a ulaşmayı dilemiş ve günahları zaten örtülmüşse, Allah-u Teala'dan irşat makamını sormuşsa, ona ulaşmışsa ve önünde diz çöküp tövbe etmişse, el öpmüşse Allah-u Teala o kişinin günahlarını örtmekle kalmaz, bir de günahları sevaba çevirir. Furkan 70'e göre. Öyleyse Nisa 64, mürşitlerine yapılan tövbe, Furkan 70, bu tövbenin neticesinde günahların sevabı çevrilmesini Allah Teala anlatıyor. Üçüncü sual, dünya üzerinde günahları affedilmemiş kimselerin cehennemde cezaları kadar kaldıktan sonra cennete gidecekleri doğru mudur? Bu Kur'an'a iftiradır. Hiç böyle bir ayet söz konusu değil. Tam 58 tane ayet-i kerime cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkması mümkün değil. Bakın Bakara 39, Bakara 81, Bakara 86, Bakara 161, Bakara 162, Bakara 167, Bakara 217, 257, 275, Alimen 86 vesaire devam ediyor. Bu ayetlerin hepsinde cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkması mümkün değil. Devam et inşallah. 36 ve 58 tane ayet-i kerime. Evet. Şimdi hem bu var 58 tane ayet-i kerimede hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde cennet de ebedi, cehennem de ebedi. İşte evet şu anda ekrana geldi. Allah Resulü'ne Allah-u Teala emrediyor Kur'an-ı Kerim'de. Aşiretini uyar. Ve hadis-i şerifin birinci bölümü Allah Resulü buyuruyor ki, ey Abdüşşems oğulları, ey Kab İbn-i İlvey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmenab oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Haşim oğulları kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülhamid kendinizi cehennemden kurtarsın. Hepsi yani. Fatıma kendini cehennemden kurtar. Ve Allah Resulü de Hazreti Ali'ye bütün akrabayı talukatı Arafat'ta topla. O yemek sırasında bir konuşma yapıyor. Ve Allah Resulü diyor ki dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Ben size o çetin azaptan saklanmak için göndermedim. Ama neticede şöyle bir şey var. Onun diğer kısmı. Netice hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin ceza ve şiddetini, azabını göreceksin. Mükafat da ebedi cennet, mücazat da daimi bir cehennem. Öyleyse insanların bir takım hürafelere inanması sonucu değiştirmiyor. Herkese Allah Resul gönderiyor. Sümer 71. Kafirler cehenneme bölük bölük girince cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilim için ne ayetleri size tilavet eden Resul gelmedi mi? Geldi diyorlar. O zaman azap sözü kafirlerin üzerine hak olur. Kafirler kimler? Kafirler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Evet, kafirlerin Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyenler olduğunu Kur'an ayetleri net olarak bize söylüyor. En'am 48'de Allah Teala bunu. İnsanların yanlış anladığı, asırlardan beri din alimlerin insanların kafasına yanlış şeyler soktuğu, insan tarafından uydurulmuş bir takım hadislerin devreye girmesine sebebiyet veren inanç şu: İnsanlar önce cehenneme girerler. Orada günahları kadar onların cezasını çekerler. Sonra da cevapların gereği olarak Allah Teala onları oradan alır cennetine ulaştırır. İnsanlar netice itibariyle ya cehenneme ya cennete gideceklerdir. Ve ebediyen ya cennet ya cehennemde kalacaklardır. Ama cehennemden çıkıp da cennete girmek diye bir şey açıklama ne Tevrat'ta ne İncil'de ne Kur'an-ı Kerim'de yer almıyor. Mevcut değil. Konumuzla ilgili halkımıza suallere yöneldik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Teala Kur'an-ı Kerim'de en büyük günahları işleyenlerin bile Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde onları affedeceğini müjdeliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: İslam anlıyoruz. Peygamber Efendimiz'in sünnetleriyle yola çıkarak kendimizi daha iyi ifade ediyoruz.
3: Tefekkür anlıyorum. Her şekilde bir kul pişman olduğunda Allah'tan af ve mağfiret dilediğinde Rabbimi kabul edeceğine inanıyorum.
4: Yani teslimiyet, tevekkül etmek, ona inanmak, güvenmek.
1: Bizim Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Yaptığımız ibadetlerimiz, takvalarımız Allah'a ulaşır.
1: Ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
2: Tabii ki ulaşır.
1: Allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şura suresi 13. ayet-i kerimede. Yani kim emanet olan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah o ruhu teslim alacağını söylüyor. Siz Allah'a ulaşmayı dilemek ister misiniz?
2: Tabii ki dilemek isteriz. Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Beni de sevdiklerinin arasına al Allah'ım.
4: Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı nasip et bana.
0: Misafirimiz bir kul pişman olduğunda Allah'tan af ve mağfiret dilediğinde Rabbimin kabul edeceğine inanıyorum. Allah'ın affetmeyeceği günahlar da var mıdır? Evet. Allah Teala Nisa 167, 168, 169'da "İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâh." Onlar kafirdirler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve başkasının da dilemesine mani oluyorlar. "Ve saddû an sebîlillâh." Onlar yoldan saptırıyorlar. Onlar uzak dalalettedir. "İnnellezîne keferû ve zelemû." Onlar kafirdirler ve başkasına zulmettikleri için zalimdirler. "Lem yekunûlâh yaghfirûn." Allah onları mağfiret etmez. Öyleyse Allah'ın affetmeyeceği günahlar da var mıdır? İşte bu insanların günahlarını mağfiret etmiyor. Muhakkak ki Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Hangi ayet-i kerimede? Nisa 48. اَنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ مَنْ يُشْرِكَ بِهِ. Allah şirk koşulmasını bağışlamaz. Yani şirk içerisinde olan, gizli şirkte olan kişi ne kadar talepte bulunsa o duayı Allah Teala kabul etmiyor. Muhakkak ki Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Ama bunun dışındaki şeyleri dilediği kimse için bağışlar. İnsanlar açık şirk koşmazlar ama Allah'a ulaşmayı dilemezlerse gizli şirktedirler. Allah'ın yolundan men edenler, alıkoyanlar mutlaka gizli şirkin içindedirler. Allah Teala 167'de müşride tabi olmayan ruhlarını Allah'a yoluna ulaştırmayanları küfürde olduklarını ve onlara asla mağfiret edilmeyeceğini söylüyor. Peki kişi şirkten vazgeçirse bağışlama otomatik olarak oluşur. Yani şirkten kurtulmak Allah'a bir dilektir. Bu dilek zaten onun bütün günahlarını örtüyor inşallah. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarını o kişi dilediği anda affediyor. Yani örtüyor, ama mürşidine ulaştığı takdirde mağfiret ediyor. Yani kişinin günahlarını bir defa daha affediyor. Bir başka deyişle sevaba çeviriyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Evliyalar, eskiden yaşamış zatlar.
3: Allah'a tek gitmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani Allah'la kul arasında bir mürşidin olduğunu ben düşünmüyorum kesinlikle. Kul Allah'la beraberdir, Allah kulla beraberdir.
1: Siz de bir Allah dostundan ders almak ister miyim?
2: Evet, almak isterdim.
5: Ya isterdim tabii ama yani bu zamanda gerçek bir mürşit bulmak çok zor.
3: Güvenemiyoruz. Girdiğimiz cemaatler, toplumlar biraz şey oluyor. Belki de yani Allah'ım nasip etmiyor, biz istemediğimiz için belki de. Hani her şey bahane olurmuş ya. Gönül kalpten, böyle gönülden istediğin zaman her şeyi Allah önüne getirirmiş.
1: Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka mürşidini arar diyor Allah Teala Kur'an'da.
3: Peygamberimin izinden gitmeyi tercih ederim.
1: Bugün de yaşayan evliya var mıdır sizce?
2: Yoktu.
1: Neden yok?
2: Evliyalar eski tarihimizde yaşamışlardı.
3: Nakşibendi tarikatının liderinin evliya olduğunu duymuştum. Ne kadar doğru yanlış bilmiyorum.
0: Misafirimiz, günümüzde evliya yoktur. Onlar eski tarihte de yaşamışlar. Evliyanın geçmişte kaldığı doğru mudur? Hayır. Her devirde insanların yüzlerinden azı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah Teala'nın da onların ruhuna kendisine ulaştırdığı ermiş evliyadırlar. Her inanç grubunun içerisinde bu vardır. Allah'ın evliyaları bütün zamanlarda, bütün kavimlerde mutlaka vardır. Olmadığı devir hiç olmamıştır. Evliya kelimesi insanların gözünde öyle büyümüş ki ulaşılması için güç, bir mertebeymiş gibi zannedilir. Oysa ki Allah'ın yolunda ulaşılması en kolay menzil evliyalık mertebesidir. Allah hepinizi evliyası kılmak ister. Allah'ın muradı budur ve cennetle cehennemi ayıran kapı kişinin evliya olmayı dilemesi veya dilememesine bağlıdır. Evet, kim evliyalık bir dilektir. Bilene düğün dernektir. O halde kişi sadece Allah'a ulaşmayı deneyecek. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocamız. Hasretle, hürmetle gül kokan ellerinizden öperiz. Müsaadeniz olursa size bir sual sormak istiyorum. Yaşadığımız imtihanlar günahlarımıza kefaret olur mu? Tekrar sizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Çoktan da daha çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Yaşadığımız imtihanlar günahlarımızın kefareti olur mu? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için Allah yolunda çekilen musibetler, sıkıntılar imtihandır ve tabii ki günahlara kefaret olur. Çünkü Mevlana kulağa musibet gelmez hak yazmayınca. Başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu negatif özelliğin sahibi olan her noktada kişi nefsine uyuyor. Mevlana diyor, akıl bir kuzu ve nefs de bir kurttur. İman bir çoban. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde, yani her halükarda kesinlikle kurt kuzuyu yiyor. İkna ediyor ve kişi şer işliyor. İşte o şerlerin neticesinde ne oluyor? Allah-u Teala ondan yana olması hasebiyle musibetler gerçekleştiriyor ki o musibetlerde kişi sabredebilirse derecat kazanıyor. Kaza işinin kendi serbest iradesiyle işlediği olaylar ne yapıyor kişi? Nefsine uyuyor, şer işliyor. Ama derecat kaybediyor. Arkasından da Allah-u Teala o kaybettiği derecelerin gerekli dersi alabilmesi için musibet olarak ona tattırıyor. 7 ayet-i kerimede musibetlerin kişinin kendi serbest iradesiyle işlediği günahların bir sonucu olarak ortaya çıktığını Allah-u Teala açıklıyor. 7 ayet-i kerimedeki musibete baktığımız zaman musibetler kendi yaptıklarımızdan kaynaklanıyor. Musibetler ne zaman kurt kuzu yemer, yer, o kişi nefsi ikna eder, derecat kaybettirici bir şer işlerse ve emir yerine getirmezse işte o zaman derecat kaybediyor. O kaybettiği derecatları da Allah-u Teala arkasından tekrar ona kazandırmak için musibetler vücuda girer. Elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebi onlara bir musibet isabet ederse Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin, böylece senin ayetlerine tabi olur ve müminlerden olurduk diyecek olmasalardı. İşte görüyorsunuz, yani musibetlerden ders almış bir kişi, bize Resul gönderseydin. Öyleyse Allah-u Teala musibetleri niçin tahakkuk ettiriyor? O kişinin mürşidine ulaşması için. Ama musibetler burada biter mi? Hayır. Etrafına kişi rahatsızlık verdiği zaman onun neticesinde de musibet oluşuyor. Veya darda olan bir kişiyle kişi ilgilenmezse onda da musibet oluşuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki hadisinde, emri bin muarifine-i münker yapmazsanız Allah size azap eder. Siz dua edersiniz, duanızı da kabul etmez. Öyleyse emri bin muarifine-i münker o kişinin nefsine uyan, devamlı sıkıntılar çeken insanların imdadına yetişmektir. Onları Allah'a davet etmektir. Bu dileği onlara ulaştırmaktır. Eğer o hadisi kardeşimiz çıkartabilirse göreceğiz yani. Öte yandan kişi nefsine uyuyor. Evet, ya marufla meyder ya münkerden ne sakındırırsınız? Ya bu görevi yapmazsınız, Allah'ın katından size bir azap gelebilir. Bu azabın kalkması için de dua etseniz dahi Allah dualarınızı kabul etmez. Yani Allah ne istiyor? Allah kesinlikle nefsine uyan insanların mutlaka Allah'a davet edilmesini istiyor. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış, elmiş ebiya olmuş ama bu daveti yapmıyor. O zaman görüyorsunuz ki davetin yapılması istikametinde Allah-u Teala devreye giriyor. Bu görevi yapmazsanız Allah katından size azap gelir. Bu azabın kalkması için de dua etseniz Allah duanızı kabul etmez. Öte yandan etrafınızdaki insanlara rahatsızlık verirseniz orada da verdiğiniz rahatsızlık miktarı kadar Allah-u Teala size onu tattırıyor. İster Allah-u Teala'nın bizzati vücuda getirsin, ister başka birileri müsaade etsin, onlar sizin üzerinize bir olay vücuda getirsinler. Bundan sadece derecet kazanırsınız. Bunun manası kişinin o kadar günahını azaltır. Sevaphanesine yazılı ve günahlar kefaret olur. Ama sakın yanlış anlaşılmasın, bu kefaret hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun bütün güzelli dereceler örtülür. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin amelleri boşa gidiyor. Kefaret işlemi geçerli olmaz. Çekilen acı ya da Allah'ın verdiği hastalıktan dolayı çekilen acı kişinin günahlarını örtmez. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala günahlarını affettiği, hatta sevaba çevirdiği insanların bir daha günah işlemeyen bir noktaya ulaşması için zikir yaparak nefsini ıslah etmesi gerektiğini açıklıyor. Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir? Zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir Allah'a daha yakın olmamız için mi?
3: Kalbin dile gelmesidir bence zikretmek. Ağız konuşmasa da kalp konuşuyorsa zaten o noktaya ulaşmışız demektir. Bu da günahlardan insanı koruyabilir.
7: O gününü mesela Allah'la dolduruyorsun. Allah içinde hep. Başkalarına takılamıyorsun. Başka bir olaylara, farklı bir şeylere takılmıyorsun. Çünkü hep içinden zikir çekiyorsun. Hani o zikri çekerken de kalben çekiyorsun.
3: Çünkü nefsimizde son nefesimiz bedenden çıkıncaya dek savaş halindeyiz.
1: İşte o savaşı ancak zikir yaparak kazanıyoruz nefsimiz.
3: Evet. Benim de mesela günlük zikir rutinlerim vardır. Otobüsteyken, yemek yaparken, yürürken sürekli onları yerine getirmeye çalışıyorum.
7: Yemek çekerim, minibüse biner çekerim, dışarıda beni rahat ediyor. Maneviyatım sanki ya ruhen rahat oluyorum.
1: Peki zikrederek insan değişir mi?
2: Evet, değişir. Ruhu arınmış olur. Daha iyiyse de Kur'an'a daha da yaklaşmış olur.
3: Bence değişir. Bir kere karşısındakine kötülük yapmaz. Çünkü her yerde Allah'ın kendisini gördüğünü bilir.
0: Misafirimiz zikir çekince o gününü Allah'la dolduruyorsun. Başka insanlara, başka olaylara takılmıyorsun. Zikir yapmak olaylara bakış açımızı pozitif olarak etkiler mi? Elbet. Zikir, doğru düşünme alışkanlığı bizi bu sonuca ulaştırır. Zikir kalbimizden neyi geçirirseniz Allah Teala onu bilir. Ve düşüncelerinizin değişmesini, doğruya ulaşmasını ister. Eğer yanlış bir kanaat beslediyseniz, şeytan size o istikameti tesir etmişse, o zaman Allah-u Teala'nın imtihanlarına hazır olun. Allah-u Teala sizi bu yanlış kanaatiniz düzelene kadar imtihana geçirerek sizi her şeyle bir güzelliğe ulaştırmak ister. Allah'ın her zaman bizden yana olduğunu bilmemiz lazım. Değişim sürecinin içinde öyle bir neticeye ulaşacağız ki orada daimi zikrin sahibi olacağız ve olayların tesirinden tamamen sıyrılacağız. Olaylar hangi şekilde cereyan ederse etsin bizim üzerimizdeki tesir oluşturmayacak. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Muhterem Cappur Hocamız. Hasretle ve hürmetle gül kokan ellerinizden öperiz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaadeniz olursa size bir sualimiz olacaktı inşallah. Mürşid'in de günahları affedilen kişi tekrar günah işlerse ne olur? Tekrar sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Mürşid önünde günahları affeden kişi tekrar günah işlerse tabii ki işler. Çünkü henüz mürşidine tövbe etmiştir ama %98 kalbi karanlıklar içerisinde ve nefsine uyup da günah işlediği zaman aynen sistem çalışır. Ama bir gün ruhunu da psikolojini de nefsini de Allah'a teslim ederse, İhlasa ulaşırsa, yerin göğün melekütünü Allah kendisine gösterirse o zaman Talim 8'e göre Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet eder. Ve tövbe-i nasuha tövbe edebilen kişinin bütün günahlarını Allah Teala bir kere daha mağfiret eder, örter ve mağfiret eder. Mürşidimize ulaştığımız gün bütün günahlarımızın sevabı çevrilmesi söz konusudur ama oradaki günah velayetten önce işlediğimiz günahlardır. Velayet sırasında da insanlar nefsleri %100 aklanmadığı için mutlaka günah işleyeceklerdir. Evliya olduğumuz noktadan itibaren yaptığımız yanlışlıkların günahlarını Allah-u Teala salah makamının ikinci kademesinde örtüyor. Üçüncü kademesinde ise onları sevaba çeviriyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Her Amut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahasereva. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaja oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var. Bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, ahiret ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber ve onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek. Ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünyayla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah-u Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah-u Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren Hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah-u Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, Allah-u Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an, geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor. Ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor. Ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize, sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma's salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Gümüşhane'den bir kardeşimiz. Tüm hocam, Amerika'da araştırma yapmışlar. Sinirli, öfkeli, hırçın, sabırsızlık gibi duyguların sebebinin omega 3 eksikliğinden gerçekleştiğini tespit etmişler. Bu konuyu bize açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tabii Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu hakikatler değişmez. Allah'ın evrensel hükümlerini ihtiva ediyorum. Allah Teala insanı biz yarattık buyuruyor. Ve Allah Teala üç vücutla serbest irade ve aklın kumandasında hayatı yaşayan bir varlık olarak, bir mahluk olarak bizleri yaratmış. Nefsimizin manevi kalbinde de doğuştan 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalığı nefsimizin manevi kalbinde olduğunu Allah Teala bildiriyor. Ve bu 19 hastalıktan bir tanesi de öfke ve gayz, yani öfkeli davranmak, onuncu afet de sabırsızlık, sabırsız olmak gibi duygular nefsimizin manevi kalbinden akla ulaşıp fizik bedeni harekete geçiriyor. Yani tesir alanı nefsin afetleridir. Allah Teala fizik bedenin omega 3 eksikliği olduğunu söylemiyor. Tabi insanlar bir konuya konsantre olurken mutlaka kılıfına uyduruyorlar ve ona göre söylüyorlar. O zaman omega eksikliği olmayan insanların hepsinin halim selim olmaları lazım. Halbuki onlarda da sosyal hayatta nefsin afetleri devreye girdiği zaman her türlü kötülükler sadır olabiliyor. Onlar kendi zanlarına tabi olsunlar. Omega 3 eksikliği desinler. Ama biz Rabbimizden öğrenmiş olduğumuz olay burada, hakikat bu. Öfke ve gayz. Kişi Allah'ın emrini yerine getirmediği takdirde öfke ve gayzın faziletle ilgili kısmı, sekineti kişi yaşayamaz. Ama ne zaman Allah'ın emrine uygun olarak nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yaparsa, öfke ve gayz afetinin yerine sekinet fazileti gelip yerleşirse, kin ve nefret yerine sevgi fazileti, küfür yerine iman fazileti, yalan yerine doğruluk fazileti, zulüm yerine adalet, kısacası 19 afetin yerine 19 fazilet gelip yerleştiği zaman, o zaman o kişi insanı kamil olur. O hiçbir olay karşısında asla öfkeli davranmaz, sabırsız olmaz. O sadece Allah'ın kendisine tevdi ettiği Allah'ın emirlerini en üst seviyede yerine getirir ve Allah'ın da muradı zaten 19 afet yerine 19 fazileti kalbine taşımış faziletli bir insan, kamil bir insan olmaktır. Yaratılış gayemiz budur. Faziletli insan, kamil insan olursak ne olur? İki cihan saadet, sonsuz iki cihan saadetini yaşarız.
İkinci sual, Şanlıurfa'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam. İnsanlar 19 afetle doğar, insanlar delalette olduğunda da huşuyu yaşar mı, açıklar mısınız? Evet, insanlar 19 afette doğar ama bir 7 safa huşu var. Bu 7 safa huşudan birincisi gaybta Rahman'a huşu duymak. Allah'ın ayetleri söylendiği zaman tüylerin ürpermesi halini ifade ediyor. Allah Teala gaybta Rahman'a huşu duyanları Kaf 33'te "Men haşiye Rahman bil gaybi ve ca'a bi kalbin münib." O gaybta Rahman'a huşu duyanlar

olanlardan başkasına elbette ağır gelir diyor. Bakarık 5, hadis 16'da da rahmetin %2'lik kısmının kalbe girmesiyle kişi ikinci safa huşuyu yaşar. Ancak üçüncü safa huşu kişinin yedi kademede nefs seskesiyle kalbindeki karanlıkların %51 oranında azalması ile gerçekleşir. İnsanlar delalette olduğunda da huşuyu yaşar mı? Hayır, kişi hidayet üzere olduğu zaman huşuyu yaşar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kalbinde bu talep olmayan hiç kimse huşuyu yaşayamaz. İzmir'den bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, bir arkadaşım kerahat vakti geldiği zaman namaz kılmamam gerektiğini söyledi. Ben böyle bir şey bilmediğim için bu konuda hiç dikkat etmedim. Kerahat vakti nedir? Hangi zamanlarda olur? Kerahat vakti geldiğinde namaz kılınmaz mı? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bu tabii fıkıhçıların verdiği bir takım ölçülerdir. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nisa 103'te "Vakimussalate inne salate kanet alel mu'mine kitaben mevkute." Namaz kılın, namaz erkanıyla kılın. Muhakkak ki namaz müminler üzerine vakitleri belirlenmiş bir farzdır. Her namazın bir vakti vardır. Sabah namazının vakti işte imsakla başlar, güneşin doğumuyla biter. Ondan sonra henüz bir namaz vakti girmediği için sabah namazından bir saat sonra öğle namazından bir saat evvel Resulullah'ın sünnetine uygun olarak kuşluk namazı kılınıyor. Sonra öğle namazı ezan okunur okunmaz vakti giriyor ama bu öğle namazının vakti ikindi namazının başlamasına kadar devam ediyor. Şimdi tabi hocalar diyorlar ki yani Nisa 103'te namazın vaktinde kılınması babında tabii ki Allah'ın bir farz emridir, onun yapılması lazım. Ama öğle namazı ikindi namazı vakti girmeyinceye kadar kılınabilir. Ama onlar son saat, son yarım saate yani diyelim ki öğle namazını kılacaksınız. İkindi namazına son yarım saat, o yarım saate kerahat vakti deniyor. Kerahat vaktinde namaz kılınmaz mı? Kerahat vaktinde namaz kılınır sevgili kardeşlerim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şartlar ne olursa olsun namazın kılınmasını emrediyor. Yani kerahat vaktinde onlar kendileri öyle söylemişler. Şimdi Bakara suresinin 239. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne buyuruyor? Eğer hayati bir tehlikeden korkarsanız o zaman yaya yürürken de namaz kılabilirsiniz. Otururken binek halindeyken de namaz kılabilirsiniz. Ne olursa olsun namaz kılmalısınız diyor. E şimdi vaktinde namaz kılın diyor. Tamam, kılınması gerekiyor. Ezan okunur okunmaz ama şartlar el vermiyorsa herhangi bir sebeple çalışmak durumundadır ama ikindi namazı vakti ne yarım saat kala veya 10 dakika kala kendi zamanı müsait, doğrusu ne doğrusu zamanında kılınması ama kılamadı herhangi bir sebeple bu kılınmaz mı? Kılınır sevgili efendim, kılınmalısınız. Yani ikindi vaktinin ezanı okunmadığı süre içerisinde o son saniyelerde, dakikalarda da öğle namazını, farzını kılabilirsiniz, sünnetini de vakit varsa kılabilirsiniz. Çünkü dikkat edin, ayet-i kerimeler gayet açık ortada. Bir tehlike, bir herhangi bir durum söz konusuysa

0: yayanken de, yürürken de, binek halindeyken de namaz kılabilirsiniz. Öyleyse namaz kerahat önünde kılmaz olayı. O onları bağlar, onları nasıl istiyorlarsa öyle. Öyleyse siz her halükarda namazı kılın inşallah. Tekrar ediyorum, tabii en güzel namaz vaktinde kılınan bir namazdır. Ama şartlarınız müsait değilse, henüz ikindi vakti kılınmamış, ezan okunmamış ve son 20 dakika var. Bu süre içinde namaz kılınmaz olayı, hayır, geçerli değil. Son namaz vakti girmeyinceye kadar namazınızı kılabilirsiniz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili Zabar'ım, Mehmet Tahsilet'le ezan yapıyorum inşallah. Sizi çok ama çok seviyorum. İnşallah izninizle bir sualim olacak inşallah. Kur'an'da vesileden bahsediyor. Vesile nedir? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Tekrar inşallah Mehmet Tahsilet'le ezan yapıyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, her devirde hidayete erdiren bir tek kişi var. O devrin imamıdır. Bu devrin imamı Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir peygamberse, Allah Teala bunu Enbiya 73'te açıklıyor. Ama devrin imamı Nebilerin olmadığı fetret döneminde Allah'ın vazifeli kıldığı bir veli resul ise vekaleten devrin imamı, o da hidayete erdirendir. Onun dışında Allah-u Teala'nın hidayetle vazifeli kıldığı veli resuller, veli mürşitler, vekil mürşitlerin hepsi hidayete vesile olanlardır. Bu vesileler kendilerine tabi olanların ruhlarını yatay bir sebil-i reşatla ait olduğu, tabi kendilerine tabi olduğu yerden devrin imamının ana dergahına kadar getiriyor. Bütün ruhlar devrin imamının ana dergahından sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşıyor. Onlara rehberlik eden sağ ve sol kanat velileri devrin imamıdır. Ama devrin imamı bir tek kişi, herkesin fiziki olarak ona ulaşması imkansız. İşte herkesin yanı başında Allah Teala'nın ceryanını sahip, ceryan geçirebilen o kişinin de ruhunun Allah'a ulaşmasında vesile olan yakınında birisi vardır. Bu birisi zahit olabilir, muhsin olabilir, ulelbab olabilir, muhlis olabilir, mürşit olabilir, mürşit olabilir, veli resul olabilir. Altı grup insan hepsi vesileye giriyor. Her devirde hidayete erdiren sadece devrin imamıdır. Bu bir veli resul olabilir Secde 24'e göre. Bu bir Nebi Resul olabilir, Enbiya 73'e göre. Ama onun dışındaki kavim Resulleri, veli mürşitler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler, zahitler hepsi hidayete vesile olanlardır. Onun için Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhil vesilete. Takva sahibi olun ve vesile sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. İşte devrin imamının dışındaki hacet namazıyla bize gösterilen, Allah'tan sorduğumuz zaman bize gösterilen, ister veli resul, ister veli mürşit, ister vekil mürşit, hepsi vesiledirler. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasında vesile olanlardır. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Resullerin sonuncusu mudur? Açıklayabilir misiniz? Hayır sevgili kardeşlerim. Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Nebilerin sonuncusudur. Her şeyden evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Nebilerin sonuncusudur. Asaleten şefaat ilkesine sahiptir. Asaleten devrin imamıdır. Beş görevin sahibidir. Ve Allah'ın şeriat kitabının kendisine verdiği peygamberdir. Aralarında fetret dönemi vardır. Aynı anda iki nebi yok. Bütün nebiler aynı soydan gelirler. Sadece insanlardan seçilirler ve nebi kelimesi sadece peygamberler için kullanılır. Ama Risalet ve Resuller peygamberlerin şeriat kitabıyla amel eden onlar kıyamete kadar devam edecek. Bak, kıyamete kadar devamlı Resuller gelecektir. Vekalet-i şefaat yetkisine sahiptirler. Vekaleten devrin imamıdırlar. Veli Resul'ün dört görevi vardır. Nebilere verilen şeriat kitabıyla amel ederler. Fetret dönemi yoktur. Aynı anda bütün kavimde Veli Resuller vardır. Farklı soydan gelirler. İnsanlardan, meleklerden ve cinlerden seçilebilirler. Resul peygamber dışındaki kişiler için kullanılmıştır. Öyleyse Nebi Resullerle Veli Resuller arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Peygamber Efendimiz son Nebidir. Nebilerin sonuncusudur. Ama Resullerin sonuncusu değil. Resuller Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Şu anda dünya üzerinde bir Nebi yok. Ama şu an dünyada yaşayan ne kadar kavim varsa hepsinin arasından Allah'ın bir Veli Resulü vardır. Allah Teala Mümin Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde bunu ifade ediyor. Biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Ve Nahl 36'da her kavimdeki Resul insanlar Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan iştinab etsinler diye Allah onları vazifeli kılıyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, ruh tamamen saf olduğuna göre ruhtaki hazretlerin derecesi nasıl değişmektedir? Açıklayabilir misiniz? Değişmiyor sevgili kardeşlerim. Yani ruhta tekamülün en üst noktasında bize verilmiş. Dolayısıyla sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketimiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere oranlar neyse aynen olduğu gibi değişmiyor. Değişen nefsimizin afetleridir. Neyse nefsimizin, o nefsin afetlerinin değişimini bir gösterebilirsek çok daha güzel olur inşallah. Evet, bakın dikkat ederseniz burada hasletler değişmiyor. Afetler değişiyor. Nurların gelişimine paralel olarak şimdi göreceğiz, değiştiğini göreceğiz. Bakın, değişen nefsin afetleridir. Nefsin afetleri zikirle paralel arttıkça faziletler devreye giriyor. Fazilet, fazilet, fazilet, 19 tane fazilet ve en sonunda 19 afet yerini 19 fazilete bırakıyor. Ama ruhtaki hasretler değişmiyor. Aynen olduğu gibi kalıyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, biz Allah'a bazı konularda dua ettiğimizde bazen kabul ediyor, bazen etmiyor. Allah-u Teala burada bizim için sadece hayırlı olanları mı kabul ediyor? Sevgili kardeşlerim, ister maddi ister manevi Allah-u Teala duanıza icabet ediyor ama maddi talepleriniz için Allah-u Teala onların ahirette nasibi yok. Ama manevi talepler için de talepleriniz en üst seviyedeki kanun, liyakat ve mükafat kanunu. Neye layıksa onu alırsınız. Dua ediyorsunuz, derecatınız artıyor. Dua ediyorsunuz, musibeti Allah sizden gideriyor. Dua ediyorsunuz, talebinize ulaşıyorsunuz. Yani Allah-u Teala'nın yaptığı talebinin karşılık vermemesi söz konusu değil. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul eder. Yani kalbi gaflet içinde olan dualar da o kişi dünyalık istiyor. Allah-u Teala onu dünyalık veriyor ama onun ahirette nasibi yok. Allah razı olsun. Edirne'den bir kardeşim muhterem hocam sizi yeni takip etmeye başladım. Dinden haberi olmayan cahil kimselere imanın İslam'ın şartını say bakalım diyerek onların imanı olup olmadığını test etmek doğru olur mu? Hayır sevgili kardeşlerim. Bu insanların ininde böyle. Yani insanlar bu kabulü görmüşler. Kim imanın şartını sayarsa, kim İslam'ın şartını sayarsa onu iman sahibi, din sahibi olarak kabul ediyor. O insanların ininde ama Allah'ın katında öyle değil. Allah'ın katında iman bir kalbi taleptir. O talebi Allah o kişinin kalbinde görmediği takdirde o Allah katında bir iman sahibi değildir. Aynı zamanda imanı olmayanı da dini yoktur. Dolayısıyla bir Allah'ın değerlendirmesi var, iki insanların değerlendirmesi var. Siz daima Allah'ın değerlendirmesine tabi olun. Allah Teala ne buyuruyor? Mesela dilleriyle iman edip bu dilin söylediği kalbinde olmayanlar. Kişi diliyle iman ediyor. Ama kalbe baktığınız zaman o konuda bir kalbi talep, Allah'a ulaşma dileği yok. Allah'a ulaşma dileği olmayınca evet gördüğünüz gibi kaç tane ayet var? 1, 2, 3, 4, 5 daha birçok ayeti sıralayabiliriz. Bunlar dilleriyle iman ediyorlar ama kalplerinde, dilini söylediği kalplerinde yok. O zaman Allah da kalbe bakıyor. İnsanlar o kişinin dilinden ne söylediğine bakıyorlar. Allah da dilinin söylediğine değil, onun kalbindeki talebe bakıyor. Allah kalbi talepleri yerine getiriyor. Dolayısıyla o kişi mesela Hucurat 14'te ben amen oldum, ben Allah'a inanıyorum, ben müminim diyor. Herkes onu öyle şekilde kabul ediyor. Ama Allah Teala da kalbe bakıyor. Hayır diyor. İman kalbine girmedi. Yani kişi kalpten bulaşmayı dilememiş. Bunun gibi birçok bir insanın insanlarla ilişkisinde tabii ki konuşma lisanı önemli. Ama bir insanın Allah'la ilişkilerinde ise kalp üzerinden sağlanabiliyor. İletişim gerçekleşebiliyor. Kalbi talep Allah için çok çok önemli. Öyleyse dinden haberi olmayan cahil kimselere imanın İslam'ın şartını say bakalım diyerek onların imanı olup olmadığını test etmek doğru olur mu? Hayır bu doğru değil. Sayabilir. Saydığı zaman iman sahibi olduğu ispat etmiyor. İşte ayet-i kerimede Allah-u Teala ay ay Resul ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Çünkü insanlar dilden biz iman ettik diyorlar. Ama Allah-u Teala da o iman ettik diyenler kalbine bakıyor. Kalbinde küfür var. Münafıklar Peygamber Efendimiz'e şahit ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Ama Allah-u Teala da onların kalplerine bakıyor. Allah'ın Resulü değil. Evet. Allah şahitleri ki sen Allah'ın Resulüsün ama Allah şahitli gelir ki münafıklar yalan söylüyorlar. Yani dilinin söylediği kalplerinde yok. Öyleyse bir tarafta dilinin söylediği kalbinde olan doğruyu söyleyenler var. Öbür tarafta dilinin söylediği kalbinde olmayan yalan söyleyenler var. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetle ve hasretle elinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Müsaadenizle bir sualim olacaktı inşallah. Her Arapça bilen, dini konularda yazılmış olan Arapça kitapları anlayabilir ve bunları tercüme edebilir mi? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Her Arapça bilen, dini konularda yazılmış olan Arapça kitapları anlayabilir ve bunları tercüme edebilir mi? Hayır. Konunun ihtisas gerektiğini bilmemiz lazım. Örneğin bütün sahabenin olan insanı Arapçaydı. Ama sahabenin olan insanı Arapça olmasına rağmen Bakara 151'de Allah sahabeye hitap ederek كَمَا اَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مُنْكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ آيَاتُنَا يُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Bu ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabeye karşı 5 görevinden bahsediyor. Sahabeye diyor ki o size ayetleri tilavet ediyor. O dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de okuma yazması yok. Hangi ayet-i kerime bunu söylüyor? Ankebut 48. Ankebut 48'de Peygamber Efendimizin okuma yazması yok. Ama Peygamber Efendimizin okuma yazması olmaması. Ne diyor? Sen bundan önce kitap okumadın. Sen onu eline yazmıyorsun. Okuma yazması yok Peygamber Efendimizin. Ama ana lisanı Arapça olan, belki de okuma yazması olanlara bile okuma yazması olmayan ümmi bir Resul o size diyor ayetleri tilavet edecek. Siz yapmayacaksınız. O sizin nefsinizi tezkiye edecek. O size kitabı öğretecek. O size hikmeti öğretecek. Hikmetin ötesini o size öğretecek. Yani o dönemin ana lisanı Arapça olanlar, okuma yazması olanlar, belki çok tahsil görenler, hepsi Allah Teala diyor ki hepiniz okuma yazması olmayan benim sizin için vazifeli kıldığım Resul'e tabi olacaksınız. Nitekim Araf 157'de de Allah Teala bunu söylüyor. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Evet, eğer onlar ki yanlarında Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi nebi Resul'e tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Tevrat'ta, İncil'de vasıfları veriliyor. O ümmidir, nebidir ve aynı zamanda Allah'ın Resulüdür. Tamam. Onlara maruf emreder, münkerden nehyeder, onlara temiz güzel şeyleri helal kılar, habis olanları haram kılar, onların ağırlıklarını, günahlarını cevaba çevirip günahları ağırlığını kaldırır. Üzerlerindeki zincirleri ruhu vücuda bağlayan bağ. Hepsini bunları tek tek izah ediyor. Kim yapıyor bunu? Ümmi, okuma yazması olmayan, Allah'ın nübüvvetle vazifeli kıldığı ve aynı zamanda Allah'ın elçisi Resulü yapıyor. Kimlere yapıyor? Bunu kendisine tabi olanlara. Tabi olmaları gerekti. İşte bu tabi olanlar her seviyede tahsil sahibi olabilirler. Arapça olabilir ama Allah Teala katından tasarrufunu aldığı bu ümmi Resul Nebi'yi onlara vazifeli kılıyor. Onlar da tabi olmaları halinde dini ondan öğrenmesini gerektiğini Allah Teala beyan ediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahzere var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşları ile geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Musa Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa dünyayı da Allah Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala dilerseniz niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah Teala ahireti vermiyor. Ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Hanif Fıtratı ve İslam olmak. Birinci sual, Hanif Fıtratı ne demektir? İslam olmakla ilişkisi nedir? Fıtrat, yaratılışta verilen kabiliyetleri ihata ediyor. Allah-u Teala yaratılışta bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Hicr 26'da Allah-u Teala bizi bir nefse dizayn etmiş. Şems 7'de Allah-u Teala doğar doğmaz zatından ruhu veriyor bize. Secde 9'a göre. İşte bu yaratılışta verilen muhteva bu şekilde ifade edilebilir ayetler çerçevesinde. Hanif fıtratı da İslam olmayı gerektiren bir fıtrattır ki bütün insanlara verilmiştir. Bildiğimiz gibi İslam olmak Allah'a teslim olmaktır. Herkes bu teslimiyeti yapabilecek olan fıtratla yaratılmıştır. Hani fıtratı bizi ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya, Allah'a teslim etmeye ulaştırıyor. Hani fıtratı bizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeye ulaştırıyor. Hani fıtratı bizi nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeye ulaştırıyor. Kişi dört teslimi tamamladığı noktada İslam olmak şerefine eriyor. Rum 30'da Allah-u Teala فَاَقِيمَ شَكَرَ د۪ينِ حَن۪يفَ فِطْرَةَ اللّٰهِ اَلَّتِ فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Artık Hanif olarak kendini ve çini din için ikame et. Allah'ın Hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine hani fıtratıyla yaratmıştır. Yani bir fizik bedenle, bir nefsle ve bir ruhla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında bir değişiklik yok. Yani insan hangi dönemde, hangi mekanda, hangi zamanda dünyaya gelirse gelsin, bu üçlüyle mücehhez olarak hayata başlıyor. Ve Allah'ın yaratmasında bir değişiklik yok. Ama yaratmada değişiklik olmadığı gibi bu yaratıştaki insanların yaşaması gereken Hanif dini de o da ezeli ve ebedi tek dindir. Başka bir dinde yoktur. Hanif dinin şeriatı vahdet, tevhid ve teslimi içeriyor. Şura 13'te Vakimüddine. Din neydi? Din İslam'dı. Babamız İbrahim Hanif dini Arapça dili İslam. Dini ikame edin. O zaman dini din İslam'sa dini ikame edin. Yani teslim olmayı, teslimleri gerçekleştirin. Ve la teferrakû. Fırkalara ayrılmayın. Kebur el müşrikîne mâ tedûm ileyh. Yani dinin temeli vahdet, tevhid ve teslim üzerine bina edilmiştir. Üç esas üzerine. Vahdet, şirkten beri olmayı, Allah'a ulaşma dileğine. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileğin vücuda getirdi. Tek cemaati, yani müşride tabi olmayı ve teslim, ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi ifade ediyor. İkinci sual, hani fıtratıyla yaratılmış olmak doğrudan İslam olmamızı sağlar. Evet, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ezeli ve ebedi hanibtirini yaşayabilmek için 7 tane hedef ve bu 7 hedefi gerçekleştirmek üzere de 7 tane vasıtayı bize farz kılmış. Vasıta emirlerden bu 12 tane insan ve mürşid önünde tövbe etmek. Bu şu yukarıda tabi olmak, diğerinde tövbe etmek. Çünkü tövbe kapısı kainat kurulanı beri var ve bu tek dinin de giriş kapısı bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonra ikincisi tövbe etmek, tabi olmak, hedef emirler açısından tabi olmak ve vasıta emirler açısından tövbe etmek. Bu tövbeyi buraya gerçekleştirelim. Ondan sonra ten çatısı, ruhun teslimi, oruç, fizik vücut teslimi, namaz, nefsin teslimi, hac ve irşad, zekat, ihlas ve iradenin teslimi, zikirle bir hedefe ulaşıyoruz. Ali İmran 112'de Allah Teala durubet aleyhimiz zilletu aynama sirkufu hablim minallahi ve hablim minenaz. İnsanlar üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna. İşte bu Allah'tan bir ip, Allah'a ulaştıran yol, sırat-ı müstakim insanlardan bir ip de Allah'ın tayin ettiği mürşid. Meryem 43'te Hazreti İbrahim Aleyhisselam, ya ebeti قَدْ جَانِي مِنْ اَحْلِمِ مَا لَمْ يَتِيكَ. Ey babacığım, sana vermeyin, bana verildi. فَتَّبِيْكْنِي اَهْدِكُمْ سِرَاتِ سَوِيَ. Bana tabi ol ki sirat-ı seviye seni ulaştırayım. Fetih 10'da da yani mutava var. Kasas 50'de فَاَنَّمْ يَسَّجِبُ لَكَ. Yani sana tabi olmazlarsa. فَاَنَّمَا يَتُونَ اَوَانْ بِكَ. Onlar hevalarına tabi oluyorlar. Allah'tan bir hidayetçi olmadan havasına tabi olan kimsenin daha delalette kim vardır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tulü emel. Heva haktan ayırır. Tulü emel ise ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Aile ise yüzünü bize çevirmiş geliyor. Her birinin kendine has evlatları var. Eğer aile taliplerine olup dünyanın evlatlarına olmamaya gücünüz yeterse bunu yapın ve bolca salih amel işleyin. Öyleyse görüyorsunuz ki insanlar için en önemli şey heva ve tuğli amel. Heva insanı haktan ayırıyor. Tuğli amel de ahirette unutturuyor. Hani fıtratı içimizde hazır olan bir talep ama su yüzüne çıkmıyor. Allah Teala bize yardım etmeye hazır ama mangalın yanması için ona bir kibritle bir tutuşma yapmak lazım. İşte irşat makamının sözleri içimizdeki o hani fıtratının harekete geçmesinin kıvılcımıdır. İrşad makamı ile arasındaki perde açıldığı zaman kişi irşad makamına sevgi duymaya başlar ve mürşidini aramaya başlar. Mürşid insanı Allah adına teslim alan kişidir. Hiç kimse Allah'ın kendisine göstereceği mürşide tabi olmadan İslam olma hedefine gidemez. Üçüncü sual, Allah herkesi ani fıtratıyla yarattığına göre herkes İslam olma şerefine erebilir mi? Evet. Al-İmran 19'da enne dini andallah el-İslam, Allah'ın katında din İslam'dır. Hac 78'de ise ve caidu fillah hakkı cihadi. Bir hakkın cihatle cihat edin. Huve iştebakum. Allah sizi seçti. وَمَا جَعْلَ عَلَيْكُمْ فِي دِينِ مِنْ خَرَجٍ. Dinde size zorluk kılmadı. Millete ebikum İbrahim, Rabbiniz İbrahim'in dini. O semaakül müslümine min kabli ve fiyaza. Bundan önce de ve burada da size İslam ismi, Müslüman ismi verdi. Liyekunu Resulü şehiden aleyküm. Şehir Resul sizin şahit. Tekunu şu anda alenna. Siz de insanlar üzerine şahit olasınız. Gerçekten de tövbe sırasında 7 şahit söz konusu. Birinci şahit Allah Teala tövbe sırasında. İkinci şahit devrin imamı. Üçüncü şahit devrin imamının ruhu. Dördüncü şahit arşitler melekler. Beşinci şahit mürşidin kalp gözü. Yani Resul devrin imamı sizin üzerinde şahit olsun. Ama siz de insanlar üzerine şahit olun. Mürşidin kalp gözü. Yusuf 108. Ve kiram-ı katibe melekleri, amel defteri. İslam 14 asıl evvel Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz ve sahabe birlikte 7 sabah 4 teslimi yaşayarak Allah'a teslim oldular. Makale 136 bunu ifade ediyor. Kullâ mennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim ve İsmail ve İshâk ve Yakûb ve Asbâte ve mâ ute'ye Musa ve İsa ve Akîmün ve mâ ute'ye nebiyyûne min Rabbihim lâ nifarrıku beyne ahdin min lehunnehu nehnu lehu müslümün. Biz ona teslim olanlarız. İslam, Hristiyanların da, Müslevilerin de, Yahudilerin de dinidir. Başka din hiç olmamıştır. Allah'ın bütün peygamberleri Allah-u Teala'nın açık ve kesin ifadesiyle İslam'dılar. Hepsinin kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a teslim oldukları ve böylece İslam şerefine erdikleri Kur'an-ı Kerim'de son derece açık bir ifadeyle ifade buyuruluyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala herkesi hanif fıtratıyla yarattığını ve bu fıtratın işler hale gelip İslam olabilmemiz için, Allah'a teslim olabilmemiz için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememiz gerektiğini söylüyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ruhan hani Allah'a bağlı olduğumuzu düşünüyorum. Bedenimiz bizim sadece bizim temsilimiz dünyada.
1: Ruhunuzu yaşarken Allah'a ulaştırmak, onun dostlarından, ermiş kullarından olmak ister miyim?
3: Bu Kur'an'da da yeri olan bir şey Allah dostu. Onlar bizden daha farklı seviyede manevi duygular yaşayabiliyorlar. Bu çok ciddi bir İslami çerçevede yaşamayı gerektiriyor. İster miydiniz? Tabii ki isterdim. Ama bunu istemeyi istemem gerekiyor önce. O da Allah nasip ederse.
2: Ben de isterdim ama dediğim gibi çok irade isteyen ve nefsine gerçekten çok boyun eğdirmen gereken bir şey.
1: Hiç Allah'a diyor musunuz? Seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Senin dostun olmak istiyorum.
4: Genellikle diyorum da bazen de isyanda buluyorum. İsterim istemez. Niye böyle bir hayatım var? Bazen istediklerime ulaşamıyorum. Ama genellikle şükrediyorum.
3: Söylediklerinize %90 oranla katılıyorum ama bu yol zorlu bir yol ve çok fazla sınanıyorsunuz bu yolda. Ama tabii bu da insanı korkutmamalı.
1: Aslında Allah'la olan yaşam kolay. Dünyada onsuz olan yaşam zor. Sizce?
3: Dinsiz veya hani İslam'a inansa bile Müslüman gibi yaşamayan insanların evet çok fazla anksiyetik ruhsal problemleri olabiliyor. Mükemmel olmasa da ibadetlerini yapan insanlar bu konuda daha mutlu olabiliyorlar.
2: Allah'ım senin dostlarından olmak istiyorum. Bu hayatta sana ulaşmak istiyorum.
3: Allah'ım seni çok ama çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
4: Ben senin dostlarından evlerinden olmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah dostları bizden daha farklı bir seviyede manevi duygular yaşayabiliyorlar. Ben de tabii ki isterdim ama önce bunu istemeyi istemem gerekiyor. Onu da Allah nasip ederse. Allah'a dost olmayı istemek Allah'ın nasibiyle mi gerçekleşiyor? Biliniz ki Allah Teala bizi çok seviyor. Bir tek talebimiz de bizim kendisine dost olmamızı için yaratmış. Dost olmamızı istiyor. Bizi dostların arasında kabul etmek için o sadece bekliyor. Bizi Allah'a dost kılacak, Allah'a da bize dost kılacak olan sadece tek bir dilektir. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilediğimiz anda Allah'ın dostu oluruz. Şunu unutmayalım ki Allah'ın kanunu, Allah'ın bize 700 katlı bir saray inşa etmesi için bizim mutlaka bodrum katını inşa etmemiz gerekir. Allah-u Teala ilk adımı bizden bekliyor. bizim istememizi istiyor. Evet, 7 katlı bir saray inşasını istiyorsak, bodrum katı Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyeti bizden bekliyor. Allah'tan bir şeyler istemek hem hakkımızdır hem de vazifemizdir. Hadiste siz bize başvurmayı, bizden istemeyi istemezseniz o zaman sizi yok ederiz yerinize. Bunu isteyecek olan, bize müracaat edecek olan başka bir kavim getiririz. Buyuruyor. Öyleyse Zümer 17'de Allah Teala وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَى اَمْلِ الْبُشْرَ فَبَشَرِ وَعَدْ. Onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilediler? Şura 13 اَللّٰهُ يَشْتَبِي اِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْتِ اِلَيْهِ مَنْ يُنِبْ. İşte bu seçilenlerden yünip olan, Allah'a yönelen kişiyi de Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırıyor. Bakara 256'da da Lakin ahab-ı din, dinde zorlama yok. Katte ben üçtüm yalgay, irşat yoluyla gay yolu birbirinden kesin biçimde ayrılmış vaziyette. Kim tağutu inkar eder ve Allah'a kul olursa, o Allah'tan korkması mümkün olmayan kulpa mutlaka sarılır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Biliyorsunuz İslam teslim demektir ve Allah-u Teala kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar buyuruyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
4: Dini bilgileri öğreten insanlar, yani Allah'a bağlanmak için Allah'ın yolunda giden iyi insanlar olarak düşünüyorum.
3: Kendi araştırmalarım sonucu Türkiye'de de birçok mürşidin, hani peygamber soyundan geleninden tutun, çok birçok sayıda mürşidin olduğunu biliyorum. Şu an çok eleştiriliyor böyle kuruluşlar ve topluluklar ama bunların çoğu gerçekten kimseden herhangi bir maddi, manevi herhangi bir çıkarı olan şeyler değil. Nasıl ki bilim, Allah bilimin üstündeyse, bilim bir perdeyse, biz bilimle Allah'ın kendini bilimsel olarak ispat etme çabası yoksa, bu mürşitlerin de kendini ispat etme çabası yok. Yanlarına gittiğinizde zaten manevi olarak hissedebiliyorsunuz bunu.
2: Hak'tan aldığını işte insanlara ileten biraz aracı gibi bir şey. Tam peygamber diyemeyiz tabii ki de. Daha çok peygamberlerin yolunu takip eden ve insanları o maneviyat altında etrafında toplayan. Tabii burada herhangi bir zorlama yok. İnsanlar isterse zaten oraya gidiyor ve oraya giderken yanından herhangi bir ön yargıyla yaklaşmamak gerektiğine inanıyorum.
1: Mürşidimizi nasıl bulabiliriz?
3: Güvenilir olduğu sürece, iyi hissettiğimiz sürece, hukuka aykırı veya işte insanın manevi değerlerine aykırı bir durum olmadığı sürece herhangi bir mürşidin arkasında saf tutabiliriz. Yani şu mürşid, bu mürşid diye seçmeye gerek yok.
1: Diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin, hacet namazını kılın, mürşidinizi bana sorun diyor. Ben size gösteririm diyor. Böyle bir şey yapmak ister miydiniz?
3: Kur'an'da geçiyorsa sureyi de söyleyebilirseniz ben yapabilirim.
0: Misal bir mürşit konusunda burada herhangi bir zorlama yok. İnsanlar isterse oraya gidiyor. Oraya giderken herhangi bir ön yargıyla yaklaşmamak gerektiğine inanıyorum. İnsanların çoğu mürşitlere karşı ön yargılı olduğu için mi onlara yakın olmuyorlar? Ön yargılar tabii ki engel teşkil ediyor. Ama sonuçta halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildi. Hepimizin bir cevabı var. Kalü bela günü. Kalü bela gününde Adem Aleyhisselam'ın zahirinde onun bütün zürriyetini yaratan Allah-u Teala hepimizden misak ruhumuzdan misal, fizik ucumuzdan ait ve nefsimizden yemin almış. Ve bunları üzerimize farz kılmış ve bu dünya hayatında yerine getirmemizi istiyor. Ama bunları yerine getirebilmek işte Mümin Suresi'nin 4. ayet-i kerimesi. Biz Resullerimizi ard arda gönderiyoruz. Öyleyse hangi kavimde hangi lisan-ı lisani konuşuyorsak mutlaka onların içerisinde bir veli Resul var. Ve o kendi kavmi içinde tebliğ yapmaya başlıyor. İşte Hazreti Ömer'in şaşırdığı bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Biz Allah'ı neyle biliriz? O Resul'ün davetiyle. şaşaran bu insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şeytanı nasıl biliriz? Resul'ün davetini kabul etmeyen otomatikman şeytana itaat etmiş oluyor. Şaşaran bu insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. Bu dünya bizi Allah'tan uzaklaştıran bir imtihan, bir fitne ama ona çakılıp kalıyoruz. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i Kerimesinde cennetler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Hepsi geldiler ama biz onları yalanladık ve onu eğer işitseydik ve akleseydik. O gün cehennemde olmazdık. İşte nezir gelmiş ve ama yalanlamışlar. Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerime mürşidine tabi olmayan delalettedir buyuruyor. İnsanoğlu bir ön yargının sahibi ise nefsindeki afetler sebebiyle bu ön yargından kolay kolay vazgeçemez. Bu ön yargının Kur'an-ı Kerim ayetleriyle açıklaması ön yargının sahibine bir şey ifade etmez. O insanı o düşünce standartından kolay kolay uzaklaştırması söz konusu değil. Ön yargısı olan bir kişi hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Neticesi kendilerine cehenneme sevk edecek olan bir hususun ön yargı sebebiyle kabul edilmemesidir. Mürşide ulaşmanın kabul edilmemesidir. Ruhun Allah'a ulaştırılmasının kabul edilmemesidir. Albert Einstein bir ön yargıyı yıkmak atomu parçalamaktan daha zordur. Bir başka hurafe mürşide tabi yetecektir. Ve bir başka hadis zancılardan önce ilim öğrenin. Çünkü bir tarafta Allah'ın Kur'an hakikatleri ve bir tarafta zanlar var. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden sonsuz kere öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem Hocam, müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Hanif fıtratına sahip olmakla kişinin aklını kullanması arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayabilir misiniz? Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz kere öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamı işitmek üzerinize farz. Öbür taraftan da mümin kulağından sular. Öyleyse kimdir mümin? İşiten kişi. Enam 36'da اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا اَلَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete icap edenler işitenlerdir. Davetler kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Allah-u Teala hala akletmeyecek misiniz diye hep Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlara seslenir. Başlangıç seviyesinde Allah'a ulaşmayı dilemek bir ihtiyaç olarak, bir fıtrat olarak zaten vardır. Bu var olan şey, bu ayetleri gördüğümüz zaman bizi Allah'a ulaşma dileğini ulaştırıyorsa biz başlangıç seviyesinde akletme işlemini tamamlamışız demektir. Ama eğer biz zaten fıtratımızda olan Allah'a ulaşma talebini ayetlerin okunmasına rağmen, bize bildirilmesine rağmen anlamıyorsak, öyle bir talep içimizden gelmiyorsa o zaman primitif seviyede de akletmiş değiliz. Değilsek Allah'ın azabına muhatap oluyoruz. Yunus suresinin 100. ayet-i kerimesinde aklını kullanmayanlara azap ederiz buyuruluyor. وَمَا كَانَ لِنَفْسِنَا اَنْ تُؤْمِنُوا اِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Kimdir akletmeyenler? İşitmeyenler. Mülk suresinin 10. ayet-i kerimesi اِلَّوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا Bir kişinin akledebilmesi için işitebilmesi lazım. Kimi işitecek? İrşad makamını işitecek. Hikmet sahibi alimi işitecek. İşte Kimdir aklını kullanmayan? İşitmeyenler. Aklını kullanmayanlara azap ederim olayı. Onlar işitmeyenlerdir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala Hanif fıtratının gereklerini yerine getirip İslam'ı bütün boyutlarıyla yaşayabilmemizde en önemli unsurun Allah'ın ismini devamlı zikretmemiz olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Zikir yapmak güzel ve önemli bir şey. Aşireye kaçınmadığı sürece, yani gündelik hayatın vesaire etki etmediği sürece, boş zamanlarımızda zikir yapmak, hem de herhangi bir dine mensup olmayan kişilerin meditasyon yapması gibi zihni rahatlatan, işte Allah'ı hissettiren, mutlu hissettiren güzel bir şey.
2: Allah'ın birçok ismi var. Bunları andığımız zaman Allah'a karşı daha yakın hissedebiliyoruz ruhumuzu ve içimize bir huzur doluyor.
4: Allah'a bağlılığımız artıyor. Yani Allah'ı sürekli hatırlamak için Allah Allah Allah dersen gönlün yani iyiliklere dolar. Sıkıntılarından kurtulursun.
1: Zikir yapan bir insanın nefsi temizlenip insanlarla ilişkisinde bir takım pozitif değişiklikler olur mu?
3: İnsanları yargılamayı bırakır. Empati kurmaya başlar. İnsanlara hakaret etmeyi, dedikodu etmeyi, kötü düşünmeyi bırakır. Sinirlenmeyi bırakır. Nefret duygusu körelir. Her şeyi iyi tarafından bakar.
1: Başımıza ne gelirse gelsin Allah'ı devamlı zikredersek hiç mutsuz olmayacağımızı söylüyor. Bu konuda ne dersin?
4: Kesinlikle katılıyorum. Yani her zaman Yüce Yaradan'ın bizi bir yaratıcı olduğunu biliyoruz. Bunun farkındayız. Her zaman onu dua etmeliyiz. Yani Allah'ı her zaman hatırlamak lazım. Çünkü hiçbirimiz kalıcı değiliz bu dünyada. Her geçen gün tanıdığımız, tanımadığımız, herkes geçip gidiyor öbür dünyaya. O kadar da insan, milyarlarca insan yerin altında var. Kesinlikle bir kainatın bir yaratıcısı var. Ve onun için zikretmek, dua etmek, Allah'ı her zaman hatırlamak önemli bir şey.
0: Bir misafirin zikir yapmak güzel ve önemli bir şey. Aşırıya kaçırmadığın sürece, yani gündelik hayata etki etmediği sürece dedi. Çok zikir yapmak günlük yaşamı olumsuz mu etkiler? Pozitif istikamette etkiler. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Zikir sevgidir. Dolayısıyla eğer sevgi mutluluğun anahtarı ise zikir de mutluluğun anahtarıdır. Mutlulukla zikir ilişkisi birbirine paralel bir muhteva ifade ediyor. Üç cephede kesintisiz sulh ve sükunu yaşamak istiyorsak daimi zikre ulaşmamız lazım. Allah Teala herkesin 24 saat süreyle alaksız zikir yapmasını, daimi zikre ulaşmasını Kur'an-ı Kerim'e farz olarak koymuştur. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde "Feyza kadeytumus salate fezkurunallaha kıyamen kuvde ala cunubim." Namazı bitirdiğin zaman ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Allah Teala daimi zikri emrediyorsa, daimi zikirde zaman adı verilen müessesenin bütününü teşkil ediyorsa, o zaman bütünün daha ötesi mevcut olmadığı için zikirde ifrat diye bir müessesenin oluşması mümkün değil. Zikrini artıran insanın zaten bütün davranışları değişir. Olaylar birbirine tesir eder. Zikir arttıkça davranış biçimleri güzelleşir. Davranış biçimleri güzelleştikçe zikir artar. Birbirlerini iki yönlü besleyen bir muhteva ifade ediyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü kıymetli Cafer Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ilk olan ellerinizden öpüyorum inşallah. Uygun görürseniz bir sual arz edecektim. İnsanlarda bulunan hanif fıtratı zamanla değişir mi inşallah? Sizi kalbimden çok seviyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Evet, yani bakarsan bağ olur, bakmasan dağ olur. Bu yozlaşmanın ifadesi eğer bakmasan dağ olur, yani yozlaşır, o zaman gereğini yerine getirmek lazım. Bütün insanlar hanif fıtratıyla doğarlar ama neticeye baktığımız zaman anne ve babalar hanif fıtratında olan çocukları o fıtratı kullanamayacak hale sokmak isteyebilirler. Lakin Peygamber Efendimiz herkes hanif fıtratıyla doğar ama anne babası onu Yahudi Mecusi putperest yapar. Yani fıtratın dışına çıkartır. Ama hani fıtratı öyle bir fıtrattır ki irade önde gelir. Bu sebeple Allah Teala anneniz babanız sizi hidayetten ayırmaya çalışırsa ona itaat etmeyin. Lokman 15. Bana ulaşanın yoluna tabi olun. İnsanlar eğer kendi serbest iradeleriyle Allah Teala'nın yoluna girmezlerse, Allah'a teslim olmayı istemezlerse cehenneme gidecek olan trene binmişlerdir. İşte her doğan çocuk İslam fıtratıyla, hani fıtratıyla doğar fakat Babası annesi onu Hristiyan ve Mecusi yapar. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programı sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha.

Allah'ı dileyeceksiniz. O sizi yarattı ve sizi kendisi için yarattı. Kul olasınız diye yarattı. İbadet için değil, mutlu olmanız için yarattı. Siz kalpten ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'ın sizin için dua ettiği müşide ulaştınız, tabi oldunuz. Ve siz dersinizi yapıyorsunuz. Dersiniz ne? Allah demek. Dersiniz Allah demek, Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, sabahla uyandığınız an bundan emin olabilirsiniz. Gün içerisinde ne kadar Allah diyorsanız o kadar mutlu yaşıyorsunuz. Allah deyin. Allah dediğiniz her saniye siz Allah içinsiniz. Öyleyse gelin sevgili kardeşlerim, bir dilek.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sualler ve cevaplar bölümünde tekrar birlikteyiz. Birinci sual Muğla'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Manevi gelişim sürecinde kişinin idrakinin artması 7 safhada farklı seviyede olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette söyleyebiliriz. İnsanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveni var. Başlangıç noktasında insanlar ölü durumda. Bu dünyayı görüyorlar, işitiyorlar, biliyorlar ama bu dünyada Allah'ın göstermek istediğini görmüyorlar. İşittirmek istediğini anlamıyorlar. İşte bu dünya hayatında Allah'a kattan hidayetçiler, Resuller gönderiyor. En üst seviyede devrin imamı, kavim Resulleri, veli müşrikler devamlı olarak Allah'ın kendisine verdiği görev tahtında Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler sağır, dilsiz, kör, ölüyken anında gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor. Neyi görüyor? Allah'ın kendisine göstermek istediğini, yani mürşidi mürşid olarak görmeye başlıyor. Mürşidin sözlerini anlamaya başlıyor. Bu o kişiyi 7 Furkan'ın sahibi kılıyor. Allah Teala o halde de bırakmıyor. 12 tane insanla mürşidine ulaştırıyor ve kişinin kalbinde %2'lik rahmet nuruyla Allah'ın gösterdiği mürşide kişi tabi oluyor. Arkasından Allah'ın garantisinde 7 kademedeki nefs seskesiyle o kişinin kalbi %49 fazıl, %2 rahmet, toplam %51 aydınlanıyor. Bunun manası, eskiden şeytan %100'üne tesir ederken artık %100'üne değil, sadece %49'una tesir edebiliyor. Ama kim ki Allah'a kendisine vekil tayin eder de fizik vücudunu teslim etmek isterse zikrini arttırması lazım. Zikir artışıyla 18 saat zikre ulaştığı zaman o kişinin dünya mutluluğu %75 ama kalbindeki nurlanma %81'e ulaşıyor. Elbette o zaman da idraki farklı şekilde oluyor. Daha sonra daimi zikir, ki Allah-u Teala'nın göstermek istediği hedef daimi zikir. Daimi zikirde ruh teslimi, fizik vücut tesliminden sonra nefsin teslimi gerçekleşiyor. Ve %100 dünya mutluluğuna 5. kat cennetin sahibi oluyor.

0: arkasından irşat ve arkasından o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesiyle irade teslimine ulaşıyor. 28. basamağın 4. kademesinde, 5. kademesinde de Allah Teala o kişiye zatını gösteriyor. İşte 28 basamaklı İslam merdiveninin ilk 2 basamağı hariç 26 basamak içerisinde o kişi mütemadiyen manevi gelişim içerisinde idraki artıyor, artıyor, artıyor ve en zirve noktada o kişi iradesini teslim ettiği zaman gerçekleşiyor. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, internet ortamında yaygın yaşam koçu ve psikologlar var. Alma verme dengesi diye bir şeyden bahsediyorlar. İyilik aldığın kadar iyilik yap. Çok fedakarlık insanı tüketir. Saygı duyulmaz bir insan olursun. Tükenirsin diyorlar. Topluma ciddi tesir ediyorlar. Bu konularda Allah'ın istediği doğru düşünce, davranış biçimi nedir? Evet sevgili kardeşlerim, bunlar kendi zanlarına tabi oluyorlar. İki tür insan var. Bir, Allah'a teslim olanlar. İki, zanlarına tabi olanlar. Allah'a teslim olanlar her konuda Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki hükmüne tabi olanlardır. Şimdi yaşam koçu değil, Allah'ın tayin ettiği mürşid. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman hiçbir ayette yaşam koçundan bahsetmiyor. İnsanlar değiştiriyorlar, bu çok güzel görünebilir ama bu şeytanın bir tuzağıdır. İnsanları Allah'ın kitabından uzaklaştırmak içindir. Psikologlar da aynı şekilde kendi zanları içerisinde dağarcıkları neyse, yani tefekkür ufukları neyse o kadardır. Ötesini bilmiyorlar. Zaten ister adına yaşam koçu desin, ister psikolog desin, ister fizikçi desin, ister matematik diğer bilim dalları desin. Bunların hepsinin öğretisi yarımdır. Neden yarımdır? Dinsiz ilim kördür. İlimsiz din topaldır. Gerçekten de religion without science is lame, topal. Yani eğer bir din söz konusuysa, bilimi ihtiva etmiyorsa, o zaman kendi imkanları içerisinde bir ayağı topal durumda kalır. Ama science without religion is blind. Ama aynı şekilde dinsiz bilim de kördür. Sadece fizik alemi görüyor, fizik ötesini ihtiva etmiyor. Fizik ötesini ihtiva etmeyince daima yarım kalıyor. Alma verme dengesi tamam. Ama iyilik aldığın kadar iyilik yap olayı, iyiliğe karşı iyilik herkesin işi, bu Allah'ın bir kanunudur. Rahman suresinin 60. ayet-i kerimesinde Allah bu kanunu şöyle açıklıyor. Hel cezaul ihsani alel ihsan. İhsanın ihsandan başka mükafatı var mı ki? Öyleyse iyilik yaptığın zaman elbette toplumun başka bir bireyinde mutlaka sana o iyilik ulaşacaktır. Ama çok fedakarlık insanı tüketir, saygı duyulmaz bir insan olursun olayı tamamıyla yanlış. Çünkü sevgi fedakarlıktır. Fedakarlığın da ölçüsü zikirdir. Siz hangi oranda Allah için olursanız daha üst seviyede Allah'ın yardımını alırsınız. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de biz insanlara söylediği daimi zikirdir. Daimi zikirdeki kişinin davranış biçimi ise daima kötülüğe karşı hayırla mukabele etmektir. Öyleyse bunlar kendi zanları içerisinde bir şeyler söylüyorlar ama önemli olan Allah-u Teala'nın ne buyurduğu. İşte Kur'an-ı Kerim'de daimi zikrin sahiplerinin kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekler olduğunu söylüyor. İncil'in bir ayetinde düşmanını sev, nefret edenlere iyilik yap, lanet okuyanlara iyilik dile, hakaret edenlere dua et, tokat atan öbür yana çevir ve bin tane senden isteyene abanı esirgeme. Görüyorsunuz ki bütünüyle veren taraf hatta kişinin kendisini tamamen Allah için tüketene kadar. İşte Allah'a adanmak başka insanlara kendimizi adamaktır. Onlar için hayatı yaşamaktır. Allah'ın istediği kamil insan bu insandır inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Efendimiz sohbetlerin bazılarında Allah'ın 12 ihsan 7 nimet verdiğini buyuruyor. Tövbe konu sohbetinde de 10 ihsan 10 nimetten bahsediyor. Bunu açıklar mısın? Evet sevgili kardeşlerim. Muhterem Efendimizin mir.com'da 8500 küsur saatlik sohbeti bir senede, bir ayda, bir haftada, bir günde oluşmadı. Benim Efendimiz'e intisabım 81'li yıllarda gerçekleşti ve gelişen 40 küsur süre içerisinde hep Allah'tan aldığını bize öğretti. Zaten Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e buyurmuyor mu? En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Mehdi Aleyhisselam'dır. Neden Mehdi Aleyhisselam en hayırlı? Çünkü Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen ve Allah'ın emriyle de öğretendir. Öyleyse muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam ilk başlarda Allah'ın kendisine verdiği tahtında 10 ihsan, 10 nimetten bahsetti. Ama daha sonra Allah-u Teala bu emri 12 ihsan ve 7 nimete çevirdi. Ama her ikisi de Allah'ın kendisine öğrettiğidir. Aslında 10 ihsan, 10 nimet başlangıçtaki bir durumu ifade ediyor. Ama daha sonra da Allah-u Teala bunu 12 ihsan ve 7 nimete çevirdi. Allah razı olsun. Her ikisi de Allah'tandır. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, dostlarıma tasavvufu en güzel şekilde nasıl anlatmalıyım? Kendisi asker, onun da bu yola girmesine vesile olmak istiyorum. Sevgili kardeşlerim, insanların bu dünya hayatındaki yaşama gayesi tasavvufu yaşamaktır. Tasavvuf Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak ahiret ve dünya saadetinin bütününü içeriyor. İnsanlar şu anda yaşı, cinsi, mesleği ne olursa olsun mikrofonla kendisine şu suali sorduğunda hayattan beklentin nedir? Herkes mutluluğu arıyor ama herkes mutluluğu farklı adreslerde arıyor. Mutluluğu arıyor, ben zengin olsam mutlu olurum. Mutluluğu arıyor, eşim bana itaat etse mutlu olurum. Mutluluğu arıyor, oğlum okulları kazansam. Bunlar hepsi tamamen geçici zevkler olarak ifade edilebilir ama mutluluk üç alemde kavganın tamamen bittiği kesintisiz bir sulh ve sükun halidir ve tasavvuf da tam budur işte. Onun için Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Eğer Kur'an-ı Kerim'i 28 vakit İslam meclisinin içerisinde anlatırsan, ki bunun giriş kapısı bir dilektir, o zaman yavaş yavaş o kişi öğrendiğini yaşamaya başlarsa zaten hedefine ulaşacaktır. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Câsiye 23'te heva ve heveslerin ilah edinenler buyuruluyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bizler de nefsimizin afetlerine bazen uyuyoruz. Burada durumumuz ne oluyor açıklayabilir misiniz? Hayır sevgili kardeşlerim. Bu ayeti kerimede bahsi geçen hevasına tabi olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Nereden biliyoruz dilemeyenlerdir? Hemen ayete bakalım ne diyor? اَفَرَيْتَ مَنْ اَتَّغَزَ اِلَاهُ وَعَدَلَ اللّٰهُ وَالْعَلْمِنْ Bir ilim üzere Allah onu delalette bırakmıştır. Şimdi delalette olduğun insanlara bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de. tam 19 tane negatif özelliğinin bir tanesi de delalette olmaktır. İşte hemen bu ayetle birlikte o slaytımızı da gösterirsek, o zaman bu iş evet şirktedir, küfürdedir, delalettedir. Öyleyse delalette olanların başka bir özelliğini de burada söylüyor. Katama ala semi'u kalbi ve cealemuşa sağır dizisi ve kördür. Evet, burada da görüyorsunuz ki o kişi sağır dilsiz ve kördür. Evet. Demek ki bu ayette bahsi geçen özellikler henüz başlangıç noktasında bir ve ikinci basamakta olan kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama siz öyle değilsiniz. Kalben ulaşmayı dilediniz. Mürşidinize tabisiniz. Ruhunuzu teslim ettiniz. Ve fizik vücut teslimi için birçok gayretin içerisinde zikrinizi arttırmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla nefsinize uyduğun zaman derecat kaybediyorsunuz. Yani başlangıç noktasında kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ki hali şer işliyor veya hayır işliyor. Ama daha sonra mürşidine tabi olduğu zaman ya günah ya sevap söz konusu. Allah Teala Maide 2'de tahavenu bil birri ve takva ve la tahavenu bil ismi vel udvan. Düşmanlıkta ve günahta yardımlaşmayın. Bil birri ve takva, sevapta ve dostlukta yarışın. Öyleyse daha sonra müşriklere tabi olduğu zaman ya o günahlar sevaba çevriliyor. Yani mürşide tabiyet noktasında hayır şer değil, günah ve sevap tabi olduğu zaman o güne kadar işlediği bütün günahlar Allah sevaba çeviriyor. Ondan sonraki süreçte kişi derecat kaybediyor, hasenat ve seyyiat. Hasenat derecat kazanmak, seyyiat derecat kaybetmek. Siz sadece derecat kaybeden birisi olursunuz. Ama o Casiye-i Müşteki gibi değil. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Cabbar Hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Efendimizin ümmetiyle. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacaktı. Başka insanların mutluluğu için gayret içinde olmak bizi başka insanların gözünde aşağı seviyeye mi indirir? Bu konudaki doğru düşüncemiz nasıl olmalıdır? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bizi çok seviyorum. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Başkalarının mutluluğu için gayret içinde olmak bizi başka insanların gözünde aşağı seviyeye indirir mi? Bu konuda ne buyursunuz? İndirmez ama indirdiğini kabul ederim. Önemli değil. Önemli olan Allah'ın bizim hakkımızdaki hükmü. İnsanların bizim hakkımızdaki hükmü hiçbir şey ifade etmez sevgili kardeşlerim. Ama siz başkalarını mutlu ederseniz Allah'ın kanunu devreye giriyor. Ne kadar köfte o kadar ekmek. Ne kadar karşı tarafı mutlu ederseniz o kişiden olmasa mutlaka başka bir kişiden o mutluluk size dönecektir. Yani siz başkalarını mutlu ederek kendinizi mutlu etmiş oluyorsunuz. Yetmez. Karşı taraf öyle olduğunu kabul edelim. Olmaz yani, mümkün değil, öyle olduğunu kabul edelim. Önemli olan Allah'ın bizim hakkımızda hükmü. Eğer Allah Teala diyorsa ki mutlu edin ve böylece mutlu olun, biz Allah'ın kanununa uyarız, teslim oluruz ve yolumuza devam ederiz. Ama bir başkasının gözünde de tam tersi affetmek büyüklüktür. Affetmek, o karşı taraf bize yaptığı bir haksızlığı affederseniz bu büyüklüktür ama bir aşağılık değildir. Tam tersi. Allah razı olsun. Kötülüğe karşı hayırla mukabele etsen bir iki kere o kişi mutlaka o da artık sana kötülük değil de iyilikle cevap vermeye çalışır. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşim muhterem hocam. 22. basamakla 25. basamak arasını anlatabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, 2. basamakta ruh Allah'a teslim olur. 23. basamakta beka makamı, 24. basamak zühd makamı, 25. basamak muhsinler makamına ulaşır kişi. ...22. basamakla 25. basamak arasında. Burada Muhterem Efendimiz'in her zaman anlattığı ilm-el yakin ile aynel yakin arasındaki bir köprüyü ifade ediyor. Kişi burada kalp gözü açılabilir, kalp kulağı da açılabilir, irfanın sahibidir ama asla hikmetin sahibi değildir. Öyleyse fizik vücut tesliminde Kur'an'ın ilk 4 ruhuna girilir ve o kişi 18 saat zikirle ancak bu seviyeye ulaşabilir. Fizik vücudun Allah'a teslimi, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bir yapmadan Allah'a zikir yapmak doğru mu? Hayır sevgili kardeşim, bir ayrı bir özel zikirdir. Mutlaka yapılması lazım. Bazı arkadaşlarımız bir yapmadan da her zaman zikir yapabilirsin diyor. Bu ne doğru? Hayır, doğru değil. Yani Efendimizin kardeşlerimize verdiği izin taatında 7 tane nokta var fizik vücudun göğüs bölgesinde ve üst tarafında. Bu noktalarda en az 2000, ki bu da çok yoğun çalışan kişiler için geçerli olan bir durum ama durumu müsait olanlar zikri virdi erkaniyle yerine getirmesi eftaldır. Ama bazıları işte örtü altında şöyle böyle bir takım mazeretleri söylüyorlar ama minimum virt örtüsü altında 14 bini çekmesi gerekir ki 7.2'deki 14, ondan sonrasını zikrimatikle çeker, saatle çeker olabilir. Aradan bir kardeşim muhterem hocam, aynı evde kaldığımız birinin bize yaptığı kötülüğe iyilikle karşılık verdiğimiz zaman karşı taraf ona ettiğimiz iyiliğe kızıyorsa bizim ona karşı davranış biçimimiz nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, tasavvuftaki bir kişinin davranış biçimi af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmektir. Sen Allah'ın emrini yerine getiriyorsun. Karış taraf kızıyorsa onunla Allah arasında. O bizi ilgilendirmez. Ama sen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de Taif'e giderken tebliğe gittiği zaman atılan taşlardan yüzü kan revan içinde kalınca sahabe hemen birdenbire ya Resulullah onlara beddua et ki Allah onlara gün göstersin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah beni beddua için değil dua için gönderdi. Ve el açıyor ya Rabbim onları affet çünkü onlar bilmiyorlar. Bilselerdi bunu yapmazlardı. Neyi bilmiyorlar? Resulullah'ın Allah'ın en üst seviyedeki mürşidi olduğunu bilmiyorlardı. Bilseler hiçbir zaman bunu yaparlar mı? Öyleyse her zaman biz de iyilikle iyilik yapacağız. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edeceğiz. Karşı taraf kızıyorsa o onunla Allah arasında. Ama davranış biçimimiz mutlaka Allah'ın emrettiği biçimde olması lazım inşallah. Allah razı olsun. Kastamonu'dan bir kardeşim muhterem hocam, ruh teslimi yaptıktan sonra fizik vücut teslimi yapacağımızdan emin olursak, gayret eder ve beklersek mutlaka fizik vücut teslimini yapabilir mi, yapar mıyız? Elbette sevgili kardeşlerim, zaten Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Sahabeyi de bize örnek göstermiş. Sahabe de bizim gibi insanlardı. Ve başlangıç noktası bizim gibi insan olan sahabeyi Allah-u Teala katından Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirdiği kitabı, ayetlerini bir bir okudu. İşte birinci noktada Bakara 151'i gösteriyoruz. Ayetlerin tilaveti. Ayetlerin tilavetiyle o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Zümer 17'ye göre ve 12 tane insanla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi ve mümtehin 12'ye göre. Ama dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Arkasından nefs tezkiyesi. Nefs tezkiyesi mürşit olmadan olmaz. Yani Allah-u Teala vahdet, tevhid. Tevhid neyle kurulur? Kişinin 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayinli mürşide tabi olarak olur. Yani bu dünya hayatında ruhunu, dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a teslim edenlerin vücuda getirdiği tek cemaat. Tevhid bu demektir. Tevhidin içinde yer almak mutlaka hayattayken ruhunu Allah'a teslim etmeyi gerektiriyor. Allah Teala ümmü selması yeterse mutlaka bu gerçekleşir. Ondan sonra da teslim. Ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte vahdet, tevhid ve teslim Allah'ın ezeli ve ebedi dinin üç tane saç ayağını oluşturuyor. Ruh teslimi yaptıktan sonra, kişi ruh teslimini yapmışsa, o zaman kitabın öğretilmesiyle o kişi zikrini artıracak, fizik vücut teslimi yapacağımızdan emin olursak, nasıl emin olabiliriz? Allah'ın yardımıyla bunun gerçekleşeceğinden emin olursak yaparız inşallah Allah'ın izniyle. Bolu'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, insanların çoğu zengin olanı da fakir olanı da mutsuz. Mutsuzluğun asıl sebebi nedir? Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ali'nin dediği gibi, ey insanoğlu, derdin var sende onu bilmiyorsun. Dermanın var sende onu görmüyorsun. Bütün kainat senin içine yerleştirilmiş. Sen kendini küçük bir şey mi zannediyorsun? Evet, insanların çoğu zengin olanı da fakir olanı da mutsuz. Ama neden mutsuz? Onları mutsuz kılan başka insanlar değil. Onları huzursuz ve mutsuz kılan nefslerindeki afetler. Şimdi bakın, her insan Allah tarafından üç vücut serbest irade ve aklın kumandasında hayatı yaşıyor. Ve nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizdeki afetlerdir. Şeytan bu afetlere tesir etmek suretiyle bize kumanda ediyor. Aslında şöyle de demek lazım. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan şeytandır. Ama fakiri de mutsuz kılan, huzursuz kılan şeytandır. Zengini de, herkesi de huzursuz ve mutsuz kılan şeytandır. Ama şeytan bunu nasıl yapıyor? Şeytan nefsimizdeki afetleri aktif hale getirerek, azdırarak yapıyor. Öyleyse iki tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Fakat şeytanın kapısını kaparsak, ki bu bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala 4 tane ayet-i kerimede artık şöyle söylüyor, diyor ki senin kullarım üzerinde bir sultanlığın yok ey İblis. Bakın Hicr 42'de, Nahl 99'da, İsra 65'te, Sebe 21 ve Zümer 17. Şimdi şeytanın üzerinde tesir olmadığı insanlar kimlerdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman kişi bu zengin de fakir de mutlu olabilir mi? Evet. Nasıl yapacak? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek. Kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an gerisini Allah gerçekleştiriyor. Allah'ın verdiği söz saatinde o kişinin ruhunu Allah Teala 7-8 aylık süre içerisinde kendisine ulaştırmasını garanti ediyor. Bu ne demektir? Bu o kişinin 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı sahibinin olması demektir. İşte demek ki insanların mutluluğu bir dilektir. Zengini de fakiri de mutlu olabilir mi? Evet. Kalben ulaşmayı dilediği an bu görev kendisine ait. İradesini kullanmak kendisine ait. Kullandığı zaman Allah bu talebi kimin kalbinde görürse mutlak surette Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Nasıl ulaştırıyor? Müşrine ulaştırarak. Tabi olduğu zaman ikinci kat cennet, ruhunu Allah kendisine teslim aldığı zaman da üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını o kişiye veriyor. Allah razı olsun. Öyleyse mutsuzluğun asıl sebebi nefsimizin manevi kalbindeki afetler ve bu afetleri azdıran şeytandır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü kıymetli Cevap Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Uygun görürseniz bir sual arz edecektim. Doğru düşünce alışkanlığı kazanabilmemizin sırrı nedir? Bu yetiyi nasıl kazanabiliriz inşallah? Sizleri kalbimden çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak. Doğru düşünce alışkanlığını kazanabilmemiz sınırı nedir? Sevgili kardeşlerim, tekrar o üç vücut serbest irade slaytımıza baktığımız zaman aklın iki müşaviri var. Bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. ve irade aklın kumandasında nefsimizin afetlerine karşı koyan bir güç. Akıl ruhun talebine uyarsa o zaman akıl, ruh ve irade bir mukaddes ittifak gerçekleşir. O zaman kişi fizik vücudu, aklı, fizik vücudu Allah'ın emrinde kullanıyor. Yani Allah'ın kulu oluyor, Allah'ın dostu oluyor. Allah'ın kulu, Allah'ın dostu olanlara da mutluluk vardır. Ama tam tersi nefs aklı ikna ederse o zaman da bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimizin afetleri, diğer kenarında kaybettiğimiz dereceler sebebiyle devamlı huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşarız. İşte doğru düşünme alışkanlığı her konuda ruhun talebine uyarak Allah'ın emrine itaat etmektir. Fizik vücut tesliminde kişi nasıl bir noktaya gelmiştir? Doğru düşünme alışkanlığına ulaşmıştır. Evet, nefsinde 19 afet var ama artık o afetler aklı ikna edebilecek seviyede değil. Fizik vücudun kumandanı akıl, her olayda mutlak surette Allah'ın emrine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir noktaya ulaşıyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sualler ve cevaplar bölümünü sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha muhasere vaat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Yaratılışta Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şu anda bakın, kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuza öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz rıza. Rıza kavramı her olayda Allah-u Teala'nın bir ön yüzünü olarak da ifade edilebilir. Rıza kavramının Allah'ın bizden duyduğu memnunu, bizden hoşnut olmasını, yaptıklarımızı tasvip etmesi ifade eden bir dizayn içerisinde gözden geçirmemiz lazım. Allah ile olan ilişkilerimizde sadece iki sonuç olabilir. Ya Allah bizden razıdır ya da bizden razı değildir. Ruhumuzun talebine uyduğumuz zaman daima Allah bizden razı olur. Nefsimizin talebine uyar da derece kaybettirici fiiller işlersek o zaman da Allah Teala bizden razı değildir. Bu duruma göre Allah kimlerden razı olur? Emrine itaat edenlerden. Allah Teala'nın 19 fiille 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıkladığı gibi 12 kere de üzerimize farz kılıyor. Bu 12 farz emre itaat edenlerden Allah razıdır. Şeytanın davetine rağmen, şartların uygun olmasına rağmen Allah'ın yasak ettiği fiili işlememeyi başardığımız zaman da Allah bizden razı olur. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in Kur'an'daki bütün emirleri ve yine Kur'an'daki bütün nehilerin muhtevası bir bütün olarak güzel ahlakı ifade ediyor. Ama aynı zamanda Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vaaz edilen emirlere itaat, yasak olan fiiller işlememe de Allah'ın rızasını kazanmak şeklinde ifade edilebilir. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediğimiz zaman Allah bizden razı olmaz tabi. Zümer suresinin 7. ayet-i kerimesinde 1. safa rıza itibariyle alırsak وَاِنْ تَكْفِرُوا اَيَّرْ küfür ederseniz فَاَنَّ اللّٰهَ غَيْنِ عَنْكُمْ وَلَا يَرْدَى لِيْبَادِ الْكُفْرِ küfür ederseniz Allah sizin küfrünüze müstahinidir ama Allah küfrünüze razı olmaz. Ve in teşkürü ve şükrederseniz yerdahu lekum sizden razı olur. Öyleyse görüyorsunuz ki bir tarafta şükür var, bir tarafta küfür var. Küfredenlerden Allah razı değildir. Şükredenlerden Allah razıdır. Acaba şükredenler kimlerdir? Der suresi 3. ayet-i kerimesinde enne hedeyna sebebiyle imma şakir ve imma kefure. Biz sizi yola sebile ulaştırırız. Dileyen şükreder şakirlerden olur, dileyen küfreder kafirlerden olur. Eğer Allah-u Teala şükredenlerden razıysa o zaman bizim de şükredenlerden olmamızı istiyor. Küfredenlerden olmamızı istemiyor çünkü küfredenlerden Allah razı değildir. İkinci sual, mutlu olmanın yolunun Allah'ın rızasına tabi olmaktan geçtiğini söyleyebilir miyiz? Evet. Kur'an-ı Kerim'de 7 safa rıza söz konusu. Bu 7 safa rızaya baktığımız zaman 1. safa rıza az evvel söyledik Zümer 7. 2. safa rıza Mücadele 22. 3. safa rıza Ruhun Allah'a teslimi Fecir 28. 4. safa rıza fizik ucunda Allah'a teslimi Fethi 18. 5. safa rıza Bakara 207 nefsini Allah'a teslimi. 6. safa rıza Nisa 114 ve 7. safa rıza Tövbe 100. Maide suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? يَهْتِ بِالْهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبُوا رُدْوَانَ وَسُبُولَ سَلَامِ Allah rızasına tabi olan kişi onunla Resulüyle teslim yollarına hidayet eder. Evet, yati bihillahu, yati ulaştırır bihi Allahu, Allah ulaştırır. Men ittaba rizvanehu, rızasına tabi olanları sübüle selam teslim yollarına ulaştırır. Neden teslim yolu? Çünkü ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, iraden Allah'a teslimi hepsi ayrı ayrı yollar üzerinde. Öyle olunca çoğul olarak Allah rızasına tabi olan kişi Resulü vasıtasıyla teslim yollarına hidayet eder. Kendi izniyle onları karanlıktan aydınlığa, zulmetten nura çıkarıp sırat-ı müstakime ulaştırır. Allah'ın istediği tek şey bizim mutluluğumuzdur. Allah neden razı olmuşsa orada bizim mutluluğumuz vardır. Neden razı olmamışsa orada da bizim mutsuzluğumuz söz konusudur. Biz mutluluğu hak etmek istiyorsak Allah buna dünden razıdır. Yeter ki biz mutlu olmayı isteyelim. Mutluluğun bilançosuna baktığımız zaman dört safhada dört tane hedef görüyoruz. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci mürşide ulaşmak, üç ruhun Allah'a teslimi, dört diğer iki vücudumuzun Allah'a teslim olması. Her bir safha mutlak standartlarda Allah'ın rızasına tabi olmayı gerektiriyor. Gerçekten kim mürşidine tabi ise o zaman Allah Teala onu teslim yollarına ulaştırıyor. İbrahim suresinin 12. ayet-i kerimesinde ne görüyoruz? İbrahim suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Ve ma lena ala tevekkel alallahi kad hadani subulana" O bize bizi yollarımıza hidayet etmiştir. Niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? Bizi yollarımıza hidayet etmiştir. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Artık tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. İbrahim 11'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah Teala "Ve in şekertum lezidennekum ve in kefertum lemin azabin şedid." Şükrederseniz nimetimi artırırım ama küfrederseniz azabım çok şiddetlidir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın teslim yollarına ulaştırması önemli. Üçüncü sual, Allah'ın bir şeye müsaade etmesi rızası olduğu anlamına gelir mi? Evet. Allah Teala'nın müsaade etmesi, yani Allah'ın bir şeye müsaade etmesi rızası olduğu anlamına gelir mi? Hayır. Allah Teala'nın razı olması veya olmaması her şeyden evvel bizim davranışlarımıza yakın alakalıdır. Dikkat edin, Allah Teala'nın bize yardımı onun emrettiği standartlarda hareket etmemiz halinde geçerlidir. Allah'ın yasak ettiği bir alanda yaptıklarımızdan Allah razı değildir. Ama müsaade eder. Rızasına ulaşmadığınız her olayda yardımcınız olmaz ve mutsuz olursunuz. Fakat Allah Teala müsaade eder. Şunu kesin kanun olarak söyleyebiliriz ki, önce kul Allah'tan razı olacaktır. Ondan sonra Allah kulundan razı olacaktır. Allah razı olmalı ki bize istediğimiz hedefe ulaşma müsaadesini versin. Biz o hedefimize ulaşabilirim. İşte her olay ya Allah Teala'nın takdiri, ya Allah'ın müsaadesi. Yasak olan fiillerin işlenmesinde Allah'ın müsaadesi vardır. Ama Allah'ın takdirinde ise Allah Teala itaat etmemiz halinde üst seviyede mükafatın sahibi olacağımızı buyuruyor. Yasak olan fiillerin işlenmesinde şeytana itaat var. Emredilen hususların yerine getirilmesinde ise Allah'a itaat söz konusu. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Mutluluğun dizaynına baktığımız zaman ön planda gelen şeyin Allah'ın rızasını kazanmak olduğunu görüyoruz. Sizce Allah'ın rızası nasıl kazanılır?
2: İnsanlara iyilik yapmak, hayırda hasenatta bulunmak.
3: Kurallara uyacaksın, namazını kılacaksın, ibadet edeceksin.
4: İyilik yaparak, iyi olarak, temiz kalplilik, her zaman için dürüstlük.
1: Tüm kutsal kitaplara göre Allah'ın rızası hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememizle başlıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah-u Teala'nın emriklerinden lütup nehitlerinden kaçınmak.
4: Maneviyat.
5: İnsanın içi, gönlü temiz olsun. Her yaptığı ne olursa olsun içten, yani kalbinle yaparsa ulaşır. Yani ben yaptım da ben şu cennete gideceğim de ben şu sevabı işledim de derse zaten o direkt cehennemliktir bence.
1: Peki Allah-u Teala bize ruh emaneti vermiş biliyorsunuz. Biz Türkiye dünya hayatını yaşarken ermiş evliyalar gibi ölmeden önce Allah'a ulaşalım. Böyle manevi talepleriniz oldu mu?
2: Ediyoruz evet.
4: Tabii ki isteriz ama şu zamanda zor.
5: Her zaman sağlık istiyorum. Maddi olarak hiçbir şey değil. Yeter ki sağlık versin eşime, çocuğuma.
2: Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
4: Erenlerden, evliyalardan olmak istiyorum. Ruhumu yaşarken sana ulaştırmanı istiyorum.
5: Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
0: Sahabemiz Allah'a ulaşmak konusunda her yaptığını içten kalbiyle yaparsa ulaşır. Ben şu sevabı işledim de cennete gideceğim derse zaten o direkt cehennemliktir dedi. Allah'a göre cennete ya da cehenneme gitme ölçüsü nedir? Allah'a göre cennete gitme ölçüsü kişinin ömrü boyunca işlediği günahların, sevapların günahlarından fazla olmasıyla gerçekleşir ki Müminin Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Ama men sakhulet mevazinehu fe ulaike'l muflihun." Kimin hasenat tarttılar gelirse onlar felaha erenlerdir. Ama Kur'ansız sevap tartılarının ağır gelmesi mümkün müdür? Hayır, çünkü Allah Teala Kehf 103-104-105'te çok güzel cennetlik amel işlediklerini zannedenler Allah'ın ayetleri ve lika Allah'ı inkar ettikleri için ameli boşa gidiyor ve günahları sevaplarından çok olan kişi durumuna düşerek cennetlik amel işlemesine rağmen gideceği yer cehennem. Öte yandan Enfal 29'a göre Ya eyyühellezine amenu tettekullaha yec'al lekum furkanen. Eğer takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah bütün günahlarınızı örter ve size furkanlar verir. Öyleyse kişinin lika Allah'ı dilemesi halinde Allah onun günahlarını örtüyor. Ve sevapları sebebiyle o kişi cennetliklerden oluyor. Öte yandan lika Allah'ı dilememesi halinde Allah Teala o kişinin sevapları boşa gidiyor ve günahları sebebiyle gideceği yer cehennem oluyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerle ama cehenneme gideceklerdir. Kehf 103-104-105. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Rum 31 ve Enfal 29. Ya eyyühellezine amenu tettekullaha yec'al lekum furkanen. Eğer takva sahibi olursanız, ki takva sahipleri kimlerdir? Rum 31'e göre onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman da Allah Teala onların bütün günahlarını örtüyor. kutsal kitaplarda birinci sabah başlangıçta ayrımı kesin olarak yapıyor. Allah-u Teala ben diyor sizin bana ulaşmanızı dilerim. Sizin mutluluğunuz mutlak olarak buna bağlıdır. Eğer bana ulaşmayı dilerseniz mutlaka sizi cennetime alırım. Sizlerden razı olurum. Eğer bana ulaşmayı dilemezseniz sizlerden razı olmam ve sizi cennetime de kabul etmem. Onun için hadis-i şerifte öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. İncil'de Romalılar 2:11-13 Allah insanlar arasında ayrım yapmaz. Kutsal yasayı bilmeden günah işleyenler yasa olmadan da mahvolacaklar. Yasayı bildikleri halde günah işleyenlerse yasayla yargılanacaklardır. Çünkü Allah katında aklanacak olanlar yasayı işitenler değil, yerine getirenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insan oğlunun Allah'ın rızasına daha üst boyutta ulaşabilmesi için mutlaka ona rehberlik edecek bir mürşide tabi olmasını farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşid-i kamiller böyle Allah dostları, evliyaullahlardan.
3: Cenab-ı Allah'ın insanlarla arasındaki menajer diyelim. Yani şimdiki deyimle rehber.
4: Allah'a yolu yakınlaştırmak diyebiliyorum.
5: Eğer kalbinden temiz bir insansa, gerçekten Allah yolundaysa başımız üstünde her zaman için yeri var. Ama bunu kalben aşılaması lazım bence.
1: Allah dostları günümüzde var mı?
4: Vardır.
5: Ben çok insanlar görüyorum. Gerçekten böyle Allah yolunda gidenler. Yani ticarete dökenleri de tanıyorum. Allah onlardan korusun bizi.
1: Bir Allah dostunun sohbetinde nasıl bir maneviyat yaşıyorsunuz?
2: Çok güzel, böyle kendime geliyorum. Dünya ve ahirette o anda hatırlıyorsun. Her şeyi o anda unutuyorsun.
4: Mürşitlerin konuşmaları, söylemleri bugünümüze değişerek geliyor. O yüzden tam olarak şey yapamıyoruz yani.
1: Hak mürşitleri nasıl bulacağız?
2: Çok, hatta ona da birer birer gidiyorlar. Gittiler. Bulamıyoruz da şimdi. Hep gittiler, çoklar hep gitti.
5: Gönülden bakılırsa, gerçekten bakmak istediğiniz yere, gitmek istediğiniz yere Allah yolunda giderseniz illaki karşılaşırsınız.
1: Hacet namazı kılıp mürşidimizi kendisine sormamızı istiyor Allah Teala. Yapmak ister miydin?
2: Evet, isteriz tabii.
0: Mesela benim mürşitlerin konuşmaları, söylemleri bugünümüze değişerek geliyor. O zaman yüzden tam olarak bilemiyoruz dedi. Günümüzde Allah'ın gerçek ilmine ulaşmak mümkün değil midir? Her devirde mürşitler vardır. Allah Teala Enam 48'de وَمَا نُسُلُ الْمُسَلِينَ اِلَّا وَبَشَرِينَ مُنْزِلِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Nahl 36'da لَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اِنْ يَبُدُ اللّٰهُ وَاشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ Biz bütün ümmetlere tağuttan iştinab etsinler ve Allah'a abdolsunlar diye Resuller bahsettik. Her şeyden evvel her devirde en üst noktadaki mürşit, beş görevle vazifeli, devrin imamı bütün zaman parçalarında var. Zamanın imamının olmadığı bir dönem söz konusu değil. En üst seviyedeki mürşit odur. Ondan sonra her kavmin içerisinde o kavmin ana insanıyla Allah'a davet eden, insanları şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul eden Allah'ın veli resulleri var. Nahl 36'da لَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ يَبُدُ اللّٰهُ وَاَشْتَنَبُوا تَاغُوتَ Tağuta kul olmaktan iştinab etsinler ve Allah'a abdolsunlar diye Resuller bahsettik. Ve onlara bağlı 7 safa 4 teslim yaşayan veli mürşitler var. Bunlar Allah tarafından tayin edilenler. Yani her devirde öğretenler var ve öğrenenler var. Her devirde öğretenlerin başında devrin imamı geliyor. Ondan sonra o kavmin lisanıyla Allah'a davet eden veli resuller geliyor. Ondan sonra veli mürşitler geliyor ve bunlar hepsi Allah tarafından tayin edilenlerdir. Bir de vekil mürşitler var. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 73. fırka sırat-ı müstakimde olanlardır. İşte gerisi de ne yazık ki cehenneme gidenlerdir. Allah Teala din konusunda daima bir öğretimi esas alır. Şu anda da bütün ülkenin içerisinde Allah'ın bir veli Resulü yaşıyor. O kavimler hepsinde Allah'ın doğrularını anlatıyorlar ama görüyoruz ki her devirde mutlaka Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen bir çoğunluk, %90 insan var, mutlaka var olmuştur. Bütün dünya üzerinde bütün Resullerin etrafında o kavme göre çok az insan Allah'ın emirlerini yerine getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler, işte onlar 73. fırkayı oluşturuyor. Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Bu Resuller kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler için müjdeci. Kimler için uyarıcı? Dilemeyenler için uyarıcı. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Selamun aleyküm rahmetullah ve berekat. Sevgili Abdülcabbar hocam, saygıyla, hürmetle, berekatlerinizi öperim inşallah. Size bir soru arz edecektim. Başka insanlarla olan ilişkilerimizde Allah'ın rızasını kazanmak için neler dikkat etmeliyiz? Sorun buydu. Selamun aleyküm rahmetullah ve berekat.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Başka insanlarla olan ilişkimizde Allah'ın rızasını kazanmak için nereye dikkat etmeliyiz? Her şeyden evvel

0: Allah'a yapılan hizmet sayması için iki tane temel faktör var. Bir, siz o kişiden bir karşılık beklemeyeceksiniz. İki, o kişinin ruhunun hasretini istikametinde ona yardım edeceksiniz. Evet. Yedi tane ayet-i kerimede tebliğde tebliğciler sizden bir ücret istemiyoruz diye söylerler. Sizden bir ücret istemiyoruz. Bunlar hepsi tebliğ yapanlar. 90, Yunus 72, Hud 29, Mümin 72, Furkan 57, Şuara 127 ve Sebe 47. Evet, tebliğ yapınca onlardan bir ücret beklememek. İki, o kişinin ruhu hasretleri istikametinde ona yardım etmek. Yaptığımız hizmetle başkalarının nefsine hizmet etmeyeceğiz. Onlar hakkınızda neyi düşünürse düşünsünler, nasıl düşünürse düşünsünler, siz Allah'ın rızası için gene onlara karşı en güzel davranışları sergileyeceksiniz. Gerçekten Allah için misiniz, değil misiniz? Zaten anlaşılır. Eğer samimi değilseniz kaybedenlerden olursunuz. Samimiyseniz o zaman da sağlam dostluğunu kesinlikle kazanabilirsiniz. Allah Teala'nın istediği bu inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanlara her gün 24 saatin her anında Allah'ı zikretmesini farz kılmış ve zikir yapmadığımız her saniyede bizden razı olmadığını açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Allah-u Teala'ya daha iyi yaklaşmak, onun emirlerini tutup nehirlerinden kaçınmak, güzel amellerle Allah-u Teala'ya ulaşmak.
3: Yani hem kalbini temizlemek, zikir, Allah'a yaklaşmak, hani birebir Allah'la İrtibata geçiyorsun ya, zikretmekle beraber içini temizliyorsun.
4: Ha şimdi zikir yapılır, tamam zikir yapılır ama ilk başta dediğim gibi bir sırf yapmak için yapılır, bir de gönülden yapılır. Allah-u Teala'mız ne demiş? Ben tüm kullarımı severim. İster kötü olsun, ister iyi olsun. Ben herkesi severim. Önemli olan beni sevmeleri. Bu çok önemli. Yani zikir tam gönülden yapılıyorsa tamam.
1: Ne hissediyorsunuz zikir yaparken? Mutluluk yaşıyor musunuz?
2: Manevi olarak çok güzel duygular yaşıyorum. Öbür alemine gidiyoruz böyle. Hani dünya işlerini bırakıyorsun, öbür alemde alıyorsun.
1: Sürekli zikir yapmak sizi mutlu eder mi?
3: Tabii ki eder. Zaman zaman, yani zaman zaman değil, içimizden zaten yapıyoruz yani. Dıştan yapmak önemli değil, önemli olan içinden yapmak.
4: Bu arkadaş ortamı gibidir. Dinde olsun, tüm mezhepler olsun. Sırf arkadaşlarım gidiyor aralarına bulunmak için. Gidiyorum diyen insanlar da var. Allah o insanlardan bizi korusun.
1: Zikir yapan insanda neler değişir?
2: Bütün geçmişlerimizde etkisi, faydası var. Dünyadakilerine faydası var. Sağlığımıza faydası var. Ölülerimize faydası var.
0: Misafirimiz Allah-u Teala ne demiş? İster kötü olsun, ister iyi olsun. Ben bütün kullarımı severim. Önemli olan beni sevmeleri dedi. İnsanların Allah'a olan sevgisi nasıl artar? Allah ile olan ilişkilerimiz Allah'tan hoşlanmakla başlar. Ondan evvel ilişkimiz yoktur. Kim yaşadığı olayların mukayesesini yaparak Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırma kararı alırsa sadece onlar Allah'tan hoşlananlardır. Daha sonraki devrede sevgi oluşur. Allah'ı sevenler o insanlardır ki sevgilerini, zikirlerini arttırmak yoluyla ifade ederler. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada sevgi hasreti %50'yi aşmıştır. Burası sevginin zaferidir. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız aşk başlar. Yol takip edilirse ulaşılacak son merhale ise Allah'a hayran olmaktır. Bakara 156'da ve 157'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah-u Teala'ya döneceğiz. İşte onlar rahmetin ve selavatın üzerinde olduğu ve hidayete erenler olduğunu Allah-u Teala ifade ediyor. Ama Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız فَتَبِعُونِ Bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. Resulullah'a eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Biz Allah'ı seviyoruz.

0: yapıyoruz. Ve Resulullah'a tabi olmak, Resulullah Allah'a davet ediyor. O zaman bizim de ona tabi olarak Allah'a davet etmemiz lazım. Allah'a davet ettiğimiz zaman insanları Allah Teala da bizi sever. İn kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukumullah. Allah da sizi sevsin. Öyleyse Allah'ın bizi sevmesini istiyorsak ruhun talebi istikametinde insanlara yardım etmemiz lazım ki ruhun talebi dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala bunu istiyor inşallah da. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
1: Selamun Aleyküm ve Ramazan Berekatü sevgili Cevap Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kendini inşallah. Ellerinizden öpüyorum. Müsaadenizle size bir soru arz etmek istiyorum. Allah'ın bizden razı olmadığını anlamak mümkün müdür inşallah? Allah razı olsun. Selamun Aleyküm ve Ramazan Berekatü.
0: Selamun aleyküm ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Allah'ın bizden razı olmadığını anlamak mümkün müdür? Allah seriül hesaptır. Anında hesabı gören Bakara 202'de bunlar kazandıkları derecelerden dolayı nasibi vardır. Allah hesabı çabuk görendir. Öyleyse derecat kaybettiğimiz zaman Allah bizden razı değil. Allah Teala razı olduğunu bize derecat kazandırarak belirtir. Razı olmadığını da derecat kaybettirerek Allah'ın rızasının en üst seviyedeki göstergeleri kiramın katibi melekleridir. Yaptığımız her yanlışta kaybettiğimiz her derecatta Allah'ın rızasını mevcut olmadığını kesinlikle bilmeliyiz. Her yaptığımız günahta, kalp kırmada bizden razı olmaz. Daimi zikri emreden Allah-u Teala zikretmediğimiz zaman parçaların her saniyesinde bizden razı değildir. Ama zikrettiğimiz her noktada Allah-u Teala bizden kesinlikle razıdır. Öyleyse her halükarda bir ölçü olarak zikri ele alabiliriz. Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, diyor ki bir yerde yürüyor Allah'ı zikretmiyorsanız size derecat kaybı var. Bir yerde oturuyor Allah'ı zikretmiyorsanız derecat kaybı var. Bir yerde yatıyor ve Allah'ı zikretmiyorsanız yine derecat kaybı var. Öyleyse her halükarda derecat kaybettiğimiz her şeyde Allah bizden razı değil. Ama derecat kazandığımız her şeyden de Allah Teala bizden razıdır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aram Kur'an, Aram programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Kur'an'da ilk emir belli, oku oku oku diyor. Yani hiçbir şeye uyma, ben gerekli rehberi sana verdim.
1: Kimi insanlar bize sadece Kur'an yeter diyor. Kimi Kur'an-ı Kerim'den siz bir şey anlayamazsınız. İlla ki onu işte birilerin tercüme etmesi lazım diyor. Bazıları bunu çok fazla kaptırıyor kendini. Kur'an-ı Kerim'i bir kenara koyalım, hocamızın dediklerinize bakalım diyor. Benim görüşüm aşırıya kaçmamak için aslında.
2: Her kafadan ayrı bir ses geliyor. En güzeli kitaptan öğrenmek diyorum. Kitap benim mürşidim.
3: Fatiha ma selavat.

0: Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bir programımızda sizlerle Kur'an-ı Kerim'i rehber olarak yeterli mi konusunu değineceğiz. Misafirlerimizi ayrı ayrı dinlediniz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım. Kur'an-ı Kerim bütün ilimlerin kaynağıdır. 7 ayet-i kerimede Kur'an'da yok yok. Hemen ekrana taşıyabilirsek. Evet, görüyorsunuz Kur'an'da her konu açıklanmış. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bir nur olduğunu, bir saadet rehberi, hidayet rehberi olduğunu ifade etmektedir. İşte Bakara 2, Zalikel kitabu la raybe fi, bu öyle bir kitaptır ki içinde şüphe yok, hüdenlil muttakin, takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. İnsanı nasıl hidayete erdireceği konusunda bilgi sahibi kılar ve hedeflere ulaştırır. Tabii emrine itaat edildiği takdirde. Allah Teala Hicr 9'da "İnne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lahafizun" bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Fusilet 42'de bu kitabın önünden ve arkasından batıl yaklaşamaz. Öyleyse Allah'ın koruması altında olan Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala Şuara 193-194'te "Nezele bi ruhul emin ala kalbike li tekunu minel munzirin." Cebrail Aleyhisselam, ruhul emin Cebrail Aleyhisselam indirdi. Nezirlerden, uyarıcılardan olman için senin kalbine. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in bir gayesi var, amacı var. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in kalbine Cebrail Aleyhisselam indiriyor. Niçin? Müjdeleyici ve uyarıcı olması için. Enam 48'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَمَا نُرْسُلَ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا وَبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resulleri uyarıcılar ve müjdeciler olmaktan başka bir şey için göndermedik. Öyleyse her şeyden evvel Kur'an-ı Kerim Resullerin kitabıdır, nezilerin kitabıdır, halifenin kitabıdır, devrin imamının ve Allah'ın tasarrufunda olan evvel emirde Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in hayat kitabı öğrettiği bir kitaptır. 23 sene boyunca Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i 7 safa öğretim metodu ile sahabeye aktardı. Cahiliye dönemini yaşayan bedeviler şu anda ekranda görüldüğü gibi evvela Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Maide 92 ve Nur 54'e göre tebliğ yaptı. İsra 45'e 46'ya göre onlara ayetleri kıraat etti. Bakara 129'a göre ulaşmayı kalben dileyenlere ayetleri tilavet etti. Mürşidine tabi olanlara nefs tezkiyesini gerçekleştirdi. Ruhunu teslim edip fizik vücut teslimi yapanlara Kur'an-ı Kerim'i talim etti, öğretti. Nefs teslimini yapanlara kıssa etti ve irade teslimini gerçekleştirenlere tezekkür olayını öğretti. Öyleyse görüyoruz ki 7 safanın 7'sinde de mutlak surette Kur'an-ı Kerim'e uyulmak isteniyorsa irşat makamının itaat edilmesi gerekir. Bir insanın mürşidine ulaşabilmesi ancak Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Kur'an-ı Kerim okumak öğrenmektir. Ama öğrenmek yeterli değildir. Öğrendiğini tatbik etmek asıldır, yaşamak. Kur'an-ı Kerim öğretme açısından mürşittir. Ama tatbikat açısından Kur'an-ı Kerim bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak, Kur'an'ın emrini yerine getirmektir. İşte Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak, Kur'an'ın emrini yerine getirmek, mürşide tabiyeti gerektiriyor. Rehber açık ve kesin olarak işaretini veriyor. Diyor ki ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Böylece Kur'an-ı Kerim rehberiniz olur. O zaman müjdelenirsiniz. Kur'an-ı Kerim kimler için rehberdir? Tilavet edilen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için rehberdir. Veya o zaman müjdelenirsiniz veya da dilemezsiniz. O zaman ikaz edilirsiniz. Birinci ve ikinci safhada olduğu gibi ikaz edilirsiniz ve yeriniz cehennem olur. Kur'an-ı Kerim hidayetle okumak, Kur'an-ı Kerim'in manasına varmak demektir. Hidayetle okuyanlar, hidayet üzere olan, mürşidine tabi olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse hidayet üzere olamaz. Hidayetin fizik olarak başlaması 14. basamakta ruhun Allah'a doğru yola çıkmasıyla gerçekleşir. İrşad makamı, insanları hidayete erdiren Allah'ın bir rehberidir. Hidayetçi, Kur'an-ı Kerim'i nuru içerisinde görev yapar. Yani mürşid, Kur'an-ı Kerim'in nuru içinde görev yapar. İrşad makamının görevini Kur'an tek başına yapabilseydi, insanların bir mürşide ihtiyacı olmayacaktı. Oysa ki Kur'an-ı Kerim mürşide ulaşmayı farz kılar. Bir insan, Kur'an-ı Kerim'e tek başına bütün bir ömrü boyunca okusa hiçbir zaman ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde mukaddes yüce olan Allah'ın kitabıdır. Onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızdakilerin hükmü vardır. Öyleyse fitnelerden kurtulmak ancak Kur'an'ladır. Kur'an bütün insanlar için bir mutluluk davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde tezekkür edebilenler ulul elbaptır. Allah Teala Enbiya 7'de bilmiyorsanız zikir ehline ulul elbaba sorun. Ulul elbabı nasıl bulacağız? Allah Teala o konuyu da Kur'an'da açıklamıştır. Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazının kılınması halinde Allah Teala ona mürşit gösterir. Ya devrin imamıdır. Bakara 151'e göre veya yine vekaleten devrin imamıdır. Secde 24'e göre. Veya onu temsil eden bir vesileyi Allah gösterir. Bu vesileye tabi olunması halinde 7 tane hedef 7 vasıta ile geçilir. Hepinizin bu standartlarda sahabe gibi iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bu kısa sohbeti burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet. Her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır.
1: kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder, bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi şükredecekler. Deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler.
0: Korku ve sevgi. Korku sevgiden sonra insanların kararlarını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartları ne olursa olsun kalben ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor. Ve sevgiyle Allah Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Muhterem misafirler, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dünyada sıkıntı çeken insanlar, batsın bu dünya. Ve hep yani dünyadan şikayet ediyorlar. Şimdi çok enteresan. Bütün bu dünyadaki zevkleri toplayın.

0: dünyadaki sıkıntıları toplayın. Cehennem azabının karşısında bir zerre bile değil. Acaba anlatabildim mi? O zaman anladıysanız kesinlikle ben inanıyorum şu anda beni dinlemekte olan bay ve bayan muhterem misafirler. %100 eminim ne yapar yapar bu dileği kalbime çivi gibi çakarım. Çakamazsın, Rabbinden dile. Rabbine yalvar. Başını secdeye koy gözyaşlarıyla. Her başına gelen sıkıntı bu duayı yapman içindir, hiç unutma. Bütün musibetler kalpten bu duayı yapman içindir. O zaman senin için bir dönüm noktası. Böyle bir konferansa geldiysen hemen kalpten ulaşmayı dile. Dile ki Allah Teala seni hemen kalp doktoruna ulaştırsın. Ne olur kalp doktoruna ulaştırırsan. Bakın İbn Sina ne diyor? Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmayan olmasın. Sadece irade eksikliği var. Yani şifası olmayan hiçbir hastalık yok sevgili kardeşlerim. Eksik olan ne? Şifası olmayan hiçbir hastalık yoksa eksik olan ne? İrade eksikliği. Yani siz bugün iradenizle kalpten ulaşmayı dileseniz o zaman bütün hastalıklarının doktoruna Allah sizi mutlaka ulaştırır. Bütün hastalıklar. Neyi hastalık varsa sizi mutlaka devrin imamına ulaştırır. Devrin imamı şu an dünya üzerinde bütün insanların, bütün kainattaki insanların hastalıkların doktoru mu? %100 evet. %100 evet. O zaman ne yapıp yapıp mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin.
1: Fatiha mahsalavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Birinci sual, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak deyince ne anlamalıyız? Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak deyince güzel ahlak, Kur'an ahlakı ne anlamak durumundayız? Din ahlaktan ibarettir. Ve ne yazık ki günümüzde yaşayan insanlar ahlakın insan hayatındaki değerini pek idrak edememektedir. Belki şöyle bir misalle ifade edilebilir. Ahlakı bir numara olarak düşünürsek, ondan sonra evimiz ona bir sıfır ilave edelim, arabamız bir sıfır ilave edelim, okul hayatımız bir sıfır ilave edelim vesaire. Sıfırları izleyelim, sahip olduğumuz her şeyi sıfırlarla ifade edecek olursak. Ama o ahlaki ifade eden biri çıkarttığınız zaman her şey nasıl sıfıra indirgeniyorsa, insan hayatında ahlak yoksa aslında kişi yaşamıyor, ölü bir vaziyette. Öyleyse ahlakın temeli elbette Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Allah'ın ahlakı da Kur'an ahlakıdır. Allah bütün insanlara bunu farz kılmıştır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak mertebeleri birer birer yaşayarak olur. Kemal derecelerini yükseldikçe insanoğlu Allah'ın ahlakıyla ahlaklanır. Başlangıçta kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaştığında nefsin afetlerin yarıdan fazlasını yok ettiği için Allah'ın ahlakıyla yarıdan fazla sahip olacaktır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanacaktır. Ama bu kişi Allah'ın iradesine, kendi iradesini bağladığı andan itibaren Allah'ın ahlakının tam bir göstergesi olacaktır. Mesela Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, ey ümmetim, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Muhakkak ki Allah'ın ahlakı ilim ve hilmdir. İlim öğrenmekle elde edilir. Hilm şefkatle kazanılır. Hayrı isteyen hayrı bulur. Şerden kaçınan korunur ve selamete kavuşur. Evet, işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu en güzel biçimde özetlemiş. Ey ümmetim, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Muhakkak ki Allah'ın ahlakının iki kanadı var. İlim birinci kanadı, ilim de ikinci kanadı. İlim öğrenmekle elde edilir. Hilm şefkatle kazanılır. Hayrı isteyen hayrı bulur. Şerden kaçınan selamete kavuşur. Korunur ve selamete kavuşur. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmamızda Resullerin etkisi nedir? Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmamızda Resullerin etkisi %100 var. Yani Resul yoksa Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak mümkün değil. Çünkü Resul Allah'ın ahlakının hayata geçirilmiş şeklidir. Bu sebeple Allah-u Teala ayetlerinde Nisa 80'de men yutur Resul'e fakat azallah. Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Ve Kalem Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde ve enne ala ala hulukun kazim. Senin en güzel ve enneke ala hulukun azim. Muhakkak sen mutlaka çok büyük bir ahlak üzeresin. Büyük bir ahlak Allah'ın ahlakı. Ve Necmüş'te Allah Teala Peygamber Efendimiz'e hitap ederken ve ma yanti anil hava, sen nefsinden konuşmazsın. Nefsinden konuşmayan Allah'ın temsilcisi Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz sahabeye karşı Allah tarafından 5 görevle görevlendirilmiş. Birincisi ayetlerin tilaveti. Bu ayetlerin tilaveti ilk 7 basamağı ifade ediyor. Sonra اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ, sonra ıslah edici amelleri, özellikle ilk 7 basamak imanın rüknünü ifade ediyor. İkinci 7 basamak ıslah edici amellere başlamayı, bu da bir hazırlığı gerektiriyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 4 kalp şartının sahibi, ama Allah Teala o kişinin ıslah edici amellere başlayabilmesi için bu 4 kalp şartını ilaveten 3 kalp şartının daha devreye girmesi lazım. Kalpteki mührün açılması, küfrün dışarıya alması ve imanın yazılması. İslah edici amellere başlayabilmenin 7 kalp şartına dayandığını bilmemiz gerekir. Ama ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması da 7 nimete bağlı. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. İkinci nimet, kalbe iman yazılıyor. Üçüncü nimet, günahlar sevaba çevriliyor. Dördüncü nimet, ruh vücudu terk ediyor. Yani devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelmedikçe ruhumuzun vücuttan ayrılıp Allah'a giden yolculuk yapması mümkün değil. Fizik vücut Allah'a kul olmaya başlar. Nefs tezkiyeye başlar ve irade de buna karşılık güçlenir. Bu sebeple Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e Ahzab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا. Allah'a ulaşmayı dileyen يَوْمُ الْآخِرِ uman için Allah'ın Resulüne çok güzel bir örnek var. Bilin ki Allah-u Teala hepimizden sadece yücelmemizi ister. En yükseğe ulaşmamızı ister. Hepimizin salaha ulaşmasını ister. Yücelmemiz ise yücelenlere bakarak gerçekleşecektir. Allah'ın ahlaki ilahat anıklarının ilk grubu Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı beni mürşitlerdir. İkinci grubu Allah'ın kavminin içinde seçtiği veli resuldür ve her devirde Allah'ın ahlakıyla ahlaklarının en zirve noktasında ise huzur namazının imamı vardır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak her halükarda mürşidin arkasından yürümeyi gerektirir. Evet. İşte hep şöyle bir kısa anlatılır. Osmanlı'da padişah vezirine diyor ki, yani bu cami cemaatiyle tasavvuf ehli arasında fark nedir diyor. O da veziri diyor ki, ben sana bunu çok güzel anlatabilirim. Bana müsaade et diyor. Tamam diyor, müsaade senin. Ve cami cemaatini sarayda yemeğe davet ediyor. Ama sarayın etrafını kireçle örtüyor ve davet ettiği herkes farklı bir yolla saraydaki yemeğe katılıyor. Öbür taraftan da padişaha gösteriyor. Diyor ki, bakın bu şu anda yemeğe gelenler hepsi cami cemaati ve etrafındaki ayak izine bak. Ne kadar yemekte kişi varsa hepsini farklı yoldan yemeğe katılmışlar. Ama tasavvuf ehli de aynı şekilde davet ediliyor. Ve tasavvuf ehli yine aynı kireçle her tarafı örtülüyor. Yüzlerce tasavvuf ehli geldiği zaman bir tek ayak izini görüyorlar. Yemekte 100 kişi var diyelim ama ayak izi bir. Ondan sonra vezcesi diyor ki padişahım aradaki farkı anlayabildim mi? Evet diyor. Fark ne? Fark tasavvuf ehli mürşidinin ayak izini takip ediyor. Diğerleri ona bağlı değil. Herkes kendi kafasına göre yürüyor. İkisinin arasındaki fark evet. Mürşidine itaat eden, ayak izini takip eden o Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan veya ahlaklanacak olandır. O halde çok önemli. İnşallah işte muhterem Efendimiz her zaman Allah'ın ahlakıyla her halükarda mürşidin arkasından yürümeyi gerektiriyor. Yani mürşid bir meşaledir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde İhlasa ermişlere ne mutlu çünkü onlar hidayet meşalesidir. Öyleyse önünden birisinin onu aydınlatması ki bu da Allah'ın kendisi için tayinli mürşittir inşallah. Allah'ın izniyle. Üçüncü sual, Allah'ın ahlakını en üst boyutta yaşayabilmemizin yolu nedir? Allah'ın ahlakını en üst boyutta yaşayabilmemizi yolu elbette tasavvufu Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Sahabe gibi 7 sabah 4 teslimi yaşamaktır. İşte 14 asır evvel kanlı bıçaklı birbirinin can düşmanı sahabe 23 sene içerisinde Resulullah'tan öğrenip yaşadıkları ve başkalarına öğrettikleri 7 sabah 4 teslim o bütünü Allah'ın ahlakı Kur'an'ın ahlakını ifade ediyor. Sahabenin yaşadığı 7 sabah 4 teslime baktığımız zaman şunu görüyoruz. Hepsi birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi ikinci safhada Allah'ın kendileri için taati mürşide tövbe etmişler. Hepsi üçüncü safhada nefs tezkiyesiyle ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi üçüncü safhada dördüncü safhada kitabı öğrenmişler. Beşinci ve altıncı safhada hikmeti öğrenmişler. Ve yedinci safhada hikmetin ötesini yani irade teslimini öğrenmişler. Bakara 151'in özeti Resulullah'ın Allah'ın kendisine tevdi ettiği beş görevin muhtevası içerisinde ifade ediliyor. Ayetlerin tilaveti ilk ikisini ifade ediyor. O zaman bir ayetlerin tilaveti, iki nefs tezkiyesiyle ruhuna Allah'a ulaşma, üç kitabın öğretilmesiyle fizik vücut teslimi, dört hikmetin öğretilmesiyle nefsin teslimi, beş hikmetin öğretilmesiyle de iradenin teslimini ihtiva ediyor. Allah'ın daha doğrusu ahlakın en üst boyutunda yaşayanlar daimi zikrin sahipleridir. Sadece başkalarına zarar dokunmamakla kalmazlar. Hayatlarının her anını başkalarına tahsis ederler. Vakfederler, adarlar. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak için kusurları bağışlamakta gece gibi olmak gereklidir. 14 asır evvel bütün sahabe oraya ulaşmışlar. Sizler de aynı standartların sahibisiniz. Biz size davranış biçimlerinizi düşünme standartlarınızı neye göre ayarlamanız lazım geldiğini öğretmeye çalışırız. Ama top sizde, o topu dilediğiniz gibi kullanmak iradesi sizin elinizde, sizdedir. Evet, demek ki Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde irade teslimini yapan herkes için ey müminler siz böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri seversiniz çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Kitabın tamamına yaşayanlar onlar 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuzu birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Ahlakın temeli Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Ve Allahu Teala kim hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse bu ahlakı yaşamaya başlayacağını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Bize gönderdiği peygamberler vasıtasıyla ve bize ilettiği mesajlar vasıtasıyla iyi bir insan, iyi bir Müslüman olabilmeyi yakalamak diye.
3: Ruhu Allah'a bağlamak, her şeyi Allah'tan beklemek.
4: Bana göre bir ruhani bir şey bu, ruhla ilgili. Hani nasıl desem, duygusal bir bağ mı diyeyim bu şekilde. Ya, dua ederek işte namaz, secde vesaire. Şükür daha ederek. Yakın olduğunu hissediyoruz.
1: Dua etmek, şükretmek bunlar Allah'a bizi yakınlaştırır.
4: Daha çok yakınlaştırıyor.
1: Peki bizim sizce neyimiz Allah'a ulaşır?
2: Yani bedenen değil tabii ki. Ruhanen, manen, zihinen ulaşabiliriz.
1: Bir de siz ruhumuz dediniz. Hayattayken ruhumuz Allah'a ulaşır mı sizce?
4: Bence ulaşır ya. Bir şekilde ulaşıyor yani. Hissediyorsun zaten Allah'a yakınlığını falan.
1: Bu Yunus Emre'ler, Mevlana'lar hayattayken ruhlarını Allah'a erdirip bu yüzden onlara ermiş diyoruz. Allah'ın ermiş evliyası olmuşlar. Siz de onlar gibi ruhunuzu yaşarken Allah'a ulaştırıp Allah'a dost olmak ister miydiniz?
3: İsterdim ama bu devirde zor biraz.
2: Yüce Allah, seni çok seviyoruz.
3: Emanet verdin ruhumu. Ölmeden önce sana ulaştırmak istiyorum.
4: Biz de senin ermiş evliyalarından olmak istiyoruz.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda bu devirde zor biraz dedi. Günümüz şartlarında Allah'a ulaşmak zor mudur? Allah'a ulaşmak bütün zaman parçalarında çok kolay. Çünkü ruhumuzun Allah'a ulaşması bir dileğe bağlı. Sadece biz dileyeceğiz ama ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah'tır. Allah için de hiçbir şey zor olmadığına göre kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Öyleyse hangi zaman diliminde yaşarsak yaşayalım, ruhu Allah'a ulaştırmak çok kolaydır. Çünkü biz dileyeceğiz, geri kalan ruhumuzu kendisine ulaştıracak olan Allah'tır. Ne gerekiyorsa o her şeye kadirdir ve yapacaktır. İşte ister Zümer 17, onlar tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Ne yaptılar? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Öyleyse bir dilekle kişi şeytana kul olmaktan kendisini kurtarabilir. Rum 31'de bir dilekle kişi takva sahibi olabilir. Şura 13'te bir dilekle o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Yani hepsi bir dilek, bir dilek, bir dilek. O dileği yapabilmesi için de Allah-u Teala insanlara serbest irade vermiş. Cehalet hep Allah'ın şifrelerini bilmemekten kaynaklanıyor. O şifrelerden en basiti ve en hayatımızın en önemli şifresi Allah'a ulaşmayı dilemekti. Ne diyor Allah Teala? Bana ulaşmayı dilemen benim sana verdiğim emrimdir. Senden istediğim şey sadece bir dilek. Ruhen Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dilek varsa geri kalan şartların önemi yoktur. Çünkü Allah gerçekleştirecektir. Allah'ın gemisi bu bir tek dilekle sizi yolculuğa kabul ediyor. Bu gemi sizi mutlak saadete götürür. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktayı kadar bu gemi sizi mutlaka ulaştırır. Ulaştıran Allah'tır. Sadece biz dileyeceğiz. Allah'ın izniyle. İslam ruhun gemisidir. Gemiye binen kurtulur. Gemiye binmek sadece bir dilektir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Sahabenin Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmasında en büyük etken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak onun izini takip etmiş olmalarıydı. Allah-u Teala bu devirde de bize yol gösterecek mürşitlere tabi olmamızı emrediyor. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
4: Bir öğretmen gibi. Ben buna doktor örneğini versem olur mu bilmiyorum ama çünkü şifa Allah'tandır ama yol gösteren, yani bunu anlatan şey yapan da doktordur, yapacağımız şeyleri söyler.
2: Allah-u Teala dini bize doğrudan %100 anlayacağımız şekilde gönderseydi biz hani meleklerinden farklı olmazdık. Mesela bugün gökyüzüne yazsa ben Allah'ım bana kulluk edin dese hiç kimse kafayı secdeden kaldıramaz. Hiçbir aykırı durumda yaşanamaz. Bu yüzden bize çeşitli, yani bir amaç var ve bu amaca giden çeşitli ipuçları. Bu mürşide tabiyette herhalde bu ipuçlarından biri. Her işin bir hocası vardır. Önemli olan doğru hocayı bulmak.
1: Günümüzde de yaşayan böyle Mevlana gibi, Şems gibi Allah dostları var mıdır? Eğer bulsaydınız onlara tabi olup dininizi onlardan öğrenmek ister miydiniz?
4: Böyle araştırarak, kendim okuyarak öğrenmekten yanayım. İçini bilen, ehli olan bir insan olsa, öğretici olsa o da iyi olurdu. Ama insan hani çok güvenemiyor açıkçası günümüzde.
2: İlla ki vardır ama sayıları eskiye göre çok çok daha azdır maalesef. Evet.
1: Allah-u Teala mürşidinizi sadece namazla, hacet namazıyla benden sorun diyerek Kur'an-ı Kerim'de emir buyurmuş. Siz hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan sorup öğrenmek ister miydiniz?
4: Hiç daha önce yapmadım ama neden olmaz?
3: Ben de öyle düşünüyorum, neden olmasın yani.
0: Misafirimiz Allah bize dini %100 anlayacağımız şekilde gönderseydi meleklerden farklı olmazdık. Kimse başını secdeden kaldıramaz, hiçbir aykırı durum da olmazdı. Allah bizim melekler gibi olmamızı olmamamızı mı ister? Yani melekler yaratılışta tespitedirler. Allah Teala onlara bir serbest irade vermemiş, bir nefsin sahibi değiller. Harut ve Marut isimli bir kıssayı Allah Teala anlatıyor. İkisi de melek ve bu Harut Marut diye ikisi melek, insanoğlu bizden neden önde? Biz halbuki devamlı senin emirlerine %100 itaat ediyoruz, tesbih ediyoruz ve takdis ediyoruz ama fesat çıkaracak, kan dökecek birisi bizim önümüze nasıl olabilir ya Rabbim deyince Allah Teala ben ona nefs verdim. Öyleyse bize de nefs ver. Biz de sana ne kadar layık kullar olduğumuzu ifade edelim. Ama nefs verince Harut-u Marut isimli melek nefslerine yeniliyorlar. Dolayısıyla insanı meleklerden üstün kılan bir nefsi var. Yine insanları meleklerden üstün kılan bir de serbest iradesi. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın insana verdiği ruh, Allah'ın emirlerine %100 itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyen bir özellik taşıyor. Eğer insan sadece ruhtan ibaret olsaydı, insan da meleklerden farklı olmazdı. Ama Allah Teala ruhun zıttı olan bir nefsi daha yerleştirmiş. Nefs adı verilen mekanizma insanı meleklerden de hayvanlardan da daha aşağı kılabiliyor. İnsanı kainatın en üstün mahluku da kılabiliyor. Neye bağlı? Nefsinin kalbinin yapısındaki bağlı. İnsandaki İrade yapı nefsin afetlerinin karşısına dikilen güçtür. Dikkat edin ki meleklerin iradesi yoktur. Allah-u Teala da iradesini cüz-i iradeye karşı kullanmıyor. Hadis cihat kıyamete kadar devam edecek bir farzdır diyor. Evet, cihat kıyamete kadar devam edecek bir farzdır. Nebine Sultanı Peygamberimiz hadisinde diyor ki size dinlemeyi, size itaat etmeyi, size cihadı, size hicreti, size cemaat olmayı emrediyorum. Size Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi emrediyorum. Dinlemeyi, itaat etmeyi, cihad etmeyi, hicret etmeyi ve cemaat olmayı. Kuşkusuz ki kim cemaatten bir karşı ayrılırsa, andolsun İslam bahane boynundan çıkarmış olur. Ancak cemaate tekrar dönerse, bu müstesna kim cahiliye davasını iddia ederse, cahiliye sistemlerini müdafaa ederse, kuşkusuz ki o cehennemli kimselerdendir. Bunun üzerine bir adam, ey Allah'ın Resulü, bu kimse namaz kılsa da, oruç tutsa da aynı mıdır? Yasur-i Nebiye Sultan Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu, namaz kılsa da, oruç tutsa da durum aynıdır. Siz Allah'ın davasına, Allah'a davet ediniz. Çünkü Allah size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları olarak diye isimlendirmiş. Size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiş. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyordum muhterem hocam. Haktan alıp halka vermek edebi gereğince Allah bizlere ne öğretiyorsa bizlerin de başka insanlara onu tavsiye etmemiz mi gerekir? Allah razı olsun muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere de attık. Haktan alıp halka vermek edebi gereğince Allah'ın bize ne öğretiyorsa bizlerin de başka insanlara onu tavsiye etmemiz mi gerekiyor? Evet. Sevgili kardeşim, tasavvuf vahdettir. Öğretimde vahdet asıldır. Kur'an'ın yegane açıklayıcısı Allah'tır. Onun açıklamaları asıldır. Biz dinimizi insanlardan öğrenmedik, Allah'tan öğrendik. Biz Allah'tan hidayeti öğrendik ve hepimiz hidayete davetle vazifelendirildik. Başka insanlara yardımcı olurken herkes kendisine ait olan bir şeyleri öğretisine ilave ettiği takdirde tevhid yara alır. Size açıkladığımız bir şeyi kendinize ait olan vasıflarla siz açıklarsanız o zaman yanlışlar yapmanız rahatlıkla mümkündür. Öyleyse tasavvuf adabına riayet edin. Bildiğiniz bir şey olabilir. Emin olmadıkça konuşmamamızı tavsiye ederim. Evet. Yani biz dinimizi nasılsa Efendimiz'den öğrendiysek aynen olduğu gibi ondan öğrendiklerimizi insanlara açıklamalıyız. Bir kere daha bu çok önemli. Her devirde gerçekten de öğretimde vahdet asıldır. Kur'an'ın yegane açıklayıcısı Allah'tır. Allah Teala bunu Kıyamet Suresi'nin 16, 17, 18, 19. ayetlerinde açıklamaktadır. Onu açıklama asıldır. Biz dinimizi insanlardan öğrendik, Allah'tan öğrendik. Biz Allah'tan hidayeti öğrendik. Hepimizi hidayete davetle vazifelendirdik. Ve başka insanlara yardımcı olurken herkes kendisine ait olan bir şeyleri öğretisine ilave ettiği takdirde hakikaten tevhid yara alır. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın ahlakını en üst boyutunda yaşayanlar daimi olarak Allah'ın ismini 24 saat kesintisiz şekilde Allah Allah Allah diye her gün devam ettirenlerdir. Sizce devamlı zikir yapmanın önemi nedir?
2: 40 kere istersen olur. Ve hatırlanmak gözden ırak olan, gönülden de ırak olan. Bir şey yaparken, kötü bir şeye giderken sürekli olarak onu andığınız zaman yanlıştan korunabilirsiniz.
3: Günlük hayatta her şeyi Allah'tan beklemeliyiz. Hani tamam, böyle manevi olarak Allah'a bağlanmalıyız ki işimiz yolunda gitsin. Ya ben öyle yapıyorum günlük hayatımda da. Hani her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Allah'ın bana en iyisini vereceğine inanıyorum. Ona göre hayatımı idare ediyorum.
4: Ya şöyle, ben kendimi zikrettiğim zaman bir şey oluyor. Ruhani bir doygunluk yaşıyorum. Daha mutlu, huzurlu hissediyorum açıkçası. Öyle söyleyeyim. Kimi zaman oluyor kendimi çok kötü hissediyorum. Yani böyle bir içim basıyor böyle beni. Hani Allah'a dua ettiğim zaman, ismini zikrettiğim zaman daha böyle şey hissediyorum. Hani sanki o yük üstümden kalkmış gibi hissediyorum.
1: Devamlı Allah'ın adını anan biri devamlı bir şekilde mutlu olabilir mi sizce?
2: Ya mutluluk farklı bir kavram. Devamlı şekilde mutlu olur mu? Belki mutsuz olur, mutsuz olması gerekiyordur o zaman.
0: Bir misafirimiz zikir yaparak mutlu olmak konusunda, mutluluk başka bir kavram. Belki mutsuz olması gerekiyordur. Allah insanın mutsuz olmasını ister mi? Hayır, Allah insanların mutsuz olmasını istemez. Mutsuzluk üçgeni ve mutluluk üçgeni kim nefsine uyar, derecet kaybederse mutlaka azabı yaşar. Ama mutluluk üçgeninde bulunmak, bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarda kazandığımız pozitif dereceler bizi devamlı mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Ama bir gün daimi zikre ulaştığımız an artık nefsimizin de devamlı bize itaat emrettiğini göreceğiz. O zaman da mutluluk gayreti içerisinde bir ömür boyu yaşayacağız. Allah bizim mutluluğumuza başka hiçbir şey istemez. Öğrendiklerimiz sadece bizim mutlu olmamıza, mutlu olmamızı sağlayan muhtevaya sahip. Eğer her olay bizi mutsuz ediyorsa biz Allah'ın istediği bir düşünce standının sahibi değiliz. Etrafımızdaki olaylar ne olursa olsun biz o olayları pozitif yorumlayabilecek olan bir davranış biçiminin sahibi olmak mecburiyetindeyiz. Bunun için asli unsur zikrimizi arttırmaktır. Öbür tarafta da düşünce standartımızı hep Allah'ın emreti istikamete çevirmekle mükellefiz. Öyle bir değişim süreci içerisinde öyle bir neticeye ulaşacağız ki orada daimi zikrin sahibi olmak söz konusu, hiçbir olay bize artık negatif tesir etmeyecektir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. Hocam, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak için Allah ve Resulüne karşı olması gereken edebi anlatır mısınız inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak için Allah ve Resulüne karşı olması gereken edebi anlatır mısınız diyor kardeşimiz. Tazim, teyit ve tevhid. Bu üçlüye çok dikkat etmemiz lazım. Tazim itaati gerektiriyor. Teyit irşat makamına mutlaka fizik ötesi Rabbani veya Zülmani ne yaşıyorsak teyit ettirmemiz lazım ve tevhid ancak bu şekilde mümkündür. Edebin adabın temelini itaat oluşturur. Kur'an'ın itaat üzerine Kur'an itaat üzerine kurulmuştur. Sahabenin başarısının arkasında Resul'e itaat birinci muhtava ifade eder. Diyorsanız ki ben Allah'a ve Resul'ünü çok severim. Onlara itaat ederim. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Davranışlarınız. Allah'ı seçenler davranışlarıyla Allah'ı seçtiğini ispat etmelidir. Ne zaman? Adabı Allah'ın emrettiği biçimde uygulayabilirseniz, o zaman irşat makamına karşı öyle bir sevgi duyacaksınız ki bu sevgi kendinizi aşacak. Bunu yapabilenler adabı uygulayabilenlerdir. Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu konuda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Mutluluk sevgisiz olabilir mi? İmkansız. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah'ın sevgisiyle mahlukatı sevmek. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada savaşların sıfırlanması tek bir dileğe bağlı. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya silaha sarılırlar. Ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan, birbirine düşman olan bedeviler, nefslerindeki afet sebebiyle birbirine düşman olan bedeviler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in davetiyle hepsi Allah'a davet edildiler. Yani ey bedeviler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin kesin ispatıdır. Sevginin nişanesidir. Eğer kişi kalbinde Allah'ı diliyorsa bu dilek Allah'ı sevdiğinin de ispatıdır. Bu salih kullar düşmanlarını da sevenlerdir. Bu salih kullar kainattaki herkesi sevenlerdir. İşte siz de o herkesi sevmek, sevgiyle bu dünyayı ihya etmek, bu dünyanın sevgiyle size cennet olmasını istiyorsanız, bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş, bizim insanlarla olan savaşımız değil. Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir.
0: Fatiha mahsalavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sualimiz bu İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Dinlediğim birçok hoca

birinci görevi ayetleri tilavet etmek, bu ayetlerin tilavetinde ayetlere iman eden herkes işiten olarak Allah teslim almıştır. Rum suresinin 53. ayet-i kerimesiyle Nem suresinin 81. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Sen dediği ayetleri tilavet eden Resulü ifade ediyor. Körleri delaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır. O halde ayetlerin tilaveti ve bu ayetlere iman eden kişi, onlar teslim olanlardır, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yine Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Her şeyin başı İslam olmak, orta direği namaz ve doğru noktası cihattir. O zaman namaz, din direği kişinin mürşide tabi olduktan sonra yerine getirilmesi gereken bir ibadet olarak karşımıza çıkıyor. Bundan önce, namazdan önce kişinin kalben ulaşmayı dilemesi ve kurtuluşa ermesi söz konusu. Es-salatu miracil müminin, namaz müminin miracıdır. İşte ne zaman kişi 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olursa, Allah Teala onu 7 kalp şartının sahibi kılar. Bu 7 kalp şartından bir tanesi kalbine de imanın yazılması. O sebeple namaz müminin miracıdır. Dün başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e cahiliye döneminde karşı çıkan ama daha sonra pişmankarlığını ifade ederek Resulullah'a gelen Useyr, ya Resulullah, önce savaşa mı katılayım yoksa İslam mı olayım deyince, ya Resulullah, önce savaşa mı katılayım yoksa Müslüman olayım diye ifade ediyor. Peygamber Efendimiz önce Müslüman ol, sonra savaş buydu. Bunun üzerine Hüseyin Müslüman oldu, sonra savaştı ve şehit oldu. Öyleyse görüyorsunuz ki öncelikle kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, iman sahibi olması, İslam olması, İslam dairesine, muhtevan içerisine girmesi, ondan sonra ikinci etapta ameller geliyor. Dolayısıyla Müslüman olabilmemiz için namazın önemi, namaz vasıta emirlerden bir tanesidir. Ama onun öncesinde Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı zikri yapmak. İşte günümüz İslam tatbikatı İslam 5 şartının üzerine bina edilmiş ama bu İslam 5 şartının içinden Allah'a ulaşmayı dileği, ruhun talebi yoksa, nefsin üzerine farz kılınan zikir yoksa ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, nefsinize zulmetmeyin, onun sizin üzerinizde hakkı var. Kimdir nefsine zulmeden? Zikri yapmayan. Kimdir zulmetmeyen? Zikir yapan. Öyleyse ruhun talebi yoksa, nefsin yapması gereken zikir yoksa, o zaman sadece fizik bedenin yaptığı kuru kuruya ibadetlerle kimse kurtuluşa ulaşamıyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam Bakara Suresi 44. ayetinde siz insanlara biri tezkiye ve teslim olma emrediyorsunuz. Kendinizi unutuyor musunuz? Sözleri Allah-u Teala'nın yolunda olup görevlerini yapmayanlar için mi söylenmiştir, açıklar mısınız? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu, bu ümmet içinden çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. İşte bu diliyle alim olanlar, onlar her şeyi söylüyorlar. Mesela affedin diyor, mesela kalbinizi temizleyin diyor, mesela bunlar ama kendileri yapmıyorlar. Çünkü kendileri yapabilmesi için mürşide tabi olmalar lazım. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu ümmet

0: Yani çok korktuğum şey fasık alimler ve cahil abidler. Kimdir fasık alim? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Cahil abidler de elimsiz sofu, şeytanın maskarası. İşte az evvelki sözde de kişi diyor ki namaz kılmazsa kafir olur. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ve ne kadar namaz kılsa da ameller boşa gidiyor. Kehf 105'e göre. İşte bunlar cahil abidler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cahil grubu içerisinde yer alıyor ve ne kadar ibadet yapsa kendisini bundan kurtaramıyor. Bir de fasık alimler. Hadislere baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Fetva vermeye en cüretli olanınız, ateşe girmeye en cüretli olanınızdır. Ümmetim kötü alimler, cahil abidler yüzünden helak olur. Kötülerin en kötüsü kötü alimlerdir. İyilerin en iyisi de yine iyi alimlerdir. Evet, iki tür alim var demek ki. Kötülerin en kötüsü de kötü alimlerdir. İyilerin en iyisi de iyi alimlerdir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Sizi riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine, dünya rağbetin zühde çağıran alimlerle beraber olun. Bilmeden fetva verene yerdeki ve gökteki melekler lanet eder. Nasıl fetva veriyor kişi? Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır diyor. Hayır diyor, ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır ve kurtuluştadır diyor. İsa 5 rahatine gelir. Sizin için Deccal'den daha çok sapık imamlardan korkuyorum. Kıyamet günü bir kimse getirilmiş cehenneme atılır vesaire. Bütün bu hadislerin hepsi aslında fasık alimler ve cahil abidleri ifade ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetim kötü din görevlilerinden çok ceza görecektir. Ahir zamanda alim ve ilim azalır, cahillik artar, cahil ve sapık din adamları yanlış fetva vererek fitneye sebep oluyorlar. Evet. Üçüncü sual Malatya'dan bir kardeşimiz. Hocam tebliğ yaparken insanları mutlu etmeye çalışırken, gün içinde konuşurken tesbih kullanarak zikir yapmak geçerli olur mu? Kalp zikrine nasıl geçebiliriz? İkisi de geçer. O kalp zikri de yapabilirsin. Tesbihle de zikir yapabilirsin inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, güncel araştırmalar ve sizin izlediğim kısa videonuzda dünyada en mutlu olan ülkenin Finlandiya olduğunu söylüyor. Fakat aynı zamanda intihar oranının da çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu araştırmalar aynı zamanda Afrika ülkesinin açlık, susuzluk ve yokluğa rağmen intihar etme oranlarının en düşük seviyede olduğunu gösteriyor. İnsanlığı gerçek mutluluğu yayabilmek için neler yapabiliriz? Mutluluğu tek kelimeyle açıklayacak olsak ne diyebiliriz? Sevgili kardeşlerim, mutluluk tek kelimeyle ifade etmek gerekirse bir uyum hali. Yani nefs ve ruh arasındaki uyumu gerçekleştirmek. Çünkü fizik bedenin içerisinde iki vücudumuz var. Bir tanesi Allah'ın temsilcisi, sadece Allah'ı istiyor. Allah'tan başka hiçbir şey istemiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beni, ey Ademoğlu beni, benden başka her şeyi unutan zikreder. İşte ruhumuz zikirde çünkü Allah'tan başka hiçbir şey istemiyor. Beni ancak benden başkasını unutan zikreder. Ama bir de şeytanın bizdeki temsilcisi nefsimiz var. 19 afette. İşte bu diyalektik kavganın kesinlikle sona ermesi lazım. Denge ne zaman kurulur? Diyalektik kavga. Ruh Allah'ın zatına ulaştığı zaman nefsin manevi kalbinde %51 yüz, nur, %49 karanlık, denge kurulur. O kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşar. Ahiret mutluluğunda 3. kat cennetine sahip olur. Neyle? Sadece bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilemekle. Öyleyse bunun dışındaki insanların değerlendirmeleri tamamen dünyevi zevklere göre ifade edilmiş. Yani dünyada yapılan bütün araştırmalar, değerlendirmeler ne yazık ki fizik ötesini ihtiva etmiyor. Hani ne diyor Yunus? Sen bu salat, hacü, zekatı sanma ki biter zahid işi. İnsan kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfan fizik ötesi, ilmin fizik ötesi uzantısıdır. E bütün ilim adamları da bu fizik alemin standartları içinde araştırmalar yaparlar. Fizik ötesini ihtiva etmiyor. Fizik ötesini ihtiva etmeyince fizik ötesi ihtiva etmeyen doktor yarım doktordur. Fizik ötesi ihtiva etmeyen imam yarım imamdır. Gerçekten doktorlar sadece tedavi eder. Ama fizik ötesinden şifa gelir. Allah-u Teala'dan. Yarım imam fizik ötesini yani irfanı içermiyor. İrfanı içermeyince sadece fizik vasıta emirlerle insanlara fetva verir. İkisi de doğru değil. O zaman yapılması gereken şey insanlığa gerçek mutluluğu yayabilmek için Allah'ın peygamberlerine indirdiği kutsal kitapları ele almak lazım. Kutsal kitapların bütününde dünya ve ahiret hayatının bütünü var. Fizik ve fizik ötesi. Fizik var, fizik ötesi de. İrfan var, hikmet var, hikmetin ötesi var. Her şeyi bütün Allah'ın kitapları kapsıyor inşallah. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, bir profesör oruç bozmayla ilgili, oruç bozulursa 61 gün kaza orucu tutacak dedi. Soruyu soran kişi 61 gün kaza orucu Kur'an'da geçmiyor dedi. Profesör de her şey Kur'an'da olsaydı hiçbir şey sızmazdı. Resul'e itaat Allah'a itaattir dedi. Rabbimiz biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık buyuruyor. Profesör kendi havasından mı konuşuyor, açıklayabilir misiniz? Evet. Profesör kendi havasından konuşuyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tamam Allah-u Teala'nın bir farz emri var ve kişi bozmuş. Onun ne şekilde bozup bozmadığının kalbi talebini Allah bilir. Ama Kur'an-ı Kerim'de ister yasaklar cihetiyle ister emirler cihetiyle beraber bakalım. Hiçbirisinde böyle bir şey yok. Nedir o 61 gün oruç tutacaksın? Cezalandırma noktasına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın vaaz ettiği emirlerde 7 ayet-i kerimede bir seyahat işleyen misliyle cezalanır. Seyahatte ceza artırımı yok. İşte Nisa 123. Kim kötülük yaparsa onunla cezalandırılır. Enam 160 yine aynı şekilde. Diyelim ki oruç tutmadı. Onun kaza etmesi. Bir gün kaza etmesi. Ama bir gün oruç tutmadı. Onun cezasını 61 gün arttırmasına dair Allah'ın Kur'an'da hiçbir kanunu yok. İşte bunlar görüyorsunuz. Bunlar insanların kendi ilaveleri. Profesör her şey Kur'an'da olsaydı hiçbir şey sızmazdı. Her şey Kur'an'da var sevgili kardeşim. 7 tane ayet-i kerimeyi hemen gösterelim Kur'an'da her şeyin olduğuna dair. İşte misaller mi diyorsun? Hepsini Allah-u Teala Kur'an'da açıklıyor. Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Her şeyi açıklamak için sana kitabı indirdik. Her haberin gerçekleşme zamanı var. Ahsen tefsirini sana bu Kur'an'la verdik. Ve bilmiyorsanız hikmet sahibi alime sorun. Allah'ın en üst seviyedeki kanunu da liyakat mükafat kanunu. Bu kanunun nerede olduğunu görüyoruz. Bakara 264'da Allah dilediğine hikmet verir. Kime hikmet vermişse ona çok büyük hayır vermiştir. Ama Allah'ın dilediği kişi, hikmet verdiği kişi ona layık olan kişidir. Bütün bu muhtevayı bilen de kimdir? Ehli zikirdir. Bilmiyorsanız ehli zikre sorun. Enbiya 7 ve Bakara 186. Öyleyse her şey Kur'an'da var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an eskilerin masalları, ama dileyenler için her şey var. Çünkü Kur'an'da Allah var. Ve bir gün daimi zikre ulaştığı zaman o kişi Allah ile konuşuyor. O zaman daimi zikre ulaşan, daimi zikir Kur'an'da farz mıdır? Farzdır. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi. Feyza kaleytimus selate feskunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubim. Ayaktayken, otururken, en üstte atarken Allah'a zikredin. Daimi zikre ulaştığı zaman ehli zikirden oluyor. Ehli zikre sorun diyor, ne bilmiyorsanız. Ehli zikir her şeyi bilir mi? Hayır, bilmez. Ama ehli zikir her şeyi bilen Allah'a sorma yetkisine sahip. Kalp gözü açık, kalp kulağı açık. Ve Allah'ın da bilmediği bir şey yok. Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Öyleyse her şey, her sualin cevabı Kur'an-ı Kerim'de var. Allah razı olsun. Bu adam Kur'an'a aykırı bir şey söylüyorsa hevasından konuşuyor tabii. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, hasretle ve hürmetle bu mübarek ellerinden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem Hocam, izniniz olursa bir soru sormak istiyorum. Mürşidin hata yapması mümkün müdür? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah Teala irşada tayin etmiş de 7 sava 4 teslim yaşayan birisiyiz. Hayır. Çünkü daha 26. basamakta o kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikir demek şeytanın fücur kapısının daimi kapalı olması demektir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Şeytanın kapısı zikirle kilitleniyor. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız an. 27. basamak ihlas. O yerin göğün melekütüne sahip. Sırların hepsini biliyor. Hele hele bir de tövbe-i nasuha davet edilmiş. Salaha ulaşmış. İradeni teslim etmişse hayır. Ondan sonra mürşidin bu noktada hata yapması söz konusu değil. Hata önceki döneme ait. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz herkes hata yapabilir. Ama hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. Nefsi emanedeyken kişi nefsinin emrinde her zaman hata yapabilir. Ama hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir buyruğuna göre Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği müşride gidip tabi olan kişi, bundan sonra bizde hatayı oluşturacak olan nefsin tezkiye ve tasfiyesine başlayacaktır. Tezkiyede hata oranı yarı yarıya azalır. Tasfiyede ise tamamen temizlenir, silinir inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Meryem suresi 11. ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? Meryem suresi 11. ayet-i kerime Hazreti Zekeriya kavmine sesle konuşmadan iç sesiyle sabah akşam Allah'a tesbih etmelerini vahyetti. Eğer Hazreti Zekeriya konuşsaydı bu normal bir konuşma olacaktı. Bu sebeple Allah-u Teala vahiy kelimesini kullanmaktadır. Vahyin sesli olmadığının bir işareti de bu ayettedir. Allah vahyeder ama insanlar gibi sesle vahyetmez. Nida ettim dese de Allah'ın nidası bizim kulaklarımıza göre sessizdir. Allah'ı duyunca içinizdeki sese benzeyen bir ses olduğunu hissedeceksiniz. Eğer kişi dilini kımıldatmadan ve ses çıkartmadan Allah kelimesini söylerse hissedecek ki bu sessiz bir sestir. İşte Allah Teala da insanlara buna benzer bir sesle seslenir. Allah'ın sesini insan baş kulakları işitmez. Ama Allah Teala kalpteki kulağı açmışsa kalpteki kulakla işitir. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali. Taha 43 ve 44'te belirtilen yumuşak söz ifadesinin nazihat 16, 17, 18, 19 ayetlerine göre Allah'a ulaşmayı dilemek olarak da düşünebilir miyiz? Evet, tebliğ yapılıyor. Esseb ila firavne ennehu tagâ ve kullehu kavlen leynen leallehu yetezekkeru ev yakşâ. Evet, şimdi Esseb ila firavne ennehu tagâ iznedâ rabbu bil vaadil mukaddesi tuha. Evet, düşünebiliriz tabii. Zaten tebliğ de 7 grup ayetin içerisinde bu da var. Naziat suresinin Taha suresinin 43 ve 44. ayet-i kerimesi de var. O 7 ayet-i kerimeye bakalım. Evet, Taha 44. 43 de ekleyebiliriz. 44 tebliğ ayetleridir. Dolayısıyla Allah'a ulaşma dileği olarak düşünebiliriz. Evet, ikinci sual ise tasavvufta özgüven ve tevekkül ilişkisini açıklayabilir misiniz? Tasavvufta Allah'a güvenmek söz konusudur sevgili kardeşim. Dolayısıyla Allah'a tevekkül etmek yine Allah'a güvenmenin kendisidir. Özgüvenden ziyade Allah'a güvenmek, Allah'a tevekkül etmek. Siz ne kadar Allah'a güveniyorsanız Allah Teala da size o kadar güveniyor ve sırlarını size açıklayabilir. Allah'ınızın rızası içerisinde. Allah razı olsun. Burdur'dan bir kardeş muhterem hocam, huzur İslam'da olmasına rağmen neden birçok İslam Müslüman İslam'ı terk ediyorlar, açıklar mısınız? İslam'ı yaşamadıkları için sevgili kardeşlerim, yani 14 asıl evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyurmuş? Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslami ismi kalacak. İşte dönemini yaşıyoruz. Kur'an'ın resmi var, herkes ölü ölür mezarlarda okunan bir kitap haline gelmiş veya Zülmaniler gibi fal bakılan kitap haline gelmiş. Ama Allah dostu Mehmet Akif Ersoy, bu Kur'an yaşamak için indirildi. Ve doğrudan doğruya Kur'an'dan alan İslam'ı aslının idrakına söyletmeyiz. Şey, doğrudan doğruya insanlar Kur'an'daki İslam'ı yaşarsa 14 asır evvel nasıl birbirinin can düşmanı sahabeler asr-ı saadeti yaşadıysa bugünkü insanlar için de geçerli. Huzur İslam'da. Ama ne buyuruyor? Allah Resulü İslam'ın ismi kalacak. İslamlar İslam ismini anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içinde kalplerinde hidayet yok. Öyleyse hangi dönem hidayet yaşanmıyorsa o aslında Kur'an'ı unutmuş, Kur'an'ı terk etmişti. Onun için Allah Resulü ayrı zamanda Kur'an bir vadide, İnsanlar başka bir vadide. Yani insanların kalbinde hidayet yok. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi mutluluktur. Öyle olunca hidayet yoksa mutluluk da yok. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim bir vadide, insanlar başka bir vadide. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili Cabbar Hocam. Sizi ve sizin nezdinizde Efendimiz'i ve tüm kardeşlerimizi çok ama çok sevdiğimi söyleyerek bir sual arz etmek istiyorum izniniz olursa inşallah. Zekat sadece Müslümanlara mı verilir yoksa herkese verilebilir mi? Allah razı olsun. Tekrardan sizi çok ama çok seviyoruz inşallah Efendimiz'in metiyle. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tövbe suresinin 60. ayet-i kerimesinde zekatın kimlere verildiğini Allah Teala açıklıyor. Fakirler, miskinler, memur, zekat toplayıcıları 3, kalpleri İslam'a ısındıracak olanlar 4, köleler 5, borçlular 6, Allah yolunda olanlar 7 ve 8 yolculara aittir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki burada sadece Müslümanlar değil, kalbi henüz Müslüman olmamış, kalbileri İslam'a ısındırılacak olanlara da veriliyor. Köleler, kölelerin azadı söz konusu. Henüz bir o kölenin İslam olup olmadığı değil. Borçlular, bütün bu ayet-i kerimede sadece Müslümanlara değil, bu ayet-i kerimesinde bahsi geçen herkese verilebiliyor. Allah razı olsun. Bir de tabii bu tövbe 60'la birlikte aynı zamanda Bakara 177'yi de ilave etmek lazım. Bakara 177'de de kimlere verilmesi gerektiğini Allah Teala akrabaya diyor. Ve atel mala hafizul kurba, akrabaya, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara, dileyenlere, kölelere ve esirlere veriliyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bir zerre bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huve lillezine amenu huden ve şifa. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayet ve şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an, o amen oluyor. Ondan sonra amen olanın içinde Allah Teala diyor ki, benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki, nefs tezkiyesi, nefs tezkiyesi ve nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiği ne? Zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, meleküt aleminde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı Sırat-ı Müstakim. Sırat-ı Müstakim barış yolu. Sırat-ı Müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı Müstakim hidayet yolu. Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutluluğa çeviren kesinlikle odur.

0: İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız.
1: Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
0: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
1: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radibül hayatü dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
0: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.
2: Fatiha ma selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sualimiz, İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam. Gerçek İslam'ı bilmediğim ve yaşamadığım için çok hatalar yaptım. Geçmişe dönüp pişmanlıklar yaşıyorum ve çok huzursuzum. İslamiyet bunun için ne önerir? Bizlere açıklayabilir misiniz? Hay Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, zaten Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Herkes hata yapabilir ama hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. O zaman gerçek İslam'ı bilmediğin günlerde birçok hatalar yapmışsın. Bu hatalar seni hatırladığında mutsuz, huzursuz kılıyor. Pişmanlıklar yaşıyorsun. Hemen yapman gereken şey ne? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne olur kalben ulaşmayı dilersen? Enfal suresi 29. ayet-i kerimesinde kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah Teala o güne kadar işlediğin bütün günahları örtüyor. Sizin günahlarınızın hepsini örter. Öyleyse sizin günahlarınızı örtmesi demek, o güne kadar işlediğin günah miktarı kadar Allah'ın sana sevap vermesi demek. Yani sadece bir tek dilekle hiçbir şey yapmasan, bu dileği Allah kalbinde görürse ve vefat ettiğini düşünelim, gideceğin yer birinci kat cennet. Bu kadar günahıma rağmen, evet bu kadar günahına rağmen, çünkü Allah Teala söz veriyor. Kim takva sahibi olursa, intettakullahi takva sahibi olursa, ben onların furkanlar veririm ve onların günahlarını örterim. İşte furkanların verilmesi o kişiyi nefs hastalıklarının doktoruna götürmek içindir. O güne kadar işlenen günahların örtülmesi ise ona birinci kat cenneti müjdesini vermek. Allah'ın insanlarla ilişkisi sadece ve sadece bu dünyada mutluluk, huzur, ahirette de cennet. Evet, gerçekten Allah Teala'nın insanlarla ilişkisi sadece müjdeye değerlidir. Zaten Allah biz insanları müjdelerle terbiye ediyor. O zaman geçmişe dönüp pişmanlıklar yaşıyorum. Çok huzursuzum. Hemen bu huzursuzluktan kurtulmak istiyorsan Allah'a ulaşmayı kalben dileyeceksin. Bu dileği gerçekten Allah Teala kalbinde gördüğü an dilden dilemek yetmiyor. Dilden dilersen şu anda İslam'ın 5 şartını yerine getiren birçok İslam ülkesinde milyonlarca, milyarlarca insan var. Hiçbir şey olmuyor. İşte Hücurat Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde قَالَتِ الْعَرَبُ اَمَنَّا. Araplar dilleriyle biz mümin olduk. Allah da kalplerine bakıyor. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا. Hayır, siz mümin olmadınız. وَلَاكِنْ قُلْ اَسْلَمْنَا. İslam dairesine girdik deyin. Hücurat 14. وَلَّمَا يَسْكُنْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. Kalbinize iman girmedi. Sevgili kardeşlerim, iki tür insan var. Bu Hücurat 14'te bir insan var ki o dinin içine giriyor. Dinin içine giren kişi herhangi bir imamın önünde kelime-i şehadet söylemesi tamam. Ama Allah Teala buyuruyor ki dinin içinize girmesi, yani imanın kalbinize girmesi önemli. İşte imanın kalbe girmesi, bu ayet-i kerimede kalbinize iman girmedi, yani siz kalpten Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Dilemediyseniz ne yaparsanız yapın size bir fayda vermez. Ama siz kalpten ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an Rahim esması ile tecelli eder ve peş peşe yedi furkanla sizi aminu kılar ve aminu olanlara Allah'ın mükafatı birinci kat cennet. Evet, birinci kat cennet. Nitekim sadece burada değil. Allah Teala Enfal suresinin 38. ayet-i kerimesinde de buyuruyor ki kulellezine keferu in yentehu. Kafir olan kimselere de ki eğer vazgeçerseniz, geçmiş olanlar mağfiret edilir. Neyse geçmişe dönük işlediğim bütün günahlar Allah Teala mağfiret ediyor, örtüyor. Neyin karşılığında? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenin karşılığında. Sadece dileyeceksin, Allah bu talebi kalbinde gördüğü an geçmiş bütün günahların miktarı kadar Allah sana sevap veriyor ve mutlaka birinci kat cennetin sahibi oluyorsun. Dünya saadeti var mı? Hayır, değil. Ama Allah Teala sana seni bu dünyada huzursuz ve mutsuz kılan nefsin hastalıkları doktoruna götürüyor. O doktora tabi olduğun zaman ikinci sefada ikinci kat cennet, cennetil firdevs ve o noktadan itibaren zikrettiğin miktar kadar da dünya mutluluğu. Allah razı olsun. İkinci sual Bursa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Allah'a inancım var ama ibadetlerimi yapamıyorum. Hayatımdaki imtihanların bir an önce bitmesini istiyorum. Dayanamayacak kadar acı çekiyorum. Bu konuda ne yapmam lazım? Sevgili kardeşlerim, çok güzel. Allah'a inanıyorsan yetmez. Şimdi 7 tane inanç şartından bir tanesini sağlıyorsun. Doğal olarak ibadetlerini yapmıyorsan, evet doğal halin bu. Şimdi 7 inanç şartına bakalım beraberce. Bir, Allah'a inanmak. İbadetleri severek yapman için yeterli değil. Allah'a inanmanın ötesinde meleklere inanmak. Yine ibadetleri severek yapmanın için yeterli değil. Allah'ın kitaplarına inanmak. Yine ibadetleri severek yapman için yeterli değil. Allah'ın Resullerine inanmak. Yine yeterli değil. Ama beşincide çok önemli bir öge var. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmak. İşte eğer Allah'a inancımla birlikte meleklere inanıyor, kitaplara inanıyor, Resullerine inanıyorsan ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanıyorsan ve bunu diliyorsan, o zaman kesinlikle Allah Teala Rahim esmasıyla üzerine tecelli etmek suretiyle sana yapamadığın o ibadetleri sevdirecek ve sen ibadetleri sevdiğin için severek yapar hale geleceksin. Sana o ibadetleri sevdirecek olan Allah. O zaman hayatımdaki imtihanların bir an önce bitmesini istiyorsan, tabii imtihanların bitmesi öyle hemen birdenbire olan bir hadise değil. Daimi zikirle imtihan biter ama her gün biraz daha imtihanların azalır. Ne kadar zikrin artarsa o kadar imtihanların azalır. Öyleyse imtihanların azalmasını istiyorsan, bir an önce bitmesini istiyorsan çok zikredeceksin. Çok çok zikredeceksin. Ve bir an önce daimi zikre ulaşacaksın. Her yaptığın zikirde de sadece mutlulukları yaşayacaksın. Acıyı değil. Zikir demek mutluluk demektir. Allah de mutlu olursun, Allah de mutlu olursun, Allah de mutlu olursun. Ve kesintisiz bir mutluluğa ulaşmak istiyorsan kesintisiz daimi zikre ulaşman gerekir. Öyleyse insanlar ben Allah'a inanıyorum niye mutlu değilim? Olamazsın çünkü Allah-u Teala'nın şartlarını sağlamıyorsun. Allah'la birlikte meleklere inanıyorsun yine yeterli değil. Kitaplarına inanıyorsun yeterli değil. Resullerine inanıyorsun yeterli değil. Ancak Allah'ın sana verdiği temel görev ki Allah Teala bunu 73 ayet-i kerimede açıklıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını. Sen ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilersen, Allah bu talebi kalbinde gördüğü an ondan sonrası Allah'a aittir. Allah mutlak surette senin ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle ulaştırdığın an mükafat neyse o müjdeyi sana verecek ve seni mükafatlandıracak. 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı mutluluğu yaşamaya başlayacaksın. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Kayseri'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Tebliğ yaptığım kişi, teşabi ayetler peygamber ve Allah arasında bir sır, onu kimse bilmeyecek diye cevap verdi. Buna karşılık Kur'an ayetleriyle nasıl izah edebilirim? Sevgili kardeşim, bu insanlar hep sadece kendi zanlarını konuşuyorlar. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesine beraber bakalım. Bakalım Allah Teala onun dediği gibi mi söylüyor yoksa? Şimdi Hücurat 7 değil, Al-İmran 7, pardon. Al-İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Kitabı sana indiren odur. Onun bir kısım muhkem, bir kısım da müteşabih ayetleri vardır. Fakat kalplerinde eğrilik bulan, zayıf bulunanlar, bu sebeple müteşabih olanlara, yorum getirilenlere tabi olurlar. Yani müteşabih ayetleri kendi nefslerine göre yorum yapıyorlar ve ona tabi olurlar. Onda fitne çıkartmak için onun tevhirini, yorumunu yapmak isterler. Onun tevhirini Allah'tan başka kimse bilemez. Demek ki o müteşabih ayet-i kerimenin manasını, tevhirini Allah bilir. İlimde rusul sahipleri ise biz ona iman ettik, hepsi Rabbimizin katından derler. Muhkem müteşabihiyette hepsi Allah katından derler. Ama onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Ulul elbab daimi zikrin ve sır sahipleri tezekkür edebilir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bu müteşabih ayetler peygamber ve Allah arasında bir sır değil. Allah biliyor ve Allah-u Teala peygambere zaten onun açıklamasını veriyor. Resullerine açıklamasını veriyor. Sadece onlara değil, aynı zamanda daimi zikrin sahibi olan ulul elbab kullarına da müteşabih ayetlerin manasını veriyor. Allah biliyor ama Allah'la tezekkür etme yetkisine sahip olan ulul elbaba da bildiriyor. Buna karşılık Kur'an ayetleriyle nasıl izah edebilirim? Bu var. Bir de Yunus suresinin 39. ayet kelimesi. Yunus suresinin 39. ayet kelimesinde bel kezebu bima lem yuhitu ilmihi. Hayır, onlara tevil gelmedikçe, gelmediği için ilmini kavrayamadıkları şeyi yalanladılar. Yani ul elbabın teşabih ayet kelimenin manasına varamayacağını yalanlıyorlar. Ama o seviyede değiller. Bunun gibi ondan öncekiler de yalanladı. Artık hak, zalimlerin akıbeti nasıl oldu? Öyleyse bu kişiler hem Allah onları açıklamıyor hem de tevhili kendilerine gelmediği şeyi de ulul elbabın açıklamalarında yalanlıyorlar. Allah razı olsun. Dördüncü sual bir izleyicimiz Muhterem Hocam. Paranın kiri nedir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, paranın kiri şu. Siz bir yerde 8 saat çalışıyorsunuz. Aslında 8 saat aralıksız çalışmanız gerekir. Ama bu 8 saatlik süre içerisinde bir kısmını gazete okuyarak, bir kısmını çay içerek, bir kısmını gidip arkadaşlar ziyaretinde, bir kısmını hakikaten hak etmem doğru olmamasına rağmen izin alıp farklı bir şekilde kullanmanıza, bütün bunlar hepsi paranın kirini oluşturuyor. İşte onların karşılığı olan %2,5'u da vermeniz lazım. Bu birdir. Bir, haram olan kısım paranın zekatıdır %2,5. Paranın kiri de işte bu çalışmış gibi görünmemize rağmen gerçekte onun karşılığını hak sahibine vermememizden kaynaklanan bir kir. O da %2,5, toplam %5. %5 temizlendiği an siz o zaman hem zekatı hem biri çıkmış olan o paranın helal ve tayyip oluyor. Helal oluyor zekatı verdiğiniz için. Tayyip, temiz oluyor o parayı o kirlilikten temizlediğiniz için. İnşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Her geçen gün yalan yanlış bilgilerle karşılaşıyoruz. Etkilenmemek için, imanımıza zarar gelmemesi için ne yapmalıyız? Zikir sevgili kardeşlerim. Yani bütün bu yanlış bilgilerle, bu emani bilgilerle sizi Allah'ın yolundan saptırmaya çalışanlar, onlar şeytanın dostları, tağutlardır. Bakın ne diyor Allah-u Teala? Haç 8'de وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِ اللّٰهِ فِي بِغَيْرِ عَلْمٍ وَلَا هُدَنْ وَلَا كِتَابٍ مُنِرٍ. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki bir ilme, bir hidayetçiye, nurlu aydınlıcı bir kitaba sahip olmaksızın Allah hakkında mücadele ediyor. Yani zır cahil, zanlara tabi olan kişi. Bu sizinle mücadele ettiği zaman zanlarla mücadele ediyor, zanına tabi oluyor. Halbuki Allah-u Teala da diyor ki mutlaka ilmin sahibi olman lazım. İlmin sahibi kimdir? Hemen söyleyelim. kalben Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, ilim verilenlerden, velâ hüden hidayetçiye tabi olman lazım mürşide veya Allah'ın kitabında deliller göstermen lazım. İşte her geçen gün yalan yanlış bilgilerle karşılaşıyoruz. Bu insanların söylediği bilgiye etkilenmemek için, imanımıza zarar gelmemesi için ne yapmalıyız? Zikre sarılmalısınız ve konuşacaksanız Kur'an'la konuşacaksınız. Ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Onları da Kur'an'la konuşacaksınız inşallah Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cafer Hocam. Ben Aydın'dan Tarık Zekeriya Özel. Bütün Aydınlı kardeşlerimizin selamını iletiyorum. Hasretle, hürmetle, saygıyla ellerinizden öpüyorum Cafer Hocam. İzninizle bir sual sormak istiyorum. İşlerimiz yoğunlaştığı zaman zikri neden unutuyoruz? Lütfen açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum Cafer Hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sualı bir kere daha tekrar edecek olursak, işlerimiz yoğunlaştığında zikri neden unutuyoruz? Bu konuyu açıklar mısınız? Zikre unutmamızın sebebi, işi zikrin öne geçirmemizden kaynaklanıyor. Yani o işi bizim için zikirden daha kıymetli hale geliyor. Halbuki Allah Teala da buyuruyor ki şu kainatta zikirden daha üst seviyede bir ibadet yok. Bir kere iki tür çalışma var. Bir insanın kendi nefsi için çalışması, bir de Allah için çalışması. İşte Allah için çalışmanın içerisinde de en üst seviyedeki ibadet zikirdir. O zaman zikirden daha önemli hiçbir şey söz konusu değil. Mesela namaz kılıyoruz. Namaz da bir zikirdir ama Allah Teala o namazı zikirle kılmamızı istiyor. Baş parmak, elin baş parmağı nabzın üzerinde, o nabzın atışına paralel iç sesimizde, içimizden Allah Allah Allah bir iki dakika diyoruz. O tempoyu yakalıyoruz ve sonra surelere giriyoruz. Yani namazı da Allah-u Teala zikirle kılmamızı istiyor. Zikirle kılınan namaz huşu içinde kılınan namazdır. Müminun suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesi قَدْ تَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar müminler felaha erenlerdir ama hangi müminler? Namazlarında huşu içinde olanlar. Yani namazlarını zikirle kılanlar. Ama öbür tarafta da öyle insanlar var, namaz kılıyorlar, kılanlara yazıklar olsun, onlar namazlarından gafil olanlardır. Öyle namazı huşu içinde kılanlar var, namazından gafil olanlar var. Namazından gafil olanlar, namazı zikirle kılmayanlardır. Ama namazı huşu içinde kılanlar, namazı zikirle kılanlardır. Ve Allah-u Teala onu söylüyor. Zikri hiçbir işte unutmamamız lazım. Çünkü Allah Teala zikri farz kılmış, çok zikri farz kılmış, daimi zikri farz kılmış. Daimi zikri farz kıldığına göre iş ne olursa olsun, o işte de bizim zikreder durumda olmamız lazım. Mesele uyku bu. Tamam, Allah Teala uyuyun diyor. Bu sizi istirahate götürür, dinlenmeye götürür vesaire. Ama o uykuyu zikirle yapın. Yürüyün diyor. Ama onu zikirle yapın. Konuşun diyor ama onu zikirle yapın. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Mühterem Hocam, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde Allah'ın öyle sevimli kulları vardır ki onlar Allah'a Allah'ın kullarını, Allah'ın kullarını da Allah'ı sevdirirler. Sevgi ve Allah'a kul olmak ile tövbe arasında bir ilişki var mıdır? Evet. Şimdi gerçekten de Allah'ın öyle sevimli kulları vardır ki onlar Allah'a Allah'ın kullarını. Ama Allah'ın kullarına da Allah'ı sevdirirler. İşte Allah'ın kullarına Allah'ı sevdirenler, onlar Allah'a davet edenlerdir. İşte Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesi: Men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allahi ve amile salihan ve kâle innî minel müslimîn. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Öyleyse insanları Allah'a davet etmek kesinlikle Allah'ı onlara sevdirtmektir. Allah'ın kullarına Allah'ı sevdirtmektir. İnsanlar yaratan Allah'tır. Allah'ın kullarına Allah'ı sevdirtmek, onları Allah'a davet etmektir. Seven sevdiğine koşar. Yani daveti kabul edenler, onlar Allah'ı sevenlerdir. Ondan sonra kişi mürşidine tabi olduğu zaman, bu sefer de İmran 31'de İn kuntum tuhibbunallaha, Allah'ı seviyorsanız, yani kimdir Allah'ı seven? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. O zaman bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Tekrar ediyoruz. Allah'ın öyle sevimli kulları vardır ki onlar müşriklerdir. Allah'a Allah'ın kullarını. İşte onlar müşriklerdir. Allah'a Allah'ın kullarını. İşte Allah Resulüne diyor ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız, kullara söylüyor, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah'a Allah'ın kullarını. Tabi olanları Allah seviyor mu? Evet. Allah'ın kullarına da Allah'ı sevdirirler. Her iki halde de bunlar Allah'a davet edenlerdir. 14 asıl evvel Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ittebani. Ben ve bana tabi olanlar basiretle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte o bizim yolumuzdur. Allah'a davet, Allah'ı kullara sevdirtmektir. Ama tabiyet ise Allah'a kulları sevdirtmektir. Tabi olanların artık Allah onları seviyor. Ne ile yapıyor bunu? Zikir, zikir, zikir ve her gün biraz daha onlar üzerinde Allah'ın sevgisi artıyor inşallah. Sevgi ve Allah kul olmakla tövbe arasında bir ilişki var mı? Evet. Sevgi bu işin bidayeti, başlangıcıdır. Kul olmak da keza öyle. Tövbe ise mürşidlerine yapılan tövbe, yani Allah'a kulları sevdirtmek tövbe ile gerçekleşir. Allah'ın izniyle. 7. sual: Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, dergahlarımızda kardeşlerimiz bir araya geldiklerinde birbirini çok özledikleri için bazen fazla gürültü olabiliyor. Dergahlarımıza sessizliği nasıl sağlayabiliriz? Her zaman Efendimiz buyuruyor, dergah hayatı hiçbir şey yapmadan yaşanan bir hayat değil. Orada sohbette olacak, çaylar da içilecek vesaire, ama bütün mesele biz öyle bir aktivite içinde olmalıyız ki etrafımızdaki insanlara asla rahatsızlık vermemeliyiz. Her zaman Efendimiz buyuruyor, dergah adabı fısıltıyla konuşmaktır. Orada sohbet yapılıyor, orada çaylar getiriliyor, orada insanlar çay içiyor ama hiç kimse kimseden rahatsız değil. Herkes hem sohbeti dinliyor, hem çayını içiyor, hem de o aktiviteleri yerine getiriyor. İşte bütün mesele bu adaba ulaşabilmektir. Dergahlarımızda sessizliği nasıl sağlayabiliriz? Buna itina ederek bunu sağlamak suretiyle, yani evet biz bunu bu şekilde yapmalıyız. Bir değil, iki değil, üç değil. O pratikleri yaptığımız zaman kardeşlerimiz de bu gözlemlerinde her gün biraz daha iyiye gidiyoruz diye birbirlerine ikaz ettiklerinde o zaman herkes severek bu dergah adabını kendi hayatına mal edecektir inşallah. Allah razı olsun. Denizli'ye bir kardeşim, muhterem hocam, muhterem efendimiz etrafınızdaki insanları hep mutlu edin buyuruyor. Çoğu zaman başarıyoruz. Bazen iyilik yapıyoruz, ters tepiyor. Özellikle gelin kaynana çatışması yaşıyorum. Ona iyilik yapsam da beni sevmiyor, uzak durmak istiyor. Özellikle gelin kaynana çatışması yaşıyorum. Ona iyilik yapsam da beni sevmiyor, uzak durmak istiyor. Acaba nefsime mi hizmet ediyorum? Nefsine hizmetle ruhuna hizmeti neyse edemeye. Sevgili kardeşlerim, ruha hizmet, ruhun talebi istikametindeki insanları teciz etmektir. Onları Allah'a davet etmektir. Onlara mürşidi sevdirmektir. Allah'a tabi olanları sevdirmektir. O istikamette bir hizmetin içinde olmak. Ama kişi insanların doğal yapıları, hoşlarına giden olayları hayır, kendilerini üzen olayları şer olarak değerlendiriyorsa, nefsine hoşuna ne gidiyor ne diyeyim, Allah'ın haram kıldığı bir şey. Siz de ona onu verirseniz, ben ona iyilik yapıyorum derseniz olmaz. Bir kahvehane işletiyorsunuz, adam içki içmek istiyor. Ben nasıl olsa onu içki servisi yaptığım zaman mutlu etmiş oluyorum. Hayır, öyle bir şey yok. Ona nefsinin arzu ve istekleri istikametinde bir hizmette bulunduğunuz zaman

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. İyi ki varsınız Cappar hocamız.
1: Evet, görüntülü bir sualimiz var. O zaman görevlerimizi niçin yapamıyoruz? Gitgide azalmalar var. Bunların sebeplerini açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, aslında görevlerimizi Efendimizin emrettiği biçimde itinayla hayatımıza tatbik edersek, her gün biraz daha Allah-u Teala onları bize sevdirdiğini ve kolaylıklar içerisinde yerine getirdiğimizi göreceğiz. Yani ne diyor Allah Resulü? Her şeyin bedeli peşin ödenir. E şimdi biz gerçekten mutlu olmak istiyoruz. E mutluluğun da bir bedeli vardır. Mutluluğun bedeli başka insanları mutlu etmektir. Mutluluğun bedeli Allah'ı zikretmektir. Birisi başka insanları mutlu etmek afaki mutluluk, zikir ise enfusi mutluluk. Her iki istikametinde çok üst seviyede bir gayretin içinde olmalıyız. Deneyin, göreceksiniz ki her gün biraz daha mutlunuz artar. Kendiniz gevşeklik ettiniz. Hemen etrafınızdaki kardeşlerimizi mutlu etmeye çalışın. Yaparsanız ne olur? O zaman Allah'ın yardımı size gelir ve sizin de o noktada en güzel şekilde vazifelerinizi yerine getirdiğinizi göreceksiniz. Yani her an, her saniye Allah'ın biz insanlar için dilediği ahiret ve dünya saadetinin bütün şartlarına sahip olduğumuzu bilmemiz lazım. Eğer sıkıntı ve huzursuzluk içindeysek bunun bir tek sebebi var, nefsimiz ve ait olduğu Allah'ın bize farz kıldığı emirleri ait olduğu seviyede yerine getirmeyişimizden kaynaklanıyor. Yoksa her saniye, her an mutluluğu yaşayabiliriz. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Sonuna geldik daha doğrusu. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
2: Ne diyordu Karun? Allah kendisine diyordu ki bak sana ben verdim. Sen de kullarıma ver ki ahiret hayatında kazançlı çıkasın. Öldüğün zaman pişman olmayasın ey Karun. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor, ben ilmin sahibiyim. Bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor, diyor ki ey Karun, senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündür mü diyor. Karun zenginliğiyle, ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığı maldan adamın hissiyatı ne yani? Duygusu ne? İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. Dünya hayatını isteyenler keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda dünyanın peşinden koşan insanların hepsi zenginlerin, zenginler deyince ağızları sulanıyor. Oo, bunların hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah-u Teala öyle olmadığını söylüyor. Size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyor. Size yazıklar olsun. Ameni olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşrine tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbiniz sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ı sevmek.
1: Fatiha ma'a selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kibir ve tevazu. Kibir nefsimizin 19 afetinden bir tanesidir. Tevazu da ruhumuzun 19 hasretinden bir tanesi. O zaman bu tevaya birden bir bütün içinde bakacak olursak, birinci sual, kibirli insanlar kimlerdir? Tabi her sualin cevabı Mucize-i Baki Kur'an'da yer alıyor. Arap suresinin 146 ve 147. ayet-i kerimesinde vasıfları bildirilen kişiler kibirli insanlardır. Sâl sifâni âyâtellezîne ellezîne tekebrine filâdi bi gayri hakkın. وَاِنْ يَرَوْ كُلِّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الرُّشْدُ لَا يَتَخِذُ سَب۪يلًا وَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الْغَيِّ تَخِذُ سَب۪يلًا. Bu şekilde başlayan devam eden ayet-i kerime meali şöyle: yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim. Bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Rüşt yolunu görseler onu yol edinmezler. Gay yolunu görseler onu yol edinirler. Ayetlere inanmayanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Rüşt yolunu tutmayanlar kimlerdir? Mürşide tabi olmayanlardır. Gay yolunu görenler kimlerdir? Yeryüzünde fesat çıkaranlar. Öyleyse fesat çıkaranın hepsi aslında kibirli olan insanlar. Fesat çıkaranların başında kim geliyor? Şeytan geliyor. Allah'tan aldığı izin gereğince ben senin yoluna oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onların hepsini saptıracağım. Yani gay yolunun başındaki kişi iblis. Ve ona tabi olanlar, onun havanesi, bunlar hepsi kibirli olan insanlar. Bu şekilde onların arkasında ne var? وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِآيَاتِنَا وَالْلِقَى الْآخِرَةِ حَبِتَتْ عَمَالُهُمْ. İşte Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Ayetlere iman etmek yerine ya ayetleri yalanlıyor. وَالْلِقَى الْآخِرَةِ, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmayan, müşrede tabi olmayanlar, o zaman otomatikmen bunların amelleri boşa gidiyor ve iflas eden kişiler. Bir insanın kendisini başkalarından üstün görmesi, büyüklük yapması haline kibir deniyor. İnsanlar Allah'ın gözünde en çok küçülten şey kibirdir. Eğer Allah'ın yolundaysanız yapmanız lazım gelen şeylerin en başında geleni kibir sahibi olmamaktır. Tevazuyu seçmektir. Kibir şeytanın dostlarının içidir. Biz siz onun gerçekten ilim sahibi olsanız da sakın kibir sahibi olmayın. Nitekim kibir sahipleri bir ilim sahibi olarak Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorlar. Kibirleniyorlar, büyükleniyorlar. Allah Teala da onlara o kibirleri yüzünden onların delalette kaldığını söylüyor ve cennete girmelerini imkansız hale getiriyor. Nitekim Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'den uzanan hadiste kibirden sakının, zira iblis kibir sebebiyle Adem Aleyhisselam'a secde etmemiştir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste de kalbinden zerre kadar kibir olan cennete giremez. Buradaki tabi cennete giremez kalbinde zerre kadar kibir olan kişi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle diyor: Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakikati inkar etmek ve insanları küçük görmektir. Yani evvela kibir ayetleri yalanlıyor, inkar ediyor ve insanları küçük görüyor. İkinci sual, kibir sahibi insanların kendileriyle birlikte başkalarını da felakete sürükleri doğru mudur? Evet. Özellikle birinci sualde neden ayetleri yalanlıyorlar? Sahip oldukları faydasız ilim sebebiyle. Câsiye 23'te hevalarını ilah edinen insanlar bunlar. Yunus 7-8'de ise lika Allah'ı kabul etmedikleri için ayetlerden gafiller ve bu sonuca gidiyorlar, kibirleniyorlar. İkinci sual, kibir sahibi insanın kendini birlikte başkalarını da felakete sürükleyen doğru mudur? Evet. Kasas 41'de وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَدْعُونَ اِلَى النَّارِ Biz onları ateşe davet eden önderler kıldık. Yani bunlar ateşe çağırayım. Kimler bunlar? Beş grup insan. Fesat çıkaranlar, kübera ve saadatlar, hidayeti gizleyenler, Resul ve ayetlerle alay edenler ve zulmanimle amel edenler. İşte bu kübera ve saadatlardan bir grup da Ahzab 67'de zikrediliyor. قَالُوا اُنَّا عَتَانَا سَدَتَّنَا وَكُبَرَنَا Biz devrimizin saadet ve küberasına itaat ettik. فَاَدَّلَّنَا سَبِيلَ Onlar bizi saptırdı. رَبَّنَا دَيْفَنِ اِمِنَ الْعَزَابِ Onlar iki kat azap ver. Kendileri dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Öte yandan Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i Kerimesinde yine cehennemlikler cehennemin kapılarından giriyorlar. Cehennem bekçileri sual soruyorlar onlara. Size nezir gelmedi mi? قَالُوا بَلَا كَدْ جَعَنَ نَزِيرٌ وَلَاكِنْ كَزَبْنَا Biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiş dedik. Onları delalet olmakla, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler ayetleri yalanlıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler Allah'ın ayetlerine inanmıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler ayetleri söyleneni delalette olmakla suçluyorlar. Yeninin iki kaynağını da reddediyorlar. Böyle olunca Allah Teala Mümin 56'da zikredildiği gibi onların kalbini tab ediyor açılmamak üzere. Mümin suresinin 56. ayet-i kerimesi. Allah Teala resullerini Mümin'in 44'te ard arda göndermesine rağmen Bakara 87'de ard arda gelen resulleri kavimlerin kibirli olanları onları yalanlıyor. لَقَدْ عَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَيْنَا مِنْ بَعْدِ بِنْ رَسُولٍ Biz Hz. Musa Aleyhisselam'a kitap verdik. Arkasından Resullerimizi arda arda gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Beynelerle. Nefslerinizin hoşlanmadığı bir şey gelen Resul'e karşı, bir şeyle gelen Resul'e karşı her defasında kibirlendiniz. Bu sebeple bir kısmını yalanladınız ve bir kısmını da öldürüyorsunuz. Hem yalanlama var, kibirleniyorlar, hem de öldürüyorlar. Bir kısmını yalanladınız ve bir kısmını da öldürüyorsunuz. Allah-u Teala bütün kavimlere Resullerini gönderiyor, Resul açıklamalarını yapıyor. Kibirli insanlarsa hiçbir zaman bir mürşide ulaşmayacak olan, mürşidi Allah'ın onlardan daha değerli bulmasına tahammül edemeyen insanlar okunan ayetlerden mana çıkartabilseler zaten mutlaka tevazuyu seçerler ama tam tersi Allah'ın Resulüne karşı kibirleniyorlar ve yalanlıyorlar. Yapmaları onların yapmamaları tabi Resulü Resul olarak görmemeleri onların kaybına sebebiyet verdiği gibi İnsanlara da o yanlış bilgileri aktardığı için vebal alıyorlar. Milyonlarca insanın kendileriyle beraber cehenneme gitmesine sebep oluyorlar kibirli insanlar. Üçüncü sual, kibirden sakınıp tevazu sahibi olmayı nasıl başarabiliriz? Allah Teala hepimizin tevazu sahibi olmasını ister. Allah'ın yolunda bir hedefe yürümekse Allah'ın bilgisine sahip olmakla mümkündür. Tevazu sahibi insan Allah'ın ayetleri, kelimeleri bahsedildiği zaman onu incelemeye alan, değerlendiren ve doğruya ulaşan kişidir. Allah'ın öğretisini adım adım öğrenir, hayatına tatbik eder. Her geçen gün Allah'a biraz daha sevgili olur. Her geçen gün başka insanlara da biraz daha sevgili olur. Bu sevgi bir üçlü sevgidir. İnsan Allah'ı tanıdıkça tevazusu artar. Tevazu sahibi olmaları onların davranışlarına yansır. Mevlana Celaleddin Rumi bir manastır rahibiyle karşılaşıyor. İkisi birbirine selam verdikleri zaman yerlere kadar eğiliyorlar. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri daha çok eğiliyor ve diyor ki hamdolsun Rabbim bana tevazu öğretti. Aslında Allah'ın katındaki seviyesi ondan daha üstün ama daha çok tevazunun sahibi. İşte davranışlarımızı bu dizayna göre ayarlamamız lazım. Öyleyse Allah bizden tevazu sahibi olmamızı, başka insanları kendimizden üstün görmemizi emrediyor. Onları öne geçirmemizi buyuruyor. Onun için kibirli insan, hakkı inkar eden ve insanları küçük gören kişidir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ayetlere baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuzla birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala bir insanın kendisini başkalarından üstün görmesi haline kibir diyor ve kibirden kurtulup tevazu sahibi olmamız için Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Temiz kalbin, imanın güçlülüğü, salih amelin, adalet ve adil olmak zaten Allah'a seni ulaştırır.
3: Namaz, Kur'an, önce iman gerekiyor. İmanın en büyüğü marifetullah Allah'ı bilmektir. Sonra muhabbetullah geliyor, Allah'ı sevmek.
4: Onun emir ve yasaklarını uygulamak aklımıza geliyor.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
5: Tabii ki zikrimiz, takvamız ulaşır.
2: Temiz kalbin, imanın ve içindeki vicdan ve merhametin. Diyor ki ayette, ben size şah damarınızdan daha yakınım.
3: Dualarımız, çünkü Allah diyor ki, ben insanları bana dua etsinler yarattım.
4: Allah'a en güzel şekilde yaptığımız ibadetler, ondan sonra gülümsemek de zaten sadakadır o şekilde.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
3: Kur'an'da kulma ya ve ebikum rabbil evla dua okum emrediyor. Yani duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var?
2: Her an için Kur'an'la müşerref olacaksın, namazla müşerref olacaksın, adil insanca davranacaksın. Her şeyi tevazuhla Mevlana'nın dediği gibi, ölü gibi ol. 7 öğüdü var ya, onun gibi olunca zaten her şey mükemmel oluyor ki.
0: Misafirimiz Allah'a zikrimiz ve takvamız ulaşır. Allah'a takvamızın ulaşması ne demektir? Hac suresinin 37. ayet-i kerimesi. Allah Teala Hac 37'de onun kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat sizden ona takva, Allah'a teslim olma ulaşır. Teslimiyet, itaat bir teslimiyettir. Hangi Allah'ın emrine itaat ediyorsak o bir teslimiyet. İşte böylece size onu musahhar kılır, sizi hidayet erdirdiği şey üzerine Allah'a tekbir etmeniz için. Allah muhsinleri, fizik ucunda Allah'a teslim edenleri sever. Öyleyse bizden ne ulaşıyor Allah Teala'ya? Takva. Allah Teala dizayn ettiği takva ruhun, fizik ucunun, nefsin ve iradenin hidayet yeminleridir. Yani ruhumuz Allah'a misak vermiş, teslim olacağına dair, bu ruhun hidayetidir. Fizik vücudumuz Allah'a teslim olacağından ahd vermiş. Bu fizik gücün hidayetidir. Nefsimiz Allah'a yemin vermiş teslim olacağına dair. Bu nefsimizin hidayetidir. İrademiz de keza öyle. Kim Allah'a verdiği ahdi misaki gerçekleştirirse onlar takva sahipleridir. Ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemiz her biri ayrı bir takvadır. Her bir teslim Allah'a teslimdir. Sizden Allah'a takva ulaşır. Ruhunuzu teslim ettiğiniz zaman ruhunuz Allah'a ulaşır. Ruhunuzu teslim ettiğiniz an ruhunuz Allah'a ulaşır. Fizik vücudunuzu teslim, nefsinizi, yazınızı Allah'a teslim ettiğiniz an da her biri için ayrı bir takva kademesinde bulunursunuz. Fizik vücudunun tesliminde fizik vücut artık Allah'ın emrindedir. Ona ait olur. Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasakları hiçbir zaman işlemeyen bir standarda ulaşır. Nefsinizi teslim ettiğiniz an, nefsinizin manevi kalbindeki 19 afet temizlerini yerine 19 faziletin sahibi olursunuz ve nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz için, nefsiniz de Allah'a teslim olduğu için 5. safa takva ile Allah'a ulaşırsınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde insanları cennete en fazla götürecek şey nedir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a takva ve güzel ahlak buyurdu. Evet, gerçekten Allah'a takva ve güzel ahlak, 1. safa takva ile takva sahibi olmak 1. kat cenneti, 2. safa takva ile takva sahibi olmak 2. kat cenneti ve ruhun teslimi 3. kat cennet. Fizik vücudun teslimi 4. kat cennet, nefsin teslimi 5. kat cennet. Takva Allah'tan korkmaktır olayı. Bütünüyle Kur'an'a uymayan bir tanımdır. Kur'an-ı Kerim'de havf kavramı diye geçiyor. Havf, Allah'ın sevgisinin kaybedilmesi korkusudur. 7 safa takva, 7 kat cenneti. Öyleyse insanı en fazla cennete götürecek şey Allah'a takva ve güzel ahlak. Allah razı olsun. Konumuza ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de kibir sahibi insanların Allah'ın ayetlerini ve bu ayetleri açıklayan resulleri, mürşitleri yalanladıkları ve bu sebeple cehennem yolcusu oldukları açıklanıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: En başta mürşidi olmayan mürşidi şeytandır. Mürşitsiz yola çıkamazsın.
3: En büyük mürşit Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz Aleyhisselam.
5: Mürşit ilk mezara konulduğumuzda bizimle birlikte olup hani bize yol gösteren kişi.
2: O da bir Allah dostu kendince hani doğru yola belki hani eksik kaldığı yönde falan ayarlamaya çalışıyordur. Kur'an-ı Kerim ilk şeyi oku, ikra diyor, oku. Okunca zaten bulur ki her şeyi.
1: Sizce günümüzde de mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
5: Bulma şeklimiz, onlar bizi buluyorlar zaten. Onlar eğer kalbimiz açıksa, onların da kalbi bize yatkınsa zaten otomatikmen siz de gidiyorsunuz. Onlar da sizi davet ediyor.
3: Mürşit vardır. Her insan kendi kalbi içinde o veliyi bulabilir.
1: Bir mürşide tabi olmak bize ne kazandırır?
2: Bazı kişiler hani çok okumayı sevmiyorsa onların söylediğini uygular ama bana göre yanlış. Ben direkt Allah'la muhatabım.
3: Daha selametli gitmemizi kazandırır.
1: Mevlana Hazretleri Şems'e, Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre'ye tabi olmuştur. Size bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz?
5: Vallahi hepsini olmak isterim. Bir tanesi olmaz.
2: Ben olmak istemem. Ben direkt Allah'la baş başa kalmayı severim.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda Kur'an'ı ilk oku emri, emri oku emri. Bazı kişiler okumayı sevmiyorsa onların söylediklerini uygular. Ama buna bana göre yanlış. Ben direkt Allah ile muhatabım dedi. Bir mürşit olmadan Allah'tan ilim almak mümkün müdür? Hayır. Bu sadece vehbi olarak Allah'ın nebilerine ve resullerine mahsus bir olaydır. Doğmadan evvel seçilenler budur ve Allah-u Teala da Resullerini erkeklerden seçtiğine göre bu hanım kardeşimiz ne yazık ki bu hakikatin farkında değil. Ben doğrudan doğruya Allah'la muhatabım. Halbuki ilk duada Bakara 186'da اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ اَنِّي فَنِّي قَرِيبٌ Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e hitap ederek kullarım sana benden sorduğu zaman öyleyse Kur'an'ı herkes okur, tamam, bu hanım kardeşimiz de okur ama cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Kimdir ehli zikir? Enbiya 7'de وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَ زِكْرٍ لَا تَعْلَمُونَ Öyleyse Allah'ın Resul olarak tayin ettiği erkeklerden kendine vahyettiği kişi ehli zikirdir. O hanım kardeşimiz de Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir ve muhkem ayetleri de manasını varabilir. Ama Kur'an-ı Kerim sadece muhkem ayetlerden ibaret değil, müteşabih ayetlerden ibarettir. Muhkem ve müteşabih iki grubu işleniyor. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki teşabihatın manasını Allah bilir. Öyleyse Allah bildiğine göre müteşabih ayetleri bize açıklayacak olan Allah'ın Resulleridir, Allah'ın mürşitleridir. O zaman kişi hangi ayetin müteşabih, hangi ayetin muhkem olduğunu da bilmediğine göre mayın tarlasında yürüyen bu kardeşimiz mutlaka elinden o mayına basıp kendisini infilak etmemesi için mutlaka bir mürşidin elinden tutması gerekir. El ele alaka düsturu herkes için farzdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bile VIP olarak Allah'ın Resulü seçilmesine rağmen levlel murabbi lema araftu Rabbi. Benim mürşidim olmasa ben de Rabbim marif olamazdım. Öyleyse marifetullah ve muhabbetullah. Yani biz Allah'ı seviyoruz ama neyle? Onu tanıdıkça seviyoruz. İlim, ilim bilmektir. İlim Allah'ı bilmektir. Arap 157'de Allah-u Teala buyuruyor ki sahabeden bahsederken onlar ki ümmi Resul ve Nebi'ye tabi oldular. Öyleyse sahabenin hepsi Resulullah'a tabi olmuş. Ali İmran 164'te müminlere bir nimet olmak üzere kendilerinden bir Resul bahseden odur. O onlara ayetleri tilavet ediyor, onların nefsini tezkiye ediyor. Ali İmran 7'yi söyledik. Ve Nas Suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَ ذِكْرٍ لَا تَعْلَمُونَ İster Nahl 43, ister Enbiya 7 olsun, mutlaka Kur'an okuyan herkesin cehaletten kurtulmak istiyorsa ehli zikre sorması gerekir. Ehli zikre sorduğunuz zaman onlar sizi Allah'a davet ederler, Allah'a ulaşmayı dileyin derler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine ilim verilen kişidir. Hac 54'e göre. O zaman o kişi 7 kalp şartının 7 nimetin sahibi olur. Mürşidi olmayan 10 ayet gelince delalette. Her mürşid evvel zamanında mutlaka kendi mürşidine tabi olandır. Aynı yollardan geçmiştir. Herkesin mürşidi vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam kendi mürşidiydi. Hazreti İsa'nın da, Hazreti Musa'nın da, Hazreti Peygamber Efendimiz'e mürşidleri hep Cebrail aleyhisselam. Öyleyse mutlaka mürşid söz konusudur. Kim Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa, kim Allah'ın yolunda olmak istiyorsa o kişi mutlaka Allah'tan sorarak kendi mürşidini bulmak, ona tabi olmak zorundadır. Hiç kimse bundan müstahni değildir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili Cebbar Hocamız. Ben Deniz'den Abdullah Akın. Öncelikle sizleri çok seviyorum. Gül kokan ellerinizden hürmetle öpüyorum inşallah. Cebbar Hocamız bir sorum olacak inşallah. Allah Teala Araf suresinin 40. ayet kerimesinde kibirlilere gök kapılarının açılmayacağını buyurur. Gök kapılarının açılması neyi ifade ediyor inşallah? Allah razı olsun, sizleri çok seviyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. gök kapıları kendisine açılmayan insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşitlerine tabi olmayanlardır. Allah Teala Araf 40'ta وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِعَيَاتِنَا وَاسْتَقْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتِّوَا بُعَبِ سَمَائِ Ayetleri yalanlayanlar ve mürşide tabi olmayı kibirlerine yediremeyenler, onlara gök kapıları açılmaz. Ama ölümle herkese gök kapısı açılır. Ölümle gök kapılarının açılması, vazifeli ölüm meleklerinin ruhu yedeğini alarak Allah'a ulaştırması şeklinde gerçekleşir. Bu kader tahtında olur. Ama marifet, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması konusunda söylenmiş bir ayet-i kerimedir. Nekmiş kim hiçbir insana ölümden sonra gök kapılarının kapalı olması mümkün değildir. Ölüm melekleri gök kapılarının açılması için eşlik edecek, ruhumuzu ya alıp yedi kay kay gökyüzüne yükseltecek, yedi kata süreni müteada ruhumuzu Allah'a ulaşmak üzere bırakacaktır. Ama dünya hayatında mürşide ulaşarak ruhlarını Allah'a teslim etmek istikametinde bir gayretin hiçbir zaman sahibi olmayacak olan insanlara gök kapıları açılmaz. Çünkü gök kapıları ulaşacak olan bir ruh ortada yoktur. Ruh o kişinin ucunda, içindedir. Kimin kalbinde %2 rahmet nurundan sonra %7 fazıl oluşursa o kişinin gök kapılarından birincisini açma ehliyeti oluşur. Ruh, yerullah'la beraber zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala insanların kalp yapısının değişmesinde ve tevazu sahibi olmasında en önemli vasıta emrin zikir olduğunu söylüyor. Size zikir yapan bir kişi nasıl bir değişim olur?
3: Zikir kalbi safileştirir.
2: Tabii ki önce dille sonra kalbe indirsen, kalbin her an zikir şeyinde olursan Allah Teala seni zaten istikametten çıkarmaz. Her an dilin zikirde olacak.
5: Ama zikir her şeyden engelliyor insanları.
4: Zikir yapan insanda hal ve hareketler değişir çünkü zikir seni o şekilde de Allah'a ulaştırıyor.
1: Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
2: Her an kalbin uyanık, her an Allah'ın seni gördüğünü hissettiğin için her şeyin ona göre olur.
3: Yani ibadetlerin devamı hükmündedir. İbadet olmazsa zikrin tek başına bir faydası olmaz.
4: Daha bir feyiz alıyorsun, daha bir feyizli, daha bir bereketli. Çok güzel ya, ayrı bir maneviyatı var.
1: Devamlı zikir yapan biri devamlı mutlu olur mu?
2: Olur. Hem de nasıl? O kadar mutlu, mutmain olur ki. Çok güzel bir alaka sahip olur.
4: Tabii ki. Çünkü örneğin bir cuma günü zikir yapıyorsun. Diğer cumaya kadar Rabbim seni o zikirle koruyor.
5: Devamlı zikreden tabii ki mutlu olur. Çünkü zikri Allah için yapıyordur. Allah için mutlu olan insanlar için de mutludur yani.
3: Yani zikrin dozu diye bir şey olamaz. Vakti ve zamanı olur. Tabii ki mutlu olur.
0: Misafirimiz zikir konusunda ibadetlerin devamı hükmündedir. İbadet olmasa zikrin tek başına bir faydası olmaz. Zikir yapmak diğer ibadetlerin tamamlayıcısı mıdır? Hayır. Diğer ibadetler zikrin yardımcısıdırlar. Zikir yoksa o diğer ibadetlerin de bir hükmü yoktur. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de amelleri boşa giden insanlardan bahsediyor. Onların kalbinde zikir yok. Nitekim Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesinde kalbini zikrimizden gafil kıldığımız hevasına uyan kimselere itaat etme diyor. Öyleyse kimin kalbi zikretmiyorsa o nefsine tabi olmuştur veya kesinlikle onun ameli boşa giden birisidir. Diğer ibadetler zikrin yardımcısıdır. Hakem 45'te 3 çeşit zikri ifade ediyor. Az zikir, çok zikir ve daimi zikirden önce zikrin en büyük ibadet olduğunu Allah Teala bize söylüyor. Hedef emirler, vasıta emirlerle beraber zikir yoksa bunların hiçbirisi gerçek mesele. Vasıta emirlerin hangisine bakarsanız zikirle olmuyorsa sizi hedefe ulaştırmaz. Namaz, zikirsiz bir namaz, sev içinde kılınan bir namazdır. Oruç, zikirsiz bir oruç açlık ve susuzluktur. Zekat, zikirsiz bir zekat verme riyadır. Vesaire. Yani zikir yoksa diğer ibadetler yok. Diğer ibadetler zikrin bir yardımcısıdır. Bütün ibadetler zikir otomu parçalarını teşkil ederler. Zikir başlı başına bir ulaşım vasıtasıdır. Ama diğer ibadetler olmaksızın tek başına zikirle Allah'a ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim edemezsiniz. Bütün ibadetleri gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. İblis de insanlara hedeflerine ulaştırmamak için en önemli vasıtayı zikri yok etmiş, diğer vasıtalara dokunmamış. Çünkü öteki bütün vasıtaları kullansanız da hedefinize ulaştırabilecek özellikte olan bir vasıtayı koymadıkça oraya ulaşamazsınız. O vasıta zikirdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili Cevapar Hocam, hasretle ve hürmetle ellerinizden öperim. İzniniz olursa bir konuda sualim olacak. Sualim şöyle. Kibir sahibi kişilerin Allah'ın Resullerini sıradan bir beşer olarak gördüklerini söylemek mümkün müdür? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Kibir sahibi kişinin Allah'ın Resullerini sıradan bir beşer olarak gördükleri söylemek mümkün müdür? Evet. Tegabun suresinin 6. ayet-i kerimesine bakacak olursak Allah ne buyuruyor? Tegabun 6'da işte bu onlara Resulleri beyineler getirdiği zaman bu beşer mi bizi hidayete erdirecek demeleri sebebiyledir. Yani Resulleri arada bir beşer olarak görüyor. Böylece inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Tegabun 6'da. Müminin suresinin 34. ayet-i kerimesinde başka bir hakikati dile. Eğer sizin gibi beşere itaat ederseniz muhakkak ki hüsrana düşenlerden olursunuz. Bunlar hep iblisin sözleri. Bu insanlar hidayet diye bir şeyin varlığından haberdar değiller. Fakat kendileri gibi beşerin onları hidayete erdirme düşüncesi onlara ağır geliyor. Kibirleri sebebiyle bir beşere, kendileri gibi bir insana tabi olmuyorlar. Bu insanlardan çok gördük. Diyorlar ki benden daha büyük alim var. Benden daha üstün olduğunu ispat etsin. O zaman ona tabi olayım. Ölçüyü kendileri koymuşlar. Allah'ın tayini onları hiç alakadar etmiyor. Oysa ki hacet namazını kılıp Allah'a sorsalar, Allah onlara cevap verecektir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu program sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahasları var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki
8: Kaç kişi şöyle içinize bakın, içinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Nutuk konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre devrin imamının ruhu bütün insanlar için bir nimettir. Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Şeytan, iblis, nebi kavramıyla resul kavramını özel bir şekilde değiştirmek suretiyle insanları darmadağın etmiş. İslam alemini Kur'an-ı Kerim'de nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldürler. Hakikati söz konusuyken İblis bunun tam tersini söylüyor. Risalet kıyamete kadar kendisiz devam edecektir. Allah-u Teala Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Biz Resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete Resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Öyleyse adeta gelenek haline gelmiş Allah-u Teala insanların iki cihan saadetine ulaşması meyanında gönderdiği Resuller iblisin dıştan insanlara tesir etmek suretiyle insanlar hep onları mutluluğa, huzura ulaştıracak olan Resulleri hep yalanlamışlar. İblisin tuzağına düşmüşler. Öyleyse hakikat ne? Biz bütün kavimlere arda arda Resuller göndeririz. Resuller hiçbir zaman dilim yoktur ki kavminin içerisinde olmasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir nebi Resuldür. Onun nübüvvetinden sonra kendi ülkesinde de Resuller bir bir gelmiştir ama Resuller Risaleti Allah-u Teala kendilerine emrederse açıklarlar. Veli Resuller için, Nebi Resuller için de durum aynıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi'ydi. Allah-u Teala Resulü açıklamayı emrederse açıklarlar. Onlar kendilerinden açıklamak yetkisinde değillerdir. Son nebiydi. Bütün nebiler aynı zamanda Resul olduğu cihetle aynı zamanda Allah'ın Resulüdür. İşte Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَبَعَدٍ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّب۪ي Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin erkeklerinizden hiçbirisinin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir, sonuncusudur. Peygamberlik, nübüvvet Peygamber Efendimiz'de sona ermiştir. Bu sebeple İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin ifade buyurduğu gibi insanlar iki yolla hidayet ererler. Kutb-ı nübüvvet ve kutb-ı velayet. Kutb-ı nübüvvet de hidayete erenin son nesil sahabedir. Kıyamete kadar insanlar kutb-ı velayetle hidayete ereceklerdir. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebi olarak yaşadı. Ve ondan sonra bir daha nebi gelmesi hiçbir zaman mümkün değil. Kıyamete kadar her kavimde mutlaka Resul bahsedeceğiz buyuruyor Allah-u Teala. Her kavimde bir Resul mutlaka var olacaktır. Risalet kesintisi olması hasebiyle. Devrin imamı eğer o devirde bir nebi varsa asaleten imamdır. Asaleten devrin imamıdır, nebidir. Eğer o devirde bir nebi yoksa
bir veli resul peygamber yerine peygamber olmayan bir veli resul bekaret edecektir. Veli resuller nebi olamazlar. İnsanın Allah ile ilişkisinin yolculuğu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dileyen kişi cehennemden kendisini kurtarmıştır. Onun gideceği yer artık cehennem değildir. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme gider. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemesin ama İslam'ın bütün şartlarını yerine getirsin. Namaz kılsın, oruç tutsun, hacca gitsin, kelime-i şehadet getirsin, zekat versin. Bu İslam'ın 5 şartı o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu negatif özelliklerden bir tanesi de gay yolunda olmaları. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gay yolunda, onlar için bir mürşit hidayetçi yok. İşte 19 tane negatif özellikten bir tanesi iblisin insanlar gay yolundadır. 11. maddede zikrediliyor. Gay yolunda olanlar için bir hidayetçi yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gay yolunda. 7 tane ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Bu 7 ayetten bir tanesi de Yunus 7. Yunus 11, Yunus 15, Yunus 45, Furkan 21, Rum 8, Secde 10. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı, 10 ayet gelince delalette olanlar, müşride tabi olmayanlar delalettedir. Delalette olanların da 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Muhakkak ki Yunus 7 bize ulaşmayı hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyuma ulaşmışlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Onlar kazançları sebebiyle gidecekler yer cehennem. Bir tek hataları var bunların. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı, olmayı ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememişler. Ve gidecekleri yer mutlak olarak cehennem. Ama ayetler bize bunu söylüyor. Bu bir dilektir. Bu dileğin arkası mutlak surette tabiyetle noktalanmalıdır. Dileğin sağlaması mürşide tabiyettir. Allah-u Teala mürşidi farz kılmıştır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan sayısız yardım alır. Allah-u Teala o kişinin başlangıç ta irşat makamının sözlerini işitemeyen, idrak edemeyen kişinin onun sözlerini işiten ve idrak eden birisi olması için yardımlarını hep devreye sokar ve irşat makamının sözlerini işitmeye başlar. İşte başlangıç noktasında insanların 19 negatif özelliklerinin bir tanesi de kör, sağır, dilsiz olmaları ve ölü olmaları. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra artık o kör, sağır ve dilsiz değildir. Gören, işiten ve idrak eden birisidir. Allah'a ulaşmayı dileyenler Sebil-i Reşat üzerinde onlar için mürşit hidayetçi vardır. Ayet-i kerimeler böyle. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen Sebil-i Reşat üzerinde olanlar. Gay yolunda olmayanlar Sebil-i Reşat üzerinde olanlar. Allah Teala onlar için onlar Rablerine mülaki olacaklarına, Rablerine mülaki olacaklarına bunlar kesin iman edenler. O zaman ikinci safa için gidecek ve Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde emri yerine getirecektir. Nasıl bütün peygamberler Cebrail aleyhisselama tabi olmuşlarsa, bütün insanlar peygamber olmayan, bütün resuller, bütün mürşitler, herkes mutlaka mürşidine başlangıçta tabi olmuştur. Konumuzla günümüzdeki din adamları acaba neler söylemişler birlikte bakalım. Din adamlarına göre tövbe, günahlarımız için bir yerlerden tövbe almak şart mı? El cevap, İslam'da tövbe etmek için birilerinin aracı olması şart değildir. Kendi kendinize tövbe edebilirsiniz. Edemezler mi? Tabii ki edebilirler. Ama Kur'an-ı Kerim'de
Mürşitle yapılan tövbeyi dört tane ayet-i kerimede Allah-u Teala zikrediyor. Birinci ayet Nisa 64, ikinci ayet Hud 112, üçüncü ayet Furkan 70, dördüncü ayet Mümtehine 12. Mürşitle yapılan tövbeyi açıklıyor. İşte eğer insanlar Kur'an'ın bütününe tabi olmazlarsa, bir kısmına iman eder, bir kısmına iman etmezlerse, ki o zaman onlar için korkunç bir azap var. İşte Kur'an-ı Kerim'i parça parça eden ve Kur'an'ın bütününe tabi olanlar. Kur'an'ın bütününe tabi olanlar için üç çeşit tövbe var. Bir, insanın kendi kendine yaptığı tövbe. İki, mürşid önünde yaptığı tövbe. Üç, tövbe-i nasuh. Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Tövbe-i nasuh Allah'ın davetiyle gerçekleşiyor. Mürşid olan tövbe, mürşidin davetiyle gerçekleşiyor. Ama bir insanın kendi kendine yapacağı tövbe ancak Allah'a ulaşmayı diledikten sonra pozitif manada sonuçlanabilir. Kendi kendinize tövbe edemezsiniz, tabii ki edebilirsiniz. Ama Allah Teala buyuruyor ki, kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icap etsinler. Öyleyse bir insanın kendi kendine yaptığı tövbede de tövbenin kabulü o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun Allah hakkındaki tövbesi ona bir şey sağlamaz, derecat kazandırır ama ölüme kadar ulaşmayı dilemedikçe amelleri boşa gider. Din adamlarına göre mürşide tabiyet. Mürşide tabi olmak farz mıdır? Farz değildir. Zorunlu olan sizin Allah korkusu ve cennet umuduyla yaşamanızdır. Bunu yapıyorsanız sizin mürşidiniz var. Gereksiz arayışın içine girmeyin. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabi olmayı farz kılmış. 7 ayet-i kerimede ve Allah-u Teala Maide 35'te sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Öyleyse 7 ayet-i kerime mürşidin farziyetini açıklıyor. Bu ayetler Kur'an'da varken bu Kur'an'ın bütününe tabi olmayanların mürşide gerek yok demeleri, Kur'an-ı Kerim'i parça parça edinmeleri ve bunun sonucunda korkunç bir azaba düşer olmalarıdır. Şu sıra hidayete ermenin belirtileri nelerdir? Bir din adamına soruyor, hidayete erdiğini nasıl anlarım? Sonradan hidayete erenlerin hidayete erdiğini anlamak için belirtiler bulunmaktadır. Kişi namaza başlar, bir rahatlama gelir ve her zaman pozitif olur. Allah'a ulaşmayı kalben dilemedikçe kişinin kalbi açılmaz. Sadece o süre içerisinde şeytanın ona müdahalesi olmayacaktır namaz kılarsa. Ama o süre içerisinde de kalp kapalı olduğu için kalbine karanlıklar girecektir. Bir başka fitne insana hayat veren ruhtur. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman kesinlikle hayatı bize verenin Allah olduğunu buyuruyor. Hicr 23. Ruh insana hayat verir, ruh vücudu bedeninden ayrılınca insan ölür. İnsan ölünce ruh Hazreti Aleyhisselam tarafından berzah alemine götürülür diyorlar. Bu kesinlikle doğru değil. Hayatı bize veren Allah'tır. Din adamlarına göre zikir, bir din adamına soruyorlar. Allah katında en büyük zikir nedir? En kıymetli zikir bir zamanlardan, namazlardan sonra çekilen Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Nebi Resullerin mürşidi Cebrail Aleyhisselam'dır. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onun üzerine öyle bir dizayn vücuda getirir ki o kişinin gözleri artık irşat makamı olarak görünür. Rahim esması ile tecelli sebebiyle. Sözlerini irşat makamının sözleri olarak dinliyor ve sözlerini dinlemekle kalmıyor. Kişi onları idrak ediyor, kalbine indiriyor. Öyleyse Rahim esması ile Allah'ın tecellisini gözlerin üzerindeki hicab-ı müstereyi alınıyor. Kulaklardaki vakrayı alır, kalbindeki ekinti alıyor.
Allah Teala o kişiyi irşat makamını irşat makamı olarak gören, irşat makamı olarak değerlendiren, irşat makamı olarak söylediklerini dinleyerek kalbine sindiren, idrak eden bir insan olarak vücuda getiriyor. Hadis-i şerifte Allah'ım seni zikretmek, nimetlerine şükretmekte ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım et. Muhakkak ki her devirde mürşitlerin en üst seviyesinde bulunan kişi devrin imamıdır. Bu imamet iki tür imamettir. İmam-ı Şafii, insanlar iki yolla hidayete ererler. Nebilerin imameti, bütün nebiler, peygamber devrinin imamıdırlar. Onlar nebi imamlardır. Allah Teala biz onları peygamberleri isimleri veriyor. Hazreti İbrahim gibi imamlar kıldık. Onlar her peygamber mutlaka bulundukları devirde o devir huzur namazının imamıdır. Veli Resullerin imameti. Secde suresi 24. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. Onlardan emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakul yakin seviyesine sahip oldukları için. Üst seviyede bir yakin hasıl etmek, Allah'a devrin imamının Allah-u Teala tarafından öğretimi sürdüreceği için o yakın kademesinin önde, en önde gelen kişidir. Hidayet erdirecek olan birisi, tabiyesiz bir hidayet hiç kimse için mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci hidayettedir. Mürşidine ulaşıp tabi olan kişi ikinci safı hidayettedir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü hidayettedir. Ve hadis-i şerifte, ey insanlar hepiniz dalalettesiniz, hidayete erdirdiklerim müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım, sizin aranıza da zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyin. Ey insanlar hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Yüzde iki rahmet birikimiyle kişi bu noktada 12. basamakta huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olursa Fatiha suresinde Allah'ın söylediğimiz şekliyle İyyâke nestaîn ehdine sırat-ı müstakim ifadesi yalnız senden istihane ederiz. Bizi bu istihane ile sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz. Allah Teala o sırat-ı müstakim ki başın üzerine nimet bulunanların yoludur. Öyleyse Fatiha 5'te İyyâke nâbudu sadece sana kul oluruz. İyyâke nestaîn mürşidimizi sadece senden isteriz. Ehdine sırat-ı müstakim mürşidimize tabi olduğumuz zaman onunla bizi sırat-ı müstakime ulaştır. O sırat-ı müstakim ki sırat-ı lezine namte aleyhim. O sırat-ı müstakim üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Üzerlerine gadab duyulmuşların ve dalalette kalmışların yolu değil. Hadis-i şerifte şüphesiz Allah nimetini kulun üzerinde görmek ister. İşte yalnız Allah'tan istihane istenebileceğinin kesin işaretini taşıyor. Allah'tan istihaneyi nasıl isteyeceğiz? Bakara 45-46'da gusül abdestiyle namaz kılıp perşembeyi cumaya bağlayan gece boy abdestiyle, hacet namazıyla mürşidimizi Allah'tan istediğimiz zaman huşu sahibiysek Allah Teala mutlaka huşu sahiplerine mürşidi göstereceğini beyan ediyor. Kimdir o huşu sahibi kişiler? Onlar ki o huşu sahipleri ki Rablerine dünya hayatında muhakkak mülaki olacaklarını ve sonunda

Düşen görev mürşidimize o güveye ulaşıp tabiyeti gerçekleştirmek. Tabiyetsiz hidayete ermek hiçbir zaman mümkün değil. İrşat makamına ulaşmak bu kadar önemli bir olay. 12 tane nimet bize sağlar. Ne oldu? Allah'tan 12 tane ihsan aldık. Birinci ihsanı Rahim Esma'sının tecellisi, ikinci ihsanı gözlerimizdeki Cevab-ı Mestur'un alması, üçüncü ihsan kulaklarımızdaki Vakran'ın alması, dördüncü kalbindeki eksin alması, beşinci yerine ihbat koyması, altıncısı kalbe ulaşması, yedincisi kalbin nurunun kapısını çevrilmesi, sekizinci kişinin göğsünden kalbine nuru ulaştırması, dokuzuncusu kişiyi huşuya ulaştırması, onuncusu kişiyi mürşidine göstermesi, her bir ihsanda dereceler kazanarak Allah hacet namazını kılarak mürşidi gösteriyor. Mürşidimizi gördükten sonra da tabiyet Allah'ın emrettiği biçimde gerçekleşiyor. Önünde diz çöktük, el öptük, söylenen sözleri dinledik ve tövbe ettik. İşte bu irşat makamı önünde yapılan tövbedir. Tam 7 tane nimet kazandırır kişiye. Birinci işlevin nimet olması sebebiyle tabiyet gerçekleşirken, gerçekleştiği esnada arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı hem huzur namazında arşı tutan meleklerle beraberdir. Orada Allah'ın altın tahtları boşlukta tutuyorlar. Hem de ömür kitapta arşı tutan meleklerle beraberdir. Orada da ömür kitabı boşlukta tutuyorlar. Nebi 38'de yevmen yukumur ruhu vel melaiketü sefa la yetekellemune illa men zelir rahman ve kalu sevaba. O gün ruh devrin imamının ruhu ve arşı tutan melekler saf saf hazır bulunurlar. Rahman'ın kendisine izin verdiği kişiden başka kimse konuşmaz. İzin verilen sadece sevap söylemiştir. O devrin imamı ve arşı tutan melekler etrafındaki kişi de devrin imamı oradadır. Mürşitle mürit konuşurlar. Kendilerine izin verilen iki kişi konuşur. Sevap söylerler. Allah Teala peki bu ne ifade ediyor? İşte o gün tabiyetin mevcut olduğunu söylüyor. Nebe 39'da zalikel yevmul hak femen şa'at takhaza ila rabbi ma'ba. İşte o gün hak günüdür. Mürşidimize tabi olduğumuz ruhumuzun vücudundan ayrılıp hakka ulaşmak üzere yola çıktığı sırat-ı müstakim ulaştığı gün. Yolun sonunda Allah'ın zatı o kişi için muhabdir. O gün mürşidin eli hakka ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün hak günüdür. Dileyen Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Rabbine ulaştıran yolu sırat-ı müstakim yolu ittihaz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah muhab sığınak merci olur. İşte o gün hak günüdür. Öyleyse devrin imam oradaki bütün melekler hazır, arşı tutan melekler de hazır. Tabiye sahih ise yani 12 tane ihsanla gerçekleşmişse o zaman kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşiyor. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmışsa kişi devrin imamının ruhu gelip o kişinin başının üzerine yerleşiyor. Kişinin kalbine iman yazılıyor Mücadele 22. Ulaike ketebe fi kulubihim iman ve yedem bir ruhun. İşte onlar Allah'ın kalplerine imanı içine imanı yazdı. Onları kendine bir ruhla destekledi. Orada eğitilmiş olan devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir. Onları altından neyle arkan cennetlere koyar. Şimdi asli noktaya gelelim. Allah'ın birinci nimeti kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun bir nimet olarak gelip yerleşmesi. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir nimetin geldiğini söylüyor kişilerin başlarının üzerine. 151'de kelimesinde de başlarının üzerine gelen o nimetin sahabeye gelenin de Peygamber Efendimiz olduğunu söylüyor. Bakara 150'de فَلَا تَخْشَوْنُ وَخْشَوْنِ لِعُوْتِمَ نِيمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Benden sizin üzerindeki sevgimin azalacağından korkun ki sizin üzerindeki nimetimi tamamlayayım. Böylece hidayete erersiniz. Ve Bakara 151'de devrin imamının bir nimet olarak devrin imamının ruhunun bütün insanlar için beş görevi olduğunu buyuruyor. O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor. O size hikmeti öğretiyor. Hikmete ötesinde bilmediği şeyleri o öğretiyor. Hadis-i şerifte bir kimseye bir nimet verilir de

0: onu hayırla yad ederek dile getirirse onun şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu kimseye söylemeyerek gözlerse ona nankörlük etmiş olur. Başımızdaki nimet, sahabenin başının üzerinde nimet, o zamanki huzur namazının imamı, bir nebi olan son nebi Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Her devirde kişinin başının üzerinde nimet devrin imamının ruhudur. Bu birinci nimet. Bu bir nimet olduğu için bundan sonra Allah-u Teala'nın vereceği bütün eskiden ihsan adını alan sistemler hep nimet adını alır. Bu noktadan itibaren nimetlendiriliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifte onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. Ondan evvel ihsan alıyorduk, artık nimetlendiriliyoruz. Ne zaman? Devrin imamın ruhu başımız üzerinden bir nimet olarak geldiği zaman. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimiz nimetiyle dileyerek sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu bizlere yaşattığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre devrin imamının ruhunun bütün insanlar için bir nimettir konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, eğer siz de kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz ki dilemedikçe aile saadeti söz konusu değil. Dileyen kişinin kalbin ulaşmayı dileyip dilemediğinin sağlaması ne? Mürşid sevgisi. Yani gidip o kişinin 12 tane insan ve mürşidine tabi olması. Bu onun sağlamasıdır. Eğer bir insan 12 tane insan ve mürşidine tabi olmuyorsa kesinlikle o kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilememiştir. İşte kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için onlar delalettedir. 10 ayet-i kerime gelince mürşidine tabi olmayan delalettedir. 10 ayet. Ama muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, siz de sahabe gibi, siz de her devirde devrin imamının ruhu bir nimet olarak başların üzerinde yer alan 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar gibi olmak, Allah'ın bir sevgilisi olmak, Allah'ın mukarrab kullarında olmak istiyorsanız o zaman kalben ulaşmayı dilemeniz şart. Ben kalben ulaşmayı diledim diyorsanız o zaman şu anda da Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar hiçbir zaman dilim yoktur ki ya asaleten veya vekaleten devrin imamı olmasın. Asaleten devrin imamların sonuncusu Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Ama vekaleten devrin imamı kıyamete kadar veli rasullerden seçilecektir. Her devirde mutlak surette secde 24'e göre vekaleten devrin imamı vardır. Siz de kalben ulaşmayı dileyip bütün insanlar için bu devirde bir nimet olan devrin imamının ruhunun başının üzerine gelip yerleşmesini istiyorsanız, mürşid önünde tövbe için hazırsanız, o zaman benim söyleyeceğim sözleri arkamdan siz de tekrar ediniz. Hazırsanız başlıyoruz inşallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden zikir tövbeyi almayı unutmayın. Allah razı olsun. Kardeşlerimizden gelen Suallerle konferansımız devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Devrin imamı ne demektir? Sadece zamanımıza ait bir kavram mıdır? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bütün zaman parçalarında devrin imamı vardır. Devrin imamı Kur'an son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim ayetleriyle 7 ayet-i kerimeye göre Allah'ın tasarrufundadır. O ruhunu Allah'a teslim etmiştir. O fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. O nefsini Allah'a teslim etmiştir. O iradesini Allah'a teslim etmiştir. O aklını da Allah'a teslim etmiştir. Yani teslimi külliyle Allah'a teslim olmuştur ve Allah'ın tasarrufundadır. İşte ister Nebi Resul, ister Veli Resul, ister asaleten, ister vekaleten devrin imamları, Resuller, devrin imamı Resuller tasarruf altındadır. Ayetler gayet açık ortada. İlk devrin imamı, huzur namazı imamı Adem Aleyhisselam'dır. Ondan sonra kıyamete kadar bu devrin imamlığı devam edecektir. Öyleyse devrin imamı günde 7 vakit Allah'ın huzurunda indi ilahide namaz kılınıyor. Bu namazda iştirak eden insan ruhlarıdır. Allah-u Teala Araf suresinin 206. ayet-i kerimesinde اَنَّ الَّذ۪ينَ عَنْدَ رَبِّكَ لَا يَسَّقْمِنَا الْاِبَادَةِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَا يَسْجُدُونَ Muhakkak Allah'ın katında olanlar, huzur namazını kılanlar, ona ibadet etmekten kibirlenmezler, onu tesbih ederler, onu secde ederler. Enbiya suresinin 19. ayet-i kerimesinde de Allah Teala bir kere daha söylüyor. Lehu men fi semawati vel ard men indehu la yastakbirun ibadeti ve la yastaksirun. Semalardaki, göklerdeki, varzdaki, yerdeki bütün kişiler onun ve onun katında olanlar kişiler huzur namazını kılanlar ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Öyleyse huzur namazına iştirak edenler onlar ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır ve günde 7 vakit huzur namazına ruhları iştirak eder. Kur'an-ı Kerim'de eğer Nebi Resulse asaleten devrin imamıdır. Enbiya 73'te Allah-u Teala açıklıyor. Ama Nebiler arasında fetret dönemi var. Örneğin Hazreti Musa Aleyhisselam'la Hazreti İsa Aleyhisselam arasında 2000 yıllık bir süre var. Hazreti İsa Aleyhisselam'la Peygamber Efendimiz arasında 600 yıllık bir süre var. Bu süre içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamete kadar da hiçbir zaman bir nebi artık gelmeyecektir. İşte bu nebilerin olmadığı devrinde kavim Resulü arasında seçilen bir kişi var ki o vekaleten devrin imamıdır. Devrin imamları Allah'ı temsil ediyor. Ama diğer veli Resuller, veli mürşitler vesaire onlar devrin imamının temsilcileridir. Kastamonu'da bir kardeşimiz Allah'ın her kavimde Resul bahsetmesiyle El-Ad esması arasında bir ilişki var mıdır açıklayabilir misiniz? Elbette. El-Ad esması Allah'ın adaletinin bir gereğidir. 7 ayet-i kerimede ki bu ayetlerin başında Nisa 165 geliyor. Resulen mübeşirin ve münzirin. Biz Resul'e göndermeyecek azap etmeyiz. Resul müjdelici uyarıcı Resuller geliyor ki insanlar Allah'a karşı bir mazereti olmasın. İster Nisa 165 olsun, ister İbrahim 4 olsun, ister Nahl 36 olsun, ister İsra 15 olsun, Taha 134 olsun, Kasas 47, Kasas 59, Zümer 71 ve Mülk 8 mutlak surette Allah Teala her kavimde belli Resuller tayin ediyor. Allah indinde her kavimdeki en üstün kişi o Resul'dür. Ondan sonra bütün veli mürşitler o kavimde o Resul'e tabidirler. O Resul de devrin imamına tabidir. Devrin imamı da Allah'ın tasarrufundadır. Malatya'dan bir kardeş muhterem hocam. İslam'ı yaşayabilmek için İslam'ın 5 şartı yeterli mi? Yeterli değil mi? Sevgili kardeşim, İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerdir. 7 tane hedef emir Kur'an'da zikredilmiştir ve sahabe bunları yaşamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak, iradın teslimi. Şu anda bu 7'si de yok. Gelelim, sahabe bunların 7'sini de yaşamış. 7 tane vasıta emir var. Bu 7 vasıta emirden de hayati öneme haiz olan Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir yok. Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir olmayınca geri kalan vasıta emirlerden oruç, namaz, hac, zekat bunlar hepsi boşa gidiyor. İşte Yunus 7 bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onların amelliği boşa gidiyor. 7 ayet-i kerimede ameli boşa gidenlerden bahsediyor. Kimlerdir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse sadece bu dilekle mutlak surette kurtuluşa erer. Resulullah'ın hadiste öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gidecekler. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen cennetlik amel işleyenlerin hepsinin gideceği yer cehennem. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Çünkü İslam'da niyet amelden üstündür. İslam'ın 5 şartı ameli, vasıta emirler ifade ediyor. Ama niyet o kişinin iradesinin kullanması dileğidir. Öyleyse niyet amelden üstündür, ameller niyete tabidir. Allah razı olsun. Allah'a ulaşmayı dilemek şart mıdır? Evet, Allah'a ulaşmayı dilemek şarttır, niyettir. Niyet, hedefi seçmektir. Bütün insanlar için hedef Allah'tır. Evvela Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek. Yani niyet, bütün insanlar için hedef Allah'tır. Allah'ın zatına hayattayken ulaşmak ve Allah'ın zatını görmek. Bu yoksa o zaman ibadetlerin hepsi boşa gidiyor. Aydın'dan bir kardeşim muhterem hocam, hidayet Allah'tandır sözü nasıl anlaşılmalıdır? Açıklayabilir misiniz? Elbette hidayet Allah'tandır. Çünkü kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi istisnasız hidayete eremez. Ama o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlak surette Allah'ın davetçileriyle gerçekleşir. İşte dinin 2 kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de o kitabı açıklayan her devirde devrin imamı. Allah'ın nimeti. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerini okuduğu zaman başı öne eğilen ve masum olan Peygamber Efendimiz'i gören bu şekildeki sahabe, Ya Resulallah ne oldu? İlmin insanlardan alındığı zamandır. Biz çocuklarımıza, eşlerimize Kur'an'ı öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi deyince, şu anda Yahudilerin de Tevrat var, Hristiyanların elinde İncil var, onların ne işine yarıyor? Demek ki Tevrat var ama İncil var, Kur'an var, fakat onu konuşturacak, onu Allah'tan bir öğretiyle açıklayacak birisine ihtiyaç var. İşte her ikisini de Allah gönderiyor. Zaten kitap göndermesem azap etmem, Resul göndermesem azap etmem. Ancak onunla hidayet bulunuyor ve hidayet Allah'tandır. Evet, o yardımın söz konusu değilse imkansız kişinin hidayet verebilmesi. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, bizim gayretimiz Allah yolunda Allah-u Teala için nasıl bir kıymet ifade ediyor, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki eğer Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kadem kılar. Öyleyse Allah'ın yardıma ihtiyacım var. Hayır. Ama etrafımızdaki Allah bütün insanları mutlu kılmak istediği için mutsuz olan çok insan var. Bu mutsuz olan insanları mutluluk verirseniz o zaman Allah'a yardım etmiş olursunuz. Ama siz insanları mutsuz ederseniz o zaman da Allah'a karşı gelmiş olursunuz. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Tebliğ yaparken bize sizin söylediğiniz mahalleler diğer mahallelerden farklı. Siz farklı yorumluyorsunuz. Diğer mahallelerde böyle yorumlar yok diyen birine nasıl cevap vermeliyiz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki 7 tane ayet-i kerime çok manidardır. Biz bu Kur'an'da her misali açıkladık. Biz bu Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmadık. Biz bu Kur'an'da her şeyi açıkladık, bir şey bırakmadık ve her şey haberim gerçekten zamanı var. Ama baktığımız zaman bu Kur'an'ı kimler açıklayabilir? Hikmet sahibi alimler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamın işlemek üzerinize farz. Şimdi hikmet sahibi alimin Allah'tan aldığı açıklamayla insanların kendi akıllarıyla ve daha önce kendisinden önce yazdıkları el yazması kitaplar zanlarla elbette bir olmaz. Ne yazık ki olay bu şekilde olmuştur. Hikmet sahibi alim o Allah Teala'nın yardımını alan, Allah'ın yardımıyla ayetlerini açıklayan kişidir. Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde bunun sağlaması var. Huvellezî enzele aleykel kitâbe. O yüce Allah ki kitabı sana indirdi. Münhu ayâtun muhkemâtun ümmül kitâb. O kitabın bir kısmı ayetleri muhkem ayetlerdir. Bir kısmı ayetleri müteşabih ayetlerdir. Her ikisi de ümmül kitapta yer alıyor. Femmellezîne fî kulubun zeyhun. Ama kalbinde zey olanlar, müteşabih ayetlere tabi olmak suretiyle yanlış yorumlayarak insanlar arasında fitne yayıyorlar. Ama onlar tezekkür edemezler. İlimde rusu sahibi olanlar, yani bu şekildeki mahalleri yapanlar, onlar da tezekkür edemezler. Bunlar ümmül kitabın esasının hepsi ümmül kitaptandır. Sadece kim müteşabihatleri tezekkür edebilir? Ulul elbab. Ulul elbab müteşabihatlerin manasını kendisi mi biliyor? Hayır. Allah biliyor, ulul elbaba öğretiyor. Öyleyse tek başına bu noktadan itibaren eğer siz ben sadece muhkem ayetlere tabi olun, müteşabihatler beni ilgilendirmez, önemli değil diyorsanız Kur'an-ı Kerim'i parça parça eden birisi olursunuz. Kur'an-ı Kerim'i parça parça edenlerin de gideceği yer ne yazık ki korkunç bir azap. Kur'an'ın bütününe tabi olmak istiyorsanız mükemmel müteşabih ayetlerin bütünü olan Kur'an'ın bütününe tabi olacaksınız. O zaman da önünüzde evet Kur'an'ı okuyabilirsiniz, anlayabilirsiniz ama mutlaka bilmediğiniz ayetlere en azından müteşabih ayetleri bilemezsiniz. Müteşabih ayetleri bilen kimdir? Her devirde Allah Teala'nın müteşabih ayetleri kendisine açıkladığı ulul elbab. Ondan sorarak öğreneceksiniz. Onun için Allah Teala'nın Biyaz suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Bilmiyorsanız zikir haline sorun. Kur'an'ı okuyacaksınız. Bilmediğinizden çıkacak. Bilmediklerinizi ehli zikre sormakla öğrenmelisiniz. Yani Kur'an-ı Kerim'in mealini açıklayan, her devirde tefsirini yapan Allah'ın dostları, Allah'ın yetki verdiği kişilerdir. Elbette onların kendi kalklarından yaptıkları meallerle devrin imamının açıklaması bir olmayacak. Biz devrin imamından Kur'an'ın açıklamasını öğrendik. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşimiz muhterem hocam. Doğmadan önce hanımlardan da seçilenler oluyor mu? Doğmadan önce seçilenler sadece erkeklerdir. Ricaldir. Bütün kavim resulleri ricallerden oluşuyor. Allah Teala "Omar sana min kablike illa ricalin nuhi ileyhi fesali ehle zikrin la ta'lemun." Öyleyse "Omar sana min kablike illa ricalin" resullerin hepsi ricaldir. ve erkeklerdir. Onlar doğmadan evvel seçilirler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Aram Kur'an Haram konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. O ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade bir çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyorum. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
2: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
0: Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir ben neden sevilmiyorum? İki ben neden bu kadar çirkinim? Üç ben neden doğdum? Dört ben neden dışlanıyorum? Beş ben neden eziyim? Altı ben neden ağlıyorum? 7 ben neden böyleyim? 8 ben neden yalnızım? 9 ben neden yaşıyorum? 10 ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki, Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu, Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah "Ettazimul emrullah şefakatu halkullah." Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Şura 20'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Men kâne yürüdü harsel ahireti nezid lehu fî harsihi. Men kâne yürüdü harsel dünya nutiyü minha. Ve mâ lehu fil ahireti min nesib. Kim ahiret mahsulünü, kazancını isterse biz onun kazancını arttırırız. Kim dünya kazancını isterse ona da ondan dünya kazancından veririz ama onun ahirette nasibi yoktur. Bu ayetle örtüşen hadiste acaba Allah Resulü ne buyuruyor? Kimin endişesi ahiret olursa Allah zenginliği onun kalbine koyar. İşlerini dağınıklıktan kurtarır. Dünya ona amade olur. Dünya onun emrinde olur. Ama her kimin de endişesi dünya olursa Allah fakirliği onun gözüne koyar. Gözü önüne koyar. Kendisiyle derbeder eder. Dünyadan da kendisine ancak takdir edildiği kadar rızık gelir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iki tercihten bir tanesi, akıl sahibi insanın dünyaya gözünü mü dikmesi lazım yoksa ahirete niyet etmesi mi lazım? Serbest irade sahibi kişinin ahirete niyet etmesi onu bütün güzelliklere ulaştıracaktır. Onun için Allah Resulü, kim ahireti dünyanın önüne geçirirse, yani ahireti için dünyayı bırakırsa, Allah ikisini birden verir. Ama kim dünyası için ahiretini terk ederse, o ikisini de kaybeder. Bakara 201'de, Rabbena atina fid dünya hasenetin, ve fil ahirete hasenetin ve kina azabennar. İşte bu ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki, ya Rabbimiz, bize dünyada da ahirette de hasene ver. Ve bizi güzelliklere bulaştır. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala tamah etmeden gönül zenginliğiyle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir kalp ile bu malı isterse tıpkı yiyip de doymayan kimse gibi onun için malı bereketi kaçar. Daima veren el, alan elden üstündür. Sevgili kardeşlerim, hatırlayın. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, hırstan sakının. Çünkü hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Hırs bir insanda hüküm ferma olursa, dünyaya olan tamah hüküm ferma olursa, tıpkı susuyan bir insanın susuzluğunu gidermek üzere avuç avuç tuzlu deniz suyunu içmesine benzer. Susuyan bir insan ne kadar tuzlu deniz suyunu içerse susuzluğu gitmez, tam tersi daha da artar. İşte hırs afetlerinin kontrol altında olan insanların halini Allah Teala böyle tarif ediyor. Ebu Hüreyre'den nakledildiğine göre Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal çokluğu ile değil, gönül tokluğu iledir. Evet, soruyor, zengin kimdir? Sahabem parası çok olan, bilemediniz diyor. Hakkın kendisine verdiğine kanaat edendir. İşte burada ifadesini buluyor. Zenginlik mal çokluğu ile değil, gönül tokluğu iledir. Yani mutmain olmaktadır. Kim mutmainse o kişi bilir ki Allah kendisine neyi vermişse kendisi için en optimal odur. Neyi vermediyse vermemesi daha iyidir. Onun için o dua eder Rabbine, Ya Rabbim iyi daha fazlasını vermedin. Verseydin azardım. İyi ki daha azını da vermedin. Vermeseydin bu sefer de isyan ederdim. O zaman Allah'ın her zaman kendinden haberdar olduğunu bilir. Allah Teala'nın ihtiyacı olanı optimal şekilde kendisine nasip ettiğini bilir ve Rabbine en üst seviyede iman eder. Eğer arttırmak gerekirse zikrini arttırır. Sevgili kardeşlerim, Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesini hepiniz biliyorsunuz. Bir kere daha burada tekrar ederim. وَوَسِقَ الَّذ۪ينَ كَبَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُ فُتْوَتْ اَبْوَابُهَا قَالَ لَمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَتِكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيَنْزُرُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Ey, yani insanlar cehenneme bölük bölük sürdüklerinde cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri o kapıdan girenlere sual soruyorlar. Dünya hayatını yaşarken Allah'ın ayetlerini tilavet eden, sizi buraya ulaşmakla uyaran Resuller gelmedi mi? Hepsi itiraf eder geldi. Ama kafirlerin üzerine azap sözü hak oldu. Ve sevgili kardeşlerim, Enam 130'da ya maşallah cinni vel insi elem yetikum resule müküm. Ey cinler ve ey insanlar, size Resuller gelmedi mi? Ayetlerimizi size kısa etmediler mi? Ya kusuna aleykum hayati ve yenzurunnekum liqa yevmüküm haza. Buraya ulaşmakta uyaranlar gelmedi mi? Kalu şehitne ala enfüsüne. Evet, şahit olduk nefsimizin üzerine. Garatumul hayati dünya. Dünya hayatı onları aldattı. Ve şehidu ala enfüsüm ennehum kâni kafirin. Sevgili kardeşlerim, Fatır suresinin 5. ayet-i kerimesinde ya eyyühen nasu inne vaadallahi hakkın felâ teğurrennekumul hayati dünya فَلَا تَوْرَنُكُمْ مَتَاءَ الْغُرُورِ. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı ne yapmasın? Sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına gönderip aldatmasın. Ama burada Enam 130'da ne diyor? Nefsimizin üzerine şahit olduk. Dünya hayatı bizi aldattı. غَرَتْهُمُ الْحَيَاتُ dünya. Dünya hayatı bizi aldattı. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar kimler? Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde bildirilen اَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَا وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاَتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onlar kazançları sebebiyle gidecekleri yer cehennem olan insanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hazreti Ömer'in sözüne kulak verelim. Üç şeye şaşarım. Birisi Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şeytanı biliyor, itaat ediyor. Dünyayı biliyor, ona meylediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı bilip isyan eden kimdir? Allah'ı bilip isyan eden kutsal kitaplarda, özellikle son şeriat gibi Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede Allah-u Teala ruhun dünya hayatından Allah'a ulaşmasından bahsediyor. 19 tane fiille. 12 kere üzerimize Allah-u Teala bunu farz kılıyor. Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Bir kişinin hayır ben bilmiyorum deme lüksü var mıdır? Ne diyorsunuz? Olabilir mi? Hazreti Ömer diyor ki şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Ama kişi diyor ki ya nereden biliyorsun? Ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum diyor. İşte sevgili kardeşlerim, ben böyle bir şey hatırlamıyorum dediğiniz an Araf suresinin 172. ayet-i kerimesiyle hangi ayet-i kerimeyi yan yana birlikte açıklamamız lazım? Araf 172 ve Enam 130. Araf 172'de bakın ne diyor Allah Teala. Ve izâ kazâ rabbuke min beni âdeme min zuhurim zürriyetühüm Eşhedü mu ala anfusikum elestü bi rabbikum. Kalu bela şehidna en tekulu yevmül kıyameti enne kunna zâgıbilin. Kıyamet günü benim bundan haberim yoktu demeyesiniz diye. Öyleyse Hazreti Ömer ne diyor? Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kıyamet günü benim bundan haberim yoktu bir insan diyebilir mi? Diyemez. Çünkü neden diyemez? Allah Teala her kavme o kavmin ana lisanıyla Resul gönderiyor mu göndermiyor mu? Ardı arkası kesilmeksizin Resul gönderiyor. Resul'ün görevini yapmaması mümkün mü? Çünkü o da Allah'ın kontrolünde. Resul Allah'ın kontrolünde ve bakın kıyamet günü hiç kimse benim bundan haberim yoktu diyemesiniz diye. Mutlaka وَاِذَا خَذَا رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَا مِنْ زُهُرُمْ زُرْيَتُهُمْ اَشَدُمْ عَلَى اَنْفُسُمْ اَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا biz de şahit olduk. اَنْ تَقُولُوا يَوْمُ الْقِيَامَةِ اَنَّا كُنَّا زَافِنِينَ kıyamet günü hiç kimse ne diyemez? Bu söylediklerimden benim haberim yoktu diyemez. Çünkü Allah her kavme o kavmin ana lisanıyla mutlaka Resul gönderiyor. 7 ayet-i kerimeye bakalım beraberce Resul için Allah ne diyor? 7 ayet-i kerimede. Nisa 165 ile başlıyor. Nisa 165 ve devam eden Resullere ilgili ayet-i kerimede Allah Teala bakın ne diyor? Müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen kimse gelmedi dememeleri için. İbrahim 4. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavmin lisanıyla göndermeyelim. Nahl 36. Bütün ümmetlerin içerisinde Allah'a kul olsunlar, tavukta kurmaktan iştinab etsinler diye Resuller vazifeli kılıyor. İsra 15'te. Resul göndermesem azap etmem. Ta 134'te. Vesaire. Ve Kasas 47'de. Bu dönemin Resulü var mı? Evet, bu dönemin Resulü Mehdi Resul. 14 asırla evvel Resulullah'ın geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin en hayırlısı diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam. 40 küsür yıl Allah'tan aldığı ilimle, Kur'an ilmiyle insanları uyardı ve ey insanlar duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin. Kendisine tebliğ ulaşan bir insan benim bundan haberim yoktu diyebilir mi? Hayır diyemez. Onun için şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Öyleyse herkes Allah'ı biliyor mu? Resul herkese geliyor mu? Resul herkesi Allah'a davet ediyor mu? Davet ulaştıktan sonra Allah'ı biliyor mu? Biliyor ama ne yapıyor? Daveti kabul etmeyerek isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Resul'e itaat etmeyen kime itaat etmiştir? Şeytana. Resul'e itaat etmeyen şeytana itaat etmiştir. Hepinizi müjdeliyorum. Sevgili kardeşlerim, siz hamd eder şükrederiz. Kime itaat ediyorsunuz? Allah'a ve Resulüne itaat ediyorsunuz. Allah'ın izniyle. Resul'e itaat ediyorsunuz. Ama ulaşmayı dilemeyenler kime itaat ediyor? Şeytana itaat ediyor. 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala bakın ne diyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Kim söyleyecek? Kalben ulaşmayı dilemeyenler. İşte Bakara 208. Ya eyyühellezine amenu udkhulu fi silmi kâfeten. Hepiniz teslime girin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O zaman kimdir şeytanın adımlarına tabi olan? Hocam diyeceksiniz. Ben de cevap veriyorum. Şeytanın adımlarına tabi olan kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Bakara 168. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O size apaçık bir düşmandır. Enam 142, şeytanın adımına tabi olmayın, o sapaçık bir düşmandır. İsra 53, kullarıma söyle, güzel söz söylesinler, yoksa şeytan aralarına girecektir. Yasin 60-61, şeytanın adımına tabi olmayın, o size bir düşmandır. Zuruf 62, muhakkak ki sizin için apaçık bir düşmandır şeytan. Ve Nur 21'de, şeytanın adımına tabi olmayın. Şayet tabi olursanız, şeytan size fuhşiyatı ve münkeri emreder. O zaman sevgili kardeşlerim, kimlerdir şeytanın öğrencileri? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şeytanın öğrencileri ise şeytan onlara ne öğretiyor? Fuhuşiyatı ve münkeri. Fuhuşiyat nedir, münker nedir? Fuhuşiyat nefsimizin 19 afetinin talepleri, Allah'ın yasak ettiği fiillerdir. Nefsimizin 19 afeti var. 19 afetin tesiri altında nefsimiz ne yapıyor? Şeytanın bütün emirlerine isyan ediyor. Ne yapıyor? Bütün yasaklarını işliyor nefsimiz. İşte fuhuşiyat bu. Münker ne? Münker Allah-u Teala'nın farz kıldığı ruhumuzun talepleri olan emirleri inkar ettiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? İnkar ediyor iblis. Diyor ki hayır, ruh ancak ölümle Allah'a ulaşır. Mürşide tabiyet farz mı? Hayır diyor. Kullar arasına kimse giremez. Ruhun Allah'a ulaşması farz mı? Hayır diyor. Sadece ölümle ruh Allah'a ulaşır. Fizik ucun Allah'a teslimi farz mı? Hayır diyor. İslam'ın 5 şartı var. Nefsin Allah'a teslimi farz mı? Hayır diyor. Zaten ben teslim olmuşum diyor. Yani her şeyi inkar ediyor. Fuhşiyatı emrediyor iblis ve münkeri de inkar ettiriyor. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bu hakikatleri biz Allah'ın Resulü'nden öğrendik. Ne müjde o insana ki Allah'ı biliyor ama itaat ediyor. Ne müjde o insanlara ki düşman olan şeytanın farkına varıp Allah'a sığınıyor. Ne mutlu o insana ki dünyayı biliyor ama kalbinden asla yeri yok. Dünyayı kalbine koymuyor. İşte mutlu insanlar, huzur içerisinde hayatı yaşayacak insanlar bunlar. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Ne yapıyoruz şimdi? Yapmamız gereken şey en üst seviyede her şey muhalakat olarak Allah tarafından yaratılan insanın nefsinin afetlerine değil ruhun talepleriyle bir hayatı yaşaması. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Ebu Said ve Ebu Hüreyre'den rivayet edilen bir hadiste şöyle buyuruyor. Kıyamet günü kul hesap vermek üzere huzuru ilahiye getirilir. Allah Teala ben sana kulak verdim. Sana göz verdim. Sana mal ve evlat vermedim mi? Sana hayvanları ve ekimi musahar kılmadım mı? Seni bunlara baş kılmadım mı? Onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadı mı? Acaba benimle bugünkü şu karşılaşmanı hiç düşündün mü? Diye soracak. Kul da hayır diyecek. Allah Teala öyleyse bugün ben de seni unutacağım. Tıpkı senin dünyada beni unuttuğun gibi buyuracak. Evet sevgili kardeşlerim. Hemen Taha 123, 124, 125 ve 126. ayetlerine beraber bakalım. Acaba Allah Teala ne diyor? قَالَ بِتَا جَمِيعًا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوُ Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa artık o delalette kalma şakilerden olmaz. İki ayet-i kerimede hidayet nasıl tarif ediliyor? Hidayet Allah'a ulaşmaktır. قُلُ نَوْدَ اللّٰهِ وَلَوْدَى Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. İki ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması hidayet olarak tarif edilmiş. Ve benden size hidayetim gelecek. Kim tabi olursa o delalete kalmaz, şakilerden olmaz. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor hadisinde? Diyor ki, Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. Buna bir benzetme yapmak istiyoruz. Şu anda üniversiteler var. O üniversite hangi lisanla tedrisat yapacaksa ilk senesi o lisanın öğretisi yapılıyor. Hazırlık sınıfı diyorlar buna. Mesela İngilizce yapılacaksa o hazırlık sınıfında ne öğretiliyor insanlara? İngilizce öğretiliyor. İşte tıpkı bunun gibi Rabbimizin bize öğretmek istediği lisan ne? Kim söyleyecek? Vahiy lisanı. Hiçbirimiz vahiy lisanı biliyor muyuz? Allah'ın öğretisi müfredat programı hangi lisanla yapılıyor? Vahiy ile yapılıyor sevgili kardeşlerim. Vahiy. Yani nasıl insanlar İngilizce tedrisat veriyor, Almanca veriyor, işte neyse her kendi lisanları veriyorlarsa Allah Teala da Rabça tedrisat ve ilmini öğretiyor. Bu şekliyle. İşte Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. Tıpkı bunun gibi Allah'ın üniversitesinin de bir hazırlık sınıfı var. Bu Allah'ın üniversitesi hazırlık sınıfı tilaveti imihtiva ediyor. Onun için Allah Resulü ne diyor? Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. O zaman tilavet nedir? Tilavet, vahiy lisanını öğrenmeye hazırlık sınıfıdır. 14 basamağı içeriyor. Olaylar yaşanıyor. Olayların üzerimizdeki tesiri, ondan sonra da bizim kalben ulaşmayı dilememiz. Her olayda Allah'ın muradı ne? Her olayda Allah'ın muradı bizim derecat kazanmamız, hayrı. Her olayda da şerden kaçınmamız emrediliyor. Din ahlaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde ne buyuruyor? Ey ümmetim! Allah'ın ahlakı ile ahlaklanın. Allah'ın ahlakı ilim ve ilimdir. İlim öğrenmekle elde edilir. Ahlak sevmekle kazanılır. Hayrı arayan hayrı bulur. Şerden kaçınan mutlaka korunur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, olaylar yaşanıyor. İnsanlar kendi zanlarıyla olaylara değerlendirdikleri takdirde hoşlarına giden olayları hayır, kendilerinin üzerine olayları şer kabul ediyorlar. Bu doğru mudur? Hayır. Doğru olan Allah'a göre bize derecat kazandıran her şey hayır, bize derecat kaybettiren her şey şer. Hayır kimdendir, şer kimdendir? Size soruyorum. Evet, hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizden. Şer bizim nefsimizdense hiç kimse musibet ister mi? O zaman musibet istememesine rağmen musibetler bizim için hayır mı, şer mi? Evet, gördüğünüz gibi. Çünkü şer bizim nefsimizden. Nefs ne yapıyor? Nefs hoşuna giden şeyleri tercih ediyor. Kendisini üzen şeyleri asla. Ama musibetler bize derecat kazandırıyor. Ama musibetlerin başka bir işareti daha var. Bizim nefsimizi bize tanıtıyor. Nefsimizin hangi tarafı daha fazla hasta? Öyleyse olaylar, olayların üzerimizdeki tesiri ve kişinin buradan ders alarak Allah'a ulaşmayı dilemesi. İki tane seçenek var. Ya kişi burada Allah'ı diler veya dünya hayatını diler. Öyle değil mi? Dünya mı Allah mı?
1: Allah.
0: Dünya mı Allah mı?
1: Allah.
0: Mal mı ilim mi?
1: İlim.
0: Evet. Her zaman herkes bu seçeneklerle karşı karşıya, işte bu seçenekler karşı karşıya olduğu zaman kim Allah'ın ilmine uyarak kalben ulaşmayı dilerse o zaman Allah Teala Rahim esması

Hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalete kalmaz, şakilerden olmaz. Sevgili kardeşlerim, tam 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala kim bizden dünyayı isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. Başlangıç noktasında insanlar gözlerini dünyada açıyorlar. Anne babadan öğrendikleri hadi git kazan, evini yap, arabanı al. Yani anne babalar çocuklarını hep neye göre yetiştiriyorlar? Dünya hayatına göre. Ve böyle olunca da anne baba insanları, çocuklarını dünyevileştiriyorlar. Ama dünya hayatı o insanı mutlu eder mi? Hayır. İnsanı mutlu edecek olan bizi yaratan Allah'tır. Çok mal insanı mutlu eder mi? Hayır. Mesela halk arasında bir söz var. Çok mal göz çıkartmaz. Çıkartır mı, çıkartmaz mı? Ne diyorsun? Evet. Allah adamın gözünü körledi. Evet. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önemli olan o maldan uzaklaşarak kalbimizi Allah'ın nurlarını doldurmaktır. İşte kul da o zaman hayrı talep edecek, Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah'a ulaşmayı dilemek hayır mıdır? Evet. Nitekim Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde sizin içinizden bir ümmet bulunsun. İnsanları hayra çağırsın, marufla emretsin, münkerden nehyesin. İşte onlar felaha erenlerdir. Evet. İnsanları hayra çağırsın. Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. O zaman bu konuda ne diyorsunuz? Hayra davet var, hayra davet etsin diyor. Ve Allah Resulü hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. İşte her devirde maruf emreden, münkerden nehyeden, Allah'ın irşadına memur ve meldun kıldığı insanlar, insanları nereye davet ediyorlar? Hayra davet ediyorlar. Bu hayra davet, işte tövbe et, 3 tane puan kazan, şunu bu değil. Tam tersi. Hayra davetin temelinde insanları Allah'a davet etmek var. Onun için Allah'a davet edenler, onlar hayra vesile olanlardır. Diyelim ki adamın 1 milyon günahı var. Siz bunu Allah'a davet ediyorsunuz ve o daveti kabul ediyor. Ve siz vesile oluyorsunuz, sebep oluyorsunuz. O zaman Allah Teala'nın 1 milyon günahını siliyor. Yani ne yazsın siliyor? 1 milyon sevap üzerine vererek örtüyor. O bu puanı kazanıyor. Siz de bundan nasipdar mısınız? Evet, siz de 1 milyon sevap kazanıyorsunuz. Şimdi sabahtan akşama kadar evinizden çıkmayın. Ne yaparsanız yapın, o hayrı kazanabilir misiniz? Ama Allah Teala veriyor. Öyleyse siz Allah içinseniz, Allah da sizin için. İşte bu sebeple hayra davet edenler var. Hayra vesile olan, yani kişinin hidayetine vesile olan herkes o sevabı işlemiş gibidir. Hangi ayet bunu bize müjdeliyor? Nisa 85. Nisa 85'te Allah ne diyor? Men yeş ve şefaaten haseneten yekun lehu nasibin minha. Men yeş ve şefaaten seyyeten yekun lehu kıflin minha. Vallahu ala kulli şeyin mukit. Kim güzel bir şefaatle iyilik yapılmasına yardım ederse ondan o iyilikten onun bir nasibi var. Kim de kötü bir şefaatle günah işlemesine yardım ederse onun da ondan bir nasibi var. Yani başkasının delalette kalmasına sebep olan, o delalette kalan kişi hangi dereceti kaybediyorsa ona da yazılıyor. Başkasının hidayetine vesile olan o kişi dereceti hangi derecede kazanıyorsa ona da yazılıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz eğer gerçekten Allah yolundaysak başkalarının hayrına çalışmamız lazım. Onların hangi hayrına biz yardım ediyorsak misli bize de yazılıyor ve üst seviyede biz Allah'a yakın oluyoruz. Allah'ın izniyle. Ali İmran 185'te Kullu nefsin zâikatil mevt innemâ tuvefne vücûrekum yevmul kıyâme. Her nefs ölümü tadacaktır. Bu dünyada kazandıklarınızı Allah Teala kıyamet günde amel defteri olarak size verilecektir.
Men zuziha anin nar.

0: Yani kim ateşten uzaklaştırılmışsa ve udhulul cennete ve cennete sokulmuşsa fakat faz, o kurtulmuştur. Mel hayatı dünya ila meta'l gurur, ama dünya hayatı bir aldatma vasıtasıdır. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin söylediği başka bir hadis var. Ölüyü mezara kadar üç şey takip eder. Kim söyleyecek? Ölüyü mezara kadar üç şey takip eder. Kim söyleyecek? Evet, bildiniz, 10 puan kazandınız. Ailesi, akrabası demek. Malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, biri baki kalır. Ailesi ve malı geri döner. Ama ameli kendisiyle baki kalır. Mesela malı diyor, ben dardayım. Gel artık benim imdadıma yetiş. Diyor ki sen kimsin? Eski sahibini tanıyor mu mal? Hayır, çünkü yeni sahibine geçmiştir. Ve yeni sahibini tanıyor, eski sahibini tanımıyor. Ailesi mi? Ailesi de diyor ki ben seni çok seviyorum ama kusura bakma, ben seninle türbeye girmem yani. O türbede sen yalnız başına kalacaksın. Ama ameli, evet, kiramen katiben meleklerin yaşadığı amel her tarafta bizimle beraber sevgilim. Bu dünyada da bizimle beraber. Mesela şu anda nereye gidersen, diyelim ki devlet tarihinde bir işiniz oldu. Size önderlik eden nedir? Amelinizdir. Amelinizin liyakatı kadar kapı açılır size veya açılmaz. Ya o kapıda adam Alman kucak konuşuyor şöyle böyle, evet, ama onun da üstünde kim var?
1: Allah.
0: Efendim? Allah var. Onun için Allah Teala Eleysallahu bi ahkemel hakimin. Allah hakimlerin hakimi değil midir? Öyleyse bilin ki her şeyin üstünde hakim olan kimdir? Allah'tır. Allah olunca da Allah'ın en üst seviyedeki kanunu nedir? Kim söyleyecek? Liyakat ve mükafat kanunu. Kişinin liyakatını belirleyen nedir? Ameli. Kişinin liyakatını belirleyen ameli. Eğer Allah katında ameliniz üst seviyede, liyakatınız üst seviyedeyse Allah Teala kapısı açıyor, ama değilse hayır. Onun için sevgili kardeşlerim, bunlardan ikisi geri döner, birisi kalır. Bu kalan ameldir. Amel her yerde bizimle beraber. Burada geldiniz bizimle beraber. Efendimiz ne diyor? Siz yoksunuz. Allah yolunda neyiniz var? Kim söyleyecek? Hizmetiniz var. Siz yoksunuz. Neyiniz var? Hizmetiniz var. Nereye giderseniz gidin, Allah için yaptıklarınız size ışık olacak. Allah için yaptıklarınız. Öyleyse bu dünyada da huzurlu, mutlu bir hayat yaşamak istiyorsak mutlaka Allah için olmamız gerekir. Allah için. Sevgili kardeşlerim, bu hadisi destekleyen bir hadis daha var. Dünyayı ahireti tercih eden. Yani dünya için ahiretini boşlayan. Dünyası için ahiretini bırakan kişi, ahirette tercih eden üç şeye maruz kalır. Evet. Kim dünyası için ahiretini terk ederse üç şeye maruz kalır. Birisi, üzüntüsü hiç eksilmez. Tekrar ediyorum. Dünyanız için ahiretinizi terk ederseniz üzüntünüz hiç eksilmez. Zenginlikteki refahı göremez. Hep fakirlik sıkıntısı çeker. Üç, doymayan bir hırsa tutulup öyle meşgul olur ki hiçbir zaman boş vakti bulunmaz. Demek ki kim dünyası için ahiretini terk ederse üç şeye maruz kalır. Üzüntüsü hiç eksilmez. Zenginlikteki refahı göremez. Hep fakirlik çeker. Ve doymayan bir hırsa tutulup meşgul olur ki hiçbir zaman boş vakti olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradan kendimize ders çıkartırsak ne yapmamız lazım? Nasıl iblis bizi neye davet ediyor? Kim söyleyecek? Dünya hayatına. Şimdi beraberce bakalım. Allah Teala Hicr 28 ve 29'da ne diyor? Ve kâle rabbuke lil melâike inni hâlikul beşer min salsâlin min hamâin mesnûn. Allah Teala diyor ki ben meleklere salsâlin denilen kuru topraktan ve şekilleri başlıktan bir beşer yaratacağım. 29. Fe izâ seveytuhu. Onu bin nefse dizayn ettiğim zaman. Ve nefâtuha fîhî min ruhî. Ona ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edeceksiniz. Hicr 30. فَسَجَّدَ الْمَلَيْكَةُ كُلُمْ اَجْمَعِينَ Meleklerin hepsi ne yapıyorlar? Secde ediyorlar. Hicr 31 اِلَّا iblis اَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ Secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı, direndi. Hicr 32 قَالَ يَا اِبْلِسُ مَا لَكَ لَنْ لَا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ey iblis, sen niçin secde edenlerle beraber olmadın? Hicr 33 Ben hamain meslun standart bir şekil verilmiş, organik dönüşüme uğramış olan sarsan denilen hak ettiğim bir beşere secde etmek edemem. Asla bunu yapamam. Hicr 34 Allah Teala şöyle buyuruyor. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen bu sebeple kovuldun. Kibirlenme sebebiyle kovuldun. Hicr 35. Muhakkak ki lanet din gününe kadar senin üzerindedir. Ve enne aleyke lanete illa yevmiddin. Din gününe sevgili kardeşlerim. Mürşit önünde tövbe ettiğimiz gün. Din günü. Hangi ayet? Şuara 82. Şuara 82'de Allah-u Teala din günü benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum gündür. Yani iblis ne zamana kadar bizimle uğraşıyor? Din gününe kadar. Bizimle uğraşıyor. Ve enne aleyke lanete illa yevmiddin. Hicr 36 قَالَ رَبِّ اَنْزِرِنِ اِلَٰهِ يُبْعَسُونَ İblis diyor ki, bazı gün madem ki beni lanetledin, o güne kadar beni serbest bırakıyorsun, o zaman beni o güne kadar müsaade et. Rabbim öyleyse bana bazı gününe kadar, yani yeniden dirilme gününe kadar müsaade ver. Allah Teala din gününe kadar müsaadeyi veriyor. İblis ne diyor? İblis de bütün zaman parçalarında hayat istiyor. Allah ona mürşide ulaşana kadar serbestlik veriyor. İblis de bir adım öteye geçiyor. Diyor ki kıyamete kadar da bana zaman tanı diyor. Sen bana müsaade verdin. Kıyamete kadar bana da zaman tanı. 36 37'ye bakalım. Kâle enneke minel müzderîn. Ben o güne kadar da sana hayat verdim. Yani mürşide ulaşana kadar Allah Teala diyor ki sen serbestsin. Ama zaman itibariyle kıyamete kadar da sen hep hayatta olacaksın. Şimdi 37'ye 38'e bakalım şimdi. Hicr 38. İlla yevmin vaktil malum. Malum olan bilen vaktin gününe kadar. Bugün hangi gün? Mürşide ulaştığımız gün. 39. İblis ne diyor? قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَن۪ي Beni azdırmana yemin ederim. Yani beni lanetlemene yemin ederim ki. لَوْزَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünü onlara süsleyeceğim ve hepsini saptıracağım. وَلَغْوَنْ مَجْمَعِينَ Allah ne diyor? 40'ta İlla ibadekel muhlesin. Muhlis kullarım hariç. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor boşuna? Sizi riyadan ihlasa, sizi kibirden tevazuya, sizi düşmanlıktan nasihate, sizi şüpheden yakine, sizi dünyaya rağbetten zühte çağıran alimlerle beraber olun. Faydasız ilmin sahibi alimlerle değil, onlarla beraber olun. Onun için Allah Resulü helekel nasu illel alimun, helekel alimun illel amilun, helekel amilun illel muhlisun. Sevgili kardeşlerim, ihlas yoksa kurtuluş yok. İhlas yoksa kurtuluş yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde kıyamet gününe kul sorguya çekiliyor. Diyor ki ben sana mal vermedim mi? Ey kulum ne yaptın? Tabii ki ya Rabbim ben senin yolunda harcadım. Hayır diyor, sen yalan söylüyorsun. Sen başka insanlar sana ne kadar cömert desinler diye yaptın. Ben sana ilim verdim ne yaptım ey benim kulum? O da diyor ki herkese öğrettim ya Rabbim yani. Sen de biliyorsun. Yine yalan söylüyorsun diyor. İnsanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptın. Öbürüne diyor ben sana sağlık verdim ne yaptın? Senin yolunda şehit oldum ya Rabbim. Yine yalan söylüyorsun diyor. İnsanlar sana ne kadar kahraman desinler diye yaptın. Öyleyse sevgili kardeşlerim dikkat edin. Bir, insanın kendi nefsiyle bu ameli işlemesi var. O zaman insanlara gösteriştir. O zaman insanlar için bunu yapmaktır. Bir de gerçekten Allah için yapmak. İşte Allah için yapmak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle bu noktalanıyor. Bir, din hayatında insan nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmıyorsa o kişi sadece bir aldanmanın içerisindedir. İstisnası. O zaman sevgili kardeşlerim gelin beraber Hazreti Ömer'in tekrar sözüne dönelim. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Herkes Allah'ı biliyor mu? Bilmemesi mümkün değil. Her peygambere şeriat kitabı verilmiş. Diyelim ki o kavmin içerisinde şeriat kitabı kendisine verilmeyen birisi var. Evet ama o kavmin de Resulü var. O kavmin Resulünün görevi ne? Kendisinden evvelki gelen Nebi'nin şeriat kitabıyla ne yapmak? Amel etmek. Şu an dünya üzerinde bütün Resuller hangi kitabı öğretiyorlar? Kim söyleyecek? Allah razı olsun Kur'an. Hazreti İsa Aleyhisselam gelince kimi öğretecek? Neyi öğretecek? O zaman bu ihtilaf olmaz mı yani? Hazreti İsa Aleyhisselam gelince Kur'an'ı öğretecek. Kendi geldiği önceki zamanında İncil'i öğretti. O zaman bu ihtilaf değil midir? Ne diyorsunuz? Size sual soruyorum. Evet, hayır diyeceksiniz. Çünkü aynı. Şura 13'e göre aynı midir? Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı, Peygamberimizin şeriatı aynı değil mi? Aynı. Öyleyse bugün Hazreti İsa Aleyhisselam gelirse Kur'an'ı öğretecek dediğimiz zaman aynı zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam İncil'i de öğretecektir. Aynı zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam Tevrat'ı da öğretecektir. Aynı zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını öğretecektir. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını öğretecektir. Aynı. 7 Safa ve 4 Teslim. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek az. Biz bugün bu çağda bu ilmi Efendimiz'den öğrenmekle, bu ilmi yaşamak ve tatbikatını yaşamakla aslında kimin görevini yerine getiriyoruz bu dönemde? Peygamberlerin ve onlara tabi olan havarilerin, sahabelerin yaptığını yapıyoruz. Yani bu dönemde sizler kimi teşkil ediyorsunuz? Sabikunel Sabikunel ahirinsiniz. Aralarda insanlar değilsiniz. Sabikunel ahirinsiniz sevgili kardeşlerim. Evvelkilerden çoğu ama sonrakilerden azı sabikunel ahirin. Sabikunel ahirin tıpkı sabikunel evine olan sahabe gibi Resulullah'a tabi olan ama nereye davet edenlerdir? Allah'a. Sabikunel ahirin Mehdi Resul'e tabi olan ve nereye davet edenlerdir? Allah'a davet edenler. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve menittebani. Siz de Fussilet 33'e göre Men ahsana kavlen mimmen da ila Allah ve amile salihan ve kâle inneni minel müslimîn. Ben teslim olanlardanım deyip salih amel işleyerek Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim vardır? La testevil hasenet illa seyyâ. Seyyiatla hasenet bir değildir. Etfe billeti yahsen. Sen seyyiatı hasenetle söndürürsen feyzellezzi beyneke beynum adavetin kema velin hamim. Senin arasında düşman olan kişi ne olur? Candan bir dost olur. İncil'de Markos 29 31'de ne diyor? Dinle İsrail, Rab tektir. Allah'ı bütün kalbinle sev. Allah'ı bütün canınla sev. Allah'ı bütün aklınla sev. Allah'ı bütün gücünle sev. Ve komşunu da kendin gibi sev. İşte din bu sevgili kardeşlerim. Dinin tamamı bu. İncil'de de aynı. Kur'an-ı Kerim'de de 7 sava 4 teslim. Tevrat'ta da 7 sava 4 teslim. Ama dinin dini paralize eden dinin virüsü ne? Kim söyleyecek? Dine virüs gibi giren şey nedir? Bidatler dinde fırkalara ayrılma. Şura 13. Şeriat tek ve bak bu tek şeriat için Allah ne diyor? Akimü dine, dini ikame edin ve la teferruk. Dinde fırkalara ayrılmayın. Yani dinin içine giren virüs dinde fırkalara ayrılmak. Kimdir dinde fırkalara ayrılan? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani başka bir adı Kur'an'da nedir bunlar? Müşrikler, Allah razı olsun. Rum 31'de Münibine ileyhi Allah'a yönel ve takku takva sahibi ol. Ve hakim müsala namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin, müşriklerden olma. Kimdir o müşrikler? Minellezine feraku dinehum ve kanu şia. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olanlar ve dinde fırkalara ayrılanlar. Allah'a teslim olanlar sadece tek dini yaşayanlardı. Adem Aleyhisselam döneminde Allah'a teslim olan Habil. Nuh Aleyhisselam döneminde Allah'a teslim olanlar gemiye binenler. İbrahim Aleyhisselam döneminde Allah'a tabi olanlar. Musa Aleyhisselam döneminde Ahbariyun, Rabbaniyun. Hazreti İsa döneminde Havvariler. Peygamber döneminde sahabeler. Bunlar hepsi nedir? Bunlar Allah'a teslim olan tek dini yaşayanlar. Bir de dinde fırkalara ayrılanlar. Yani gizli şirk içinde olanlar. Şu anda Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Müslümanlardan ben güneşe tapıyorum, ben aya tapıyorum, ben yıldızlara tapıyorum, ben putlara tapıyorum diyen bir Allah'ın kulu var mı? Hayır. Ama Yahudiler 70 fırka cehenneme gidecek, Hristiyanlar 71 fırka cehenneme gidecek, Müslümanlardan 72 fırka cehenneme gidecek. Bunların cehenneme gitmesinin arkasında ne var? Allah'a ulaşmayı dilememeleri ve dinde fırkalara ayrılmaları. Sevgili kardeşim, Allah'a ulaşmayı dilememeleri, dinde fırkalara ayrılmaları. Kalbin Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Diller mi kalpten mi?
1: Hayır.
0: Bunun alameti farikası ne? Evet, evet diyorsunuz. Zikir. Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sevgili kardeşlerim, demek ki dikkat edin. Yani zikir yoksa teslim yok. Evet, zikir yoksa din yok. Dinin sahibi kim?
1: Allah.
0: Allah ismi El İlah değil midir? El İlah söylene söylene ne olmuş dilimizde? Allah olmuş. Allah'tan başka ilah var mı?
1: Yok.
0: Bir Enbiya 22, iki Meryem 65. İkisini birleştirirseniz iki ayet-i kerimede Allah Teala Meryem 65'te Allah isminde şu kainatta başka birisini görebilir misiniz? Demek ki bu Allah ismi sadece ve sadece bizi yaratan sahibimizin ismidir. Başka birisi yok. Meryem 65, onun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musunuz? Yok. Başka bir ilah yok. Onun için dinimizde la ilahe illa Allah. İlah olarak sadece kim vardı? Sadece Allah vardı. Enbiya 22'de gökler ve yerler Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de yerde gökte mutlaka fesada uğrardı. Yani kavga ederlerdi. Arşın Rabbi olan Allah onların vasıflandırdığı şeylerden münezzehtir. Kainat yoktu. Kim vardı? Allah vardı. Ve Allah yaratmayı diledi. İlk yarattığı şey enerji, nötronlar, Allah'ın emri. Onları maddeye dönüştürdü. En küçük atom hidrojen atomu. Çeşitli atomların birleşmesiyle elementler. Sonunda cansız bir kainat, suda başlayan bir hayat, maymunlarla noktalanan bir yaratılış zinciri. Ama insan bu zincirin devamında mı yaratıldı? Ne söylüyorsunuz? Hayır. Nerede yaratıldı? İndi ilahide yaratıldı. Bu zincirin devamında değil. Onun için maymunlar üzerine yapılan incelemeler 19 çift, 21 çift, 23 çift, 25 çift, 27 çift, 29 çift, 31 çift ve 33 çifte kadar maymun türleri var. Ama 35 çift maymun türü var mı? Var tabii ama bu noktada insanoğlunun kromozom sayısı nedir? 23 çift kromozoma sahip. Şu anda bu 23 çift kromozomdan bir maymun türü var mı? Var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bazı insanların söylediği gibi insan maymundan türemiş, bu bir palavra. Eğer insan maymunun devamı olsaydı 35 çift olması lazımdı. Değil. Ve insan beyniyle maymun beyni mukayesesinde insan beyni maymun beyninin gövdesine oranıyla 5 kat daha fazla. Yetmez. Maymunlardaki ayaklar el hüviyetinde, öyle değil mi? 4 tane el. Yani maymunlarda topuk olayı yok. Ayakları yok. Ayakları el hüviyetinde. Öyleyse İnsan maymundan türemiş olayı bir palavradır. O sebeple Allah Teala diyor ki ben insanı kendi katımda yarattım ve yeryüzüne indirdim. Cennetten yeryüzüne indirilmiştir. Öyleyse bu palavraya inanmayın. Asla. O zaman sevgili kardeşlerim ne yapmamız lazım? Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah'ın koruyucu kalkanı altına giriyoruz. Bir Allah'ın ülkesi var, bir de kimin ülkesi var? Şeytanın ülkesi. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanın ülkesinden pasaportuyla nereye, hangi ülkeye geçiyor? Allah'ın ülkesine, Allah'ın koruyucu kalkanı altına gidiyor. Evet, şeytanın ülkesi Allah'ın ülkesiyle alakalı bir slaytımız var. Onu görebilirsek demek ki başlangıç noktasında herkes şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşıyor. İşte şeytanın ülkesinde kinme, nefret var, küfür var, yalan var, zulüm, haksızlık, zulüm, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz. Şu anda dünya kaosu yaşıyor. Hangi sebeple? Kim söyleyecek? Bu kaosu yaşayanlar hangi ülkedeler? Şeytanın ülkesindeler. Ayetlerden gafiller, ayetleri yalanlıyorlar, ayetleri satıyorlar, ayetleri inkar ediyorlar, ayetleri gizliyorlar, ayetlerle alay ediyorlar ve zulmani ilimlerle amel ediyorlar. Bunlar şeytanın ülkesindeki insanların temel vasıfları. Şeytan ülkesindekiler mutsuz, huzursuz. Şeytan ülkesindekiler cehenneme gidecek ve insanlar bu halde. Ama Allah'ın ülkesinde Allah Resullerini gönderiyor ve bu şeytan ülkesindeki insanları nereye davet ediyor? Allah'a davet ediyor. Gelin Allah'ın ülkesine, gelin cennete, gelin mutluluğa, gelin huzura. Ama insan serbest iradenin sahibi, iradesini Allah'ın emrettiği istikamette kullanırsa, dilerse, ki dilemek neyle? Görüyorsun, Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah'ın ülkesindeki farzlar müşriline tabi olacak. Allah'ın ülkesinde ruh teslimini yapacak. Allah'ın ülkesinde muhsinler olacak. Allah'ın ülkesi daimi zikre ulaşacak. Allah'ın ülkesi nefs teslimi Allah'ın ülkesi ve irade teslimiyle Allah'ın ülkesi. Yani teslimi külli ile Allah'a teslim olacak. Bu teslimin yegane vasıtası nedir? Zikir, zikir. Zikir yoksa teslimiyet yok sevgili kardeşler. Şu anda 32 farzın içerisinde 54 farzın içerisinde zikir var mı? Bu insanlar ne diyorlar? Biz de zikrediyoruz. Ne yapıyorsun kardeşim namazlardan sonra? 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber. Bu zikir midir? Bu tesbihattır, namazın tesbihatıdır, zikir değil sevgili kardeşler. Zikirden murat Allah isminin 7 kalp şartından sonra ne yapılmasıdır? Tekrar edilmesi halidir. Yani 7 kalp şartıyla bunu söyleyecek. 7 kalp şartının sahibi olmayan insan bir Allah derse ne olur? 1'e 10 kazanır. Ama 7 kalp şartının sahibi olan insan Allah derse ne olur? 1'e 700 kazanır. Aradaki farkı anlamanızı istiyorum. Öyleyse bunlar birbirinden farklı şeyler. O zaman ulaşmayı dilediniz. Rahim esmasıyla Allah size tecelli ediyor. Ve ne yapıyor? Sizi mutlak surette 12 tane insanla mürşidinize ulaştırıyor. Mürşide ulaştığınız zaman devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. Artık devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleştiği zaman o kişiye şeytan tesir eder mi? Allah şeytana ne kadar müsaade vermişti? Din gününe kadar. Din gününe kadar serbestsin diyor. قَالَ فِي مَا اَغْوَيْتَنِي بَنِي اَزْدِرْمَانَ يَمِنْ اَدَرِمْ Yeryüzüne ona süreceğim, hepsini saptıracağım. Ne zamana kadar? Evet. Öyleyse din gününe kadar müsaadeye verdi ama Resul de geldi ve Resul ne yapıyor? Bütün Resuller ne yapıyor? Kim söyleyecek?
2: Ya Rabbim.
0: Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen Nebi Resullerin hepsi insanları af ve mağfirete davet ediyorlar. Yani din gününe. Gelin Adem Aleyhisselam'dan başlayalım. Adem Aleyhisselam Allah-u Teala'nın kavmini ne yapmıştır? Af ve mağfirete davet etmiş. Yani din gününe. Bütün peygamberler kavimlerini af ve mağfirete davet ediyorlar. Adem Aleyhisselam ben nefsime zulmettim. Mağfiret, tövbe ve rahmet etmesen, ulaşmayı dilemesen üstüne düşenlerden olurum. Nuh Aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Hud Aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Salih Aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. İbrahim Aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Ve devam ediyoruz. Musa Aleyhisselam kavmini af ve mağfirete, yani Musa Aleyhisselam Allah'a davet etmiş, mürşide tabi olun demiş. Davud Aleyhisselam Allah'a ulaşmayı dileyin, mürşidinize tabi olun demiş. İsa Aleyhisselam Allah'a ulaşmayı dileyin, mürşidinize tabi olun. Nebile Sultan Efendi Allah'a ulaşmayı dileyin, mürşidinize tabi olun. Çünkü ya Resul'ün dediğini yerine getirecek. Ya Resul'ün dediğini yerine getirmezse Resul'ün dediği kimin söylediğini kim söyleyecek? Allah'ın. Yani şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama ne yapıyor? İsyan ediyor. Yani Resul'e itaat etmiyor. Allah Resul'leri niçin gönderiyor? Kim söyleyecek? Nisa 64. Ve ma arsalna min rasulin illa yuta'bizunillah. Resul'e itaat etmeyen kime itaat etmiştir? Şeytana itaat etmiştir. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor, itaat ediyor. Ve şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. Dünyayı biliyor ama ona meylediyor. O halde sevgili kardeşlerim, şeytan bizi dünya ile aldatıyor. Kim dünyası için ahiretini terk ederse ne yapar? İkisini birden kaybeder. Bu dünyada huzursuz mutsuz, ahirete de gideceği yer cehennem. Kim ahireti için dünyasını kalbinden çıkarsa ne olur? İkisini birden kazanır. İkisini birden kazanır. O zaman mürşidine tabi olan kişi devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşir ve kesinlikle artık iblis Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar iblisin ona bir tesiri olabilir mi? Hayır. Ama ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra koruyucu kalkan kalkıyor ve tekrar iblis üç cepheden saldırıyor. Bir, çevreden saldırmaya başlıyor. İki, mutlak surette zikrini azaltıyor. Üç, kalbine şüphe koyuyor. Buradan hareketle müşrikten şüphe ettiriyor, ayetlerden şüphe ettiriyor ve zikirden şüphe ettiriyor ve sonuçta yine o kişi kendisine bağlı. Ama bütün bunların hepsini iblis Neyi kullanarak yapıyor? Kim söyleyecek? Allah razı olsun, dünya hayatını. Hangi ayet? Nahl suresinin 107. ayet-i kerimesi. 107'de Allah ne diyor Nahl 107'de? Zalike bi enne mestabel hayati dünya alel ahireti. Bunu iblisin yapmasının arkasında ne var? Dünya hayatını ahirete tercih etmesi. Kim dünyası için ahiretini terk ederse ne olur? İkisini kaybeder. İkisini kaybeder. Nahl 107. O sebeple şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor, isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor, itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ne yapıyor? Ona meylediyor. Dünyayı kalbine koyuyor, ona meylediyor. Öyleyse iblisin insanları fıska düşürmesinin arkasında ne var demek ki? Dünya hayatı var. Dünyayı ona cazip gösteriyor, dünya numaraya. Dünya ile mutlu olmak mümkün müdür? Mutluluk ne iledir? Allah ile. El ilah, Allah isminin tekrarı iledir. Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi her şeyi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Yapmamız gereken şey ne? Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve dileyen herkes mutlaka Allah'ın evliyası olur. Evliya olduktan sonra da yapmamız gereken şey ne? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah sizi kendi dostu olarak kabul etti. O zaman Allah'ın dostu, Allah'ın kulu olan kişi kim için çalışmaya başlayacak? Allah için. Allah için olmak ne demektir? Başkaları için yaşamak. O zaman İncil'deki komşunu kendin gibi sev olayı devreye gidiyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyin. İki, komşunu kendin gibi sev. O zaman sen de ne yapacaksın? Başkalarını kendi dışındaki kişileri Allah'a davet edeceksin. Ne kadar kişiyi davet eder, onların hidayetine vesile olursan mutluluğun o kadar artar. Ne kadar Allah'a daha fazla zikredersen mutluluğun o kadar artar. Yani her şey çok güzel Allah'ın izniyle. Evet, bugünkü pazar sohbetinin sunuş konuşmasını burada tamamlıyorum Allah'ın izniyle. Ve sevgili kardeşlerim, sizden gelen suallerle devam ediyor. Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam, bir sohbetinizde dileyen cennete, dileyemeyen cehenneme gider buyurdunuz. Bizim burada eskiden beri hep şöyle bir söylenti var. İnsan bir kelimeyle cennetlik olur, bir kelimeyle cehennemlik olur diyorlar. Ama bu kelimeyi söyleyenler kelimenin ne olduğunu bilmiyor. Bu kelime, bahsettiğiniz kelime olabilir mi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilememek cehennemin anahtarı, cennetin kilidi. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilidi. Evet. Dilemek ve dilememek. Başka bir deyimle Allah'ı dilemek veya Allah'ı dilememek. Allah'ı dileyenler ve şeytanı dileyenler diye ikiye ayırabiliriz. Kim Allah'ı dilerse kurtulur, kim Allah'ı dilemez de şeytanı dilerse boğulur. Allah'ın izniyle. Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı diledim. Fakat hiçbir değişiklik olmadı. Anlattıklarınızı yaşamak istiyorum. Bu konuda neye buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, Efendimiz bize bir kısa anlatıyor. Tilki ile kurt beraber bulunuyorlar. Kurt tilkiye diyor ki, bana bak diyor. Gözlerim şu anda çakmak çakmak mı? Hayır diyor. Kulaklarım dikildi mi? O da yok diyor. Kuyruğum dikildi mi? O da yok diyor. Şimdi göreceksin diyor şu karşıdaki atı. Ben üstüne atlayacağım. Ve ondan sonra afiyetle ikimiz birlikte yiyeceğiz. Tamam mı? Tamam tilki. Sadece dinliyor. Fakat at bunları duyuyor ve bitiminden sonra at, yani kurt tam üzerine atlamak üzereyken at bir çifte atıyor. 7 metre yüksekten kurdu öbür tarafa istiyor. Kurt bayılıyor tabii. Tilki üzerine gidiyor. Ey kurt kardeş diyor. Şu söylediklerim var ya diyor, şimdi hepsi birden oldu. Şu anda kulakların da dikildi. Gözlerin de çakmak çakmak. Kuyruğun da dikildi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kısaya benzer. Kim kalpten ulaşmayı dilediyse gözleri çakmak çakmak olur mu? Kim kalpten ulaşmayı dilediyse kulakları dikilir mi? Kim kalpten ulaşmayı dilediyse mutlaka idrak eder mi? Evet, çünkü Allah'ın vaadi var. Rahim esmasıyla tecelli eder. O zaman ey sevgili kardeşim, ulaşmayı diledim fakat bir değişiklik olmadı diyorsan dili kalbe indirmemiştin. Mevlana ne diyor? Dili kalbe indirdim, döndüm Mevlana gibi. Yani dilinle söylediğini ne yapacaksın? Kalbine indireceksin. Kalpten söyleyeceksin. Başka bir deyimle kapıyı içten açacaksın. Bir kapıyı dıştan açmak var, bir de içten açmak var. Dıştan açmaya gelenler Allah ve temsilcileridir. İçten açmaya gelen ise dileyen kişidir. Mürşit dıştan açan kişi, mürid ise içten açan kişi. Sosyal medyadan bir kardeş muhterem hocam, Nisa 69 ayetinde Resulü'nün en üst makamda olduğu sabittir. Siz bu konuda ne buyurursunuz? Nisa 69'da Resullerin en üst makamda olduğu noktasına, neticesine ulaşmıyoruz. Nebiler en üst noktada. Men yutullah ve yutur Resul'e. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse. Sevgili kardeşlerim, nübüvvet Allah'la ilişkimizi, risalet kullarla ilişkimizi belirliyor. Yani insanoğlu Allah'la ilişkilerinden nübüvvete, kullarla ilişkilerinden risalete dayanı bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Öyleyse dikkat edin bak, kim Allah ve Resulüne itaat ederse o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle. Öyleyse nimetin sahipleri kimdir? Nimetin sahipleri kimdir? Nebilerdir sevgili kardeşlerim. Bu ayette öyle söylüyor. Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, sıddıklarla. Sıddıklar kimlerdir? Sıddıklar Allah'ın Allah'ın Resulleridir. Yunus 2'de ne diyor Allah Teala? Ekane lin-nasi acaba. En ohayna ila rajulin minhum en enzir-nase ve beşir-llezine amenu en lehum kademen sidqen 'inde rabbihim. O zaman Allah katındaki sıdk makamlarından sahipleri kimlerdir? Evet, Allah'ın Resulleridir. Sıddıklarla ve ne ile başka? Şehitlerle, yani şahitlerle beraberdirler. Hepsi bunlar salihler midir? Evet. Bir kere daha Nisa 69. Men yutullah ve yutur Resul'e. Feulâke ma'allezîne en'âmallâhu minen nebiyyîne ve sıddıkkîne ve şühedâi. Yani Allah'ın zatına şahit olanlar. Şehitler Allah'ın zatına şahit mi? Kim söyleyecek? Evet. Bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına şahit olanlar demek ki kimlermiş? Şehitler. Nereden biliyoruz? Nisa, Ali İmran 169-170. Ali İmran 169-170'te bakın ne diyor Allah-u Teala. La tahsebenen lezine kutulü fissebillahi emvat bel ahyanu inda rabbim yerzukun. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Onlar Allah katında rızıklanırlar. Allah'ın onlara kendi fazlından verdiği şeylerle ferahlanırlar. Ve arkalarından henüz kendilerine katılmayan, henüz şehit olmayan kimselere onlara korku olmayacağını, onların da masum olmayacağını müjdelerler. Yani şehitler bu dünya hayatını yaşarken kim neyi görenlerdir? Allah'ı görenlerdir. Şehit olmadan evvel Efendimiz buyuruyor. Cennetteki yerini görür mü? Görür. Allah'ın zatını görür mü? Görür. Ama kim görür? Şehit olan kişi görür. Öyleyse nebiler en üst makamın sahipleridir. Sıddıklar Allah'ın veli resulleridir. Ayet-i kerimelerin çoğunda kul hâne bürhânekum in kuntum sâdıkîn. Eğer Allah'ın resulleriyseniz delilinizi bize söyleyin diyor. Ayet-i kerimelerde. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeş muhterem hocam, Kabil'in Habil'i öldürmesinin arkasındaki sebepleri bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kabil takva sahibi değil, Habil takva sahibi. Kabil takva sahibi değilse Nasıl birisidir? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilememiş, takva sahibi değil. Başka? Kabil şirkte mi? Kabil dinde fırkalar ayrılan birisi mi? Negatif özelliklerin hepsi. Çünkü Rum 31'de müşriklerden olmayın dedikten sonra o müşrikler kimlerdir? Minellezine feraku dinehum ve kanu şi'a kullu huzmin bima ledeyhim ferihun. Bunlar dinde fırkalar ayrılanlardır. Her hizip yanındakiyle ferahlanıyor. Onlar takva sahibi değil. Yani Allah'ın koruması altında değiller. Tek bir sebep göstermek gerekirse takva sahibi değil. İkinci bir sebep göstermek gerekirse dünya hayatını diyor. Üçüncü sebep göstermek gerekirse şeytana tabi, itaat ediyor vesaire. Allah razı olsun. Sosyal medyada bir kardeşim, muhterem hocam, Allah her şeyi çift yaratmıştır. Böylece bir iman kapısı vardır, bir de küfür kapısı. Bu konuda ne buyurursunuz? Allah Teala فَالْهَمَا فِجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. O nefse ona fücuru ve takvayı ne yapan? İlham eden. Fücuru ilham eden kimdir? Şeytan. Takvayı ilham eden kimdir? Allah. Öyleyse gerçekten nefsin manevi kalbinin iki kapısından bir tanesi fücur, diğeri takva. Fücur kapısından şeytanın karanlıkları, takva kapısından Allah'ın nurları kalbimize giriyor. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, Lokman suresi 6. ayette Allah bize ne demek istiyor? Bazı insanlar bu ayeti müzik dinlememek gerektiğini, kim dinlerse elim azapla azapla görecek diyor. Muhterem Efendimizin tefsirine baktığımız zaman, Lokman 6'ın tefsiri, faydasız ilmin sahibi insanlar yüzlerce yıldan beri yazılan emaniye kitaplardan bilgi sahibi olmuşlar. Kur'an'ı insanlar hidayete ulaştıracak hakikatlerini o kitaplarla değiştirmişlerdir. Onlara dayalı olarak Allah'ın yolundan saptırmak için boş sözleri satın almışlardır. Allah'ın yolundan men edenler, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için zalimdirler. Yolundan saptırmak için gayret ederler ve ebediyen kalmak üzere cehenneme giderler. Allah'ın yolundan saptırmak için Kur'an-ı Kerim'i ve Allah'ın Resullerini eğlence alay konusu edinenlerin aşağılayıcı bir azap vardır. Evet, gördüğünüz gibi müzik dinlemek şunu bununla hiçbir alakası yok. Evet, Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, bu dünya amel diyarı, hesap ahirette buyurmuştunuz. Bu dünyada yaşadıklarımız kader ve kaza mı, açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim, Rad 40'ta Allah Teala ve ma aleykel belagu innel hisab. Hesap diyor bizim işimizdir. Amel de sizin işiniz. Ve Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emel. Heva kişinin nefsine tabi olması halidir, haktan ayırır. Tuli emel de ahireti unutturur. Tuli emel hırsı ifade ediyor. Dünya hayatına tamahı ifade ediyor. Her birisinin kendisine has evlatları var. Dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize çevirmiş geliyor. Eğer ahiret taliplerinden olup dünya hayatının evlatlarından olmak istemiyorsa ne yapacaksın? Zikredeceksin. Eğer ahiretin taliplerinden olmak istiyorsan, dünyanın evladı olmak istemiyorsan, mesela bugün insanlar çocuklarını neye göre yetiştiriyorlar, kim söyleyecek? Dünyanın evladına göre yani. Dünyevileştiriyorlar çocuklarını. Halbuki Allah bize ne diyor? Çocuklarınızı neye göre yetiştirin? Ahirete göre yetiştirin. Tahrim 6'da ya eyyühellezine amenu kum enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, evladı uyanınızı ateşten koruyun diyor. Ahirete göre yetiştirin. Ama anne babalar çocuklarını dünya hayatına göre yetiştiriyorlar. Bu dünyada yaşadıklarımız kader ve kaza mı? Sevgili kardeşlerim, bizim kendi serbest irademizi yaptıklarımız her şey kazadır. Ama bizim irademizin dahli olmadan başka bir iradeye tesir ederek bize tesir eden olayların hepsi de kaderdir. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, insanlar niye yaratıldığını neden sorgulamıyorlar? Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Şeytan onlara unutturuyor. Şeytan onlara unutturuyor. Mesela bugün İblis neyi unutturmuş, kim söyleyecek? Evet, kimdir Kur'an diyen? Evet, Kur'an'ı unutturuyor. Kâle Resulü ya Rabbi inni kavmitte hazâ hazel Kur'an'ı mahşûle. Furkan 30'da Allah ne diyor? Resul dedi ki ya Rabbim benim kavmim Kur'an'ı ne yaptı? Terk etti. Kur'an'ı unutturan kim? İblis. Furkan suresinin 29. ayet-i kerimesinde. Allah diyor ki lakad edelenni ane zikri ba'de izcani. Zikir bana gelmişken o beni saptırdı. Ve kâne şeytan il insani huzule. Şeytan Allah'ın yardımını insanlara engelleyendir. Engel olandır. Allah razı olsun. Nevşehir'den bir kardeşimiz, bazen sizi arayıp dünyalık sıkıntılarınız için dua istiyorum. Sonradan hocamızın dünyalık şeyler için zamanı neden harcıyorsun diyorum. Kendime bir de şöyle geliyor kalbime. Sen Allah'a, onun Resulüne ve Resulünün Mekke'nin dualarına muhtaçsın. Kime gideceksin? Bu konuda doğru davranış biçimi nasıl olmalı? Sevgili kardeşlerim, talepte bulunabilirsiniz. Bu yol ayrımı ne zaman? Siz mürşidin davetine muhatap olduğunuz zaman orada dünyayı kalbinize koyarsanız, Resulü inkar ederseniz o zaman sizin için tehlike arz ediyor. Ama zaten mürşidinize tabi olduktan sonra mürşid size, sizi hangi işte çalışıyor kim söyleyecek? Mürşidin size verdiği ev ödevine, hay Allah razı olsun. Yani mürşid diyor ki sen Allah için çalış. Yani sen zikret. Sen zikret, diğer işi kim yapacak? Allah yapacak. Allah'a güven. Allah'ın izniyle. Almanya'dan bir kardeş muhterem hocam, birinci suali, evlilik ve eğitim hayatı aynı anda sürdürülebilir mi? Genç hanımlar eğitime mi yoksa evliliğe mi öncelik vermeli? İkisi de bir arada yürütülebilir sevgili kardeşlerim. Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir aile karı kocadan oluşuyor. Aile reisi erkektir. Ailenin maişetini temin etmek de vazifelidir. Ama gerekirse şu veya bu sebeplerle ailenin maişetini yeterli kadar kazanamıyorsa eşi de ona çalışıp yardımcı olabilmeli mi? Evet, Efendimiz buna cevaz veriyor, izin veriyor. Öyleyse evde iki kişi çalışan olabilir ve iki çalışan olduğu zaman evdeki işlerde de eşi ne yapmalı? Kocası hanımına ev işlerinde de yardım etmeli. Nasıl o dışta yardım ediyorsa o da ev işlerinde yardım edebilmeli. Dolayısıyla ikisi birden yürür mü? Tam tersi, ben diyorum ki ikisi birden yürümeli. Sevgili kardeşim, Osmanlı'ya baktığınız zaman Osmanlı'da bizim bugünkü standartlardaki gibi böyle sabahtan akşama kadar asker beslemiyordu. Sadece savaş öncesinde toplanılıyor ve o eğitimle onlar hedefe, cepheye götürülüyorlardı. Böyle karvanayla sabahtan kadar, hayır öyle bir şey yok. Herkese belli bir şu kadar asker besleyeceksin, şu şu ve onlar ona göre yetiştiriyorlardı. Yani ne demek? Hem dünya hayatını idame ettiriyorlardı o askerler, hem de aynı zamanda devletin onlara verdiği görevde de vazife yapıyorlar mıydı? Evet. Öyleyse en verimli insan kimdir? En verimli insan ikisini birlikte yapan insandır. Dünya için çalışan insandır, ahiret için çalışan insandır. En hayırlınız dünyası için ahiretin, ahiretin dünyayı terk etmeyen. Dolayısıyla bu istikamette her ikisi birden yapılabilir mi? Evet. İkinci suali, bekar kardeşlerimiz çocuk sahibi olmak istemezlerse evliliğin hangi aşamasında karşı tarafa belirtilmeli veya doğum bir kader olduğu için belirtilmemeli mi? Sevgili kardeşlerim, Efendimiz'den öğrendiklerimizi sizinle konuşuyoruz. Efendimiz buyuruyor ki dünyaya gelen her erkek bir kadınla, her kadın bir erkekle evlenmek. Bunun başka ikinci devamında Efendimiz diyor ki nesil çoğalsın. Ben kendi aklıma göre çocuk sahibi olmak istemiyorum. Bu sefer başka bir mecraya gidiyor. Halbuki sağlıklı bir neslin çoğalması, İslam edebiyle edeplenmesi, İslam ahlakıyla kazanılması ne demektir bu? Mesela Allah Teala neden cihadı büyük cihadı küçük cihattan evla kılmış? Kim söyleyecek? Küçük cihatta bir kişiyi öldürdüğünüz zaman karşı taraftan sadece bir kişi azalıyor. Büyük cihadı devreye aldığınız zaman ne oluyor? Bir kişi kaybediyor ama siz bir kişi de kazanıyorsunuz. O sebeple daima nefse yapılan cihat, dış düşmana yapılan cihattan nedir? Üstündür. O zaman sevgili kardeşlerim, nasıl üstünse siz Allah yolunda ahlaklı, güzel nesiller, Kur'an ahlaklı nesiller yetiştirmek istemez misiniz? Sadece evliliğin bu zevki mi var? Hayır, değil. Öyleyse burayı da düşünün. Yani neye bakarsanız bakın, neyle bakın? Allah'ın gözlükleriyle bakın. Efendimiz buyuruyor ki, sevginin gözlükleriyle bakın, sevginin dürbünüyle bakın, sevginin teleskopuyla bakın, ama bakış açınız bu olması lazım inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, birinci suali. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyince günahlarının örtüldüğünü öğrendik. Mürşidine tabi olunca günahının sevaba çevrilmesini öğrendik. Tabiyetten sonra günahlar yok ediliyor mu, sıfırlanıyor mu? Ya da günahlar örtülüp kalıyor mu? Evet. Kim tövbe-i nasuhla tövbe ederse, mürşide tabi olduktan o güne kadar kazandıkları bir gün günahlar bir kere daha örtülüyor mu? Ne diyorsunuz? Evet. İkinci örtülme. Bir daha sevaba çevriliyor mu? Evet. Öyleyse günahlar Kur'an-ı Kerim'de iki kere örtülüyor, iki kere de sevaba çeviriyor. Bir mürşid önünde yapılan tövbede, bir de tövbe-i nasuhla Allah'ın önünde yapılan bir tövbede gerçekleşiyor. İkinci suali, salah makamında alınan tövbedeki durumda günahlar sıfırlanıyor mu? Açıklayabilir misiniz? Salah makamında alınan tövbedeki durumda günahlar sıfırlanıyor mu? Hayır, amel defterinde var ama artık o kişi bundan sorumlu değil. Ne diyordu Allah-u Teala Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz için? اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُب۪ينَ لِيَغْفِرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّبَ مِنْ زَمِّكَ وَمَا تَهَرَ. Senin gelmiş ve gelecek bütün günahlarını ne yapmadık mı? Örtmedik mi? Mağfiret etmedik mi? Öyleyse her şey iradesini Allah'a teslim edenler için artık tamamen örtülmüş. Allah Teala kimi irşada memur ve mezun kılıyor? Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı insanlar için azap var mı? Hayır. Onlar azaptan kurtulanlardır diyor. Bir insan ne zaman azaptan kurtulur tamamen? Evet, iradesini teslim edip tövbe-i nasuhla tövbe ettiği zaman. Artık onun için bir azap söz konusu değil. Geçmiş ve gelecek bütün günahları ne oluyor? Mağfirete, sevaba çevriliyor. Allah'ın izniyle. Evet sevgili kardeşlerim, bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim?
1: İnşallah.
0: Bu pazar sohbetlerinde mutlu musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Kaç kişi şu anda Allah'a razı olsun? Biliyorsunuz mutluluğun olmazsa olmaz şartı nedir? Allah demek, Allah demek, Allah demek. Evet, gerçekten bu birlik ve beraberlikte hepimiz Allah'a diyoruz, cemaatteki yardımı yaşıyoruz. Cemaatten ayrılan şeytana lokman. Şeytan ne yapar? İnsanı zikirden alıkoyar. Hangi ayet? Zuhruf 36. Ne diyor Zuhruf 36'da? Men yakşu an zikrur rahmani nukayit lehu kim? Nukayit lehu kim? Nukayit lehu şeytane. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ne yaparız ona? Şeytanı musallat ederiz. Öyleyse siz buradayken ne yapıyorsunuz? Zikrediyorsunuz. Diyelim ki zikretmezseniz ne yapıyorsunuz? Bizi dinliyorsunuz. Bizi dinlediğiniz zaman zikirde misiniz? Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. İşte cemaat bu açıdan rahmettir. Tefrika azaptır. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimizin himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez.

verdiği mutluluk atölyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatıyla dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağın mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Bunun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, anahtarı, cennetin de giriş kapısı, anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Diğer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle 13 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise, o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

0: inancımız gereği kadere inandığımız için hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğini inanıyoruz.
1: Bir insan hayrı isterse Allah hayrını verir, şerrini isterse şerrini verir.
2: Güzel şeyler Allah'tan geliyor. Ama şerler insandan geliyor tabii ki.
3: Fatiha mahasselevan. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu program

Da sizlere hayır ve şer kavramlarını açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an hayrın bize derecat kazandıran her şey olduğunu görüyoruz. Şerrin de bize derecat kaybettiren her şey olduğunu görüyoruz. Ne olur derecat kaybetsek, kazansak? Allah Teala Mü'minun Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde kazandığımız dereceler kaybettiğimiz dereceden fazla ise felaha, cennete ulaşıyoruz. Ama müminin 103'te ise kaybettiğimiz dereceler kazandığımız dereceden fazla ise o zaman da ebedi cehennemlik oluyoruz. Öyleyse hayır ve şer standartını Kur'an-ı Kerim muhtevası içinde incelemek ve asli hakikate ulaşmak biz insanlar için çok çok önemli. Nisa 78'de Allah-u Teala muhatap olan Peygamber Efendimiz var ve ayet-i kerimede zikredilen münafıklar var. Münafıklar hoşlarına giden olayları hayır Allah'tan, kendilerini üzen olaylar şer Peygamber Efendimiz'den olduğunu ifade ediyorlar. Halbuki bütün peygamberler Allah'ın tasarrufunda. Allah-u Teala devrin imamlarının kesinlikle Allah'ın tasarrufunda olduğunu buyuruyor ki Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamları için her şey hayırdır. Her şey Allah'tandır. Çünkü onlar iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Aynı zamanda akıllarını da Allah'a teslim etmişlerdir. Onlar için sorumluluk söz konusu değil. Aynı şey veli resuller için söylenebilir mi? Kasas 68'de Allah-u Teala doğmadan seçilen veli resuller için Allah iradelerini teslim aldığı için onlar için de kesinlikle her şey hayırdır. İşte bir kere daha tasarrufla ilgili ayetlere bakacak olursak, Necm 3'te o hevasından konuşmaz. Onun söylediği Allah'ın kendisine söylettirdiği vahidir. Necm suresinin 3. ayet-i kerimesi. Enfal suresinin 17. ayet-i kerimesinde bir yerden avuç kumu atıp düşmanın üzerine attığın zaman onu sana atmadın ama biz attık diyor Allah-u Teala. Halbuki herkes Peygamber Efendimiz'in attığını görüyor ama Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'nın daimi tecellisinde olduğu için olay bu şekilde ifade ediliyor. Arap 188 de ki ben kendim için ne menfaat eriştirmeye ne zararı önlemeye muktedirim. Ola ki Rabbim dilemiş olsa. Öyleyse ilahi iradeyle Peygamber Efendimiz hareket ediyor. Enbiya suresinin 35. ayet-i kerimesinde de biz insanlar serbest irade sahibi insanlar hayır ve şerle imtihan ediliyoruz. Ve özellikle Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tövbe edip zikre başlamıyorlar. Şimdi bu muhtevaya baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde acaba ne diyebiliriz? Kur'an-ı Kerim'de hayır ve şer mefhumuyla Kur'an-ı Kerim'in bilmeyen insanlara göre hayır ve şer birbirinden tamamen ayrı manalar ifade ediyor. Allah'a göre hayır, derecat kazandığımız bütün olaylardır. Allah'a göre şer, derecat kaybettiğimiz bütün olaylardır. Ama insanların hoşlarına giden olayları hayır, hoşlarına gitmeyen olayları şer kabul ederler. Oysa ki olayın bizim hoşlanmamızla veya hoşlanmamamızla ilgisi yoktur. Bize derecat kazandırmasıyla veya kaybettirmesiyle ilgisi vardır. Allah-u Teala hayır bizdendir. Şer sizin nefsinizdendir buyuruyor. İşte tam 7 tane ayet-i kerime. Ayetler gayet açık. Evet. Allah-u Teala Araf 23'te Adem Aleyhisselam biz nefsimize zulmettik. Enfal 51'de bu ellerinize takdim ettiğiniz yaptıklarınız sebebiyledir. Allah kullarına zulmedici değildir. Hud 101'de aynı şekilde biz onlara zulmetmedik. Onlar kendilerine zulmettiler. Öyleyse şerrin ayetlerde kesinlikle
nefsimizden kaynaklandığını görüyoruz. Ama biz insanlar hayrı da şerri de Allah'a bağlamışız. Buna delil olarak da Nisa suresinin 78. ayet-i kerimesini gösteriliyor. Sadece tasarruf altında olan insanlar için hayır da şer de Allah'tandır. Bir kere daha o slaytımızı gösterirsek, evet, tasarrufta olan devrin imamları, ister vekaleten devrin imamı, ister asaleten devrin imamı, onlar için hayır da şer de Allah'tandır. Onlar masumdur, onlar yaptıklarından sorumlu değillerler. Allah Teala bize ne yaparsa yapsın, yaptığı bir hiçbir şey bize derecat kaybettirmez. İmanın 7 inan şartından 6'sı olan hayır da şer de Allah'tandır sözü bir yanlış ifade olarak din tatbikatına girmiştir. Bütün insanlar hayır ve şer ile imtihan olurlar. Yani derecat kaybettikleri ve derecat kazandıkları olayları yaşarlar. Allah Teala bunu Allah'a ulaşmayı dileyenlerle dilemeyenleri ayırt etmek için yaptığını söylüyor. Evet. Hangi ayet-i kerimede bu geçiyor? Sebe 20-21. Sebe 20-21'de Allah Teala andolsun iblis insanlar üzerindeki vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç ki o fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç hepsi şeytana tabi oldular. Ama bu olayın arkasında ne var? İblisin onlar üzerinde bir sultanlığı nüfuzu yoktu. Ahirette hayattayken ruhun Allah'a ulaştırmaya inanan kişiyle ondan Allah'a ulaşmaktan şüphe içinde olanları bilmemiz için iblisle onları imtihan ettik. Öyleyse şerle imtihan olduğumuz zaman kesinlikle iblis devrede. Senin Rabbin her şeye hepsedendir. İşte hayır ve şer bir bütün olarak ele aldığımızda her gün insanları hayır ve şer işlediklerini görürüz. Daimi zikir Allah Teala'nın farz bir emri olarak karşımıza çıkıyor. Zamanın bütünü içerisinde kişi zikir yapmadığı her saniyede derecat kaybeder. Hayırdan nasibini alamamış demektir. Kim de daimi zikre ulaşırsa hayatının her saniyesinde derecat kazanan bir insan olacaktır. İslam olmanın tanıtıcı vasfı hayırlarda yarışmaktır. Toplum değerleri Allah'ın istediği istikamete döndükçe insanlar hayırlarda yarışacak hale gelirler. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. Erzurum İbni Mahmak Hazretleri hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler, Arif onu seyr eyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Öyleyse her halükarda en güzeli daima derecat kazandırıcı hayırları işlemektir. Hepinizin bu standarda ulaşmanızı Efendimiz'in nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz cennetliklerin hayat serüveni. Birinci sual, cennete girecek olanlar kimlerdir? Allah-u Teala cennete girecek olanların kazandığı pozitif dereceler negatif derecenden fazla olan insanlar. İşte Mü'minun suresinin 102. ayet-i kerimesinde فَاَمَّا مَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar felaha erecek olanlardır. Şimdi demek ki cennete girmenin %100 ölçüsü mutlak surette kazandığımız pozitif derecenin negatif derecenden fazla olmasını gerektiriyor. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah et benden ve Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse buradan herkesin Allah'ın rahmetiyle cennete girebileceği sonucuna ulaşıyoruz. O zaman Allah'ın rahmetini bize ulaştıran şey ne? Hidayet. Çağımız hidayet çağı. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi mutluluktur. Ama Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir. Hidayet ve nurdur. İşte İnsana hidayet gözlükleriyle baktığımız zaman peş peşe 4 tane hidayetin var olduğunu görüyoruz. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ruhun hidayetidir. Fizik vücudun Allah'ın emirlerine itaat yasak olan fiiller işlememesi fizik vücudun hidayeti. Nefsin bütün afetlerden temizlenmesi nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti Allah'ın emirleriyle iş görmek, devamlı Allah'tan emir alarak hayatı yaşamak. Hidayet aynı zamanda bir teslimiyettir. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ruhun hidayeti fizikun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi, iradenin hidayeti iradenin Allah'a teslimi. Ama bakıyoruz ki ruhun Allah'a teslimi ilim olmadan olmaz. Öyleyse bir insanın Allah'ın rahmetine mazhar olabilmesi ancak ilmin sahibi olmasına bağlı. Halbuki Yunus 45'e baktığımız zaman قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِلِّكَ اللّٰهِ وَمَكَانِ مُهْتَد۪ينَ Lika Allah'ı yalanlayanlar onlar hüsrandadır. Öyleyse kim ki Yunus 7'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemese gideceği yer cehennem. Bu kişi 80 yıl İslam'ın 5 şartını yapsa, 15 yaşındayken bülüğ ermiş olsa, 65 yıllık ibadeti onu kurtaramıyor. Çünkü İslam'ın 5 şartının içerisinde hidayet yok, vasıta emirler var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hidayet hedeflerden oluşuyor. Ama İslam'ın 5 şartı vasıta emirleri içeriyor. Ve İslam'ın 5 şartıyla bu hedeflerin hiçbirisine ulaşmak mümkün değil. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, birinci safa hidayet, o İslam'ın 5 şartının içinde yok. Mürşide tabiyet, ikinci safa hidayet, o da İslam 5 şartının içinde yok. Geri kalan vasıta emirlerle sadece derecat kazanıyoruz. Ama Allah Resulü de buyuruyor ki, hiç kimse İslam 5 şartıyla yaptığı amellerle cennete giremez. Çünkü kalben ulaşmayı dilemeyenlerin amelleri boşa gidiyor. Kehf 105'te olduğu gibi. Ama kalben ulaşmayı dileyenlerin Allah günahlarını örtüyor. Öyleyse hayatın hangi noktasında kendimize bakarsak bakalım, bir günahlarımız var ve sevaplarımız var. Ama Zümer 17'ye göre kalben ulaşmayı dileyip şeytanlık olmaktan kendimizi kurtardığımız an, Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olduğumuz an, o zaman Enfal 29'a göre Allah Teala bütün günahlarını örtüyor ve tek bir dilekle, hiçbir amel olmasa dahi günahların örtülmesi sebebiyle o kişi birinci kat cennete gidiyor. Evet, bizi cehenneme götüren şey günahların sevaplarından fazla olması. Mümin Suresi'nin 103. ayet-i kerimesi. Ve men khafet mevazile fe ulaike allazina khasiru enfusuhum fi cehennem halidin. Günahları da günahların örtülmesini sağlayacak olan sadece bir dilektir. Kişinin takva sahibi olmasıdır. Enfal 29'a göre, Rum 31'e göre o zaman Allah'ın cennetine girecek olanlar akıl edenlerdir, akledenler. Kimlerdir bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehennemden kurtulmuştur ve Allah'ın mutlaka cennetine gidecektir. Dünya üzerinde kalın çizgilerde iki grup insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Cenneti hak edenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka ölçülerin hiçbirisi de geçerli değildir. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakın, cehennem de öyle. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. İşte bu cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Cehennemlik amel işleyip cennete gidenler de onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İkinci sual, bir insan dünya hayatını kötü amellerle geçirse bile cehennemde cezasını çektikten sonra yine cennete gidecek midir? Böyle bir şey söz konusu değil. Kur'an'ın bütününü tarıyoruz. 58 tane ayet-i kerimede cehenneme giren kişinin, cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin cehennemden çıkması mümkün değil. Meryem 71'i 72'yi yanlış yorumluyorlar. Mahkeme-i Kübra'dan sonra cennetlik ve cehennemlik bütün insanlar, onlar hepsi cehenneme gideceklerdir. Ama cennetliklerin cehenneme girmesi, orayı görmek ve hamd ve şükürle oradan ayrılmak, cehennemlikler ise, cehennemlikler için cehennem bir kalıcı yerdir. Allah'ın söylediği açık ve kesindir. Cehennemde kalmak üzere cehenneme giren hiç kimse cehennemden çıkamaz. Kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kurtuluşu mümkün değildir. Hiç kimse kalbinde zerre kadar iman var diye cehennemden çıkıp cennete giremez. Cehenneme girenler cehennemde bir süre kaldıktan sonra eğer kalplerinde zerre kadar iman varsa onlar mutlaka cehennemden çıkıp cennete gireceklerdir. Bu bir hürafedir, bidattır. Belki ibadetlerimizi yapamıyoruz, belki günahlarımız var ama neticede biz müminiz, Allah'a inanıyoruz diye safsata zanlarla hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Bunlar tamamen hep insanların uydurmaları. İnsanlar dini Kur'an'dan öğrenmedikleri süre içerisinde hep zanlarıyla kalacaklardır. İşte slaytlarımız araştırıyoruz. Cehennemden çıkış yok. 58 tane ayet-i kerime devam ediyoruz. İkinci, evet, bütün bu ayetlerde cehenneme giren kişinin cehennemden çıkamayacağı. Devam ediyoruz inşallah. Evet, 58 tane ayet-i kerime. Buraya şu hadisi de ilave edelim inşallah, şuradaki aralığa. Bu hadiste ne yazıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu dağın arkasında size ordu geliyor desem inanır mısınız? Son kısmı. İnanıyoruz o zaman diyor, ben size dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin mutlaka çettiğim bir cehennem azabına uğrayacağını haber veriyorum. Evet, o kısım, şu kısım kabirde kalkıp işte neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin ceza ve şiddetini, azabı göreceksiniz. Mükafat da ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Nokta nokta. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını oraya kısma ilave edebilirsiniz inşallah. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddetli azabını göreceksiniz. Mükafat ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Onu da oraya ilave ederim inşallah. Söylemiştik, cehennemde kalmak üzere gidenler, hiç kimse cehennemden çıkamaz. Kişi Allah'a inanıyor demekle kurtuluşa ulaşamaz. Allah razı olsun. Üçüncü sual, sahabeden bile sadece 10 kişinin cennette müjdelendiği iddiası doğru mudur? Hayır, kesinlikle yanlıştır. Din adına insanlara bir şey söylendiği zaman mutlaka onu Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmak durumundalar. Çünkü doğruyu batıldan ayıran ölçü Kur'an'dır. Kur'an Furkan'dır. Araf 157'de bütün sahabenin cennete gireceğini ifade buyuruyor. Onlar ki ümmi, nebi ve resule tabi olurlar. Onların hepsi felaha erenlerdir. Kaldı ki yetmez, sahabenin hepsi 7 safa hidayeti yaşamıştır. Kimlerdir Allah'ın rahmetine ümitliler? Allah'ın rahmetine ümitliler, Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Ümitsizler kimlerdir? Onlar da Allah'ın rahmetine ümit kesmeyenler, Allah'ın rahmetine ümit kesenler. Delalette olanlar Allah'ın rahmetine ümit kesenlerdir. Mülaki olmayı inkar edenler Allah'ın rahmetine ümit kesenlerdir. Mülaki olmayı inkar edenler amelleri boşa gidenlerdir. Allah razı olsun. Sahabeden sadece 10 kişinin cennete girmesi, ötekilerin girmemesi bu günlere kadar ulaşabilmiş herkesin fısıltıyla birbirine ulaştırdığı bir masaldır. Kur'an hakikatiyle yakından uzaktan ilişkisi yoktur. Tüm sahabe felaha ermiştir, hepsinin gideceği yer cennettir. Sahabeden bile 10 kişi cennetle müjdelenmiş, biz hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremeyiz, boşuna ümit etmeyin diyenler hürafelere, batıl inançlara, bidatlere takılmışlardır. Bu bir bidattır. Kalben ulaşmayı dileyen sahabenin hepsi kesinlikle cennetliklerdendir. Çünkü sadece kalben ulaşmayı dileyenler 12 tane insanla Resulullah'a tabi olmuşlardır. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de cennetliklerin hayat serüvenine baktığımızda dönüm noktasının hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemeleri olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'an okumayı, oruç tutmayı, namaz kılmayı.
3: Namaz ne yazın de işte Allah unutmazsa cennete inşallah ümitim var gideriz.
4: Önce dürüstlük, iman, ibadet, Kur'an.
1: Neyimiz Allah'a ulaşır?
3: Takvamız. Yani bize amelimizi değil, onun rahmi ancak ulaşırız.
1: Allah'ın evliyaları var biliyorsunuz değil mi? Onlar Allah'a aşık. Siz de onlardan olmak ister miydiniz?
4: İstiyoruz.
5: Bu devirde varamayız ki.
4: Allah'a ulaşmak öyle kolay olsa, bütün emelim, isteğim o zaten.
1: Aslında çok kolay. Bir tek dilekle olacağını söylüyor.
4: Bir tek dilekle inanmak. İnanmak, kalpten Allah'a inanmak.
1: Allah'ım, sana ulaşmak istiyorum, seni çok seviyorum demek çok mu zor?
5: Zor değil. İnsanlar maalesef içten söylemediği için zaten o dua kabul olmuyor ki.
1: Dünya mı, Allah mı?
3: Allah istiyoruz. Tabii dünyasız da olmaz ama en çok Allah kalbimizde.
4: Allah'ım, seni çok ama çok seviyorum, eşsiz seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum. O mübarek insanlar gibi olmak istiyorum. Allah'ım beni de onlara ulaştır, onların mertebelerine.
3: Allah'ım sana çok seviyorum. Ölürken sana koş. Yaşarken de ölürken de ona koşarız inşallah.
0: Bir misafirimiz, Allah'ı unutmazsan cennete girersin dedi. Allah'ın cennetine ulaşmak için inanmak yeterli midir? Hayır değil. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fille Allah'a ulaşmayı açıklamış, farz kılmış. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz 73 ayet-i kerimede geçen 19 fille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Allah'a inanmak cennete girmenin şartlarından bir tanesidir. Ama tek başına hiç kimseyi Allah'ın cennetine koyamaz. İki tane alternatifiniz var insanlar için diyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. İşte bütün insanlar için dönüm noktası burasıdır. Ya Allah'a ulaşmayı dileriz, o zaman çok güzellikler yaşarız. Bir insan olmanın mutluluğunu, huzurunu bütün boyutlarıyla enine boyuna yaşarız. Veya ikinci basamakta ilelebet kalırız. Hiçbir zaman Allah'ın cennetine de, dünya saadetine de kazanamayız. Allah Teala Allah'a ulaşma dileğini Kur'an-ı Kerim'de 19 fiilde 73 ayet-i kerimede açıklıyor. Öyleyse kişi bu 73 ayet-i kerimenin gereği olan Allah'a ulaşma dileğini yerine getirmesi halinde mutlak surette Allah Teala onun kalbine mürşid sevgisini veriyor ve Allah Teala onu mürşidine mutlaka ulaştırıyor. 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişi Allah Teala bütün vasıta emirleri sevdiriyor. Öncelikle İslam'da niyet amelden üstün. İslam'ın 5 şartı vasıta emirleri içeriyor. Ama önemli olan hedef emirlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir hedeftir, niyettir. Ve ulaşmayı dilediğiniz an Allah mutlaka sizi mürşidinize ulaştıracaktır. O zaman vasıta emirleri yerine getirmek suretiyle ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimini bir bir gerçekleştirirsiniz. Kim gibi? Sahabe gibi. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre cennete girecek olanlar Allah'a teslim olmayı dileyenlerdir ve bu teslimiyet mürşide tabiyetle gerçekleşir. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
5: 30-40 yıla geriye baktığı zaman alimler var idi, evliyalar var idi, ibadeti olarak bir ders veriyorduk. Kafamıza giriyordu. Şu an öyle bir şey yok ki.
3: Peygamberimiz vefat ettiği zaman sahabiler ağladı. Peygamber de peygamberime böyle söylemiştir. Benden sonra avliler gelir, mürşidler gelir. Ona tabi ise inşallah bize ulaştırır. Önce Allah, sonra peygamberi, sonra avli emri şeyleri inanıyoruz.
4: O gerçekten hakiki müşriyi bulabilsek koşarak giderim. Nefessiz.
1: Peki biz yana yakıla Allah'ı istersek, Allah'a ulaşmayı dilersek mürşidimizi bulur muyuz?
4: Buluruz.
1: Mürşide tabi olunca insanda neler değişir?
3: Güzel ahlaklar değişir. İşte küfür müfür biter inşallah. Kimse hakaret etmeyeceğiz.
1: Hacet namazı diye bir namaz koymuş Allah Kur'an-ı Kerim'e. Hacet namazını kılıp mürşidinizi bana sorun, ben size gösteririm diyor. Bunu yapmak ister miydiniz?
5: Yani dini olarak çok şeyler var ama maalesef bizi şu an ilgilendiren hocalar yok.
4: İnşallah. Ondan kolay ne var?
1: İnşallah.
4: Her gece teveccüh namazı Rabbimin izniyle kalkıyorum. Dilek namazı kılıyorum. Yalvarıyorum Yaradanıma. Bana en güzel yolları nasip et Allah'ım diye.
0: Misafir mürşit konusunda 30-40 yıl geriye baktığım zaman alimler vardı, evliyalar vardı ama şu an öyle bir şey yok. Günümüzde artık evliyalar, mürşitler yok mudur? Vardır. Yani bir Allah dostu diyor ki, demek ki şimdiki zamanda evliyalar, mürşitler var mı acaba? Bu sözü söyleyen henüz olmamış ehliyede. Yani kimler için evliyalar, mürşitler yok bütün zaman parçalarında? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Evet, kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için, onlar için hangi zamanı incelersek inceleyelim, kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa istisnasız Allah onu delalette bırakıyor. Onun için bir mürşit yok. İşte 7 tane ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah onları delalette bırakıyor. Delalette olanlar için bir mürşit yok. Hidayetçi yok. Bakın, hidayetçi yok, hidayetçi yok, mürşit yok. Hidayetçi yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok, hidayetçi yok, mürşit yok. Ama kimler? Yukarıya bakacak olursanız 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse eskiden mürşitler vardı, alimler vardı, şimdi yok. Olayı bu kişi bu ayetlerden haberdar değil. Yani kimler için mürşit yok her devirde? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Ama %100 Allah'a ulaşmayı dileyenler için de 7 tane ayet-i kerimede Allah onlar için kesinlikle mürşidin olduğunu, Allah onları mürşidine ulaştıracağını beyan ediyor. Yani Allah insanları mürşide ulaştırıyor. Ama hangi insanları mürşide ulaştırıyor? Ulaşmayı kalben dileyeni mürşide ulaştırıyor. Ulaşmayı kalben dilemeyeni delalette bırakıyor. İki, tekrar ediyoruz. Bak 7 tane ayet-i kerimede ulaşmayı dileyenleri Allah onları mürşidine ulaştırıyor ayetli kemeler. Ulaşmayı dilemeyenleri Allah-u Teala delalete bırakıyor. Allah'ın devamlı kalbe bakmasının arkasında bu hikmet var. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarına girdiklerinde zebaniye cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size mürşid geldi mi gelmedi mi? Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede mürşid göndermesem azap etmem diyor. İşte Nisa 165, İbrahim 4, Nahl 36, İsra 15, Tay 134, Kasas 47, Zümer 71, Mülk 8-9-10. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyenlere mutlaka mürşid göndereceğini, dilemeyenler Allah onları delalette bırakıyor. Onlar için de mürşid var ama onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, mürşide ulaşmayı istemiyorlar, istemedikleri için onlar için yok. Allah-u Teala göstermiyor. Halbuki En'am 48'de وَمَا نُرْسُلِنْ مُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ مُنْزِرِينَ İşte En'am 48, tekrar bu slaytı büyütelim inşallah. Mürşid göndermesem, yani Resul göndermesem azap etmem. İsra 15, altına En'am 48'i de ilave edecek olursak, yani her kavme o kavmin lisanıyla mutlaka müjdeleyici, uyarıcı Resuller geliyor. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Ulaşmayı dilemeyenler için. Ve İsra 15, hidayetçi göndermesem, Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse her devirde, her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla insanlara tavukta kol olmaktan iştinab edin, Allah'a kol olun diye Resuller vazifeyi kılıyor. Allah adaleti %100 yerine getirendir. Yalnız başına dünya hayatı adaletin bir kısmını temsil eder. Dünya hayatı ve cennet veya cehennem hayatı birbirinin devamı tamamlayıcısıdır. Allah'ın mürşidler hakkında kullandığı kelimelerden bir tanesi de nezir kelimesidir. Kur'an-ı Kerim'de nereden nezir olduğunu göreceksin. İnsanları müjdelemek, insanları nezletmek. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan Allah'a teslim olamaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Saygıyla, hürmetle ellerinden öpüyorum inşallah. Benim sualim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetinin büyükleri çok namaz kılmakla, oruç tutmakla cennete giremezler. Ancak kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle girerler buyuruyor. Bu hadisi açıklar mısınız inşallah? Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetimin büyükleri çok namaz kılmakla, oruç tutmakla cennete giremezler. Ancak kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle girerler buyuruyor. Gerçekten kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala rahim esması ile tecelli eder 3. basamakta. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah 4. basamakta rahim esması ile tecelli ediyor. Ve peş peşe o kişinin göğsünü şer ediyor. 7 furkan veriyor. Kalbine hidayetle ulaşıyor. Kalbi Allah kendisine çeviriyor kalbi. Göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Kalplerinin merhameti Allah'a ulaşmayı dilemekle, göğüslerinin selameti göğüse giden nur yolunu açmakla ve cömertlikleriyle buyuruyor. Bu gerçekten cömertlik hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu cömertlik kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Cimrilik de kökü cehennemde. İşte cömertlik dalları dünyaya uzanan cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Kim onun dallarından birine tutunursa bu onu mutlaka cennete götürür. Cimrilik ise dalları dünyaya uzanmış cehennemde ağaçtan bir ağaçtır. Kim de onun dallarından birine tutunursa bu da onu mutlaka ateşe götürür. Öyleyse asıl olan cennetliklerden olmaktır. Evvela Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde ve Enam 105'te Allah Teala o kişinin göğsünü şer ediyor. 4 tane kalp şartıyla daha sonra da onu mürşidine ulaştırıyor. Bu hasta emirle hedef emirler var. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk ifadesine dikkat edin. Ümmetimin büyükleri diyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e göre büyük olanlar kim bu insanlar? Orada dikkat etmemiz lazım gelen şey göğüslerinin selameti ifadesi. Göğüsleri selamete olanlar, göğsün selameti kalbin selametidir. Böyle bir dizaynda göğsün selametinin içine nurların girmesiyle mümkün olduğunu görüyoruz. Kalbindeki afetler adım adım temizlenmeye başlayınca selamet yolculuğu başlar. Tam selamet 4 teslimle gerçekleşir. Bu açıdan meselemize baktığımızda ibadetlerin değil göğüslerinin selametinin bizi hedefe ulaştırdığını görüyoruz. Kalplerinin merhameti, insanların başka insanların hizmetinde olması, onların mutluluğu için yaşamaya başlamasıdır. Cömertlik de başka insanların saadetini sağlamak üzere bir kapıdır. Öyleyse çok namaz kılmak, çok oruç tutmak kurtuluşa ulaştıracak olan temel bir faktör değildir. Onlar yardımcılardır. Asıl olan göğüslerinin selameti, kalplerinin merhametidir. Evet, göğüslerinin selameti ve kalplerinin merhameti. Bir yerdekileri seviniz ki göktekiler sizi sevsin. Yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler size merhamet etsin buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İşte Muhterem Efendimiz bu konuyu en güzel biçimde açıklamış vaziyette. Yani çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalplerinin selameti, daha doğrusu göğüslerinin selameti, kalplerinin merhameti ve cömertlikleriyle. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizi cennetin üst katlarına taşıyacak olan en önemli amelin Allah'ın ismini zikretmek olduğunu açıklıyor. Sizce zikrin manevi hayatımız için önemi nedir?
5: Temizlik diyoruz ya, zikir olmak, yapmak, Allah'a yakın olmak, kalbi temiz, hani insana ferah olur.
4: Başta dürüstlük, inanç, kalpten Allah'a inanmak, yönelmektir.
1: Nefsimizdeki hastalıkları temizler mi zikir?
4: Çok.
1: Allah yeterince zikrediyor muyuz?
3: İnşallah, yani ümidimiz Allah'da kesmiyor. Elimizde geleni yapıyoruz.
1: İnsanlarla olan ilişkilerimiz düzelir mi?
4: Çok düzelir. Bir kere hoşgörülü olursun. Bağışlayıcı olursun. Oluruna bırakırsın. Herkes olduğu gibi kabul edersin. O zaman daha neden kötülük olsun ki?
3: 5000'de başlıyor bu zikir. Bu zikir ben biliyorum 5000'de başlıyor. İşte 20.000'e 30.000'e kadar var bununla. Kim yaparsa inşallah düzgün yerle gider.
1: Daimi zikre ulaşırsak kesintisiz mutlu olur muyuz?
3: İnşallah çok değişir. Yani ben bu yola şey etmeden kadar çok şey oldu ama onu şey ettim. Çok düzgün yerlerde inanıyorum gidiyorum inşallah.
4: İnsanların hepsi bunu yapsa, hataları kabul etse gene bunların hiçbiri olmaz. Zaten nefsimize yenik düşürmemizin nedeni ego olması. Bunlardan arınmak için de Allah'ı zikretmek gerekir.
0: Misafirimiz nefsimize yenik düşmemizin sebebi egomuzdur diyor. Bunlardan arınmak için de Allah'ı zikretmek gerekir. Nefsimize galip gelmenin tek yolu zikir midir? Hayatım evet. Hayatımızın her saniyesi mutlulukla geçirebilmemiz, nefsimizin afetlerini yok etmemize bağlıdır. Nefslerini tezkiye edenler için felah söz konusudur. Nefs tezkiyesinin yegane vasıtası anahtarı zikirdir. Zikirsiz bir nefs tezkiyesi, zikirsiz bir nefs tasfiyesi hiç kimse için mümkün değil. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Cabar Hocam, hasretle, hürmetle ellerinizden öper. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz olursa sizlere bir sual arz etmek istiyorum. Kişi kendi kendine kelime-i şehadet getirirse cennete gider mi? Hürmetle, hasretle ellerinizden öperiz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olsak, kişi kendi kendine kelime-i şehadet getirirse cennete gider mi? Hayır, gitmez. Gitmediğini Münafıkun Suresinin 1. ayet-i kerimesi zaten söylüyor. Münafıkun Suresinin 1. ayet-i kerimesinde münafıklar diyorlar ki اِذَا جَاكَ الْمُنَافِقُونَ münafıklar sana geldiğinde قَالُوا نَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ Resulullah'ın önünde tövbe ediyorlar ve şahitlik ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّكَ الرَّسُولُ Allah da diyor ki Allah senin Resul olduğunu kesinlikle söylüyor. Allah yaşadı innel münafikun ile kazibun ama Allah şahitlik ediyor münafıkların yalancı olduğunu söylüyor. Münafıklar yalan söyleyenler neyi yalanlıyorlar? Dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı yalanlıyorlar. Dolayısıyla hadislere bakarsanız aynen bu ifadeyi göreceksiniz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen burada cennete gider. Ama buradaki ana kavram, işte bir insan kendi kendine la ilahe illallah Muhammed Resulullah derse sevap kazanır ama onun cennete gitmesi söz konusu değildir. Bu kişi felah bulamaz. Felah kurtuluş demektir. Cennet müjdesiyle müjdelemektir. Kişi ancak Allah'a ulaşmayı dilerse felah arar. Eğer hayatı yeterliyse mutlaka Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidin önünde diz çöküp tövbe eden kişi arkasından da la ilahe illallah Muhammed Resulullah derse girecektir. Yani hadisin eksik kalan kısmı böylece tamamlanmış olacaktır. Kelime-i şehadet, kelime-i tevhid ancak şahitlerin huzurunda bunun tamamlanması söylenmesiyle gerçekleşir. Hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız buyuruyor. Öyleyse Kur'an'a uymayan hadislerin hükmü yoktur. Hem ayetler hem hadisler kişinin kendi kendine قَالَ مَنْ لَا اِلَٰهَ دَخَلَ الْجَنَّةِ olayı Kur'an'a uymuyor, geçerli değil. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maaz selavatı.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünyaya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Yunus 7 ile. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَعُنَّ بِهَا وَالَّذِينَ عَاتِنَا غَافِلُونَ Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyizler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinizden ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince ruhunu kendisine ulaştırarak insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Tebliğin herkese ulaşması konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu belagunu. Acaba kalu belagunu ne menen bir şeymiş? Arap suresinin 172. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala kıyamet günü gerçekten biz bundan gafildik dersiniz dememeniz için senin Rabbin Adem oğulların sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman nefsleri üzerine şahit tuttu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dediler ki evet, sen bizim Rabbimizsin, biz şahit olduk. Özellikle konferansımıza ilgili olan kısım en tekulu yevmul kıyameti enne künne hâza gâfilîn. Kıyamet günü hiç kimse benim ayetlerden haberim yoktu diyemez. Çünkü Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini yaratıyor, huzurunda topluyor ve onlara hitap ederek ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela diyoruz. Kalu bela diyen Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti, Allah Teala onlara öyleyse bana yeminler verin. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz semina diyoruz. İşittik. Öyleyse itaat edin. Ruhumuz Allah'a teslim olacağına dair misak veriyor. Fizik vücut Allah'a teslim olacağına dair ahit veriyor. Nefsimiz Allah'a teslim olacağına dair yemin veriyor. Ve irademiz Allah'a teslim olacağına dair yine misak veriyor. Dinimizin adı İslam. İslam, teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Ama teslimi külli ile Allah'a teslim olmak dinin başlangıcı tebliğ ile başlıyor. Yani hiç kimse kıyamet günü benim bu misakten, ahitten, yeminden, Allah'ın ayetlerinden haberim yoktu diyemez. İşte Allah-u Teala bu meyanda katından davetçiler gönderiyor. İlk insanla başlıyorum. İlk insan olan Adem babamız, Allah Teala huzurundaki meleklere ve cinlere Adem'e secde edin dediği zaman meleklerin hepsi secde ediyorlar. Bakara 34. Cinler de secde ediyor ama iblis secde etmiyor. Allah Teala İblisi huzurundan kovuyor. Çık git buradan, sen recm olundun. Ama Adem Aleyhisselam'ı da cennetine alıyor ve diyor ki bu ağaçtan yeme. Fakat 35 Adem ve Aleyhisselam ve eşini cennetine koyuyor. 36 şeytan onları cennetten çıkartmak için kandırıyor ve Allah-u Teala da bunun üzerine birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Sizin için bir zamana kadar yeryüzünde oturma, faydalanma vardır. İşte bu dünya hayatında Allah-u Teala ilk insan olan
Adem babamızı seçiyor. Taha suresinin 122. ayet-i kerimesinde Sümeştabahu Rabbuhu, Rabbi onu seçti. Fetabe aleyhi, tövbesini kabul etti ve heda ve hidayete erdirdi. İşte yeryüzü hayatına birbirine düşman olarak inen şeytan ve diğer insanlara katından Taha suresinin 123. ayet-i kerimesi gereğince hidayetçiler gönderiyor. Kâle bi'te cemî'an ba'dikum li ba'din adû. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzünün benden size mutlaka hidayet gelecek. Kim hidayetime tabi olursa. Hidayet ne? Hidayet, insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Çünkü ruhumuz ezelde Allah-u Teala'ya misak vermiş, Allah'a teslim olacağına dair. Hidayet, sırat-ı müstakim üzerinden insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına dair Allah'a teslim olması. Ama bunun olabilmesi için

gelmedi, tebliğ yapılmadı demesinler diye. Öyleyse herkese mutlaka kavim resulleri ulaşıyor ve onlara tebliğ yapıyor. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. İbrahim 4, her resul o kavmin ana lisanıyla bu tebliği yapıyor. Bunlara kendi lisanıyla beyan etsin. Öyleyse Allah dilediğini, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Dilediğini de hidayete erdirir. Kim tebliğe muhatap olduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka onu hidayete erdiriyor ve böylece o kişi ezelde Kâribala gününde verdiği misaki yerine getirerek Allah onun ruhunu teslim alıyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde kavim resulleri ard arda gönderiliyor. لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا يَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Bütün kavimlerde Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan iştinab etsinler diye Resuller bahsediliyor ve Resuller insanlara mutlaka tebliği ulaştırıyorlar. İsra 15'te Resul göndermesem, tebliğci göndermesem azap etmem diyor. Taha 134'te Rabbimiz bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil olmadan önce senin ayetlerine tabi olasaydık. Görüyorsunuz ki tebliğci kulların üzerindeki hakkı, Allah'ın olanın üzerindeki hakkı Resul göndermesi ve o Resul'ün de söylediği ayetlere onların tabi olmasını Allah-u Teala ifade ediyor. Diğer bir slaytımızda bakacak olursak ne görüyoruz? Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri mutlaka sual soruyorlar. Zümer 71'de وَوَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوَا فُتْوَتْ اَبْوَابُوَا. Cehennemlikler bölük bölük cehenneme sürdüklerinde cehennem bekçileri size ayetleri tilavet eden, buraya geleceğinizi uyaran Resul gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor, geldi. Öyleyse tebliğ herkese ulaşıyor. Bu gelen Resul müjdeleyici, uyarıcı. Hidayeti dileyenler için müjdeci, hidayeti dilemeyenler için uyarıcı olarak, cehenneme onları gitmekle uyaran bir uyarıcı olarak vazife yapıyor. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesine baktığımız zaman yine cehennem bekçileri size yaşadığınız zaman dilimi içinde nezir gelmedi mi? Evet, bize nezir gelmişti. Ama hayır, biz onları yalanladık, Allah bir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse insanların hepsini ahiret ve dünya saadetine ulaştırmak üzere Allah-u Teala mutlaka tebliğciler gönderiyor. Tebliğ herkese mutlaka ulaşıyor. İşte Nam 48 وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ. Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Amini olan, Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci. Ama delalette kalanlar için bir uyarıcıdır. İbrahim 4, hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Allah-u Teala kavimlerde ard arda Resuller gönderiyor. Müminun suresinin 44. ayet-i kerimesi. Ve her zaman o Resul insanlara tağuttan kulmaktan kaçının, Allah'a kul olun diye tebliğde bulunuyor.

tebliği kabul eden, daveti kabul eden herkes Allah'a ulaşmayı dileyerek kendisini tağuta kul olmaktan kurtarıyor ve böylece Allah'a kul oluyor. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَهُ Resul göndermesem azap etmem. İşte Muaz bin Cebel'e Allah Resulü soruyor. Ya kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Allah ve Resulü bilir derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cevabı kulların Allah üzerindeki hakkı onlara azap etmemesi. İşte kulların Allah'ın kulları azap etmemesi ancak onlara tebliğin ulaşması, onların da tebliği kabul etmesiyle gerçekleşir. Tebliğ mutlaka onlara ulaşıyor. Onlar daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukaffir ankum. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. İşte kim takva sahibi ise o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala örtüyor. Bütün insanlar için hüsrandan kurtulmak ki cehennemlikler hüsranda olan insanlardır. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَمَا مَنْ سَخُلَ مَا مَنْ مَخَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ خَاسُرَ اَنْفُسِهُمْ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ Kimin hasenat tartıları hafif gelirse onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Hüsrandan kurtulmak bir dilektir. Çünkü kişinin ameli ne olursa olsun ameliyle cennete gitmesi mümkün değil. İşlediği amellerle kişinin sevaplarının günahlarından fazla olması imkansız. İşte bu şekildeki hüsrandan kurtulmak ancak bir dilektedir. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, tebliğ kendisine ulaştığı zaman daveti kabul eden, kalben ulaşmayı dileyen kişilerin o güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala örtüyor, günah miktarı kadar sevap veriyor. Böylece o kişi tek bir dilekle hüsrandan kurtuluyor. İşte hüsranda olanlar gidecekleri yer cehennem. Öyleyse cehennemden kurtuluş bir dilektir. Kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Ama ne zaman bu gerçekleşir? Tebliğ kendisine ulaştığı an. Allah Teala katından tebliğciler gönderiyor ve bu tebliğcilerin insanlara söylediği şey Müzzemmil 19 ve Der 29. İnne hazi tezkiretin femen şahat tehaza ila rabbi sebila. Bu bir hatırlatma, öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine giden, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştıran bir yol itaz eder. Muhakkak ki bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine giden bir yol tutar. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde Ed-dinu nasihatin üç kere tekrar edince sahabe çok önemli bir konu. Kimler için nasihat ya Resulullah? Allah için nasihat, Allah'ın kitabı için nasihat, Allah'ın Resulü için nasihat, Müslüman ideali için nasihat ve bütün Müslüman için nasihat. Öyleyse din nasihatten ibarettir. Allah'ın kitabı için nasihat işte iki ayet-i kerime. Bu ayetler birer öğüttür. Allah sizden Allah'a giden bir yol tutmanızı, yani Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Ve bütün tebliğciler de insanlara bu daveti ulaştırarak duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu daveti onlara ulaştırıyorlar, tebliğ ediyorlar. Daveti kabul edenler, onlar kurtuluşa eriyor, cehennemden kendilerini kurtarıyorlar.
7 ayet-i kerimede bahsi geçen tebliğ ile ilgili ayetlere baktığımız zaman şunları görüyoruz. Tebliğin mutlaka yumuşak sözle yapılması. Taha 44. Allah Teala Hazreti Musa ve Harun'a gidin Firavun'a yumuşak söz söyleyin. Ola ki tezekkür eder veya huşu sahibi olur. Nahl 125. Sen Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel sözle davet et. İşte bütün kavim resulleri insanları Allah'a davet ediyorlar. Güzel sözle, hikmet sözle ve öğütlerle. Tebliğden murat o kişinin Allah'a giden yol tutması. Furkan 57'de Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz de ki ben sizden tebliğim için, tebliğ için dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir şey istemiyorum. Şuara 127, ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Demek ki tebliğin şartlarından bir tanesi karşılıksız gönülden yapılması. Bakara 256 Yunus 199'da tebliğde zorlamanın olmaması. Dinde zorlama yok. Tebliğci sadece irşat yolu ve gay yolunu açıklıyor. Serbest irade sahibi kula kul dilerse irşat yolunu, dilerse gay yolunu seçer. İrşad yolunu seçenler için mükafat, gay yolunu tercih edenler için ceza söz konusu. Tebliğ yaparken tebliğe muhatap olan insanların kutsallarına sövmemek. Allah'tan başkasına dua edenlere sövmeyin. Aksi halde ilimleri olmadan onlar da haddi aşarak Allah'a söverler. Tebliği güzel sözlerle yapmak. Kullarıma söyleyen güzel sözü söylesinler. Yoksa nefslerine hitap ederek, onların kalbini kırarak sözler söylediğiniz an, o zaman şeytan devreye giriyor. Şeytan araya giriyor ve şeytanın tek gayesi insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek ve insanları huzursuz ve mutsuz kılmak. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Resullerin görevine baktığımız zaman ister kavim Resulleri olsun dört görevin sahibidirler. Birinci görev ayetleri tilavet etmek. İkinci görev tabi olanların nefsini tezkiye etmek. Üçüncü görev kitabı öğretmek. Dördüncü görev hikmeti öğretmek. Bütün kavim Resulleri bu dört görevle vazifelidirler ve birinci görev bir nevi hazırlık sınıfı ayetleri tilavet ederler. Ayetlerin tilavetinden murat o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi, hidayeti dilemesi. İşte Resulullah hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdiklerim müstesna, dilen ki sizi hidayete erdireyim. Hidayetin dilenmesi kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. İkinci safa, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Bütün bunlar hepsi nezirle, resulle insanlara tebliğ yapılıyor. Ve bu tebliğin neticesinde kişi daveti kabul eder de Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi 19 negatif özellikten kurtuluyor. Evet, başlangıç noktasına bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibi. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, fitnededirler. Bunlar hepsi negatif özellikler ama
kişi kalpten Allah'a davet kendisine ulaşıp da kalpten ulaşmayı dilediği an tek bir dilekle o kişi bütün bu negatif özelliklerden, 19 negatif özellikten kurtuluyor ve hüsrandan kişi kendisini kurtarıyor. İşte başlangıç noktasında bütün insanlar hüsranda, gideceği yer cehennem ama ulaşmayı diledikleri noktada herkes tek bir dilekle hüsrandan kurtuluyor Allah'ın izniyle. Hüsrandan kurtulan bir nevi kendisini cehennemden de kurtarıyor Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Allah Teala herkese bütün kavimlerde o kavmin ana lisanıyla resuller, tebliğciler gönderiyor. Allah Teala'nın gönderdiği resuller, biz resulleri insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Resuller Allah'ı temsil ediyorlar ve resule itaat Allah'a itaattir. Ama tebliğcinin gitmediği hiçbir insan yok. Tebliğ herkese ulaşır. Ama tebliğin herkese ulaşmasına karşılık tebliğciyi inkar edenler, ayetlere inanmayanlar, onlar cehenneme gitmeye mahkumdurlar. Cehennemden kendilerini kurtaramazlar. Cehennemden kurtuluş ancak davetin kabulü, Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerden murat hidayettir. Ama hidayetin hedefi de kesinlikle mutluluktur. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin özellikle 7 ayet-i kerimedeki tebliğe baktığımız zaman 7 sabah tebliğin de var olduğunu görüyoruz. Bu 7 sabah tebliğden devreye baktığımız zaman Furkan 57, birinci sabah tebliğ o kişinin Allah'a giden bir yol tutması. İkinci sabah tebliğ, tebliğler karşısında ücret istemiyorum ama sizden ücret istemeyen mehdilere tabi olun diyor. İttebi'ül mürselin, ittebi'ül men la yeselikum ecren ve hum muhtedun. İkinci sefa tebliğ kişinin kendisine hidayeti tebliğ edene tabi olması. Üçüncü sefa tebliğ, tebliğ yaparken güzel söz söylemek, onların kalbini kırmamak. Üçüncü sefa tebliğ, fizik ucunun Allah'a teslimi. Sana düşen sadece tebliğdir. Allah kullarını en iyi görendir. Ve dördüncü sefa tebliğ, öğütle ve hikmetle Allah'ın yoluna davet. Beşinci sefa, altıncı sefa tebliğ, kitap ehli ve onlardan zulmedenler hariç, en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin, onlarla tartışmayın. Ve Ahkâf 35'te, o gün var oldukları şeyi gördükleri zaman, gündüzün bir saatinden fazla kalmamış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir. Artık fasıklar topluluğundan başkası helak olmaz. Sevgili kardeşlerim, Nevile Sultanı Peygamber Efendimiz bu tebliği yaparken birçok engellerle karşılaşmış. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yaptığı tebliğden vazgeçirtebilmek için o günkü müşrik ve kafirler Resulullah'a çeşitli tekliflerde bulunmuşlar. Ama Resulullah'ın görevinin tebliğ olduğunun bilinci içerisinde onlara şöyle cevap veriyor. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler ben yine bu dinden, bu tebliğden vazgeçmem.
Ya Allah bu dini hakim kılar yahut da ben bu uğurda canımı veririm. Öyleyse gördüğünüz gibi tebliğin de 7 safhasını Allah-u Teala ayetlerle açıklamış vaziyette. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Allah Teala bu noktada benim tarafımdan tebliğ edilen Kur'an'dan bir ayet bile olsa mutlaka insanlara ulaştırın. Buhari'den nakledilen hadiste hepimizin birinci görevi kesinlikle tebliğ. Benim tarafımdan tebliğ edilen Kur'an'dan. Demek ki bütün Kur'an'ı Allah Resulü tebliğ etmiş. Kur'an'dan bir ayet bile olsa insanlara ulaştırınız. Tebliğ ediniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah beni tebliğci olarak gönderdi, zorlayıcı olarak göndermedi. Öyleyse tebliğde zorlamak yok. Tebliğ etmek var. Zorlama yok. İrşad yoluyla gay yolunu açıklamak var. Ebilal Sultanı Peygamber Efendimiz'in başka sözlerinde beni dua için gönderdi, ben dua için değil. Beni lanet için değil, rahmet için gönderdi. Bunlar hepsi Resulullah'ın açıklamaları. Ve Nebile Sultanı Peygamber başka bir hadisi. Siz öyle bir zamandasınız ki içinizden kim emredildiklerinin onda birini yap bırakırsa helak olur. Sonra öyle bir zaman gelecek ki o zamanda yaşayanlardan kim emrolunduğunu onda birini yaparsa kendisine tebliğ edildiği zaman kurtulacaktır. Muhakkak ki Allah-u Teala bu ümmete bahseder, gönderir. Her yüzyılda bir kimse din işlerini yeniler, tazeler, bahseder. Sizden bir taife hakkı davetle meşgullar. Bunlar ehli kitap, ehli haktır. Bu kimseler din işlerini yeniler, tazeler. Bu Allah'ın dostları Allah-u Teala'nın kullarına sevdirirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her halükarda tebliğ asıldır. Herkes tebliğe muhatap olur. Arap 172'de hiç kimse bendim bundan haberim yoktu diyemez. Akif ve bali olan herkes mutlaka tebliğe muhatap olur. Kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler her devirde mutlaka insanlara tebliğde bulunurlar. Tebliğ herkese ulaşır. Tebliğin kendisine ulaşması noktasında o kişi daveti kabul eder, Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Müzemil 19 ve diğer 29'a göre Allah'a giden bir yol tutar. Bu talebin sahibi olan kişi Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe 7 Furkan 12 tane ihsanla onu mürşidine ulaştırır. Mürşide tabi olduğu an Allah'ın verdiği 7 nimet, 7 kalp şartıyla o kişi emmare, levame, mülime, mutmainne, razıya, marzıya ve tezke kademelerini bir bir geçerek Allah'ın ezelde kendisine almış olduğu ruhun misakini yerine getirmiş olur ve böylece kişi ermiş evliyadan olur. Allah'a dost olmak bir dilektir ama ermiş evliya olmak mutlaka ruhun dünya hayatını yaşarken sırat-ı müstakim üzerinden seyri sürükle Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatına yok olması ile gerçekleşir. Böylece konferansımızın sonuna geldik. Tebliğin herkese ulaştığını ayetler net olarak bize açıklıyor. Siz de bütün peygamberler gibi Allah'a yöneldiğin Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz de ona tabi olanlar gibi biz de tövbemizi alıp Allah'ın dinini yaşamak istiyoruz diyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar ediniz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht,
nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerdeki Bekir kardeşlerimizden fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Al-İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde "Fen haccuke" eğer seninle tartışırlarsa, yine konu tartışma, "Fekul eslemtu veçhiye lillahi ene ve men ittebani" "Ben ve bana tabi olanlar biz veçhimizi Allah'a teslim ettik." Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse
görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ot kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireylerin arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kutlu misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz günahların affedilmesi ve sevaba çevrilmesi. Allah herkesi affetmeye hazır mıdır? Evet. Allah-u Teala'nın affetme sistemine, Allah-u Teala'nın cezalandırma ve mükafatlandırma sistemine dikkatle baktığımız zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde hükümleri hiç de insanların zannettiği gibi değildir. Kur'an-ı Kerim'in öğretisine vakıf olmayanlar hep ümitsiz bir hayat yaşarlar ve de Allah-u Teala benim günahımı nasıl olsa affetmez diye düşünürler. Oysa ki Allah-u Teala bu insan adı verilen mahlukunu o kadar çok seviyor ki bütün günahlarını affetmeye hazır kişinin böyle bir hedefe ulaşması için Allah-u Teala'nın ulaşmayı dilemesi yeter. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle bu konunun geçtiği ayetlerin başında Fatır 5'te Allah-u Teala Ya eyyühennâsü enne vâdallâhi hakkın felâ tegurrenekel hayâted dünyâ ve lâ tegurrenekel billâhel gurûr. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Aldatıcılar da sizi Allah ile affına güvenerek aldatmasın. Öyleyse çok önemli iki tane nokta var. Şeytan devreye giriyor ve dünya hayatı bu İki faktörü hayatımızdan çıkarttığımız zaman ki bu neyle çıkar? Allah'a ulaşma dileğiyle. Zümer 53'te ey nefslerine karşı haddaşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. İnnallâhi yağfiru zunûbu cemiyan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buna dair bir örnek veriyor. 99 kişinin katili, kişi diyor ki ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Yani buradaki tövbe tabii ki Allah'a ulaşma dileği. Çünkü tövbe 126'da bunlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Yani tövbenin Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşma dileği olduğunu görüyoruz. Ve kişi diyor ki ben eğer Allah'a ulaşmayı dilersem Allah benim günahlarımı affeder mi? Birisine sorduğu zaman hayır diyor. Çünkü 99 kişinin katili onu da orada öldürüyor. Ve bir başka kişiye gidiyor. Diyor ki ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Bir Allah dostuna evet diyor. Falan yerde Allah'ın sevgili kulları müşrikleri var. Oraya gidersen onun yanında tövbeni gerçekleştirirsin. Ama yarı yolda ömrü yetmiyor, vefa etmiyor, gidiyor. Evet, bakın şu anda ekrana geldi. Sizden önce yaşayanlar arasında 99 kişi öldüren bir adam vardı. Bir ara yeryüzünün en bilgin kişisine sordu. Kendisine bir rahip tarif edildi. O kadar gidip 99 kişi öldürdüğünü kendisi için bir tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Rahip hayır yoktur. Adam onu öldürdü, cinayetini yüze tamamladı. Adam yeryüzünün en bilginini sormaya devam etti. Kendisine alim bir kişi tarif edildi. Onun yanına gelip 100 kişi öldürdüğünü, kendisi içinde bir tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Alim, evet vardır. Seninle tövbe arasında kim perde olabilir? Ve ilave etti, ancak falan memlekette gitmelisin. Zira orada Allah'a ibadet edin. Tabi Allah'a kul olan kimseler var. Sen de onlarla Allah'a yolculuğa çıkacaksın. Bir daha kendi memleketine dönmeyeceksin. Zira orası kötü bir yer. Adam yola çıktı. Yarı yola varır varmaz ölüm meleği gelip ruhunu kabzetti. Rahmet ve azap melekleri vesaire. İşte burada hiçbir cennetlik ameli yok. 100 kişinin katili ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilemiş ve kurtuluşta Allah Teala onu o şekilde tarif ediyor. Enfal 29, eğer takva sahibi olursanız günahınız ne olursa olsun bütün günahlarınızı Allah Teala örtüyor. İşte Zümer 53'te Yahvallahu yahfiru zunubu cemiyan. Enfal 29'da da eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. Ve yukafe hankum seyyatikum. Öyleyse her devirde ümitsizler Allah'a ulaşmayı diyemeyenlerdir. Ümitli olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İkinci sual, Allah'ın günahları affetmekle kalmayıp sevabı çevirmesi nasıl gerçekleşir? İşte kişi Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide ulaştığı zaman, bu halden ulaşmayı dileyen kişinin kalbine zaten Allah mürşid sevgisini koyuyor. Ve Allah-u Teala o halde bırakmıyor. Dileyen kişiyi Rahim üzerine Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve bütün değişiklikleri Allah gerçekleştiriyor. İşte Furkan 70'te İlla men tâbe ve âmene ve âmile amele sâlihen ve ulâki yubedirler seyyâti mil hasenat. Onların seyyâtini hasenata çeviriyor. Nisa 64. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahları tamamen örtülmüştür. Sevapları günahlardan fazla olduğu için mutlaka Allah'ın cennetine, birinci kat cennete gidecektir. İşte kim bu standartlardaysa Allah'a ulaşmayı dilemiş ve günahları zaten örtülmüşse, Allah-u Teala'dan irşat makamını sormuşsa, ona ulaşmışsa ve önünde diz çöküp tövbe etmişse, el öpmüşse Allah-u Teala o kişinin günahlarını örtmekle kalmaz, bir de günahları sevaba çevirir. Furkan 70'e göre. Öyleyse Nisa 64, mürşitlerine yapılan tövbe, Furkan 70, bu tövbenin tercihesinde günahların sevabı çevrilmesini Allah-u Teala anlatıyor. Üçüncü sual, dünya üzerinde günahları affedilmemiş kimselerin cehennemde cezaları kadar kaldıktan sonra cennete gidecekleri doğru mudur? Bu Kur'an'a iftiradır. Hiç böyle bir ayet söz konusu değil. Tam 58 tane ayet-i kerime cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkması mümkün değil. Bakın Bakara 39, Bakara 81, Bakara 86, Bakara 161, Bakara 162, Bakara 167, Bakara 217, 257, 275, Alimen 86 vesaire devam ediyor. Bu ayetlerin hepsinde cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkması mümkün değil. Devam et inşallah. 36 ve 58 tane ayet-i kerime. Evet. Şimdi hem bu var 58 tane ayet-i kerimede, hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde cennet de ebedi, cehennem de ebedi. İşte evet, şu anda ekrana geldi. Allah Resulü'ne Allah-u Teala emrediyor Kur'an-ı Kerim'de. Aşiretini uyar. Ve hadis-i şerifin birinci bölümü. Allah Resulü buyuruyor ki, ey Abdüşems oğulları, ey Kab İbn-i İlvey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmenab oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Haşim oğlu kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülhamid oğlu kendinizi cehennemden kurtarsın. Hepsi yani. Fatıma kendini cehennemden kurtar. Ve Allah Resulü de Hazreti Ali'ye bütün akrabayı talukatı Arafat'ta topla. O yemek sırasında bir konuşma yapıyor. Ve Allah Resulü diyor ki dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Ben size o çetin azaptan saklanmak için göndermedim. Ama neticede şöyle bir şey var. Onun diğer kısmı. Netice hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin ceza ve şiddetini, azabını göreceksin. Mükafat da ebedi cennet, mücazat da daimi bir cehennem. Öyleyse insanların bir takım hürafelere inanması sonucu değiştirmiyor. Herkese Allah Resul gönderiyor. Sümer 71. Kafirler cehenneme bölük bölük girince cehennem ökçeli sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilim için ayetleri size tilavet eden Resul gelmedi mi? Geldi diyorlar. O zaman azap sözü kafirlerin üzerine hak olur. Kafirler kimler? Kafirler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Evet, kafirlerin Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyenler olduğunu Kur'an ayetleri net olarak bize söylüyor. Enam 48'de Allah Teala bunu. İnsanların yanlış anladığı, asırlardan beri din alimlerin insanların kafasına yanlış şeyler soktuğu, insanın tanımda uydurulmuş bir takım hadislerin devreye girmesine sebebiyet veren inan şu, insanlar önce cehenneme girerler, orada günahları kadar onların cezasını çekerler. Sonradan cevapların gereği olarak Allah Teala onları oradan alır cennetine ulaştırır. İnsanlar netice itibariyle ya cehenneme ya cennete gideceklerdir. Ve ebediyen ya cennet ya cehennemde kalacaklardır. Ama cehennemden çıkıp da cennete girmek diye bir şey açıklama ne Tevrat'ta ne İncil'de ne Kur'an-ı Kerim'de yer almıyor. Mevcut değil. Konumuzla ilgili halkımıza suallere yöneldik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Teala Kur'an-ı Kerim'de en büyük günahları işleyenlerin bile Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde onları affedeceğini müjdeliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: İslam anlıyoruz. Peygamber Efendimiz'in sünnetleriyle yola çıkarak kendimizi daha iyi ifade ediyoruz.
3: Tefekkür anlıyorum. Her şekilde bir kul pişman olduğunda Allah'tan af ve mağfiret dilediğinde Rabbimi kabul edeceğine inanıyorum.
4: Yani teslimiyet, tevekkül etmek, ona inanmak, güvenmek.
1: Bizim Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Yaptığımız ibadetlerimiz, takvalarımız Allah'a ulaşır.
1: Ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
2: Tabii ki ulaşır.
1: Allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şura suresi 13. ayet-i kerimede. Yani kim emanet olan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah o ruhu teslim alacağını söylüyor. Siz Allah'a ulaşmayı dilemek ister misiniz?
2: Tabii ki dilemek isteriz. Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Beni de sevdiklerinin arasına al Allah'ım.
4: Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı nasip et bana.
0: Misafirimiz bir kul pişman olduğunda Allah'tan af ve mağfiret dilediğinde Rabbimin kabul edeceğine inanıyorum. Allah'ın affetmeyeceği günahlar da var mıdır? Evet. Allah-u Teala Nisa 167, 168, 169'da اِنَّ keferu ve وَسَدُّ عَنْ سَلِّ Onlar kafirdirler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve başkasının da dilemesine mani olurlar. وَسَدُّ عَنْ سَلِّ Onlar yoldan saptırıyorlar. Onlar uzak delalettedir. اِنَّ الَّذ۪ينَ keferu ve Onlar kafirdirler ve başkasına zulmettikleri için zalimdirler. لَمْ يَكُنُوا لَا Allah onları mahfret etmez. Öyleyse Allah'ın affetmeyeceği günahlar da var mıdır? İşte bu insanların günahlarını mağfiret etmiyor. Muhakkak ki Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Hangi ayet-i kerimede? Nisa 48. اَنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ مَنْ يُشْرِكَ بِهِ Allah şirk koşulmasını bağışlamaz. Yani şirk içerisinde olan, gizli şirkte olan kişi ne kadar talepte bulunsa o duayı Allah Teala kabul etmiyor. Muhakkak ki Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Ama bunun dışındaki şeyleri dilediği kimse için bağışlar. İnsanlar açık şirk koşmazlar ama Allah'a ulaşmayı dilemezlerse gizli şirktedirler. Allah'ın yolundan men edenler, alıkoyanlar mutlaka gizli şirkin içindedirler. Allah Teala 167'de müşride tabi olmayan ruhlarını Allah'a yoluna ulaştırmayanları küfürde olduklarını ve onlara asla mağfiret edilmeyeceğini söylüyor. Peki kişi şirkten vazgeçerse bağışlama otomatik olarak oluşur. Yani şirkten kurtulmak Allah'a bir dilektir. Bu dilek zaten onun bütün günahlarını örtüyor inşallah. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarını o kişi dilediği anda affediyor. Yani örtüyor, ama mürşidine ulaştığı takdirde mağfiret ediyor. Yani kişinin günahlarını bir defa daha affediyor. Bir başka deyişle sevaba çeviriyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Evliyalar, eskiden yaşamış zatlar.
3: Allah'a tek gitmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani Allah'la kul arasında bir mürşid olduğunu ben düşünmüyorum kesinlikle. Kul Allah'la beraberdir, Allah kulla beraberdir.
1: Siz de bir Allah dostundan ders almak ister miyim?
2: Evet, almak isterdim.
5: Ya isterdim tabii, ama yani bu zamanda gerçek bir mürşit bulmak çok zor.
3: Güvenemiyoruz. Girdiğimiz cemaatler, toplumlar biraz şey oluyor. Belki de yani Allah'ım nasip etmiyor, biz istemediğimiz için belki de. Hani her şey bahane olurmuş ya. Gönül kalpten, böyle gönülden istediğin zaman her şeyi Allah önüne getirirmiş.
1: Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka mürşidini arar diyor Allah Teala Kur'an'da.
3: Peygamberimin izinden gitmeyi tercih ederim.
1: Bugün de yaşayan evliya var mıdır sizce?
2: Yoktu.
1: Neden yok?
2: Evliyalar eski tarihimizde yaşamışlardı.
3: Nakşibendi tarikatının liderinin evliya olduğunu duymuştum. Ne kadar doğru yanlış bilmiyorum.
0: Misafirimiz, günümüzde evliya yoktur. Onlar eski tarihte de yaşamışlar. Evliyanın geçmişte kaldığı doğru mudur? Hayır. Her devirde insanların yüzlerinden azı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah Teala'nın da onların ruhuna kendisine ulaştırdığı ermiş evliyadırlar. Her inanç grubunun içerisinde bu vardır. Allah'ın evliyaları bütün zamanlarda, bütün kavimlerde mutlaka vardır. Olmadığı devir hiç olmamıştır. Evliya kelimesi insanların gözünde öyle büyümüş ki ulaşılması için güç, bir mertebeymiş gibi zannedilir. Oysa ki Allah'ın yolunda ulaşılması en kolay menzil evliyalık mertebesidir. Allah hepinizi evliyası kılmak ister. Allah'ın muradı budur ve cennetle cehennemi ayıran kapı kişinin evliya olmayı dilemesi veya dilememesine bağlıdır. Evet, kim evliyalık bir dilektir. Bilene düğün dernektir. O halde kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocamız. Hasretle, hürmetle gül kokan ellerinizden öperiz. Müsaadeniz olursa size bir sual sormak istiyorum. Yaşadığımız imtihanlar günahlarımıza kefaret olur mu? Tekrar sizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Çoktan da daha çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Yaşadığımız imtihanlar günahlarımızın kefareti olur mu? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için Allah yolunda çekilen musibetler, sıkıntılar imtihandır ve tabii ki günahlara kefaret olur. Çünkü Mevlana, kulağa musibet gelmez hak yazmayınca. Başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu negatif özelliğin sahibi olan her noktada kişi nefsine uyuyor. Mevlana diyor, akıl bir kuzu ve nefs de bir kurttur. İman bir çoban. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde, yani her halükarda kesinlikle kurt kuzuyu yiyor. İkna ediyor ve kişi şer işliyor. İşte o şerlerin neticesinde ne oluyor? Allah-u Teala ondan yana olması hasebiyle musibetler gerçekleştiriyor ki o musibetlerde kişi sabredebilirse derecat kazanıyor. Kaza işinin kendi serbest iradesiyle işlediği olaylar ne yapıyor kişi? Nefsine uyuyor, şer işliyor. Ama derecat kaybediyor. Arkasından da Allah-u Teala o kaybettiği derecelerin gerekli dersi alabilmesi için musibet olarak ona tattırıyor. 7 ayet-i kerimede musibetlerin kişinin kendi serbest iradesiyle işlediği günahların bir sonucu olarak ortaya çıktığını Allah-u Teala açıklıyor. 7 ayet-i kerimedeki musibete baktığımız zaman musibetler kendi yaptıklarımızdan kaynaklanıyor. Musibetler ne zaman kurt kuzu yemer, yer, o kişi nefsi ikna eder, derecat kaybettirici bir şer işlerse ve emir yerine getirmezse işte o zaman derecat kaybediyor. O kaybettiği derecatları da Allah-u Teala arkasından tekrar ona kazandırmak için musibetler vücuda girer. Elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebi onlara bir musibet isabet ederse Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin, böylece senin ayetlerine tabi olur ve müminlerden olurduk diyecek olmasalardı. İşte görüyorsunuz, yani musibetlerden ders almış bir kişi, bize Resul gönderseydin. Öyleyse Allah-u Teala musibetleri niçin tahakkuk ettiriyor? O kişinin mürşidine ulaşması için. Ama musibetler burada biter mi? Hayır. Etrafına kişi rahatsızlık verdiği zaman onun neticesinde de musibet oluşuyor. Veya darda olan bir kişiyle kişi ilgilenmezse onda da musibet oluşuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki hadisinde, emri bil muaref neyi münker yapmazsanız Allah size azap eder. Siz dua edersiniz, duanızı da kabul etmez. Öyleyse emri bil muaref neyi münker o kişinin nefsine uyan, devamlı sıkıntılar çeken insanların imdadına yetişmektir. Onları Allah'a davet etmektir. Bu dileği onlara ulaştırmaktır. Eğer o hadisi kardeşimiz çıkartabilirse göreceğiz yani. Öte yandan kişi nefsine uyuyor. Evet, ya marufla meyder ya münkerden ne sakındırırsınız? Ya bu görevi yapmazsınız, Allah'ın katından size bir azap gelebilir. Bu azabın kalkması için de dua etseniz dahi Allah dualarınızı kabul etmez. Yani Allah ne istiyor? Allah kesinlikle nefsine uyan insanların mutlaka Allah'a davet edilmesini istiyor. İki kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış, elmiş ebiye olmuş ama bu daveti yapmıyor. O zaman görüyorsunuz ki davetin yapılması istikametinde Allah-u Teala devreye giriyor. Bu görevi yapmazsanız Allah katından size azap gelir. Bu azabın kalkması için de dua etseniz Allah duanızı kabul etmez. Öte yandan etrafınızdaki insanlara rahatsızlık verirseniz orada da verdiğiniz rahatsızlık miktarı kadar Allah-u Teala size onu tattırıyor. İster Allah-u Teala'nın bizzatı vücuda getirsin, ister başka birileri müsaade etsin, onlar sizin üzerinize bir olay vücuda getirsinler. yapmaktan sadece derecet kazanırsınız. Bunun manası kişinin o kadar günahını azaltır. Sevaphanesine yazılı ve günahlar kefaret olur. Ama sakın yanlış anlaşılmasın, bu kefaret hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun bütün güzelli dereceler örtülür. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin amelleri boşa gidiyor. Kefaret işlemi geçerli olmaz. Çekilen acı ya da Allah'ın verdiği hastalıktan dolayı çekilen acı kişinin günahlarını örtmez. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala günahlarını affettiği, hatta sevaba çevirdiği insanların bir daha günah işlemeyen bir noktaya ulaşması için zikir yaparak nefsini ıslah etmesi gerektiğini açıklıyor. Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir? Zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir Allah'a daha yakın olmamız için mi?
3: Kalbin dile gelmesidir bence zikretmek. Ağız konuşmasa da kalp konuşuyorsa zaten o noktaya ulaşmışız demektir. Bu da günahlardan insanı koruyabilir.
7: O gününü mesela Allah'la dolduruyorsun. Allah içinde hep. Başkalarına takılamıyorsun. Başka bir olaylara, farklı bir şeylere takılmıyorsun. Çünkü hep içinden zikir çekiyorsun. Hani o zikiri çekerken de kalben çekiyorsun.
3: Çünkü nefsimiz de son nefesimiz bedenden çıkıncaya dek savaş halindeyiz.
1: İşte o savaşı ancak zikir yaparak kazanıyoruz nefsimiz.
3: Evet. Benim de mesela günlük zikir rutinlerim vardır. Otobüsteyken, yemek yaparken, yürürken sürekli onları yerine getirmeye çalışıyorum.
7: Yemek çekerim, minibüse biner çekerim, dışarıda beni rahat ediyor. Maneviyatım sanki ya ruhen rahat oluyorum.
1: Peki zikrederek insan değişir mi?
2: Evet, değişir. Ruhu arınmış olur. Daha iyiyse de Kur'an'a daha da yaklaşmış olur.
3: Bence değişir. Bir kere karşısındakine kötülük yapmaz. Çünkü her yerde Allah'ın kendisini gördüğünü bilir.
0: Misafirimiz zikir çekince o gününü Allah'la dolduruyorsun. Başka insanlara, başka olaylara takılmıyorsun. Zikir yapmak olaylara bakış açımızı pozitif olarak etkiler mi? Elbet. Zikir, doğru düşünme alışkanlığı bizi bu sonuca ulaştırır. Zikir kalbimizden neyi geçirirseniz Allah'tan onu bilir. Ve düşüncelerinizin değişmesini, doğruya ulaşmasını ister. Eğer yanlış bir kanaat beslediyseniz, şeytan size o istikameti tesir etmişse, o zaman Allah-u Teala'nın imtihanlarına hazır olun. Allah-u Teala sizi bu yanlış kanaatiniz düzelene kadar imtihana geçirerek sizi her şeyle bir güzelliğe ulaştırmak ister. Allah'ın her zaman bizden yana olduğunu bilmemiz lazım. Değişim sürecinin içinde öyle bir neticeye ulaşacağız ki orada daimi zikrin sahibi olacağız ve olayların tesirinden tamamen sıyrılacağız. Olaylar hangi şekilde cereyan ederse etsin bizim üzerimizdeki tesir oluşturmayacak. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Muhterem Cabbar Hocamız. Hasretle ve hürmetle gül kokan ellerinizden öperiz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaadeniz olursa size bir sualimiz olacaktı inşallah. Mürşid'in de günahları affedilen kişi tekrar günah işlerse ne olur? Tekrar sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Mürşid önünde günahları affeden kişi tekrar günah işlerse tabii ki işler. Çünkü henüz mürşidine tövbe etmiştir ama %98 kalbi karanlıklar içerisinde ve nefsine uyup da günah işlediği zaman aynen sistem çalışır. Ama bir gün

Bunlar nefsleri %100 aklanmadığı için mutlak günah işleyeceklerdir. Evliya olduğumuz noktadan itibaren yaptığımız yanlışlıkların günahlarını Allah-u Teala salah makamının ikinci kademesinde örtüyor. Üçüncü kademesinde ise onları sevaba çeviriyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ramazan Kur'an Her Umut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mazdaraba. Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaja oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanların mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, aile ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber ve onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek. Ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah-u Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah-u Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin.

Biz dileyeceğiz. Ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah-u Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, Allah-u Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an, geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor. Ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor. Ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize, sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Gümüşhane'den bir kardeşimiz. Terim hocam, Amerika'da araştırma yapmışlar. Sinirli, öfkeli, hırçın, sabırsızlık gibi duyguların sebebinin omega 3 eksikliğinden gerçekleştiğini tespit etmişler. Bu konuyu bize açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tabii Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu hakikatler değişmez. Allah'ın evrensel hükümlerini ihtiva ediyorum. Allah Teala insanı biz yarattık buyuruyor. Ve Allah Teala üç vücutla serbest irade ve aklın kumandasında hayatı yaşayan bir varlık olarak, bir mahluk olarak bizleri yaratmış. Nefsimizin manevi kalbinde de doğuştan 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalığı nefsimizin manevi kalbinde olduğunu Allah Teala bildiriyor. Ve bu 19 hastalıktan bir tanesi de öfke ve gayz, yani öfkeli davranmak, onuncu afet de sabırsızlık, sabırsız olmak gibi duygular nefsimizin manevi kalbinden akla ulaşıp fizik bedeni harekete geçiriyor. Yani tesir alanı nefsin afetleridir. Allah Teala fizik bedenin omega 3 eksikliği olduğunu söylemiyor. Tabi insanlar bir konuya konsantre olurken mutlaka kılıfına uyduruyorlar ve ona göre söylüyorlar. O zaman omega eksikliği olmayan insanların hepsinin halim selim olmaları lazım. Halbuki onlarda da sosyal hayatta nefsin afetleri devreye girdiği zaman her türlü kötülükler sadır olabiliyor. Onlar kendi zanlarına tabi olsunlar. Omega 3 eksikliği desinler. Ama biz Rabbimizden öğrenmiş olduğumuz olay burada, hakikat bu. Öfke ve gayz. Kişi Allah'ın emrini yerine getirmediği takdirde öfke ve gayzın faziletle ilgili kısmı, sekineti kişi yaşayamaz. Ama ne zaman Allah'ın emrine uygun olarak nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yaparsa, öfke ve gayz afetinin yerine sekinet fazileti gelip yerleşirse, kin ve nefret yerine sevgi fazileti, küfür yerine iman fazileti, yalan yerine doğruluk fazileti, zulüm yerine adalet, kısacası 19 afetin yerine 19 fazilet gelip yerleştiği zaman, o zaman o kişi insanı kamil olur. O hiçbir olay karşısında asla öfkeli davranmaz, sabırsız olmaz. O sadece Allah'ın kendisine tevdi ettiği Allah'ın emirlerini en üst seviyede yerine getirir ve Allah'ın da muradı zaten 19 afet yerine 19 fazileti kalbine taşımış faziletli bir insan, kamil bir insan olmaktır. Yaratılış gayemiz budur. Faziletli insan, kamil insan olursak ne olur? İki cihan saadet, sonsuz iki cihan saadetini yaşarız. İkinci sual, Şanlıurfa'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam. İnsanlar 19 afetle doğar, insanlar delalette olduğunda da huşu yaşar mı, açıklar mısınız? Evet, insanlar 19 afette doğar ama bir 7 safa huşu var. Bu 7 safa huşudan birincisi gaybde Rahman'a huşu duymak. Allah'ın ayetleri söylendiği zaman tüylerin ürpermesi halini ifade ediyor. Allah Teala gaybde Rahman'a huşu duyanları Kaf 33'te "Men haşiye Rahman bil gaybi ve ca'a bi kalbin munib." O gaybde Rahman'a huşu duyanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen kalple Allah'ın huzuruna gelenlerdir. Yasin 11'de ise "Sen sadece zikre tabi olanı, zikre tabi olanı, yani Kur'an'a tabi olanı, Kur'an'ın bir ismi de zikirdir. Enne nahnu nazzalna zikre ve nelev lehafizun bu zikri, biz izinledik, onu biz koruyacak. Sen sadece Kur'an'a tabi olanı ve Rahman'a huşu duyan. Öyleyse kim Kur'an'a tabi ise o gaybde Rahman'a huşu duyandır. Ama huşunun ikinci safhası, henüz kişi hidayetçiye tabi değil. Muhakkak ki o huşu sahibi olanlardan başkasına elbette ağır gelir diyor. Bakara 5, hadis 16'da da rahmetin %2'lik kısmının kalbe girmesiyle kişi ikinci safha huşuyu yaşar. Ancak üçüncü safha huşu kişinin yedi kademede nefs seskesiyle kalbindeki karanlıkların %51 oranında azalmasıyla gerçekleşir. İnsanlar delalette olduğunda da huşuyu yaşar mı? Hayır, kişi hidayet üzere olduğu zaman huşuyu yaşar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kalbinde bu talep olmayan hiç kimse huşuyu yaşayamaz. İzmir'den bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, bir arkadaşım kerahat vakti geldiği zaman namaz kılmamam gerektiğini söyledi. Ben böyle bir şey bilmediğim için bu konuda hiç dikkat etmedim. Kerahat vakti nedir? Hangi zamanlarda olur? Kerahat vakti geldiğinde namaz kılınmaz mı, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bu tabii fıkıhçıların verdiği bir takım ölçülerdir. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nisa 103'te "Vakimus salate inne salate kanet alel mu'mine kitaben mevkute." Namaz kılın, namazı erkanıyla kılın. Muhakkak ki namaz müminler üzerine vakitleri belirlenmiş bir farzdır. Her namazın bir vakti vardır. Sabah namazının vakti işte imsakla başlar, güneşin doğumuyla biter. Ondan sonra henüz bir namaz vakti girmediği için sabah namazından bir saat sonra, öğle namazından bir saat evvel Resulullah'ın sünnetine uygun olarak kuşluk namazı kılınıyor. Sonra öğle namazı, ezan okunur okunmaz vakti giriyor ama bu öğle namazının vakti ikindi namazının başlamasına kadar devam ediyor. Şimdi tabi hocalar diyorlar ki, yani Nisa 103'te namazın vaktinde kılınması babında tabi ki Allah'ın bir farz emridir, onun yapılması lazım. Ama öğle namazı ikindi namazı vakti girmeyinceye kadar kılınabilir. Ama onlar son saat, son yarım saate, yani diyelim ki öğle namazını kılacaksınız, İkindi namazına son yarım saat, o yarım saate kerahat vakti deniyor. Kerahat vaktinde namaz kılınmaz mı? Kerahat vaktinde namaz kılınır sevgili kardeşlerim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şartlar ne olursa olsun namazın kılınmasını emrediyor. Yani kerahat vaktini onlar kendileri öyle söylemişler. Şimdi Bakara suresinin 239. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne buyuruyor? Eğer hayati bir tehlikeden korkarsanız o zaman yaya yürürken de namaz kılabilirsiniz. Otururken binek halindeyken de namaz kılabilirsiniz. Ne olursa olsun namaz kılmalısınız diyor. E şimdi vaktinde namaz kılın diyor. Tamam, kılınması gerekiyor. Ezan okunmaz ama şartlar el vermiyorsa, herhangi bir sebeple çalışmak durumundadır ama ikindi namazı vakti ne yarım saat kala veya 10 dakika kala kendi zamanı müsait, doğrusu ne doğrusu zamanında kılınması, ama kılamadı herhangi bir sebeple, bu kılınmaz mı? Kılınır sevgilim, kılmalısınız. Yani ikindi vaktinin ezanı okunmadı süre içerisinde, o son saniyelerde, dakikalarda da öğle namazını, farzını kılabilirsiniz, sünnetini de vakit varsa kılabilirsiniz. Çünkü dikkat edin, ayet-i kerimeler gayet açık ortada. Bir tehlike, bir herhangi bir durum söz konusuysa, yayanken de, yürürken de, binek halindeyken de namaz kılabilirsiniz. Öyleyse namaz kerahat oranında kılmaz olayı, o onları bağlar, onlar nasıl istiyorlarsa öyle. Öyleyse siz her halükarda namazı kılın inşallah. Tekrar ediyorum, tabii en güzel namaz vaktinde kılınan bir namazdır. Ama şartlarınız müsait değilse, henüz ikindi vakti kılınmamış, ezan okunmamış ve son 20 dakika var, bu süre içinde namaz kılınmaz olayı, hayır, geçerli değil. Son namaz vakti girmeyinceye kadar namazınızı kılabilirsiniz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili Cevap Hocam, Mehmet Tahsilet'le lezzet ediyorum inşallah. Sizi çok ama çok seviyorum. İnşallah izninizle bir sualim hocam inşallah. Kur'an'da vesileden bahsediyor. Vesile nedir, açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Tekrar inşallah Mehmet Tahsilet'le lezzet ediyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, her devirde hidayete erdiren bir tek kişi var. O devrin imamıdır. Bu devrin imamı Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir peygamberse, Allah Teala bunu Enbiya 73'te açıklıyor. Ama devrin imamı nebilerin olmadığı fetret döneminde Allah'ın vazifeli kıldığı bir veli resulse, vekaleten devrin imamı, o da hidayete erdirendir. Onun dışında Allah-u Teala'nın hidayetle vazifeli kıldığı veli resuller, veli mürşitler, vekil mürşitlerin hepsi hidayete vesile olanlardır. Bu vesileler kendilerine tabi olanların ruhlarını yaytay bir sebiyle, sebil-i reşatla ait olduğu, tabi, kendine tabi olduğu yerden devrin imamını ana dergahına kadar getiriyor. Bütün ruhlar devrin imamını ana dergahından, sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşıyor. Onlara rehberlik eden sağ ve sol kanat belleri devrin imamıdır. Ama devrin imamı bir tek kişi, herkesin fiziki olarak ona ulaşması imkansız. İşte herkesin yanı başında Allah-u Teala'nın ceryanını sahip, ceryan geçirebilen o kişinin de ruhunun Allah'a ulaşmasında vesile olan yakınında birisi vardır. Bu birisi Zahid olabilir, Muhsin olabilir, Ulelbab olabilir, Muhlis olabilir, Mürşid olabilir, Veli Resul olabilir, altı grup insan hepsi vesileye giriyor. Her devirde hidayeti erdiren sadece devrin imamıdır. Bu bir Veli Resul olabilir Secde 24'e göre. Bu bir Nebi Resul olabilir Enbiya 73'e göre. Ama onun dışındaki kavim Resulleri, Veli Müşrikler, Muhlisler, Ulelbab, Muhsinler, Zahidler hepsi hidayete vesile olanlardır. Onun için Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhil vesilete. Takva sahibi olun ve vesile sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. İşte devrin imamının dışındaki hacet namazıyla bize gösterilen, Allah'tan sorduğumuz zaman bize gösterilen, ister veli resul, ister veli mürşid, ister vekil mürşid, hepsi vesiledirler. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasında vesile olanlardır. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Resullerin sonuncusu mudur açıklayabilir misiniz? Hayır sevgili kardeşlerim. Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Nebilerin sonuncusudur. Her şeyden evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Nebilerin sonuncusudur. Asaleten şefaat ilkesine sahiptir. Asaleten devrin imamıdır. Beş görevin sahibidir. Ve Allah'ın şeriat kitabının kendisine verdiği peygamberdir. Aralarında fetret dönemi vardır. Aynı anda iki nebi yok. Bütün nebiler aynı soydan gelirler. Sadece insanlardan seçilirler ve nebi kelimesi sadece peygamberler için kullanılır. Ama Risalet Veli Resuller peygamberlerin şeriat kitabıyla amel eden onlar kıyamete kadar devam edecek. Bak, kıyamete kadar devamlı Resuller gelecektir. Vekalet şefaat yetkisine sahiptirler. Vekaleten devrin imamıdırlar. Veli Resul'ün dört görevi vardır. Nebilere verilen şeriat kitabıyla amel ederler. Fetret dönemi yoktur. Aynı anda bütün kavimde Veli Resuller vardır. Farklı soydan gelirler. İnsanlardan, meleklerden ve cinlerden seçilebilirler. Resul peygamber dışında kişiler için kullanılmıştır. Öyleyse Nebi Resullerle Veli Resuller arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Peygamber Efendimiz son Nebidir. Nebilerin sonuncusudur. Ama Resullerin sonuncusu değil. Resuller Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Şu anda dünya üzerinde bir nebi yok. Ama şu an dünyada yaşayan ne kadar kavim varsa hepsinin arasından Allah'ın bir veli resulü vardır. Allah Teala Mümin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde bunu ifade ediyor. Biz resullerimizi ard arda göndeririz. Ve Nahl 36'da her kavimdeki resul insanlar Allah'a kul olsunlar, tağuta kurulmaktan iştinab etsinler diye Allah onları vazifeli kılıyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ruh tamamen saf olduğuna göre ruhtaki hasletlerin derecesi nasıl değişmektedir? Açıklayabilir misiniz? Değişmiyor sevgili kardeşlerim. Yani ruhta tekamülün en üst noktasında bize verilmiş. Dolayısıyla sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketimiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere oranlar neyse aynen olduğu gibi değişmiyor. Değişen nefsimizin afetleridir. Değişen nefsimizin, o nefsin afetlerinin değişimini bir gösterebilirsek çok daha güzel olur inşallah. Evet, bakın dikkat ederseniz burada hasletler değişmiyor. Afetler değişiyor. Nurların gelişimine paralel olarak şimdi göreceğiz. Değiştiğini göreceğiz. Bakın. Değişen nefsin afetleridir. Nefsin afetleri zikirle paralel Arttıkça faziletler devreye giriyor. Fazilet, fazilet, fazilet, 19 tane fazilet ve en sonunda 19 afet yerini 19 fazilete bırak diyor. Ama ruhtaki hasletler değişmiyor. Aynen olduğu gibi kalıyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, biz Allah'a bazı konularda dua ettiğimizde bazen kabul ediyor, bazen etmiyor. Allah-u Teala burada bizim için sadece hayırlı olanları mı kabul ediyor? Sevgili kardeşlerim, ister maddi ister manevi Allah-u Teala duanıza icabet ediyor ama maddi talepleriniz için Allah-u Teala onların ahirette nasibi yok. Ama manevi talepler içinde talepleriniz en üst seviyedeki kanun, liyakat ve mükafat kanunu. Neye layıksa onu alırsınız. Dua ediyorsunuz, derecatınız artıyor. Dua ediyorsunuz, musibeti Allah sizden gideriyor. Dua ediyorsunuz, talebinize ulaşıyorsunuz. Yani Allah-u Teala'nın yaptığı talebinin karşılık vermemesi söz konusu değil. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul eder. Yani kalbi gaflet içinde olan dualar da o kişi dünyalık istiyor. Allah-u Teala onu dünyalık veriyor ama onun ahirette nasibi yok. Allah razı olsun. Edirne'den bir kardeşim Muhterem Hocam, sizi yeni takip etmeye başladım. Dinden haberi olmayan cahil kimselere imanın, İslam'ın şartını say bakalım diyerek onların imanı olup olmadığını test etmek doğru olur mu? Hayır sevgili kardeşlerim. Bu insanların ininde böyle. Yani insanlar bu kabulü görmüşler. Kim imanın şartını sayarsa, kim İslam'ın şartını sayarsa onu iman sahibi, din sahibi olarak kabul ediyor. O insanların indinde ama Allah'ın katında öyle değil. Allah'ın katında iman bir kalbi taleptir. O talebi Allah o kişinin kalbinde görmediği takdirde o Allah katında bir iman sahibi değildir. Aynı zamanda imanı olmayanı da dini yoktur. Dolayısıyla bir Allah'ın değerlendirmesi var, iki insanların değerlendirmesi var. Siz daima Allah'ın değerlendirmesine tabi olun. Allah Teala ne buyuruyor? Mesela dilleriyle iman edip bu dilin söylediği kalbinde olmayanlar. Kişi diliyle iman ediyor. Ama kalbe baktığınız zaman o konuda bir kalbi talep, Allah'a ulaşma dileği yok. Allah'a ulaşma dileği olmayınca evet gördüğünüz gibi kaç tane ayet var? 1, 2, 3, 4, 5 daha birçok ayeti sıralayabiliriz. Bunlar dilleriyle iman ediyorlar ama kalplerinde, dilini söylediği kalplerinde yok. O zaman Allah da kalbe bakıyor. İnsanlar o kişinin dilinden ne söylediğine bakıyorlar. Allah da dilinin söylediğine değil, onun kalbindeki talebe bakıyor. Allah kalbi talepleri yerine getiriyor. Dolayısıyla o kişi mesela Hucurat 14'te ben amen oldum, ben Allah'a inanıyorum, ben müminim diyor. Herkes onu öyle şekilde kabul ediyor. Ama Allah Teala da kalbe bakıyor. Hayır diyor, iman kalbine girmedi. Yani kişi kalpten bulaşmayı dilememiş. Bunun gibi birçok bir insanın insanlarla ilişkisinde tabii ki konuşma lisanı önemli. Ama bir insanın Allah'la ilişkilerinde ise kalp üzerinden sağlanabiliyor. İletişim gerçekleşebiliyor. Kalbi talep Allah için çok çok önemli. Öyleyse dinden haberi olmayan cahil kimselere imanın, İslam'ın şartını say bakalım diyerek onların imanı olup olmadığını test etmek doğru olur mu? Hayır, bu doğru değil. Sayabilir. Saydığı zaman iman sahibi olduğu ispat etmiyor. İşte ayet-i kerimede Allah-u Teala ay ay Resul ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Çünkü insanlar dilden biz iman ettik diyorlar. Ama Allah-u Teala da o iman ettik diyenler kalbine bakıyor. Kalbinde küfür var. Münafıklar Peygamber Efendimiz'e şahit ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Ama Allah-u Teala da onların kalplerine bakıyor. Allah'ın Resulü dedi. Evet. Allah şahittir ki sen Allah'ın Resulüsün ama Allah şahitlik eder ki münafıklar yalan söylüyorlar. Yani dilinin söylediği kalplerinde yok. Öyleyse bir tarafta dilinin söylediği kalbinde olan doğruyu söyleyenler var. Öbür tarafta dilinin söylediği kalbinde olmayan yalan söyleyenler var. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hürmetle ve hasretle elinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Müsaadenizle bir sualim olacaktı inşallah. Her Arapça bilen, dini konularda yazılmış olan Arapça kitapları anlayabilir ve bunları tercüme edebilir mi? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Her Arapça bilen, dini konularda yazılmış olan Arapça kitapları anlayabilir ve bunları tercüme edebilir mi? Hayır. Konunun ihtisas gerektiğini bilmemiz lazım. Örneğin bütün sahabenin ana lisanı Arapçaydı. Ama sahabenin ana lisanı Arapça olmasına rağmen Bakara 151'de Allah sahabeye hitap ederek كَمَا اَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ اَيَاتُنَا يُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Bu ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabeye karşı 5 görevinden bahsediyor. Sahabeye diyor ki o size ayetleri tilavet ediyor. O dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de okuma yazması yok. Hangi ayet-i kerime bunu söylüyor? Ankebut 48. Ankebut 48'de Peygamber Efendimizin okuma yazması yok. Ama Peygamber Efendimizin okuma yazması olmaması. Ne diyor? Sen bundan önce kitap okumadın. Sen onu eline yazmıyorsun. Okuma yazması yok Peygamber Efendimizin. Ama ana lisanı Arapça olan belki de okuma yazması olanlara bile okuma yazması olmayan ümmi bir Resul o size diyor ayetleri tilavet edecek. Siz yapmayacaksınız. O sizin nefsinizi tezkiye edecek. O size kitabı öğretecek. O size hikmeti öğretecek. Hikmetin ötesini o size öğretecek. Yani o dönemin ana lisanı Arapça olanlar, okuma yazması olanlar, belki çok tahsil görenler hepsi Allah Teala diyor ki hepiniz okuma yazması olmayan benim sizin için vazifeli kıldığım Resul'e tabi olacaksınız. Nitekim Araf 157'de de Allah Teala bunu söylüyor. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Evet, eğer onlar ki yanlarında Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi nebi Resul'e tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Tevrat'ta, İncil'de vasıfları veriliyor. O ümmidir, nebidir ve aynı zamanda Allah'ın Resulüdür. Tamam. Onlara maruf emreder, münkerden nehyeder, onlara temiz güzel şeyleri helal kılar, habis olanları haram kılar, onların ağırlıklarını, günahlarını sevaba çevirip günahların ağırlığını kaldırır. Üzerlerindeki zincirleri ruhu vücuda bağlayan bağ. Hepsini bunları tek tek izah ediyor. Kim yapıyor bunu? Ümmi, okuma yazması olmayan Allah'ın nübüvvetle vazifeli kıldığı ve aynı zamanda Allah'ın elçisi Resulü yapıyor. Kimlere yapıyor? Bunu kendisine tabi olanlara. Tabi olmaları gerekti. İşte bu tabi olanlar her seviyede tahsil sahibi olabilirler. Arapça olabilir ama Allah Teala katından tasarrufunu aldığı bu ümmi Resul Nebi'yi onlara vazifeli kılıyor. Onlar da tabi olmaları halinde dini ondan öğrenmesini gerektiğini Allah Teala beyan ediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli, fazlı, selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşlarıyla geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Nusra Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade, yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifi şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah-u Teala da bu talebi onların kalbinde görürse o zaman istisnasız Allah-u Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah-u Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçirildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa, dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz, kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala dilerseniz, niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse, Allah Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha maasara.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a meyil ve işitmek, Allah'a yönelmek. Birinci sual, insanların Allah'a meyletmesini sağlayan unsur nedir? Sevgili kardeşlerim, doğar doğmaz herkesin etrafında hayata geldiği andan itibaren bir sürü olaylar cereyan eder. Bu olayların oluşması insanlara gerekli dersleri aldırabilecek şekilde Allah-u Teala tarafından tayin edilir. Herkes Allah'ın kainat üniversitesinde gözlerini açıyor. Ve Allah'ın kainat üniversitesinde hayata başlayan herkes olaylarla ders alıyor. Her olayın insana verdiği ilhamlar ya da onun müktesebatında oluşturduğu sonuçlar, tesirler, izlenimler o kişiyi ya Allah'ın istikametine yöneltir ya da ters istikamete yöneltir. Yani meyli doğuran unsur bu izlenimlerden kişinin düşünce statüsüne göre çıkardığı sonuçtur. Orada biz ya Allah'a dönük bir meylin içindeyiz ya da şeytana dönük bir meylin içindeyiz. Allah Teala Bakara Tövbe Suresi'nin 126. ayet-i kerimesinde onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikir yapmıyorlar. Öyleyse yaşadığımız her olay bizim için bir imtihan. Bu olaylardan bir tanesini örnek verecek olursak, bir hırsız arabası çalınıyor, üzülüyor. Öte yandan arabayı çalan hırsız da seviniyor. Mal sahibi üzülüyor. Malı gasp eden hırsız seviniyor. Mal sahibi zarar ettiği için üzülüyor. Hırsız ise haybeden bir kâra ulaştığı için seviniyor. Yani olaylar nefsin bakış açısıyla kar ve zarar ölçüsü içerisinde insan değerlendirebilir. Bir de Allah'ın ölçüsüyle değerlendirebilir. Allah'ın ölçüsüne derecat kazandıran her şey hayır, derecat kaybettiren her şey şer. Şimdi nefsin gözlükleriyle değerlendirecek olursak, mal sahibi zarara uğramıştır, üzülüyor. Hırsız da onu gasp etmiştir, haybeden ona seviniyor. Ama mal sahibi derecat kazanmıştır, hırsızın kaybettiği derecatı kazanmıştır. Hırsız da Allah'ın yasak ettiği bir fiil işlediği için derecat kaybetmiştir. Allah'ın insanları yaratmaktaki hedef mutluluktur. Şimdi mutluluk formülünü de verecek olursak, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. Allah bizden ne istiyor? Allah bizden daimi hayra ulaşmamızı istiyor. Şimdi daimi hayra ulaşabilmemiz neyle mümkündür? Bizim başkasını mutlu etmemizle mümkündür. Başkasını mutlu ettiğimiz zaman derecat kazanıyoruz. Ama o başkası bizi mutlu ettiği zaman biz faydaya ulaşıyor, o derecat kazanıyor. Fakat başkası bize zulmettiği zaman onun kaybettiği derecatı biz kazanıyoruz. Öyleyse ne yapar mal sahibi derecat kazanmıştır. Arabasının çalınmasından dolayı yani hayra ulaşmıştır. Ama hırsız da derecat kaybetmiştir. Eğer o hırsızı affedebilirse o zaman bir kere daha derecat kazanacaktır. Yani kazandığını kaybetmeyecektir. Ona güzel bir davranışta bulunsa da o zaman derecat kazanacaktır. Yani Allah-u Teala bizden devamlı hayır işleyip hayra, hayır kazanmamızı istiyor. Başkasının bize yaptığı kötülükler bize derecat kazandırıyor. Bizim başkasına yaptığımız iyilikler bize derecat kazandırıyor. Ama bizim başkasına yaptığımız kötülükler derecat kaybettiriyor. Bizim başkasına yaptığımız kötülükler ve derecat kaybettiriyor. O halde ne yapılması lazım? Olaydan bu şekilde ders çıkartıp, madem ki mutlu olmak istiyoruz, madem ki Allah'ın bize için hedefine, o zaman hayır istikametinde bir meylin içinde olmamız lazım. İşte dinde zorlama yok. Bakara 256'da, Araf 146'da Allah'ın katından gelen irşat da vazifeli olanlar ayetlerle insanları Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul etmeyenler, ayetlere inanmayanlar ve irşat yolunu benimsemeyenler, bunlar otomatikmen gay yoluna meylediyorlar. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'a meyletmenin işitmekle ilişkisi nedir? İşitenler Allah'a meyledenlerdir. Enam 36'da اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا اَلَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Allah'ın katından gelen hidayetçiler, insanlar Allah'a davet ederek daveti işitenler, daveti kabul edenlerdir. Ama daveti işitmeyenler, daveti kabul etmeyenlerdir. Enfal 23'te وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَا اسْمَعُهُمْ Ama ey Allah onlarda hayır bilseydi onlara işittirirdi. Öyleyse Allah onlarda hayır görmüyor. Bu hayır görmediği kişiler tebliğe muhatap olmasına rağmen daveti kabul etmeyenler Allah'ın hasalarına ve huzurlarına engel koyduğu kişilerdir. Ama daveti kabul edenler onlar Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahipleridir. Allah-u Teala kişinin kalbinden Allah'a dönüş meylinin bulunup bulunmadığını onu yaratan olması hasebiyle en iyi bilendir. O meylin var olduğu kişiyi bir toplantıya ulaştırır veya bir başkasının konuşmasını dinletir veya karşısına çıkan herhangi bir kişi ona bir şeyler söyler. Kişi bu duyduğundan zaman bu sözler ona hiçbir şey söylemiyorsa, kısaca duymuş ama işitmemişse, o zaman zaten gerçek bir meyil yok demektir. Ama kişi dinlediği zaman işitebilirse bu onun için meylin var olduğunu, Allah'a yöneldiğinin kesin ispatıdır. O kişi mutlaka amen olacaktır. Sonra Allah'a ulaşmak için mürşidini bulacaktır. Kendine verilen emirleri yerine getirmek suretiyle Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın dostu, melisi olacaktır. Üçüncü sual, Allah'a doğru bir meylin olmayan kişinin mutluluğu yaşaması mümkün mü? Hayır. Allah'a doğru bir meyil olmayan kişinin mutluluğu yaşaması mümkün müdür? Hayır. Bir insanın içindeki meyil önemli bir faktördür. Bu meyil ya Allah'ın yoluna ya da şeytanın yoluna meyil olabilir. İnsanın saadeti veya mutsuzluğu da hep bu meylin üzerine bina edilir. Allah'ın ortaya koyduğu dinin hedefi her iki istikamette de meyli olabilecek olan bir yapıda olan insanı doğruya yöneltmektir. Bunun için kıyamete kadar Allah'ın Resulleri hep insanları Allah'a davet edeceklerdir. Allah'a çağıracaklardır. Allah'sız bir mutluluk mümkün değildir. Allah'a davet eden 7 safa varis var. Saytımıza bakacak olursak o 7 safa varisin 7'si de hep Allah'a davet ediyorlar. En üst noktada Allah'a davet eden yeryüzünün halifesi, vekaletten devrin imamı, o Allah'a davet ediyor. Peşinden iradesini Allah'a teslim eden veli resuller davet ediyor. Veli resuller ve tebliğ edenler Beşincisinde marif rahmeden münkerden nehyeden tebliğ edenler Ali İmran 104. Hikmetin ötesini öğrenen ve öğretenler tebliğ edenler Bakara 151. Hikmeti öğrenen öğretenler ve tebliğ edenler ayetler Ali İmran 7. Hicr 40. Nisa 113. Kur'an'ın ruhunu öğrenen öğretenler tebliğ edenler Ali İmran 20. Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ edenler Cuma 2. Görüyorsunuz 7 safa varis var. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala istiyor ki insanlar şeytan yolunu değil de Allah'ın yoluna meyletsinler. Ona yönelsinler ve Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kalpten bir dua, niyet. Kalpten edilen bir duamız ulaşır.
3: Allah'a yakınlaşmak huzuru, sağlığı, birliği, dirliği.
4: Ruhen teslim olup kendisi yoluna gitmek.
5: Allah'ı sürekli zikredebileceğini, Allah'ın yolunda ilerleyeceğini, isteklerini ve dilediklerini Allah yolunda ona rahatça iletebileceğini anlıyorum.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde bana ulaşmayı dileyin, ben de sizi kendime ulaştıracağına dair söz vermiş. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu şekilde manevi dualarınız oluyor mu?
3: Kur'an-ı Kerim bizim önderimizdir ve Rabbimizin dediği her şey doğrudur. Bana yönelirsen ben sana koşarak gelirim demiş. Kurban oldum Rabbim.
2: Deprem zamanı yaptık. O an herkes birlik oldu ama sonrasında hani bunu fark etmedik. Tekrar gene bir ayrışma oldu.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde bana ulaşmayı dileyin. Sizi kendime ulaştıracağına dair söz veriyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
5: Yani Allah katında yaptığımız hiçbir şeyin karşılıksız kalmayacağını, Allah bunu bizi mükafatlandıracağını anlıyorum. Yani hiçbir şekilde iyilik ya da kötülüğün kesinlikle karşılık bulacağını anlıyorum. Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
4: Ben de Rüş Elviyaların gibi.
3: Sana ruhumu.
2: Ulaştırmayı diliyorum.
6: Çok teşekkürler.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmayı dinlemek konusunda deprem zamanı yaptık. O anda herkes birlik oldu. Ama sonrasında tekrar bir yarışma oldu dedi. Bazı insanlar musibetlerden kurtulunca Allah'tan da uzaklaşır mı? Evet, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bunu söylüyor. Tövbe 126'da Allah-u Teala musibetlerle imtihan ediyor. Allah'ın muradı ne? Musibetlerden gerekli dersi alsın ve Allah'a ulaşmayı dilesin. Ama yazık ki bu olmuyor. Tövbe etmiyorlar, zikre başlamıyorlar. Fakat musibetlerden ders alanlar da var. Bakara 155 ve nebluvukum bi şey'in min el-havfi ve'l-cu'i ve naqsin min mali ve enfusi ve semerat ve beşir min es-sabirin. Korkuyla, açlıkla, maldan, candan eksilmeyle imtihan ederiz musibetlerle ama sabredenleri müjdele. O sabredenler kimler? Onlar ben Allah içinim ve mutlaka Allah'a ruhum ulaşacaktır diyenler. 156 Bakara 156. Ama kişi ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Rum 33'te belirtildiği gibi tekrar dönebiliyor. Kardeşimizin ifade ettiği gibi. Gerçekten de Allah-u Teala senede birkaç defa insanları musibetlerle imtihan ediyor. İnsana bir zarar dokunduğunda nasıl davrandıkları Allah için önemlidir. Musibetleri yaşayan insanlardan bir kısmı musibetlerden gerekli uyarı almıyor. Hayatını değiştirmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama bir de ikinci grup var. Musibetleri Allah'a, ruhlara ulaşmak için bir vesile kabul ediyorlar. 7 safa musibete baktığımız zaman 7 ayet-i kerimeyle bunu net olarak anlıyoruz. Evet, musibetlerden kendi yaptıklarımızdan kaynaklarını ders çıkartmanlar. Fakat şeytan boş durmuyor. Kendisine bir zarar dokunduğu zaman Allah'a ulaşmayı dileyerek ona yönelen insanların bir kısmını tekrar iblis kandırmayı başararak tekrar dalalette gizli şirke düşürüyor. Rum 33'te Allah-u Teala bunu söylüyor. Rum suresinin 33. ayet-i kerimesi. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman

0: sadık adamları gibi öyle bir şey ifade ediyorlar ve gerçekte bu. Allah bizde onlar da haşreylesin inşallah dileğimiz.
1: Mürşit benim için Allah'ın emir ve yasaklarını uymayı ve bunları böyle belirli noktalarda, belirli kişilerden öğrenmeyi.
2: Zatlar, eski zamanda yaşayan alimler, Peygamber Efendimizin yanındaki arkadaşları, sahabeleri.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
4: Peki günümüzde de Allah dostları var mıdır?
5: Vardır. Allah'a inananlar hep Allah'ın dostudur. İnanmayanlar da kafirdir.
4: Siz de dininizi bir Allah dostundan öğrenebilir miyiz?
1: Tabii ki. Dini doğru bir şekilde asıl onlardan öğrenebiliriz diyebilirim.
4: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde hacet namazıyla da mürşidinizi sorarsınız diyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
3: Halven ibadetimizi ettiğimiz takdirde ulaşacağımıza inanıyorum.
2: Kılmadım ama hani kılmak isterim. Öyle bir şeyi hemhal olmayı, namazı kılmayı ben de çok isterim.
6: Mesela Allah'a inananlar hep Allah'ın dostudur, inanmayan kafirdir. Bir insanın kafir hüviyetinden Allah'ın dostuna taşıyacak unsur Allah'a inanması mıdır? Hayır. İşte iblis korkunç bir tuzak kurmuş. Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir. Hayır. Allah'a inanan kişi inanç itibariyle mümindir ama hak mümin değildir. Ruhun Allah'a ulaşmasına inanan kişi mümindir ama hak mümin değil. Farz olduğuna inanan kişi de aynı şekilde ancak kalpten Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olması halinde o hak müminlerdendir. Öyleyse yedi inanç şartı, yedi kalp şartı, yedi nimetle kişi müminlerden olur, kalbine iman yazılır. Mürşidi olmayan delalette Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dileyen ve dilemeyen kişilerin özelliklerine baktığımız zaman birbirinden 180 derece farklı. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar mutlak surette mürşidine ulaşıp hayattayken ruhlarını Allah'ın kendisine ulaştırdığı Allah'a dostlarıdır. Ama Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyenler, onlar da delalette kalacak olanlardır. Bizim insanımız zanneder ki kim kafirse onlar Allah'a inanmıyorlar. Onun için kafirdiler. Hayır, öyle değil. Onların büyük kısmı Allah'a inanıyor. Allah'a inandıkları halde ki Kur'an'a göre kafir hükmündeler. Sebebi mürşitlerine ulaştıkları güne kadar kalplerinde küfür kelimesinin var olması sebebiyle. Var olduğu için kalbinde küfür yazan insanın adı küfrün sahibi anlamına gelen kafirdir. Mürşidine ulaştığı gün kalbinde küfür kelimesini Allah Teala alır. Kalbinin içine imanı yazar. Ama başlangıç Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadadır. Bizi Allah'a dostu kılacak, Allah'a da bize dost kılacak olan bu dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse Bakara 257'de Allah amen olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Yani Allah müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Ama kafirlerin dostu da tağuttur. İnsan ve cin şeytanlardır. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili Cabbar Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah. Müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. İnsanların Allah'a meyletmesi ve daveti işitmesi Allah'ın dilemesine bağlıdır. Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah kalbinden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
6: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, insanların Allah'a meyletmesi ve daveti işitmesi Allah'ın dilemesine bağlıdır. Evet, işitiren de Allah'tır, işitirmeyen de Allah'tır. Ama bizim içimizde o meylin bulunması halinde Allah-u Teala işittirir. Burada seçim hakkı kimde? İnsanda. Yani meylin sahibi biziz. Meyli üzerimizde oluşturan Allah-u Teala değil. Eğer öyle olmuş olsaydı sadece kendisine ait olan şeylerden dolayı bizi cezalandırmış.

0: veya mükafatlanmış olacaktı. Ama Allah'ın dahli bizim mütesebatımıza bağlı. Meylimiz varsa yardımı müsbet istikamette geliyor. Meylimiz ters istikamette ise yardım ters istikamette geliyor. Yani şeytan devreye giriyor. Öyleyse Allah'a doğru bir meylin içersen neysek Allah'ın yardımı geliyor ve bize işittiriyor. Ama şeytana doğru bir meylin içindeysek bu da Allah'a doğru meylin içerisinde olmak veya dünyaya meyil içinde olmak. Dünyaya meyil içinde olmak aslında şeytana meyil de etmek manasına geliyor. Dolayısıyla evet, işittiren de Allah, işittirmeyen de Allah. Allah Teala Enfal 20'de Ya eyyühellezine amenu ve'tu'r-resule ve la tevellu entum tesmeun. Onu işitmişken yüz çevirmeyin. Enfal 21'de La tekunu kellezine kalu semi'na ve hum la yesmeun. O kimseler gibi olmayın. İşittik derler ama işitmemişlerdir. İşte bunlar kimlerdir? İşitmemişler, işittik derler. Allah'a inanıyorum diyor. Ruhun Allah'a ulaşmasına inanıyorum, farz olduğuna inanıyorum. Ben işittim diyor. Ama aslında işitmemişlerdir. Çünkü Allah'a ulaşmayı kalben dilememişlerdir. Ve Enfal 22'de yeryüzünde dolaşan canlıların en kötüsü En neşerri devabi andallahi Enfal 22 En neşerri devabi andallahi sükmün mükmel ve zine layıkülün. Onlar sahir, dilsiz, akletmeyenlerdir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah Teala'nın dizaynı bu istikamette inşallah. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın davetini işitip de Allah'a yönelen bir insanın ona daha da çok yaklaşması için Allah'ı devamlı zikretmesini emrediliyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir yapmanın önemi şöyle, yüreğini temizleyen, dünyanı kötülüklerden ayıklayan, doğru yolu gösteren, zikir Allah'a yaklaştıran bir vesiledir.
3: Allah'ı sürekli, ona itaat ettiğimizi bildirmek, sürekli onu dillerde zikrederek onun kulluğunu vurgulamak, diğer insanlara örnek olabilmek, belki de onu ve şeytanın şerrinden uzaklaştığımızı, ona apaçık bildirdiğimizi amaçlamak içindir.
4: En önemli sebebi Allah'a yaklaşmamız, hissetmemiz. Yani ondan başka gideceğimiz kapı yok. 3 günlük dünya. Eninde sonunda varacağımız yer onun makamı.
5: Kendi görüşüm açısıyla. Hani insan zikir etmesiyle, Kur'an okumasıyla, ibadet etmesiyle, namaz kılmasıyla hani kalbini rahatlatmak, huzura ermek, üstündeki ağırlığı atmak.
1: Devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
3: Yani ara sıra engeller çıkabilir, mutsuzluk yaşayabilir ama devamlı mutluluğunu tutabilir diyebiliriz.
6: Mutlu olur çünkü temiz, abdestli, doğumlu olarak 24 saat abdestli kalan bir insan 24 saat inançlı, imanlı, Allah korkusu olur.
5: Hani zikir etmek güzeldir, huzur verir. İnsanın asabiyetliğini alır, yorgunluğunu alır.
0: Misafirimiz Allah'ı zikretmek, Allah'a itaat ettiğimizi göstermek, kulluğumuzu vurgulamak. Diğer insanlara örnek olabilmek, şeytan uzaklaştığımızı apaçık bildirimimizi amaçlamak içindir. Allah'ı zikretmek, Allah'a yönelmenin bir işareti midir? Evet, Allah'a yönelen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi çok hayret edici olaylarla karşılaşacaktır. O kişi namazı sevmiyorsa namazı sevdiğini görecektir. Zikirden hoşlanmıyorsa zikri sevdiğini görecektir. Bu kişi o güne kadar başkalarına yardım etmeyen birisi ise yardım etmek istediğini duyacaktır. Ona göre bu sevgiyi ona ulaştıracak olan Allah'tır. Ona bu sevgiyi Allah verecektir. Özellikle zikir yapmayı her gün biraz daha sevecektir. Nitekim Allah'a karşı duyulan sevginin ölçüsü zikirdir. Allah'ı en çok sevenler, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Hadis-i şerifte Allah'ı zikretmek Allah'a sevginin belirtisidir. Allah'ın zikrinden hoşlanmamak, Allah'ı sevmemekten ileri gelir. Evet, Allah'ı zikretmek, Allah'a sevginin belirtisidir. Allah'ın zikrinden hoşlanmamak, Allah'ı sevmemekten ileri gelir. Allah-u Teala insanları imtihan ediyor. Onlar tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Diyor, öyleyse Zikir, ibadetlerin sultanıdır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili Cabbar hocam, ellerinizden hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Efendimizin himmetiyle. Uygun olursa bir sual arz etmek istiyorum. İrşad makamının sözlerini en üst seviyede işitebilmenin yolu nedir acaba? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. İrşad makamının sözlerini daha üst boyutta işitmenin yolu nedir? Allah'a düşünerek zikir yaptığımız zaman bize söylenen her şeyi en ince detaylarıyla duymuş oluruz. Ama aklımız şeytanın da dış tesiriyle çevre faktörleri, günlük meşgaleler devamlı geçmişle ve gelecekle bizi oyalıyor. Ne zaman anı yaşayabiliriz? Allah'ı düşünerek zikir yaptığımız zaman. Eğer onu düşünürseniz anlamayacağınız hiçbir şey olmaz. Hepsini işitmek istiyorsanız konuşmanın başından sonuna kadar Allah'ı düşünerek zikredeceksiniz. Konferanslarımız hep şöyle diyoruz. Gözünüz ekranda, kulağınız konferansı sohbeti yapanda ama kalbiniz Allah'ta olsun. İşte devamlı düşünerek bu zikri yapıyorsak hep şeytanın kapısı kapalı, Allah'ın kapısı açık ve o kapıdan devamlı kalbimize rahmet gidiyor. Ulaşmayı dileyen birisi isek rahmet ve fazıl giriyor ama henüz kalbe iman yazılmadığı için fazıllar kalbe girmiyor. Rahmet içeriye sızıyor ve kişi huşu sahibi kılıyor. Ama 12 tane insanla mürşidine tabi ise o zaman o 7 kalp şartının sahibidir. Ve o kişi nefs eskisine başlayan birisidir. Resulullah'ın buyurduğu en nezafetü minel iman, temizlik imandan gelir. Kalbe iman yazılmışsa o kişi nefs seskesine başlar. Dinlediğimiz zaman eğer gerçek anlamda zikretmiyorsanız sadece duyarsınız. Konuşma bittikten sonra nereleri anladınız, nereleri atladınız bunu çok iyi bilirsiniz. Demek ki aldığınız yerle işittiniz ama anlamadığınız yerleri yalnız duydunuz. İşte Muhammed suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve minhum men yestemine ileyk. Seni dinleyenlerden bir kısmı. Hatta iza haracu min indike. Senin yanından çıktıkları zaman. Kalul lezine utul ilme. Kendilerine ilim verilenlere. Biraz önce o ne dedi? Demek ki anlamamışlar. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürledikleri kişilerdir. Onlar hevalarına tabi olanlardır. Yani işitmemişlerdir. Kalplerini mühürledik kişilerdir ve onlar hevasına tabi olan kişilerdir buyuruyor. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı ki o ilim verilenden olacaktı. Allah Teala Hac 54'te ve liyalemen lezine util ilme ennehu'l hakku min rabbike fe yu'minu bihi fe tuhbitu lehu kulubuhum innallaha lehadiyen lezine amenu ila sirat-ı müstakim. Kendilerine ilim verilenlerden onun irşat makamının Veli Resul ve Nebi Resul'ün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerini onu Allah'a idrak etmesi, kalplerinden ekinesini alıp yerine ihbatın sistemi konulmasıyla mutmain olması içindir. Muhakkak ki Allah Teala amin olanları, hak müminleri, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracaktır, hidayet edecektir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığı da artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, aile ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber, onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek. Ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah-u Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an Allah Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim Seran Kur'an her an mutluluk programının sualler ve cevaplar bölümünde tekrar bizleri bir araya getirdi. Sual ve cevap noktasına geldiği zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormak. Dinin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim. O zaman suallerin, cevapların hepsinin Kur'an'da yer aldığını, ehli zikrin de daimi zikrin sahibi hikmet sahibi alimler olduğunu açıkça görüyoruz. Birinci sual Denizli'den bir kardeşimiz. Muhterem hocam, şahit ile şefaatin ilişkisinin Neve suresi 38, Maide 7, Mumin 15, Mücadele 22 ayetleriyle illiyet rabıtası var mıdır? Evet. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı kalben dilemiş, 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olursa, o tabi olan mürşid önüne tövbe eden kişi 7 şahidin huzurunda bu tövbeyi gerçekleştiriyor. Birinci şahit Allah-u Teala. İkinci şahit devrin imamı. Üçüncü şahit devrin imamının ruhu. Dördüncü şahit arşıttan melekler. Beşinci şahit mürşidin kalp gözü. Altıncı şahit kiramen katibe melekleri. Ve yedinci şahit amel defteri. Evet, işte kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin etmiş olduğunu tövbe ederse, Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. يَوْمَ يُكُمُ الرُّحُ وَالْمَلَائِكَةُ سَفَا لَا يَتَكَلَّمُنَ اِلَّا مَنْ اَذِينَ لَهُ الرَّحْمَانِ وَقَالُوا سَوَابًا. İzin verilen sadece sevap söylemiştir. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelen Mumin 15'e göre رَفِي دَرَجَاتٍ ذُلْ عَرْشِي يُلْقُي الرُّحَ مِنْ اَمْرِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Dereceli yükselten arşın sahibine Allah dilediği kulların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Bu devrin imamının ruhudur. Ve Mücadele 22'ye göre Allah Teala o kişinin kalbine iman yazıyor. اُولَٰئِكَ كَتَّبَ فِي قُلُوبُونَ اِمَانَ وَاَيَّدَمْ بِرُّحُنِّ. Allah onların kalplerine iman yazıyor ve katından bir ruhla destekliyor. Maide 7'de de şunu görüyoruz. وَاسْكُرْ نَيْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِسَاكُكُمْ اَلَّذ۪ينَ وَسَاكُكُمْ بِيْسْكُلْتُمْ سَمَيْنَ وَعَتَانَا. Sevgili kardeşlerim, zamandan evvel halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denilen hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. Zamandan evvel olduğuna göre bu tamamen Allah'la alakalı. Adem Aleyhisselam'ın zaharında ki ilk insan o, onun bütün zürriyetini o lemlire yatan Rabbimiz, ruhları, fizik bedenleri nefsinin üzerine şahit tutuyor ve onlara hitap ediyor. Elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz kalü bela diyoruz. En tekulu yevmul kıyameti annakun zâ gâfilîn. Kıyamet günü benim bundan haberim yoktu demeyesiniz diye. Allah Teala ruhumuzdan misak, fizik vücudumuzdan ahd, nefsimizden yemin alıyor ve irademizden de misak alıyor. İşte benim bundan haberim yoktu demeyesiniz diye Allah Teala Maide 7'de bize hatırlatıyor. Ve misakakum iskultum semeyne ve atane, işittik ve itaat ettik. Allah Teala bütün nefslere ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela, evet. Öyleyse ey Ademoğlu, sözlerimi işittiyseniz emrime itaat edin. Ve Allah Teala ruhumuzdan misak, fizik vücudumuzdan ahd, nefsimizden yemin alıyor. Allah'ın emri bu. Onlar üzerimize farz kılıyor. O açıdan bakıldığı zaman gerçekten şahitle şefaat ki devrin imamının ruhu başımızın üzerine geldiği zaman bizim için mağfiret talebinde bulunuyor. Biz de Allah'tan mağfiret talebinde bulunuyoruz. İki sen kere af, mağfiretin günahların sevabı aşılmasını, yani şefaat olayı gerçekleşiyor. Tövbe eden kişiyle devrin imam arasında bu olay şefaattir. İkinci sual Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazen bizim yaptığımız planlar bizi mutlu etmeyebiliyor. Allah'ın bizim üzerimizdeki planlarını öğrenmek için ne yapmamız gerekir? Zahire teslim olmanız lazım sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizi her şeyden daha fazla seviyor. Şu kainatta kim olursanız olun, Allah'ın sizi sevdiği kadar hiç kimse sevemez. Bütün mahlukat bir araya gelse, sizi sevseler, Allah da sevse, Allah Teala bütün mahlukattan, her şeyden daha fazla sizi sever. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi var. Ademoğlunun saadet sebeplerinden, mutlu sebeplerinden bir tanesi Allah'ın hükmüne razı olmasıdır. İşte Allah Teala'nın, evet, Ademoğlunun saadet sebeplerinden bir tanesi Allah'ın hükmüne rıza göstermesidir. Şakava sebeplerinden bir tanesi, biri de Allah Teala'ya istihareyi terk etmesi, Allah'ın hükmüne razı olmamasıdır. İşte yani Teala istihareyi terk etmesi demek Allah'a sormaması. Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu atiullah atiur rasul ulen minkum fe in tenazaytum fi şeyin ferdu ilallahi ve rasuli zalikum hayrun lekum in kuntum tu'minu billahi ve yevmil ahir. Öyleyse bizim için bizim yaptığımız planlar bizi mutlu etmeyebiliyor. Doğrudur. Allah'ın bizim üzerimizdeki planlarını öğrenmek için ne yapmalıyız? Allah'ın hükmüne razı olmalıyız. Ve devamlı Allah'tan sormalıyız. Eğer bir konuda nizaha düşersek, ki insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşar, İhtilaflı olan noktalarda Allah ve Resulüne müracaat asıldır. Yani devamlı Allah'ın üzerimizdeki planını öğrenmek istiyorsak sormak durumundayız. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın zatını kimler görür ve hangi gözlerimizle görürüz? Açıklar mısınız? Allah'ın zatını, iradesini Allah'a teslim eden, Allah'ın zatını kendisine gösterdiği kişi olan görür. Bu, o kişinin 7 sabah 4 teslimi yaşadığının da ispatıdır. Kişi kalp gözüyle görür ve Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'de olduğu gibi ruhun baş gözüyle görebilir. Miraç'ta ruh vücuduna örtü oluyor Peygamber Efendimiz'in ve Allah'ın sonsuz hızıyla Allah Teala onu katına alıyor ve Allah'ı görüyor ama ruh vücuduna örtü olduğu için ruhun baş gözüyle görüyor. O sebeple Necm 11'de Ma kezebel fuadu ma ra'a, gözünün gördüğünü kalbi tekzip etmedi. Daha önce kalbiyle defaatle görmüştü ama Miraç'ta da ruhun baş gözüyle gördü. Ama fizik vücudun baş gözüyle kimse Allah'ı göremez. Arap suresinin 143. ayet-i kerimesinde Hazreti Musa aleyhisselam ben seni görmek istiyorum ya Rabbim deyince Allah Teala daha tecelli ediyor ve fizik vücudun baş gözüyle kimsenin Allah'ı göremeyeceğini Allah Teala ispat ediyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, şeytanın Hazreti Adem'i cennetten yanılttığı zaman Hazreti Adem nefsini teslim etmemiş miydi? Bu konuyu izah eder misiniz? Hayır sevgili kardeşim. Dikkat edin. Allah Teala Bakara suresinin 30. ayet-i kerimesinde ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada seçilen en üstün kişiler veli mürşitlerdir. Doğmadan evvel seçilenler kavim resulleri ama ondan ötede de Allah'ın tasarrufunu aldığı devrin imamları. Devrin imamları arasında da vekaleten devrin imamı, asaleten devrin imamı noktasından baktığımız zaman Allah'a en yakın olanlar Allah'ın nebi resulleridir. Hazreti Adem Aleyhisselam da Allah tarafından doğmadan evvel seçilen bir nebi resul, kendisine Allah Teala sahifeler vermiş, şeriat kitabı vermiş nebi resul. Fakat akabinde melekler diyorlar ki kan dökecek, fesat çıkaracak birisi bize nasıl üstün olabilir? Kâle tec'alû fiyâ mefsudû fiyâ ve misfukû dimâ. Fesat çıkaracak, kan dökecek birisi nasıl bizden üstün olabilir? Ve nahnu nusabbihu bihamdike ve nukaddisu leke. Seni tesbih ve takdis ediyoruz. Allah Teala buyuruyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve Allah Teala ilk insan olan yeryüzünün halifesi Adem babamıza esmaları öğretiyor. Esmaları öğrettiğini nereden biliyoruz? Allah'ın tasarrufunda. Ve meleklere dönüyor, esmaları söyleyin. Melekler diyorlar ki sen bize öğrettiğin dışında bizim ilmimiz yok. Yani belli ki suali soran meleklere Allah esmaları öğretmemiş. Ama melekler öğretmediği esmaları, ilmi yeryüzünün halifesi olan Adem Aleyhisselam'a öğretiyor. Ve suali Adem Aleyhisselam'a tevcih edince melekleri Adem Aleyhisselam esmaları söylüyor. O zaman diyor ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edin. Secde ediyorlar ama iblis secde etmiyor. Allah Teala iblisi huzurundan koyuyor. Adem Aleyhisselam'ı da cennetine alıyor. Ama Adem Aleyhisselam'ı cennetine alırken nefsini teslim etmemiş olduğunu nereden anlıyoruz? Diyor ki cennette dilediğin yerden ye, iç, yat, kalk ama bu ağaca yaklaşma. Yoksa zalimlerden olursun. Nereden biliyoruz? İşte Bakara 35'te Allah-u Teala ne diyor? Kul ya Adem eskun ente ve zevcükel cennete. Ey Adem sen ve eşin cennete yerleşin. Orada yiyeceklerde dilediğiniz yerden bol bol yiyin. Ama bu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Öyleyse nefsi olmalı ki nefsine uyduğu takdirde nefsine zulmetmiş olur. Cennette olmasına rağmen henüz nefsini teslim etmemiş. Ondan sonra nefsini teslim etmediği için de şeytan ve avanesi devreye giriyor. Ağaçtan yemesine sebep oluyor. Ama daha sonra Adem Aleyhisselam bütün bu 7 sabah 4 teslimi yaşayarak tövbe-i nasuhla tövbe ediyor. Tövbe-i nasuhla tövbe ettiğini nereden biliyoruz? Bakara suresinin 37. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Sonra Adem Rabbinden kelimeleri telakki etti. Tövbe-i nasuh daveti Allah'ın davetiyle gerçekleşiyor. Rabbine tövbe etti, bunun üzerine Allah onun tövbesini kabul buyurdu. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, eşim ve ailemle aynı cennet katına girebilir miyim? Konuyu açıklar mısınız? Tabii, neden olmasın? Eğer an cennetlerine ulaşırsanız, sen ve eşin aynı cenneti paylaşabilirsin. Nereden biliyoruz? Rad suresinin 24. ayet-i kerimesi. Selamun aleyküm bima sebertum fe ni'me ukbeddar. Sabretmenizden dolayı size selam olsun. Dari dünyanın, dünya yurdun akıbeti sonucu ne güzel. 23'e bakalım. 23'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Cennetin adnin yedhalevna men selaha min abahum, babalarından ve ezvacuhum, onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler. Ve zürriyetim men selaha min, işte selaha ulaşan babalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden hepsi an cennetlerine giriyorlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamun Aleyküm, Rahmetullah, Berekat inşallah hocam. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Uygun görürseniz sualimi arz ediyorum inşallah. İnsanları tasavvuf ve tarikat kavramlarından uzaklaştırmak neye sebep olur? Bizlere açıklar mısınız inşallah hocam? Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öpüyorum inşallah hocam. Esselamun Aleyküm, Rahmetullah, Berekat.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsanları tasavvuf ve tarikat kavramından uzaklaştırmak neye sebep olur? Sevgili kardeşlerim, tasavvuf dinin bütünüdür. Tasavvuf bütün kutsal kitaplarda, Allah'ın bütün nebilerine verdiği kutsal kitaplardaki din tatbikatının adı tasavvuftur. İlmi öğrenmek, yaşamak ve öğretmek asıldır. Birçokları tasavvuf sahabe ile birlikte başlamış deniyor. Hayır, Hazreti İsa aleyhisselam ve havariler tasavvufu yaşadılar. Hazreti Musa ve tabi olan tasavvufu yaşadılar. Ne kadar peygamber varsa hepsi tasavvufu yaşayanlar. Din babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça adıyla İslam, 7 sabah 4 teslimden oluşan 3 saç ayağı üzerine bina edilen bir muhtevayı ifade ediyor. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Teslim ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte tasavvuf dinin bütünüdür. Muhterem Efendimiz her zaman şöyle buyuruyor. İnsan olmak isterseniz tasavvuf. Mutlu olmak isterseniz tasavvuf. Allah'a yakın olmak isterseniz tasavvuf. Başkalarını mutlu etmek isterseniz tasavvuf. Bu söylediklerim bütün insanlar için geçerli. Öyleyse Adem Aleyhisselam döneminde bir insan insan olmak istiyorsa tasavvufu yaşamak durumunda. Mutlu olmak istiyorsa tasavvuf. Allah'a yakın olmak istiyorsa tasavvuf. Başkalarını mutlu etmek istiyorsa yine tasavvuf, tasavvuf, tasavvuf. Tarikat tasavvufun üzerinde yaşandığı Allah'a ulaştığın yolun adı. Şeriat, tarikat yoldur varana. Marifet, hakikat andan içeri buyuruyor Yunus. Tarikat Allah'a ulaştıran yol. Dolayısıyla bu yoldan uzaklaştırmak, bu dini yaşamasına engel olmak, bunların akıbeti kalplerinde hayır olmayan, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan bir nevi insan tağutlar, cin tağutlar, şeytan şeytanlar, cin şeytanlar konumuna onları uzaklaştırıyor. Onlar ateşe çağıranlar olarak Kur'an'da yer alıyor. Öyleyse bir insan ateşe çağıranlarından olmak istemiyorsa, tasavvuf ve tarikatı Allah'ın emrettiği biçimde yaşamak durumunda. Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan, İslam'dan kopan 19 kavramdan bir tanesi de tarikattır. Bakın, delalet, amel olmak, abd ve adib, abid olmak, ulaşmayı dilemek, takva sahibi olmak, Tevbe ve mağfiret, sırat-ı müstakim, amel-i salihat, nefs tezkiyesi, bir, zühd, irfan, ulul elbab, ihlas, mürşid, teslim, hikmet, zikir ve ehli zikir, Resul ve Nebi. Bunların hepsi Kur'an'da yer alıyor ama din tatbikatından çıkartılmıştır. Bu çıkartılan kavramlardan bir tanesi de tarikattır. Allah'a giden yol sırat-ı müstakim. Ruhun Allah'a ulaştırır sırat-ı müstakim dört bölümden oluşuyor. Birinci bölümü yatay sebil, ikinci bölümü dikey tarik-i müstakim, üçüncü bölümü sırat-ı müstakim yatay bölüm, dördüncü sırat-ı rabbike müstakim. Nevşehir'de mi kardeşim muhterem hocam bazı insanlara hidayeti anlatırken hidayet nasip işi ne yapayım? Allah bana hidayeti nasip etmedi. Allah nasip etseydi ben de hidayete ererdim diyor. Hidayet nasip işi mi yoksa talep işi mi? Sevgili kardeşim, niyet ve nasip, kişinin niyet etmesi ve uygun amel işlemesi halinde nasibi oluşur. Nasip etmedi demek, farkında değil aslında ben gerekli gayreti göstermedim. Ve hidayetin sanki bir kader olduğu ifade ediliyor. Hayır. Kader bizim irademizin dahli olmadan oluşan, bize tesir eden olaylar. Dolayısıyla hidayeti talep etmemiz lazım. Niyet ve nasip. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemanıza bakmaz. Kalbinize bakar ve o kalpteki niyete paralel işlediğiniz amele bakar. Allah'ın devamını nazar ettiği kalptir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Ve niyet eden kişiyi Allah-u Teala mutlaka nasip ediyor. Çünkü söz vermiş. Kim bana yönelirse, ulaşmayı dilerse onun ruhunu ben kendime ulaştırırım. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Ali İmran 134'te ayet-i kerimede fizik vücudun tesliminin belirtilerini ve teslim için nasıl gayret etmemiz gerektiğini açıklar mısınız? 134'te اَلَّذ۪ينَ يُنْفِيكُنَ فِي سَرَّائِ وَدَرَائِ وَكَازِمِنْ عَيْزَ وَاَحْبَانَ النَّاسِ. Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar. Onlar affederler. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudun kumandanı akıl, Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesini gerektiriyor ki bu kutsal kitaplarda yer alan bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesi mutlak surette insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşama noktasında kendisine yapılan zulümlerin hepsinin affetmesi gerekiyor. Yetmez. Oluşa gelen her hadisede öfkesini yutması lazım. Ve devamlı olarak Allah'ın kendisine verdiklerinden insanlara veren el olması lazım. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, insan karanlıktan nura ne zaman çıkar? Açıklayabilir misiniz? Allah-u Teala'nın Kur'an'ın kendi zikrettiği Allahu velilezine aminu yukhrucu mine zulümat ile nuri vellezine kefir avliyavun tağuta yukhrucu mine nuri ile zulümat. Mürşidine tabi olduğu noktadan itibaren karanlıktan nura çıkartıyor Allah-u Teala. Nereden biliyoruz? Allah amen olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Ama kafirler de tağutun dostudurlar. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. gerçekten fıska düşme noktasında kişi hidayete ermişken onu tekrar delalete düşüren, nurdan zulmete götüren iblistir. Ama başlangıç noktasında karanlıklar içerisinde olan, mürşidine tabi olduktan sonra nura çıkartan, onu yedi kademede nefs eskesini sağlayarak ermiş evliya kılan yine Allah'tır. Bursa'dan bir kardeşimiz Bülent Hocam, Kur'an'da Allah'a ulaşmak konusunda Allah'ın Teala'nın bizlere emirleri nelerdir? Konu geçmekten açıklayabilirsiniz. Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tam 12 kere üzerimize farz kılmıştır. Hangi ayetlerde geçiyor? Nisa 58'de "Nallahu ya'muruk ma'an tu'addil emanati ila ahliha." Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Birinci etapta ruh emanettir. Onun Allah'a teslimi fizik vücutta emanet olur. Onun Allah'a teslimi nefsine emanet, onun Allah'ın teslimi irade emanet olur ve emanetlerin hepsinin teslimini istiyor Allah Teala. Maide 7, misakinizi yerine getirin. Enam 152, ahdinizi ifa edin. Yunus 25, teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet edin. Allah'ın emanetini Allah'a ulaştırın. Rum 31, Allah'a yönelme ve takva sahibi olun. Allah'a ulaşan yoluna tabi olun. Allah'a teslim olun. Allah'ın davetini icabet edin. Allah'a firar edin, Allah'a kaçın. Ve Allah'ın ismiyle zikredin. Ve mercila rabbike ruhunuzu mutlaka Allah'a döndürün. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber risalet sona ermiş midir? Hayır sevgili kardeşlerim. Enam suresinin 48. ayet-i kerimesinde وَمَا نُرْسُلُ الْمُسَّلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ Biz Resullerimizi uyarıcılar ve müjdeleyiciler olmaktan başka bir şey için göndermedik. وَمَا نُرْسُلُ الْمُسَّلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ Biz Resulleri uyarıcı ve müjdeleyici olarak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurur. Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor, mübeşşirat nedir? Salih rüya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de üç çeşit rüyadan bahsediyor. Şeytanın korkutması rüya, nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. Müjdeli rüyaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Hacet namazıyla mürşidin gösterilmesi. Bu devrin imamı olarak gösteriliyorsa o Allah'ın bir Resulüdür. Veli mürşid olarak gösteriliyorsa, Veli Resulü olarak gösteriliyorsa yine aynı şekilde. Öyleyse Risalet Peygamber Efendimiz'e sona ermedi. Sona eren nübüvvettir. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde sona eren nübüvvettir. Risalet kıyamete kadar devam ediyor. Neden öyle? Çünkü Allah'ın kulların Allah üzerindeki hakkı onlara Resul göndermesidir. Aksi takdirde Allah-u Teala kulların hakkını yemiş oluyor. İşte Nisa 165 ne diyor? Müjdeleyici uyarıcı Resullerdir ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri kalmasın. Göndermezse insanlar şikayet edebilirler. Ya Rabbim herkese diğerlerini gönderin, bize niye göndermedin? Her kavme o kavmin lisanıyla Resul gönderiyor. Her ümmetin içerisinde mutlaka bir veli Resul var. Resul göndermesem azap etmem. Ta 134'te Rabbimiz bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de rezil ve rüsvay olmadan önce senin ayetlerine tabi olurdun. Kasas 47 Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin, ayetlerine tabi olup müminlerden olsaydık. Ve cehennemin kapılarından girdiklerinde herkese sual soruluyor. Size Resul gelmedi mi? Öyleyse Peygamber Efendimizle beraber sona eren Risalet değil, nübüvvettir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili Cappar Hocam. O güzel kokulerlerinizden hasretle ve hürmetle öpüyoruz ve sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Hocam izniniz olursa bir sorumuz olacak inşallah. Toplumun din konusunda bilinçlenmesini sağlamak için ne yapılması gerekmektedir? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in çok rahat tekrar ettiği bir hakikat var. Ed-dinün nasihatin, ed-dinün nasihatin, ed-dinün nasihatin. Din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. Üç kere tekrar edince sahabe çok önemli bir hakikat olduğunu idrak ediyor. Ya Resulullah, kimler için nasihat? Allah için nasihat bir. Allah'ın kitabı için nasihat iki. Allah'ın Resulü için nasihat 3, Müslümanların idare edici için nasihat 4 ve bütün Müslümanlar için nasihat 5. Öyleyse görüyorsunuz ki baştan sona din nasihattir. Toplumda din konusunda bilinçlemeyi sağlamak için özellikle hikmet sahibi alimlerin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek farz. Kimdir hikmet sahibi alim? Onun da cevabını veriyor. Hikmet sahibi alimler sizi riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühte çağıranlarla beraber olun. Bunlar önemli kişiler inşallah. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir sorular cevaplar bölümünde tekrar birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşlarıyla geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefsle ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Musa Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de İnsanların emaniye yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse, o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim selam Kur'an her an matlup konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an'a ters düşen hürafeler. Hidayet çağındayız. Hidayet çağında muhterem Efendimiz Devrin İmam-ı Mehdi Aleyhisselam

Kıyamet gününde şefaat vardır. Dinde zorlama var. Dünyada rahatlık yok. Kalbinde zerre kadar iman olan cehennemde cezasını çektikten sonra cennete girecek. Tecvidle okunmayan Kur'anlar kabul edilmez. Yevmil ahir kıyamet günüdür. Takva Allah'tan korkmaktır. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ve bunun gibi hayır defter de Allah'tandır. Tam 19 tane hürafe. Bu 19 tane hürafe Kur'an-ı Kerim'in unutulmasına ve bu yanlışların Kur'an'ın yerini almasına sebep olmuş. Şimdi birinci sual kardeşim soruyor. Kur'an-ı Kerim Allah'ın muhafazasında olmasına rağmen hürafeler nasıl çıkmış ortaya? Gerçekten de Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde enne nahnu nezzelne zikre ve enne lehu lehafizun bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Fusilet 42'de bu kitabın önünde arkasından batıl yaklaşamaz. Enam 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Bütün doğrular Kur'an'da yer almasına rağmen İblis denilen insanların baş düşmanı doğruların unutulmasına sebep olmuş ve doğruların yerini yanlışlar doldurmuştur. Kur'an-ı Kerim'deki her şey insanların kurtuluşuna ve mutluluğuna imkan sağlayacak özelliktedir. Ne var ki insan tabiatı yozlaşmaya dönüktür. Din, şeytanın tesirine yolunu kaybettikçe adım adım İslam alemi batağa sarmış ve ilimden, Kur'an'dan uzaklaşmıştır. Hürafeler Kur'an'ın yerini almıştır. Hürafe, Kur'an'ın standartları dışında hususlardır. O hürafeler sebebiyle insanlar bir takım yanlışlara doğru yelken açmışlar, onların doğru olduğunu zannetmişler ve şeytanın insanları inandırdığı bütün bu hürafeler bidattır. Bidat delalettir, delaletin sonu da nar-ı cehennemdir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde en nastakul hadis kitabullah ve hayrı hadi hadi Muhammed ve kullu mutesettin bid'a ve kullu bid'atin delale ve kullu delaletin finnar. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolun en faziletli, daha doğrusu en faziletli insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i. İşlerin en şerileri sonradan icat eden bid'atlerdir. Bidat delalettir, bidat delalet ise nar-ı cehenneme götürür. Bütün bunların hülasasında bir hadis de daha devreye gidiyor. İbn-i Mesud'dan rivayetlerin bir hadiste Allah bir yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'a ulaştıran yol, sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bugün de 19 tane hürafe ve bu hürafelere davet eden insan şeytanlar, cin şeytanlar var. Ve bunlar tamamen Allah'ın yoluna adeta savaş açmış durumdalar. Bir kere daha söyleyelim. Bütün Resuller peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Nebi olmadan Resul olmaz. Kur'an'a aykırı. Sadece ayet peygamberlere gelir, Kur'an'a aykırı. Ve bunun gibi tek tek karşılaştırırsak Kur'an ayetlerine aykırı 19 tane hürafe din tatbikatına girmiş. İkinci sual, hürafeler ve gerçekler nasıl ayırt edilir? Çok basit, çok kolay. Allah-u Teala'nın her devirde, her kavmin içinde o kavmin ana lisanıyla insanları Allah'ın zatına davet eden veli Resuller var. Enfal 24'te ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi resulü izade hakmü lima yuhikum. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulü sizi hayra, hayat verecek şeye davet ettiği zaman daveti kabul edin. İşte sahabe bu daveti Resulullah'la kabul etmişler ve 7 sabah 4 teslimi yaşamışlar. Ama ifade ettiğim gibi az evvel dindeki hürafeler tam 19 tane hürafe. 14 asırda din öğretiminde her şey değişmiş. Kur'an'ın yerini insanların uydurduğu Kur'an'a ters düşen hürafeler almıştır. Allah Teala ise Kur'an'ın Furkan olduğunu söylüyor. Doğruların öğretildiği yer Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'in öğretildiği yerdir. Aradaki farkı görmeniz için ayet dinlenmemiz çok önemlidir. Bütün alimler emirlerinde bulunan insanların başka alimlerin

0: dinlemesinde hiçbir sakınca görmemelidirler. Kim Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor, kim Kur'an-ı Kerim'i unutmuş, görmeniz için mutlaka dinlemeniz lazım. Kur'an asıldır, hürafelere inanmamak bizi mutlaka hedefe ulaştırır. İşte bir kere daha söyleyelim. 19 tane hürafe. Ama sahabe 19 tane hürafe değil, 19 tane kavram üzerinden Kur'an'ı yaşamış. Nedir bunlar? Sırasıyla sayalım. Sahabenin hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemişler. Fetih 10'a göre mürşitlerine tabi olmuşlar. Enam etmiş 1'e göre hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Alimen 20'ye göre fizik vücut teslimini yapmışlar. Zümer 18'e göre nefslerini Allah'a teslim etmişler. Bakra 139'a hepsi ilhasa ulaşmış. Tövbe 100'e göre de hepsi irade teslimine olmuş, ulaşmışlar. İnşaada memur ve mezun kurmuşlar. Ama şimdi günümüzde bunların yerini birinci bidat ruh vücuttan çıkarsa ölür insan. İkinci bidat müşride tabiyet şirktir. Kur'an-ı Kerim mürşittir. Üçüncü bidat Allah'a ulaşılmaz. Hidayet de doğru yoldur. Sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Dördüncü bidat İslam'ın 5 şartıyla amel etmek kurtuluşa ulaştırır. Beşinci bidat devamlı Kur'an-ı Kerim'in okunmak bizim gibi insanlar işte onlar ulul elbaptır. Altıncı bidat bir şey işten olursa o ihlaslı olur. Hadi gelin ihlaslı bir namaz kılalım. Ve yedinci bidat sahabe irşada ulaşmamıştır. İşte sahabenin Kur'an ayetleriyle ispatlı olarak yaşadığı 7 safa İslam ve işte günümüzde bu 7 safa İslam Kur'an ayetlerinin yerine geçen insanların uydurduğu 7 tane bidat. Aslında 19 tane bidat ama birebir karşılık bulması için bu şekilde size ifade ettik. Öyleyse şu anda din bidatlarla yaşanan bir noktaya gelmiş. Bidatlarla dinin yaşanması hiç kimseyi şirkten kurtaramaz, küfürden kurtaramaz, deraletten kurtaramaz. Hiçbir kurtuluşa ulaştıramaz. Bidatlarla din yaşayanların gidebileceği bir tek yer var, cehennem. Üçüncü sual, Kur'an'a ters düşen tüm hürafelerin yok edilmesi mümkün müdür? Evet. Zaten Mehdi Aleyhisselam'ın görevlerinden bir tanesi de bu. Her devirde önlenenler var ve öğretenler var. Öğretenler ardı arkası kesilmeksizin her kavim içerisinde Allah'ın vazifeli kıldığı veli rasuller var. İsra suresinin 81. ayet-i kerimesinde hak geldi, batıl zahir oldu. Hak Kur'an-ı Kerim'in bütünüdür. Batıl da bu hürafelere uymayan hürafelerin muhtevasında yer alan zanlardır. Ama Tövbe 32-33'te Allah Teala Mehdi Aleyhisselam'dan bahsediyor. Yürüdünleri Yusuf'un nurullahi bi efvahim vallahu mutimu nuri vel kerker kafirun. Ağızlarıyla Allah'ı söndürenler o kafirler istemese de Allah'ın nurunu tamamlayacaktır. Tövbe 33 Huvellezi ersele resulehu bil huda ve dinil hakki lisur aleddini kulli velev keriyel müşrikun. Velev keriyel müşrikun. İşte o gizli şirk içine olan insanlar istemese de Allah Resulü'nün hidayetle ve hak dinle. Neydi Kur'an-ı Kerim? Hidayet ve nurdu. Hidayetle ve hak dinle. Dinin bütün safhalarını izhar etmek, hayata geçirmek, açığa çıkartmak üzere Resulü'nü vazifeli kılan odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her devirde devrin imamı, şüphesiz ki Allah her yüzün başında bir ümmetin dini bidatten sonradan sokulan rafelerden ayıracak, yenilecek, ilim sahibi bir zat-ı müceddidi mutlaka gönderir. Her devirde bu devrin imamıdır. Devrin imamı vazifelerinden bir tanesi dine girmiş olan bidatlerden dini tamamen temizlemek, dini asli manasıyla insanlara öğretmek ve açıklamaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik, bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Allah-u Teala dinde olup da tatbikattan kaldırılan veya dine sonradan ilave edilen uygulamalara bidat yani hurafe diyor. Sizce günümüzde böyle hurafeler var mıdır?
2: İnsanların kendilerince kurmuş olduğu çok fazla inançlar var. Yani belli şeylere inanıyorlar, belli şeylere çok fazla anlam yüklüyorlar.
3: En basitinden merdivenin altından geçecektim. Ona bile şey dediler yani.
4: İlk aklıma gelen el çekip böyle kulaktan masaya vurulan bir şey var.
2: Taşlar oluyor. Bunların enerji verdiğine falan inanıyorlar. Şu bana enerji veriyor, şu bana iyi bir şey olduğunu gösteriyor falan ama saçma oluyorum açıkçası.
1: Örneğin halk arasında Allah'a ulaşılamaz deniyor. Ama Allah kurtuluşa ulaşmamız için Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
4: Ya Allah'ın yolunda olunca Allah'a ulaşmış oluyoruz aslında ama Allah yolunda olabilmek de çok zor. Muhtemelen bu yüzdendir.
3: Fiziksel olarak tabii ki de ulaşamayız ama ruhen tabii ki ulaşabiliriz.
1: Bütün Allah dostları da hep ruhlarını Allah'a yaşarken ulaştırmışlar. Allah'ın dostlarından olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
3: İsterim. Kim istemez tabii ki ama bunun sorumlulukları da bir o kadar vardır tabii ki.
2: İsterim. Çok isterim açıkçası. Bunun için de çabalıyorum kendimce ama ufak ufak.
4: Bu devirde de çok zor tabii bunlar.
1: Neden zor sizce?
4: Gönlümüzü çalan çok şeyler var ya bu devirde. Hani oturduğumuz yerden bile bir sürü şey bizi başka yönlere çekebiliyor. Hani Allah'tan uzaklaşmak da yakınlaşmak da çok kolay ve biz uzaklaşmayı daha çok seçiyoruz.
0: Misafirimiz Allah yolunda olunca Allah'a ulaşmış oluyoruz ama Allah yolunda olabilmek de çok zor. Allah'ın yolunda olanlar kimlerdir? Allah'ın yolunda olmak çok kolay ve sadece bir dileğimize bağlı. Allah-u Teala bize mucize-i baki Kur'an'ı indirmiş. Hazreti Ali'nin deyimiyle ifade etmek gerekirse, bütün kitapların sırrı Kur'an'dır, Kur'an'ın sırrı Fatiha'dır, Fatiha'nın sırrı Bismillahirrahmanirrahim'dir, Bismillahirrahmanirrahim sırrı da ve vesaire devam ediyor. İşte Fatiha'nın sırrı neden Kur'an'ın sırrı Fatiha'dır? Günde namaz kılan herkes 40 küsür kere Fatiha okuyor. Ve Allah'tan şu talepte bulunuyor. İyyâke nâbudû ve iyyâke nestaîn. Sadece sana kuluruz ve istihaneyi senden isteriz. Şimdi demek ki başlangıç noktasında sadece sana kuluruz diyorsak, Allah-u Teala bu ayet-i kerimeyi Fatiha'ya koymuşsa, başlangıçta herkes şeytanın kulu ve dostudur. İşte şeytanın kulu ve dostu olanlar, davete muhatap olduklarında daveti kabul ederlerse o zaman şeytana kul olmaktan kendilerini kurtarıyorlar. Şeytana dost olmaktan kendilerini kurtarıyorlar. Bu birinci safa, dinin birinci safhası. İkinci safhası ve iyyâke nestaîn. İstihaneyi sadece senden isteriz. Niçin? İstihane, mürşidimizi senden isteriz ki 7 tane ayet-i kerimede istihane ifade ediliyor. Niçin mürşidimizi Allah'tan istiyoruz? Allah'ın tayin ettiği mürşid de Allah'a ulaşan yola ulaşıyoruz. Yani ne diyordu? Allah'ın yolunda olmak Allah'a ulaşmaktır. Allah'ın yolunda olmak da çok zordur. Halbuki çok kolaydır. Sadece bir dileğe bağlı. Biz tekrar ediyoruz. Allah'a kul oluyoruz. Ve bu bir dilektir. Ve istihaneyi de Allah'tan diliyoruz. Bu da Rabbimizden talep etmemiz gereken bir dilektir. Bu mürşid, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olduğumuz zaman o bizi sırat-ı müstakim ulaştırıyor. Ehdine sırat-ı müstakim. Sırat-ellezine amte aleyhim. Üzerine nimet verdiklerin yoludur. Gerçekten de Ali İmran Suresi'nin 112. ayet-i kerimesinde Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip. Allah'tan bir ip, Allah'ın yolu sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip de tabi olduğumuz mürşid. Öyleyse iki ipe birden sarıldığımız zaman devrin imamın ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Nisa 175'te de ifade edilen şekliyle فَمَنْ لَذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَعَتَسَمُوا بِهِ فَيَسُدْخُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَدْلٌ وَيَاتِيمْ اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Allah'a amen olanları, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri ve ona sarılanları kendinden bir rahmet ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakim ulaştıracak. Gerçekten de ulaşmayı kalben dileyen kişi dört kalp şartının sahibi ve zikretmeye başladığı zaman Allah'ın katından bir çift nur gelir, rahmet ve fazıl. Fazıllar kalbe giremez, rahmet içeriye sızar ve huşu sahibi olan kişiye Allah mürşid gösterir. Mürşidi gören kişi mürşide tabi olduğu zaman ikinci ipe sarılmak suretiyle mürşide tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. İşte Allah'ın yollarının adı hidayet yollarıdır. Hidayet, sırat-ı müstakim adı verilen yolun üzerinden Allah'a doğru bir yolculukla, seyri sülükle Allah'a ulaşmaktır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermez. Tövbe sona ermedikçe seyri sülük, hicret sona ermez. Güneş batıktan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Öyleyse seyri sülük ruhumuzun sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülük yolculuğuyla Allah'ın zatına ulaşabilmesin giriş kapısı tövbedir. Bu tövbe Allah'ın bizler için tayin-i mürşid önünde yapılır. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا يُطَعَ بِذْنِ اللّٰهِ Biz Resullerimizi insanlara itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah onlar tövbesini kabul ederdi. Fatır suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i seçtiğimiz kullara miras bıraktık. Onların bir kısmı nefsine zulmedenlerdir. Yani müşriklerine yeni tabi olanlar bir kısmı muktesittir, bir kısmı da sabikul hayrattır. İşte görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim Allah Teala bunlara miras bırakmıştır. O zaman miras bırakan Kur'an-ı Kerim üzerinden Allah Teala'nın emrettiği hakikatleri yaşayabilmek, ruhumuzu, fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi teslim edebilmek hepsi ama hepsi sırat-ı müstakim yolculuğu üzerinden gerçekleşir. Kimin ruhu vücudundan ayrılmış da Allah'a doğru yolculuğa çıkmışsa o Allah'ın yolundadır. O da ancak mürşidimize ulaştığımız gün gerçekleşir. Yani ne zaman kişi mürşidine ulaşırsa ruhu da sırat-ı müstakim ulaşır. Allah'ın sırat-ı müstakim ulaştırdığı, onu dilediği kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Sırat-ı müstakim son derece önemli bir kavramdır. Sırat-ı müstakim üzerinde olmayan insanlar kurtuluşa ulaşamazlar. Onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Evet. Öyleyse ya kişi dinde fırkalara ayrılan birisidir veya kişi mutlak surette ulaşmayı kalben dileyerek sırat-ı müstakime ulaşan birisi olur. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Günümüzde Allah ile kul arasına kimse giremez diyenler var. Ama Allah-u Teala hidayet ermemiz için mürşide tabiyeti farz kılmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Onlar daha fazla araştırma yapıyorlar. Bunlar da bize doğruyu yöneltebilir, doğruyu söyleyebilirler, yardımcı olabilirler ona ulaşmamızda.
3: Aramızda bir elçi olmuş oluyor sonuç olarak. Yani şimdi ben bir şey bilmezsem bağlanamam Allah'a. Yani hiç bilmediğim bir ortamda büyürsem tabii ki de bağlanamam.
4: Peygamberlerden sonra zannediyorum onlar geliyor zaten. Yani Allah'la kul arasına hani girmek anlamında değil. Onlar da yardımcı oluyor zaten Allah'a yakınlaşmak için, ona ulaşmak için. Bence gerekliler kesinlikle.
1: Bu zamanda da var mıdır peki öyle kişiler?
3: Vardır da yani muhtemelen o kadar bilemeyiz yani.
2: Bence pek fazla göz önünde olmayanlar. Yani kimileri sırf işte televizyona çıkabilmek için, sesini duyabilmek için, ön planda olabilmek için yapıyorlar. Çevrelerine daha farklı yollarla ulaştırdıklarını düşünüyorum.
1: Onları bulmak isteyen bir kişi nasıl bulabilir sizce?
4: Zor bir soru. Ben bilmiyorum yani, doğuştan ya da tanıdıklar vesilesiyle değilse bulması çok zor aslında. Ben de bilmiyorum bu soruyu.
3: Böyle bir şey olursa anneme sorarım. Annem çünkü bu konularda çok ilgili. Bir yere de o şekilde bir hocası var.
1: Hacet namazı kılıp Allah'tan istersek bize rüyamızda göstereceğini söylüyor.
2: Kişilerim. Çok güzel. Bilmiyordum bunu açıkçası.
3: Ay, hiç bilmiyordum. İsterim tabii ki.
4: Bilmiyordum. Çok güzel. Deneyeceğim.
0: Misafirimiz hiç bilmediğim bir ortamda bulunursam tabii ki Allah'a bağlanmam. Bağlanamam dedi. İnsanlar nerede, hangi şartlar içinde olursa olsunlar, onlar Allah'a davet edecek olanlar var mıdır? Evet. Allah Teala tam 7 tane ayet-i kerimede, bu ayetlerin başında da Nisa 165 var. Nisa 165'te Resul göndermedi diye insanların Allah'a karşı bir mazereti olmasın. İbrahim 4'te biz her Resulü kendi kavminin sahiyle vazifeli kılıyoruz. Nahl 36'da bütün kavimlerde Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan iştinav etsinler Resuller bahsettik. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Ta 134'de Rabbimiz bize bir Resul gönderseydin ayetlerine tabi olsaydık. Kasas 47'de Rabbimiz keşke bize bir Resul göndersen ayetlerine tabi olup müminlerden olsak. Zümer 71'de cehennemin kapılarından girenler cehennem bekçileri sual soruyorlar, size Resul gelmedi mi? Görüyoruz ki Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar hangi kavim olursa olsun o kavmin içinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini insanlara açıklamakta vazifeli olan veli resuller var. Ve bu veli resulleri Allah-u Teala ard arda gönderiyor. Her devirde, her kavimde mutlaka bir veli resul var. El ulema ve rasetel enbiya, alimler Resulullah'ın varisleridir. Bu alimler herhangi bir şekildeki bir alim değil. Resulullah'ın ifade buyurduğu gibi sizi beş şeyden sakındıran, beş şeye çağırın, alimlerle beraber olun. Riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünya rağbetten zühte çağıran alimlerle beraber olun. Her alimle değil, sizi beş şeyden sakındırır, beş şeye çağıran alimlerle oturunuz. Bu da ancak nefs sezgisini insanlara tavsiye eden kişiler, alimlerdir. Allah'a davet eden gene Allah'tır. Ama insanlar da bu görevi üstlenirler. Allah'a davet edenin en üst noktasında bulunan kişi elbette devrin imamı hidayetçisidir. Kıyamete kadar Allah'ın Resulleri hep o insanları Allah'a davet edeceklerdir. Allah'a çağıracaklardır. Allah'a çağırmak Allah-u Teala tarafından insanların üzerine farz kılmıştır. Kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve bunun güzelliklerini yaşayan herkes mutlak surette Allah'a davet eder. Hakkı tavsiye eder, sabrı tavsiye eder ve insanların mutluluğu, huzuru yaşamasına insanların sebep olur inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
5: Esselamun Aleyküm Ahmet ve Kâhat Muhterem Cevap Hocam. Sizi çok ama çok kalbimden seviyorum inşallah. Müsaade ederseniz bir sualim olacaktı inşallah. Kalbinde zerre kadar iman olanın cehennemdeki cezadan sonra cennete gideceği inancı doğru mudur? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamun Aleyküm ve Kâhatu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Kalbinde zerre kadar iman olanların cehennemdeki cezadan sonra cennete gireceği inancı doğru mudur? Hayır, yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'de tam 58 tane ayet-i kerime cehenneme giren kişinin cehennemde ebedi kalacağı ifade ediliyor. Bakın bu ayetleri eğer telefonunuz varsa resmini çekin, birer birer ayetlerle devam ediyoruz inşallah. Birinci, ikinci grup ayet-i kerime, üçüncü grup ayet-i kerime, dördüncü grup ayet-i kerime ve beşinci grup ayet-i kerime, tam 58 tane ayet-i kerime cehenneme giren kişinin cehennemden ebedi kalacağı. Yine bu ayetlerle örtüşen hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Arafat'ta akrabasını topladığı zaman, ey benim sevgili akrabalarım, ben size şu dağın arkasından bir ordu geliyor desem bana inanır mısınız? Evet diyorlar. Ve madem ki bana iman ediyorsunuz, o halde ben şimdi sizi önünüzdeki bir azap günü bulunduğunu, Allah'a mülaki olmayı inanmayanların, Allah'a mülaki olmayı inanmayan, Allah'a ulaşmaya inanmayanların, dilemeyenlerin o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. En'am 48. وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, ulaşmayı dileyenler için müjdeci, dilemeyenler için uyarıcı olarak gönderiyoruz. Her kavim içerisinde veli Resuller varsa, her devirde bu uyarıcılar vardır. Ve Kureyş halkı, bir kere daha söyleyeyim bakın. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin ceza ve şiddetli azabını göreceksiniz. Mükafat ebedi bir cennet, mücazat daimi bir cehennem. Bu hadiste de cennetin ve cehennemin daimi olduğu, cehennemden cennete bir transferin olmadığını Allah Resulü söylüyor. 58 tane ayet-i kerime söylüyorsa, kendini bilmez, Kur'an-ı Kerim'e aykırı hürafeler uyduran birileri, kalbinde zerre kadar imanı olan kurtuluşa ulaşır olayı tamamen bir hürafe, bir bidattır. Allah razı olsun. İşte halk arasında dinlerini bilmeyen insanların hürafeleri hala dolaşmaktadır. İnsanlar zannediyorlar ki işledikleri yanlışlar, tazlandıkları günahlar var. Bunun için mutlaka önce cehenneme girecekler. Günahlarının karşılığını ödeyene kadar cehennemde kalacaklar. Ama günahı bitince bu sefer de kazandıkları sevapların karşında cennete gireceklerdir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i hiç uygun olmayan bir yanlışlık numunesi ve ne yazık ki Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Söylediğimiz gibi 58 tane ayet-i kerime cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkamayacağını beyan ediyor. Bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Günümüz İslam tatbikatında zikri çoğu zaman göremiyoruz ama Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı daimi olarak zikretmemiz emrediliyor. Sizce zikir yapmanın dindeki önemi nedir?
6: Ya her konuda aslında zikrediyoruz bence de ama şey olarak, bunu farkında olarak değil. Mesela bir şey oluyor, Allah falan diyoruz ama bunu farkında olarak yapmak tabii ki de daha önemli bir şey bence.
4: Allah dostları, işte bir tane tanıdığım birisi var. Mesela onlar da zikre en çok önem veriyor diyebilirim. Hani ne kadar yapamasak da kesinlikle çok önemli zikirde.
1: Zikreden insanda neler değişir sizce?
2: Yani Allah'ın varlığını daha iyi anlamış olur ve buna göre davranmaya başlar. Çevresine, kendine, işte ailesine.
6: Bir kere ruhen daha mutlu hisseder, huzurlu hisseder. Bilir yani, bir şekilde bilir Allah'ın ona yardım edeceğini.
4: Ya bir kere huzurlu olacağımız kesin. Bence Allah'a daha yaklaşmış hissedebiliriz. Ve günün yorgunluğunu aldığına inanıyorum ben.
1: Peki sizce herkesin zikrettiği, birbirini sevdiği, Allah'a yaklaştığı böyle yeni bir dünya kurulabilir mi?
2: Kurulabilir açıkçası. Dediğiniz gibi o insanlar sayesinde belki ve böyle bilinçlendirilerek.
4: Herkesin değil. Yani tabii ki ayrı zamandayız ve artık herkesin dönüş yapabileceğini sanmıyorum ama bilemem tabii ki. Benim fikrime göre hayır.
6: Çok sıcak olur tabii ki. Aile içinde bile mesela bir kişinin bir şekilde dine bir tık bile uzak kalsa aile içinde bile garip hisseder insan ama herkes dine çok bağlıysa aile içinde bile düşündüğümüzde çok İnsan mutlu olur tabii ki.
0: Bir misafirini zikreden kişi Allah'ın varlığını daha iyi anlamış olur. Çevresine ve kendine buna göre davranmaya başlar. Zikir yaptıkça üç cephede de bir sulh ve sükun hali oluşur mu? Evet. Mutluluk zaten üç alemde kavganın tamamen bittiği sulh ve sükun halinin yaşadığı bir muhtevayı ifade ediyor. İnsanın dünya üzerinde mutlu olması üç cephede uygulaşan bir meyvedir. Bir insanın birinci cephede insanın iç dünyasının var. Ne zaman nefsimizle ruhumuz arasındaki kavgayı bitirirsek iç dünyamızda mutluluk, o zaman mutluluk oluşur. O zaman iç dünyamızda mutlu olabiliriz. Ne zaman başka insanlarla kavgamızı bitirirsek, burada zikredildiği gibi, o zaman orada da sulh ve sükuna ulaşırız. Allah'la olan ilişkilerimize gelince bir emirler cephesi var. Mutluluğumuzun temelinde %90'dan fazla yeri zikrin kaplar. Mutluluğumuzun sırrı zikirdir. Mutlu olan insan iç dünyasında nefsinin bütün afetlerini daimi zikir yok etmiş olan kişidir. Allah razı olsun. O zaman da mutluluğumuzun %90'ında evet zikrin yer aldığını görüyoruz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Şeytanın başarı kazandığı her yerde hurafelerin devreye girdiğini söylemek mümkün müdür? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum, hem de kalpten.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Şeytanın başarı kazandığı her yerde hurafelerin devreye girdiğini söylemek mümkün müdür? Evet. İnsanlar yeni kavramlar türeterek ya da Allah'ın emretmediği şeyleri emir şeklinde sokarak bidat müessesini asırlar boyunca gerçekleştirmişler. Sonuç şuraya ulaşıyor. Şeytanın başarı kazandığı her yerde bidat vardır. Orada asıl unutulmuştur. Orada asıl olmayan insanların hedefledikleri şeyler sahneye de konulmuştur. İşte yakında diyor Peygamber Efendimiz'in hadisi var. Yapmadıklarını söyleyen, emretmediklerini yapanlar var. Allah-u Teala'nın bidatleri emretmediğini kesin biliyoruz. İşte görüyorsunuz ki benden önce Allah'ın gönderdiği her peygamber mutlaka ümmetinden havarileri ve arkadaşları olmuştur. Bunlar onun sünnetiyle amel ederler, emirlerini de yerine getirirlerdi. Sonra bu peygamberlerin ardından öylesi kötüler zuhur etmişti ki yapmadıklarını söyleyip kendine emretmeni yapmışlardır. Kim bu gururla eliyle mücadele ederse mümindir. Kim bununla diliyle mücadele ederse mümindir. Kim de onlarla kalbiyle mücadele ederse o mümindir. Bunun gerisinde zerre kadar kişinin imanı yoktur. Evet, çok güzel bir şekilde hadis-i şerif bize bu durumu açıklıyor. Tekrar ediyoruz. Benden önceki her peygamberin mutlaka ümmetinden havarileri ve arkadaşları olmuştur. Havariler Hazreti İsa Aleyhisselam'ın, arkadaş sahabe ise Peygamber Efendimiz'in, onun sünnetiyle amel ederler. Emirlerini de yerine getirirlerdi. Onun sünneti, Allah'ın Kur'an'da emrettiğini yapan, yasak ettiği fiili de yapmayan sünnet ve emirlerini de yerine getirirlerdi. Bu peygamberlerin ardından öyle kötüler zuhur etti ki yapmadıklarını söyleyip yalan söylüyorlar yani. Yapmadıklarını söylüyorlar ve kendilerine emredilmeyeni yapıyorlar. Bidatlarla amel ediyorlar. Kim bunlarla eliyle mücadele ederse mümindir. Kim bunlarla diliyle mücadele ederse mümindir. Kim bunlarla kalbiyle mücadele ederse mümindir. Kalbiyle mücadele etmek imanın en zayıfıdır. Bir Her An Kur'an, Her An Mutlu programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma asrava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. El Fatiha ma asrava.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Erhan Kur'an, Erhan Mutluluk Konferansı'nın midesinde tekrar birlikteyiz. Çağımızın sorunu mutsuzluktan, stresten, depresyondan ve öfkeden kurtularak aile saadetine ulaşmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İnsan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Yaşadığı bu dünya hayatında devamlı huzursuz, umutsuz, stres ve depresyon içerisinde öfkeli bir hayatı yaşamasını hiç kimse istemez. Ama dünyada yaşayan 8,5 milyar insan arasında bu konuda yaptığımız araştırmalara, istatistiklere bir göz atalım. İnsanın iç dünyasındaki sorunlar itibariyle birinci slaytımız stres. İngiltere'ye yapılan bir araştırmaya göre doktor ziyaretlerinin %70'inin, ciddi hastalıkların ise %85'inin sebebi strestir. Türkiye'de yapılan araştırmaya göre çalışma hayatındaki stres %100 üzerinden 76 noktasına tekabül ediyor. Depresyon, ikinci slaytımıza baktığımız zaman Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre depresyonda olan kişi sayısı dünya genelinde 322 milyon, Türkiye'de 3 milyonun üzerinde depresyon olan kişi söz konusu. Son 10 yılda %18 depresyon oranı artmıştır. Depresyon intihara sürükleyen en büyük risktir. Stres ve depresyon slaytına da bakacak olursak, Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 11 yılda antidepresan kullanım miktarı yaklaşık %70 artmış. İntihar oranlarına bakacak olursak, dünyada her yıl yaklaşık 800 bin kişi intihar ediyor. Başka bir deyişle her 40 saniyede bir kişi intihar ediyor. Birçok ülkede intihar oranları artmış durumda. Başka insanlarla yaşadığımız sorunlar itibariyle olaya bakacak olursak, boşanmalar artıyor. Türkiye'de son 10 yılda boşanma oranı %50 oranında artmış. Avrupa ülkelerinde Belçika, Portekiz, İspanya ve Hollanda'da evliliklerin yarısından fazlası boşanmayla sonuçlanıyor. Aile içi şiddet son yılda dünya genelinde 15-49 yaşları arasında 243 milyon kadın yakın partneri tarafından şiddete maruz bırakılmıştır. Son yıllarda aile içi şiddet %25 ile %33 arasında artmış durumda. Cinayetler Birleşmiş Milletler raporuna göre dünya genelinde cinayetler savaşlardan 5 kat daha fazla can almış. Kadın cinayetlerinin %58'inin aile içi şiddetten kaynaklandığını görüyoruz. Silahlı şiddet olaylarının son 5 yılda %69 artması boşluğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, nasıl iş dünyamızda stres, depresyon, huzursuz, mutsuzluk an safhada ise başka insanlarla bir ilişkilerimizde de aile içi kavgalar sebebiyle boşanmalar, cinayetler, intiharların artışını görüyoruz. Ama bunun asıl sebebi yıllar geçtikçe Allah'a verilen değerin azalmasında görüyoruz. 1991 yılında günümüze Allah'ın hayatımda önemli bir yeri vardı diyen insanların oranı yıllar geçtikçe azalıyor. Dünya genelinde 1991 yılında %54 olan değer günümüze ise %49'a düşmüş durumda. İnsanların gelir seviyesi arttıkça inancın gerekliliği azalıyor.
Yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah inancı, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gerektir diyor. Gelir seviyesi arttıkça Allah inancının gerekli görme oranının düştüğü gözleniyor. Yani insanlar Allah'tan uzaklaşıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu olay Kur'an muhacesinde incelendiğinde şu sonuçlara ulaşıyoruz. İş dünyamızda kavga ve huzursuzluğu kısa maddelerinde sizlere ifade etmek istiyoruz. İnsanın iş dünyasındaki ruhla nefs arasındaki kavga sebebiyle mutsuz, huzursuz olması, bir içindeki ruh ve nefsin kavgası sebebiyle mutsuz, huzursuz. Evvela buna geçmeden evvel yaratılışımıza beraber bakalım. Allah-u Teala bütün insanları bir fizik bedenle, bir nefsle ve bir de zatından üfürdüğü ruhla üç ucu ve serbest iradeyle yaratmış. Nefsimizin manevi kalbindeki 19 afete karşılık ruhumuzda 19 tane hasret var. Ve dış dünyamızda şeytan devamlı bu afetlere tesir etmek suretiyle bizi Allah'a karşı isyana sürüklüyor. Şimdi tekrar o slaytımıza bakacak olursak, nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle dikkat ederseniz 19 tane hasret ruhta, 19 afet nefste. Ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasaklar işlemiyor. Nefs Allah'ın emirlerine bütünüyle isyan ediyor, yasakları işliyor. Şimdi nefse ruh arasındaki kavga sebebiyle olaya baktığımız zaman içindeki ruh ve nefsin kavgası sebebiyle biz huzursuz ve mutsuzuz. Nefsin şeytanın tesiri anlaşarı akla kabul ettirmesi sebebiyle mutsuzuz. Bitiminden sonra ruhun nefsin yaptığı şer kadar azap sebebiyle kişi huzursuz ve mutsuz. Dış dünyamıza bakacak olursak ne görüyoruz? Dış dünyamızda da insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında insanın dış dünyadaki durumuna baktığımız zaman Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah'a ve imlâhı iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Ama bu nefse emarede olan kişi komşusuna zulmediyor. Zulüm yapması sebebiyle kişi huzursuz ve mutsuz. Arkasından zulüm gören kişi de eli boş durmayacaktır. Zulüm görmesi sebebiyle kişi mutsuz ve huzursuz. Zulme maruz kalan mazlum. Mazlum intikam alması sebebiyle huzursuz ve mutsuz. Ruhun nefse yaptığı azap sebebiyle huzursuz ve mutsuz ve intikam alamaması sebebiyle stres. İş dünyasında stres oluşuyor. Çağımızın da en büyük hastalığı stres. En büyük problemi. Gelelim Allah ile ilişkilere. Allah ile ilişkilere baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah ile ilişkilerde Allah'ın emirlerine uymuyor kişi, yasakları işliyor, şeytanın adımlarına tabi. Şeytan insanlara nefsin taleplerini kabul ettiriyor, akla kabul ettiriyor ve mutsuzluk üçgeni içerisinde, bir mutsuzluk üçgenimiz var, onu da görelim. Mutsuzluk üçgeni içerisinde bir hayat yaşatıyor iblis. Bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarda kaybettiğimiz dereceler. Mutsuzluk üçgeni içerisinde bir hayatı yaşıyor kişi. Ama eğer kişi Allah'ın davetini kabul ederse ki Allah Teala Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yaşayabilecek bütün insanlar için katından bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan kutsal kitaplar indiriyor. Bu kutsal kitapları bize açıklayan, hayatımıza tatbik etmesini sağlayan Allah'ın Resulleri, mürşitleri var. İşte Allah'ın katından gelen
O mürşitler bizi Allah'a davet ediyor. Allah'a davet mutluluktur daveti kabul edenler için. Daveti kabul etmeyenler için de azaptır. Çünkü ondan sonra Allah'ın emirleri devreye giriyor. Şimdi gelelim başlangıç noktasında iç dünyamızda mutsuz, huzursuz, stres içinde, Allah'la ilişkilerde Allah'ın emirlerine isyan eden, yasakları işleyen bir insanın sürekli iş dünyasında kavga, başka insanlarla ilişkilerinde de sıkıntı ve bitiminden sonra da azap içinde olduğunu gördük. Ama bunun, bu mutsuzluk ve huzursuzun bitip yerini mutluluğa bırakması ancak Allah'ın davetinin kabulüyle gerçekleşir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ki Allah'la ilişkilerde mutsuzluktan kurtulup mutluluğa ulaşmak ancak İslam dininin yaşanmasıyla gerçekleşir. Başka bir din var mı? Hayır. İslam'dan gayri bir din de yok. Başka bir din de yok. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a indirdiği din İslam'dır. Nuh Aleyhisselam'a indirdiği din İslam'dır. Musa Aleyhisselam'a indirdiği İslam'dır. İsa Aleyhisselam'a indirdiği İslam'dır. Peygamber Efendimiz'e indirdiği İslam, yani hangi zaman dilimine bakacak olursak olalım, Allah Teala'nın insanların sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşması meyanında farz kıldığı 7 sabah 4 teslimden oluşan din İslam'dır. İşte İslam'ın davetini kabul ettiğini düşünelim. Davetin kabulüyle iş dünyasındaki kavga sona eriyor. Şimdi o slaytımıza geçecek olursak. İş dünyadaki mutluluk. İç savaşın sona ermesi sebebiyle mutlu olmak. Bu neyle mümkündür? Nefsin değişmesiyle. Evvela ruhun Allah'a teslimiyle nefs %51 oranında nurlanıyor. O kişinin iş dünyasındaki kavga %51 azalıyor. Bu şerrin işlememesi sebebiyle %51 oranında artık yasaklara uyuyor. Yasaklara uyması hasebiyle de ruh açlık nefse azap etmiyor. Ve kişi iş dünyasında %51 oranında mutluluğu yaşıyor. Ruhun teslimiyet noktasında. Dış dünyasında baktığımız zaman zulüm yapması sebebiyle %51 oranında mutluluğu yaşamaya başlıyor. Başkalarının zulmüne rağmen onları affetmesi sebebiyle mutluluğu yaşıyor ve intikam alamaması sebebiyle mutluluğu yaşıyor. Allah'la ilişkilere baktığımız zaman Allah'la ilişkilerde ne görüyoruz? Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasaklar işlemiyor. Şimdi bütün bu söylediklerimizi bir resimli slide üzerinden gerçekleştirelim. Resimli slide'a baktığımız zaman başlangıç noktasında insanlar neden huzursuz ve mutsuz? Nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle huzursuz ve mutsuz. Burası birinci hal. Bizimle diğer insanlar arasındaki kavga sebebiyle huzursuz ve mutsuz. Bakın kişi ve onun karşısında toplumun diğer bireyleri var. Herkes de kavga halinde. Dış dünyasında da kavga sebebiyle huzursuz ve mutsuz. Allah'la ilişkilerde Allah'ın emirlerine itaat etmediğimiz için, yasakları işlediğimiz için devamlı huzursuz ve mutsuz. Adeta o kişi Allah'a değil dünyaya tapıyor. Ama Allah Teala katından resuller gönderiyor. Ve veli mürşitler gönderiyor, resuller gönderiyor. O kişiyi Allah'a davet ediyor. Kur'an-ı Kerim'e ve diğer kutsal kitaplara baktığımız zaman dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak.
neyimiz var Allah'a teslim edeceğiz diye? Allah'ın bize verdiklerini sırasıyla Allah'a teslim edeceğiz. Ne demiştik? Allah Teala bizi bir fizik bedenle yaratmış. Allah Teala bizi bir nefse dizayn etmiş. Allah Teala ruhundan bize üfürmüş. Öyleyse sırasıyla evvela ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğiz. En sonunda nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz ve böylece sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşacağız. İşte ruhun Allah'a teslimi insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin 21. basamağında gerçekleşiyor. Bir ve ikinci basamakta olanlar, onlar daveti kabul etmeyenlerdir. Onlar seçilmeyenlerdir. Onlar Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişilerdir. Ama Allah'ın katından Resul'ün getirdiği daveti kabul edenler, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, Allah-u Teala 12 ayet-i kerimede farz kılmış. Bu farzı yerine getirenler, Allah-u Teala onların üzerine Rahim esması ile tecelli ediyor. Dördüncü basamak. Ve dördüncü basamakta Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli edince peş peşe Allah-u Teala o kişi üzerinde değişiklikler vücuda getiriyor. Evvela baş gözündeki icabın müstüreyi alıyor. Sonra baş kulaklarındaki vakrayı alıyor. O kişi İrşat makamını irşat makamı olarak görüyor. Sonra kalbindeki ekiniti alıyor. Öyleyse hicaben mestürenin alınması irşat makamını irşat makamı görmesiyle vakranın alınması irşat makamının sözlerinin işitilmesiyle ekinetin alınması kalbimize Allah-u Teala'nın ekinliği kaldırıp ihbati koyması ile gerçekleşir. Öylece o kişi amin olur ve amin olan kişi Allah onun bütün günahlarını örttüğü için birinci kat cennetin sahibi olur. Ama Allah Teala onu halde bırakmaz. Kalbine hidayet de ulaşıyor. Sekizinci basamak. Dokuzuncu basamakta kalbi Allah kendisine çeviriyor. 10. basamakta kişi göğsünden kalbini Allah-u Teala nur yolunu açıyor. Böylece 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ın ismini tekrar ediyor. Allah'ın ismi şifre. Kainatın şifresi. Bu ismi kim tekrar ederse Allah'ın katından bir çift nur o kişiye geliyor. Gelen bir çift nurun selavat ve rahmet olduğunu görüyoruz. Hangi ayet-i kerimede? Bakara 156-157. Ayet-i kerimelerinde. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman biz Allah'a içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. İşte onların üzerine selavat ve rahmet vardır. Ve onlar hidayete erenlerdir. Selavat bir taşıyıcı, rahmet kalbe girici, %2'lik rahmet o kişinin kalbine geliyor, kişi huşu sahibi oluyor. İşte huşu sahibi olan kişi kim perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazını kılarsa, mürşidin aranması hacet namazını kılarsa bakıp 46'ya göre 14. basamakta Allah-u Teala ona mürşid gösteriyor. O kişi mürşidine tabi oluyor. Mürşit deyip geçmeyin. Mürşit Allah-u Teala'nın o kişiye tayin ettiği kalp doktoru. Başlangıç noktasında herkesin kalbi hasta, 19 tane afetin sahibi. Allah-u Teala Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya eyyühennâsü kad câukum mev'izetun min rabbikum ve şifâ min nâfis zûrî. Ey insanlar, size Rabbinizden öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. İşte bu şifa reçetesini veren Allah'ın mürşididir. Allah-u Teala'nın her devirde tayin ettiği devrin imamı o insanlar için kalp doktorudur. Mevlana bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. İşte bu nefs hastalıkların
Doktoru her devirde devrin imamıdır. Ama hastaların ona gelebilmesi için bir nevi sağlık ocakları hükmünde vesileler var. İşte Allah Teala buyuruyor ki diğer insanlara Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu takkullaha ve ebtegu ileyhi vesilete. Hasta olanlar siz Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve nefs hastalıklarının doktoru devrin imamına vesileyi Allah'tan isteyin. O sağlık ocağına gittiği zaman onu asıl hastaneye, doktora sevk ediyor. İşte oradan alınan reçeteyle o kişi devrin imamının ana dergahına ulaşıyor. Devrin imamının ana dergahında nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesi kalpteki hastalıklardan temizlenme, arınmayı ifade ediyor. Şimdi nefs tezkiyesine başladığımızı düşünelim. Mürşidine tabi olup da yedi nimetin sahibi olduğu an 15 bin, 7 bin zikirle reçeteyi kullanmaya başlıyor. 7 bin zikir, 9 bin zikir, 13 bin zikir, 15 bin zikirle nefsi emmareyi geçiyor. Nefsin manevi kalbindeki arınma, afetlerden arınma %7 gerçekleşiyor. 17 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki arınma ruh ikinci gök katına %14 gerçekleşiyor. 19 bin zikirle ruh üçüncü gök katına nefsin manevi kalbindeki arınma %21. 21 bin zikirle zikri yapan fizik vücut ama bize üfürülen ruh dördüncü gök katına ulaşıyor ve nefsimizin manevi kalbindeki arınma %28. 23 bin zikir ruhumuz beşinci gök katına, nefsimizin manevi kalbindeki anı nefs-i raziye %35. 25 bin zikir, ruh altıncı gök katına, nefsimizin manevi kalbindeki arınma %42. 33 bin zikir, nefsimizin manevi kalbindeki arınma %49, iki de rahmet %51 nurlanıyor. %51 nura artık şeytan tesir edemiyor. Şeytan eskiden nefse %100 tesir ederken şeytanın tesir alanı %49'a iniyor. %51 nura tesir edemiyor. Buna karşılık ruhumuz da 7 tane alemi geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'a teslim oluyor. Ruhun tesliminde nefsimizdeki arınma %51. Ve biz ermiş evliya oluyoruz, Allah'ın dostu oluyoruz. Bunu sağlayan bize Allah-u Teala'dır. Tek bir dilek de Allah bizden sadece Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Ondan sonrasını Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Allah ulaşmayı kalben dileyenin üzerine rahim esmasıyla tecelli ederek onları aminu kılıyor, birinci cennetin sahibi kılıyor. Onları mürşitlerine ulaştırıyor. O güne kadar işlediği bütün günahları sevaba çevirerek ikinci kat cennet onları nefs tezkiyesine başlattırıyor. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, maziye tezkiyesini bir bir geçerek nefsin manevi kalbinde arınmayı %51 oranında gerçekleştiriyor ve ruh Allah'ın zatına ulaşıyor, ermiş evliya oluyor. Ermiş evliya olan birisini aile içerisinde düşünelim. Aile karı koca ve çocuklardan oluşuyor. Ailenin fertleri karı koca bu nefs tezkiyesini sağladıklarını kabul eder. Nefs tezkiyesini sağlamazlarsa ne demiştik? İç dünyasındaki huzursuzluk, mutsuzluk sebebiyle şeytan sürekli aklı ikna ederek şerri işlettiriyor insana. Şer
ruhun nefse yaptığı manevi azabı da beraberinde taşıyor. Dış dünyasında nefsin manevi kalbindeki afetler sebebiyle devamlı insanlara çatışma halinde zulmediyor onlara. Onlar da ona zulmedeceklerdir. Kavga bitiye devam edecek. Bunun sebebi Allah'la ilişkilerin emrettiği şekilde olmaması. Ama şimdi kişi öyle değil. Kişi Allah'ın temel emrine uyarak 12 kere üzerine farz kılınan ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyor. Allah Teala da söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse Şura 13 ve Rad 27'de onun ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Allah verdiği sözü yerine getirmesi sebebiyle Allah o kişiye rahim esmasıyla tecelli ederek 7 Furkan'ın sahibi kılıyor ve 12 tane ihsanla onu mürşidine ulaştırıyor. Mürşidle birlikte nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesi demek şeytanın insandaki etki alanının azalması demektir. Allah Resulü bu sebeple şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Şeytanın vücuda giriş yollarının daraltılması Allah'ı zikretmekle gerçekleşir. Ve çok kısa süre içerisinde 33 bin zikirle şeytanın vücuda giriş yolu %51 oranında azalmış, %49'a düşmüştür. Bunun manası o kişi iç dünyasında %51 oranında mutludur. %51 oranında başka insanlarla kavga etmiyor, kavga etse bile onları affediyor. %51 oranında Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlemiyor. Ama kişinin %100'e ulaşabilmesi için zikrini arttırması lazım. Zikir artışıyla birlikte fizik gücünü de Allah-u Teala'ya teslim etmesi 18 saat zikirle ancak mümkündür. 18 saat zikre ulaştığı zaman o zaman şeytanın etki alanı %81 azalıyor. O kişi %81 oranında mutluluğu yaşıyor dış dünyasında. Allah'la ilişkilerde Allah'ın emirlerini %81 oranında yerine getirerek yasakları işlemiyor. %100'e ulaşabilmesi ancak nefsin Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Bu da daimi zikre ulaştığı zaman. Şimdi tekrar o resimli slaytımıza bakacak olursak ne görüyoruz? Resimli slaytımıza bakacak olursak şunu görüyoruz. Bakın, mutsuzluktan bir insanın mutluluğa ulaşabilmesi ve aile saadetine ulaşması. Şimdi burada görüyoruz mutsuz, huzursuz ama ruhun teslimi için harekete geçtiği zaman %51 oranında artık kişi iç dünyasında mutluluğu yaşıyor. Dış dünyasında da %51 oranında başka insanlarla kavga etmiyor, uzlaşıyor, onları affediyor. Kendisine zulüm yapılması halinde. Affeden ve karşı taraftan özür dileyen bir kişi arasında kavga yok. O sebeple af barışın zekatıdır. Uzlaşma sağlanıyor. %51 oranında da Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlemiyor. Ama kişinin mutluluğun artabilmesi zikrin artışına bağlı. 18 saat zikre ulaştığı zaman nefsin manevi kalbindeki arınma %81'e ulaşıyor. Buna karşılık dış dünyasındaki durum %81 oranında

iki kanatlı. O zaman o kişi toplumun hiçbir bireyiyle aslında artık kavga içinde değil, herkese yardım ediyor. O insanlar hepsi nefsi emmarede %90'ı, evet o nefsi %90 emmarede olan kişi, onların kötülüğüne karşı hayırla mukabele ediyor. Ve Allah'ın daimi zikremini yerine getirdiği için Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir duruma ulaşıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bu çağımızın tekrar konferansımızın başlığına gelmek istiyoruz. Çağımızın sorunu olan mutsuzluktan, stresten, depresyondan, öfkeden kurtulmak ve aile saadetine ulaşmak çok kolay bir dilek ve Allah'la ilişkilerin Allah'ın emrettiği biçimde kutsal kitaplarda yer aldığı gibi yerine getirerek nefsin Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Nefsin Allah'a teslimi son bir teslim değil, peşinden irade teslimi geliyor. İrade teslimini yapan bir insan Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınıyor. O kişi artık Allah'a kendisini vakfeden, Allah'a diyen bir kişi, Allah için yaşayan bir kişi. Allah için yaşamak demek, o kişinin bundan sonra diğer bütün insanları mutlu etmeye başlaması demektir. Öyleyse mutluluğa ulaşan insanların sayısının artması, toplumun mutluluğa ulaşması manasına geliyor. İşte Osmanlı'nın kurucusunda Osman Gazi'nin mürşidi Şeyh Edebali, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz de diyoruz ki insanı yaşatın ki mutlu bir toplum oluşsun. Mutlu bir topluma ulaşmak mutlu fertlerden geçiyor. Ve bu da çok kolay, çok basit bir dilek. Hepinizin çağımızın sorunu mutsuzluktan, stresten, depresyondan, öfkeden kurtularak aile saadetine ulaşmanızı Efendimiz'in himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Ama eğer siz de mutsuzluktan, stresten, depresyondan, şikayet ettiğiniz öfkeden kurtulmak istiyorsanız, aile saadetine ulaşmak istiyorsanız, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemeniz, tövbenizi almanız lazım. Ben hazırım diyorsanız, o zaman sözlerim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı bütün hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Mutlu etme, mutlu ol. Suriye Üniversitesi'nin yaptığı deney sonuçlarına göre üniversite öğrencileri arasında yapılan bir deneyde öğrencileri 3 gruba ayırdılar. Birinci gruba kendilerini mutlu edecek bir şeyler yapması, ikinci gruba başkalarını mutlu edecek bir şeyler yapması, üçüncü gruba insanlarla ilişki kurmaları görevi verildi. Alınan sonuçlarda başkalarını mutlu etmeye çalışan grup üyelerinin mutluluk derecesi diğerlerinden daha fazlaydı. Bir başka deneyde iyilik yapılacak kişiyi tanımadan ve ilişki kurmadan onları mutlu etmeye çalışmaları istendi. Ve yine alınan sonuçlarda başkası için bir iyilik yapanların mutluluk derecesi kendileri için bir şey yapanlardan daha yüksekti. Onun için bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir.

bu dünyada en üstün kişi kendini bilendir. Bütün mesele insanın kendini bilmesinden başlayarak devamlı olarak insanları mutlu etmeye çalışması. Ama bu sonuca ulaşabilmek her şeyden evvel en üst seviyedeki sevgi olan Allah sevgisiyle başlamak gerekir. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah sevgisi bizi Resul sevgisine, Resul sevgisi ise bizi diğer bütün insanların sevgisine ulaştırır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ı size verdiği nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz, sahabemi de benden dolayı seviniz. Muhterem Efendimiz, sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi yücelmenin merdivenidir. Eğer hayatımızda Allah sevgisine yönelmezsek, bu sevgiyi öğrenmek, yaşamak ve başkalarıyla paylaşamazsak, öğrenemezsek, huzursuz ve mutsuz bir hayatla dünyayı bitiririz. O sebeple devrin imamı muhterem Efendimiz, bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın, bizi biz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan bizim başkalarına verdiğimiz, verebildiğimiz sevgidir sadece. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Seven mutlaka sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat anam.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an matıl programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz özür dilemenin önemi. Birinci sual, başkalarından özür dilemenin önemi nedir? Sevgili kardeşlerim, İnsanların birlik ve beraberlik içerisinde toplumsal hayatı yaşaması ferdin üzerine bir takım sorumlulukların yüklenmesini gerektiriyor. Birinci madde, dışımızdaki herkes hak sahibidir. İkincisi, dışımızdaki herkesi sevmek. Üçüncüsü, sevmenin sağlaması, fedakarlıkta bulunmak. Sevgi fedakarlıktır ve fedakarlığın ölçüsü de zikirdir. İşte her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istiyorsak, önce biz daha güzele ulaşmalıyız. Toplumun da daha güzele ulaşması için zemin hazırlamalıyız. Başkalarına sıkıntı veren birisi olamayız. Ne zaman bu sıkıntıyı verirsek, hissederseniz yapacağımız şey derhal ondan özür dilemektir. Af dilemektir. Yetmez. Bundan sonra o yanlışı bir daha asla yapmamaktır. Biz diyoruz ki haklı olduğumuz halde karşı taraftan af dilemek, özür dilemek her zaman temel hedefimiz olması lazım. Biz ondan af dilediğimiz zaman, özür dilediğimiz zaman kavga biter, barış yerine gelir. Kuvvetli bir ihtimalle o da bizden af dilemek mecburiyeti duyacaktır. Önemli olan olayı olmamış hale getirebilmektir. Eğer gerçekten onun affını kazanırsanız, olay olmamış gibi hüviyetine girer. Af barışın zekatıdır. Şimdi o slaytımıza bakacak olursak, davranış biçimleri açısından A ile B, birlikte inceleyelim olay üzerinde. A'nın B'ye yanlış davranışta bulunduğu, ona zulmettiğini düşünelim. Bir kere, her olay Allah serül hesap olması hasebiyle Allah Teala anında adaleti gerçekleştiriyor. Ama o herhangi bir olayla biz yanı başımızdaki kişiye nefsimize uyarak zulmettik. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim çerçevesinde bize tanıdığı hak şeriat kıssası emrediyor. Misliyle cevap verebiliriz. Ama burada kazancımız yok. Biz herhangi bir olayda kazanamıyorsak aslında ömür sermayemizden kaybediyoruz. Olayı sıfırla bitirmişiz. Halbuki Allah Teala bizden devamlı hayır yapmamızı istiyor. İşte bu olayda iki tercihle karşı karşıyayız. Bir, affetmek. İki, kısas tatbik etmek. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresinin 40. ayet-i kerimesinde 41, 42, 43'te şöyle buyuruyor. Şura Suresinin 41, 42, 43. ayet-i kerimesi. Gerçekten 41'de 40, 41, 42, 43'ü inşallah 40'ta da muhteva var. Evet. Cezâ-ı seyyiatin seyyiatin misla. Yani birisi bize bir zulümde bulunsa misliyle cevap verebiliriz. Ama Allah Teala öyle buyuruyor. Diyor ki femen affe ve aslaha. Ama kim affeder ve ıslah ederse. Şimdi karşı taraf nefsine uyarak bize zulüm işliyor. Biz affediyoruz ve derecat kazanıyoruz. Ama Allah Teala'nın her şey, biz hep Allah içiniz, Allah için olmak, başkaları için yaşamak, o nefsine uyarak bize karşı zulüm işleyen kardeşimizin de ıslah olmasını sağlamak hedefimiz olması lazım. İşte Allah Teala diyor, kim affeder yetmez, kötülüğe karşı hayırla mukabele ederse, yani ıslah ederse, o zaman Allah onları sever. Ama zulme uğradıktan sonra kişi kısas tatbik ederse onun aleyhinde bir ceza yok. Ceza sadece kim içindir? Burada Allah Teala belirtiyor. Allah'ın bizden istediği lemen sebere ve gafere. Ama kim sabreder de, yani affederse ve kötülüğe karşı hayırla mukabele ederse, enne fi zalike li azmin umur, işte en büyük işlerden bir tanesi, yani kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Allah Teala'nın dizaynı bu. O zaman hepimizin buna çalışması lazım. Af, barışın zekatı. Her iki taraf bu şekilde davranırsa o zaman en güzel noktaya ulaşmış olur. Birlik ve beraberlik içinde hayatına devam eder. Kavga işlenmemiş olur. Ölüm işlenmemiş olur. İkinci sual, özür dilememize rağmen karşı taraftan beklediğimiz tepkiyi alamıyorsak ne yapmalıyız? Tasavvufta İslami yaşamakta bir temel kanun var. Kendi sahamızda kalacağız. Yani karşı tarafın sahasında top oynamayacağız. Deplasmanda olmayacağız. Hep kendi sahamızda kalarak gerekeni yapacağız. Başkalarının sahasına geçmeyeceğiz. Biz de sadece kendimize düşeni yapacağız. Onlar doğru tepki vermek mecburiyetinde değillerdir. Onlar ne yaparsa yapsınlar, ona karışmayacağız. Ondan etkilenmemek temel hedefimiz olacak. Her af dilediğimiz kişiden negatif bir karşılık alıyorsanız, af dilemeniz de onları kırmaktan daha beter bir standarda vücut buluyor olabilir. Böyle bir durumda kendi davranışlarımızı dikkatle yerli yerine oturtmalıyız. İştenlikle af dilememiz halinde onun kalbini almak üzere hedefimizin mutlaka onu mutlu etmek olduğunu, onu sevdiğimizi ona ispat edersek, ondan gelmese bile bu Allah için yapmış olduğumuz güzellikler, davranışlar mutlaka Allah'tan karşılığını alacaktır. İyilik yap, denize at, balık bilmese kim bilir? Halik bilir. Öyleyse karşı taraftan beklenti içinde olmayacağız ama biz davranışlarımızı daha güzele doğru ona karşı değiştireceğiz. Üçüncü sual, bizden özür dileyen kişiye karşı içimizdeki kırgınlıkları nasıl yok edip onu affedebiliriz? Sevgili kardeşlerim, başkasının bize karşı yaptığı davranışları unutmak, bizim başkalarına yapmış olduğumuz iyilikleri unutmak asıldır. Bunu neyle gerçekleştirebiliriz? Her halükarda o başkaları bize kötülük yaptıklarında derecat kazanmışızdır. Yetmez. O olaydan negatif etkilenmişsek, aynı zamanda o olay bize nefsimizdeki afetleri, hangi konuda afetlerimizin had safhada olduğunu bize bildirmiştir. Öyleyse karşı taraf her olayla aslında bize yardımcıdır. Yani dışımızdaki herkes bizim için bir kaderdir, müsaadeli kader. Ya bir hayır bize ulaştırıyor ya bir faydayı. Kendisi bize karşı bir hayır işlerse o derecat kazanıyor. Biz bir faydaya ulaşıyoruz. Ama nefsine uyarak bir davranışta bulursa, zulmederse o zaman o derecat kaybediyor. Biz derecat kazanıyoruz. Öyleyse bizden özür dileyen kişiye karşımızdaki kırgınları nasıl yok edebiliriz? nefsimizdeki afetlerin temizlenmesi istikametinde harekete geçmeliyiz. Yani zikre başlamalıyız. Evvela şu kırılmak faktörünü devreden çıkartalım. Herkes yanlış yapabilir. Biz de yapabiliriz. Burada bize düşen görev bundan etkilenmemektir. Olayın negatif cephesini dikkate almamayı başarmalıyız. Ne diyoruz? Başkalarının yapmış olduğu negatif şeyleri unutmak, bizim başkaları yapmış olduğumuz iyilikleri unutmak, her ikisi de bize derecat kazanıyor. İster başkası bize kötülük yapsın derecat kazanıyoruz, ister biz başkalarına yapmış olduğumuz iyiliklerinde de derecat kazanıyoruz ve bu amel defterimize geçmiştir, hesap görülmüştür. Vallahu seril hisab. Bir gayretin sahibi olmalıyız bu istikamette. İlk düşünmemiz lazım gelen şey, yaptığı yanlış arkasında benimle alakalı olan kesime dikkatle bakmalıyım şeklindedir. Bu cepheden baktığımız zaman olayı daha ilk anda bir çözüm bize ulaştıracaktır. Biraz sabredebilirsek, biraz zikir yapabilirsek, Allah'tan yardım isteyebilirsek yardım gelecektir ve biz hedefimize ulaşmış olacağız. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala başkalarına yaptığımız her yanlış davranışta ondan hemen özür dilememizi emrediyor. Sizce herkes yaptığı yanlış davranışlar için birbirinden özür dilese dünya nasıl bir yer olurdu?
2: Cennet olurdu bence.
1: Allah-u Teala davranışlarımızın başkalarını incitmeyen bir noktaya ulaşabilmesi için her şeyden önce Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
3: Vallahi dualarımız Allah'a ulaşır, namazımız Allah'a ulaşır. Allah'ın emrettiklerini yaptığımız zaman daha biz de mutlu oluruz, Cenab-ı Allah da bizi sever.
4: Yani dua ederek, ben hep dua ediyorum, devam, zikir ediyorum, namaz kılıyorum.
5: Kalbini kırdığımız bir arkadaşımızı gönlünü almak, ona hani herhangi bir hediyeyle sevindirmek.
1: Allah'a ulaşmayı dileyen insan bunları kolaylıkla yapar mı diyorsunuz?
5: Tabii ki yapar.
1: Allah-u Teala aslında Kur'an-ı Kerim'de ruhumuzun kendisine ulaşması gerektiğini farz kılmış. Yani ruhun ulaşmasındaki niyaz, nefsin terbiye olması. Peki nefsimizdeki afetleri gidermek için Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekmiyor mu?
2: Evet, sonuçta en geç Rabbime döneceğiz. Kaçışı yok.
1: Ama Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hadis-i şerifinde ölmeden evvel ölünüz.
2: Evet, çünkü kendimizi bir köşeye çekip Rabbimle konuşmamız lazım, hesaplaşmamız lazım.
1: Siz Allah'a ulaşmayı dilemek ister miydiniz?
5: Tabii ki isterim.
4: Ey Yüce Allah'ım, ben bu dünya hayatını yaşarken size ulaşmak istiyorum.
5: Senin ermiş evliyaların dostlarından olmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'ın emrettiklerini yaptığımız zaman biz de mutlu oluruz. Cenab-ı Allah da bizi sever. Allah'ın emrettikleri arasında Allah'ın sevgisini kazanmamızı sağlayacak en önemli şey nedir? Mürşide tabiyettir tabii. Allah Teala Ali İmran 31'de İn kuntum tuhibunallaha, eğer Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni en yufikumallahu, eğer siz Allah'ı seviyorsanız o takdirde bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin. Demek ki öncelikle Allah'a giden yolun birinci adımı Allah'ı sevmekten geçer. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, kimdir Allah'ı seven? Ona ulaşmayı dileyen. Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Eğer siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, Allah'ı seviyorsanız, o zaman o takdirde bana tabi olun, ikinci safhası, ki Allah da sizi sevsin. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hedef emirler var, vasıta emirler. Hedef emirler Allah'la aramızdaki ilişkiyi, vasıta emirlerde bu hedeflere ulaşmak için kullandığımız vasıtaları bildiriyor. Bakara 186'da Allah Teala İza sa'alaka ibadi anni fenni qareebun ucubu davati da'i zadani felyesecubu li vel yu'minu bil alem yerşudun. Kullarım sana benden sorduğu zaman ben onlara yakınım, dua edenin davetine icabet ederim. Kişi Allah'tan maddi şeyler de, dünyalık da isteyebilir. Kişi manevi taleplerde de bulunabilir. Allah Teala dünyalık talep edenlere 7 ayet-i kerimede kim bizden dünya isterse veririz, ahirete nasibi yok. Ama kim bizden ahireti isterse ikisini birden veririz. O zaman akıl sahibi kişinin tercihinin ahireti istemek olması gerekir. Nitekim Allah Teala da Resulullah da hadislerinde Allah niyeti en önce ahiret olana dünyayı da veriyor. Ama niyeti sadece dünya olan ahireti vermez. Şimdi bu noktayı nazardan bakacak olursak, Bakara 186'ya dönecek olursak o zaman bu ayet-i kerimede bahsi geçen talebin Allah manevi talep olması lazım. Manevi talepte bulunduğumuz zaman Allah Teala icabet. Manevi talebin de karşılığı Allah'ın davetine icabettir. Onlar bizim davetimize icabet etsinler. Allah'ın davetine, Allah'ın daveti ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Emaneti sahibine teslim etmek. İşte biz bunu yaptığımız zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, Allah Teala Rahim esması ile tecelli ederek bizi kesinlikle 12 tane insanla mürşidimize ulaştırıyor ve oradan da irşada kadar olan bir seyir içerisinde olmamızı istiyor. Burada kullanmamız gereken elbette ibadetler var. Vasıta emirler. Allah hepimizi çok sever. Allah-u Teala'dan Allah yolunda yükselmek için, Allah'a daha çok yalak olmak için, Allah'ın sevgisini kazanmak için taleplerde bulunuyorsak, Allah mutlaka bu talepleri pozitif istikamette değerlendirecektir. Ne diyordu Yunus? Bana seni gerek seni. Bu iki ayrı istikametteki teslim ve afal ifade ediyor. Bir, Allah'a ulaşmak. İki, Allah'ı görmek. Sonra da Allah'la bütünleşmek. Öyleyse varmak istediğimiz yer Allah'tır. Gayemiz de Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bizim Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'tan razı olduğumuzu ispatımız üzerine Allah da bizden razı olur ve ihsanlarını vermeye başlar. Evet, gerçekten birinci adımı biz Allah'ı sevmek, birinci adım Allah'a ulaşmak. Bu bir dilektir. İkinci adımı Allah-u Teala'nın zatını görmek. Bu nefsimizi tasfiye etmektir. Sonra da Allah ile bütünleşmek. İstediğimiz nokta bu inşallah. Allah razı olsun. Baktığımız zaman birinci ruhun Allah'a tesliminde Bakara 257'de Allahu veleyyüllezine aminu يُخْرُجُ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَهُمُ الطَّاغُوتَ Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Ama kafirlerin dostu tağuttur. İnsan ve cin şeytanlar, şeytan şeytanlardır. Onlar da onları nurdan zulmete götürürler. Kim Nisa 175'e göre فَمَنْ لَذ۪ينَ آمِنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسِمُوا بِهِ فَيَسُلْخُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَدْلٍ Allah amin olanları, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri, ona sarılanları, Allah kendine bir rahmet fazlının içine koyacak. Onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracak. İşte bu dizayn içerisinde sırat-ı müstakim üzerinden 7-8 aylık süre içerisinde o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Ve Yunus 25'te Vallahu yed'u dâri selam ve yehdi men yeşâ'u ilâ sırat-ı müstakim. İşte Allah Teala teslim yoldan olan zatına davet eder. Ve kendisine ulaştırmayı dilediği de sırat-ı müstakimi ulaştırır. Sırat-ı müstakim üzerinden ruhu Allah'ın zatına ulaşan kişinin lehumül husna onlar için cennet vardır ve ziyade Allah'ın zatını görmek söz konusudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala aslında istiyor ki hatalı olmasak da karşımızdaki insandan özür dilemek büyüklüğünü gösterelim ve anlaşmazlıkları yok edelim. Bu hedefe ulaşabilmemiz için de zikir yaparak nefsimizi temizlememizi emrediyor. Sizce zikrin faydası nedir?
2: Çok büyük faydası var.
3: Her şeyden önce kişi huzurlu olur. Kötülüğe yaklaşamaz. Kötülüğe iyilikle yaklaşır.
1: Allah-u Teala buyuruyor ki Allah'a ulaşmayı dileyip nefs tezkiyesi yapan herkesin kalbindeki nur, karanlıklar azalır, nurlar girer. Dolayısıyla bu durumda bir insan birine hata yaptığında ya da kalp kırdığında özür dileme ihtiyacı duyar, değil mi?
4: Bazen çevremde hani gördüm mesela, hacı adam var, hoca bildiğim namaz kılıyor, hacı da gitmiş. Ya insanların kalbini kırıyor, görüyorum ama hiç de özür dilediğini görmedim. Birkaç insan gördüm yani böyle.
1: Yani şey mi demek istiyorsunuz, her zikir yapanın nefsindeki afetler azalmıyor?
4: Azalmıyor maalesef.
1: Sizce zikir yapan bir insan başkasından kolaylıkla özür dileyebilir mi?
5: Evet, dileyebilir. Zikir çeken insanın hani kalbi temizleniyor, kalp gözü açılıyor. Zikir çektikçe ahlakımız düzeliyor, huyumuz düzeliyor, karakterimiz düzeliyor.
1: Yani şunu diyebilir miyiz? Zikir yaptığınızda afetlerinizin azaldığını hissederek daha mı mutlu oluyorsunuz?
5: Evet, tabii ki. Daha çok.
1: Evet. O zaman birlikte şu an Rabbimizi zikredip bu mutluluğu tekrar yaşayalım mı?
5: Evet. Allah, Allah, Allah, Allah.
0: Bir misafirimiz, çevremde hacı adamlar var, hocalar var. Ama insanların kalbini kırıyorlar. Hiç de özür dilemediklerini gördüm. Üzüldüklerini görmedim. Her zikir yapan kişinin nefsindeki afetler azalmıyor dedi. Gerçekten de öyle. İki tür Kur'an-ı Kerim'de amin olmak var. Bir, Allah'a inanıyor. Ruhun dünya hattında Allah'a ulaşmasına inanıyor. Farz olduğuna inanıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e iman ediyor ama kendisi iradesini kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman dilemediği takdirde bu kişi hangi ibadeti yaparsa yapsın, 3 ayet-i kerime gereğince yaptığı ibadetler boşa gidiyor ve kendisinin kalbine Allah'ın katından rahmet, fazıl, selavat girmiyor. Nefsin yapısının değişebilmesi için insanla Allah arasındaki ilişkide ayetlerin tilavetine tekabül eden bir hazırlık sınıfı var. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in 5 görevini Allah-u Teala Bakara 151'de açıklarken birinci görev o size ayetleri tilavet ediyor. Bu ayetlerin tilaveti nefs sezgisinin bir hazırlığıdır. 3. basamakta Allah Rahim esması ile tecelli ediyor. 4. basamakta kişi Allah'a ulaşma 3. basamak, Rahim esması ile 4. basamak ve baş gözündeki cevabını meseleye kaldırıyor. 5. basamak kulaklardaki vakrayı kaldırıyor. 6. ve kalpteki ekineti kaldırıyor. 7. basamak. Sağır değilse körken o kişi gören işte idrak eden birisi oluyor. Allah Teala o halde bırakmıyor. Zahirde beden üzerinde yaptığı değişiklikleri kalbinde de olmasını sağlıyor. Kalbe hidayet de ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Kafutüç'e göre ve Anamüzülmeş'e göre kalbe giden nöronunu açıyor. Böylece 4 kalp şartına sahip olan kişi Allah'ı zikretmeye başladığı an Allah'ın katından rahmet o kişinin kalbine sızıyor ve kişi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olan kişi de Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarak Allah'ın kendisine gösterdiği müşride ulaşıp tabi oluyor. İşte bu noktadan itibaren nefs eskisi başlıyor, nefsin yapısı değişiyor. Nefsimizi iyi tanımak durumundayız. Hayatımızda en büyük düşmanlardan birisiyle karşı karşıyayız. Bunlar nefsimizin afetleridir. Nefsimiz bize verildiği andan itibaren kapkaranlık bir dünyayı temsil eder. Yapmamız lazım gelen şey nefsimizi geceden gündüze çıkartmaktır. Bunun için tasavvufun dışındaki olan kişileri tasavvufa davet etmek en güzel yoldur. Onlara zikrin nefsin kalbindeki afetleri devre dışı bıraktığını, azalttığını açık bir şekilde söylemeliyiz. Onları bu konuda ikna etmeliyiz. Allah'ın yoluna giderlerse onlar da nefsinin kalbindeki afetlerin azaldığını, mutlulukların ise çoğaldığını açık ve kesin bir şekilde görecekler ve yaşayacaklardır. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği budur. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Hocam. Hasret ellerinizden öperim. Bir sualim olacak izniniz olursa. Rabbimize karşı olan hatalarımızın affı istikametinde nasıl özür dilemeliyiz ki bu talebimiz kabul buyurulsun? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Hocam.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere tekrar edecek olursak, Rabbimize karşı olan hatalarımızın affı istikametinde nasıl özür dilemeliyiz ki bu talebimiz kabul buyurulsun? Evvela mürşidin önünde tövbede Allah-u Teala'dan af ve mağfiret talebinde bulunduğumuz an Allah-u Teala'nın bunun kesin kabul ettiğini görüyoruz. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَا اِتُعَى بِذْنِ اللّٰهِ Nisa 64. Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Demek ki her kavmin içerisinde o kavmin lisanıyla Allah-u Teala'nın Resuller ardı arkası kesilmeksizin gönderdiğini görüyoruz. Allah o Resullere itaat edelim diye gönderiyor. İtaat tabiyetle başlar. Bunlara tabi olalım. لَوْ اَنَمْ اِنْزَلَمُ اَنْفِسَمْ O nefsine zulmedenler. Câuke sana gelselerdi. فَاسْتَغْفِرُوا Allah'tan mağfiret dileseler. Resul de onlar için mağfiret dileseydi. Allah mutlaka onların tövbesini kabul eder. Al-İmran suresinin 135. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala çok açık bir şey ifade kullanmış. Zikirle talep edeceksiniz. Çok zikredeceksiniz. Ve Allah'tan günahlarınızın, yaptığınız hataların affı için talepte bulunacaksınız. Biz de sizin için aynı istikamette duada bulunacağız. Bunların hepsi bir araya gelecek ve günahların affı söz konusu olacak. Allah-u Teala affetmek için her zaman hazırdır. Al-İmran 135'te وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعُولُ فَحَيْشَةً Allah'ın yasak ettiği fiil işlediği zaman اَوْ زَلَمُ اَنْفُسَهُمْ veya emrettiği bir şey yapmadıkları zaman ذَكَرُ اللّٰهَ Allah'a zikrederler وَاَسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ günahları için istiğfar ederler مَنْ يَغْفُرُ ذُنُوبَ اِيَّ اللّٰهُ Allah'tan başka kim günahları mahfet eder? Bunlar yaptıkları şeylerde hatalarda bilerek ısrar etmezler. Öyleyse ya Allah'ın yasak ettiği bir fiil işlediğimiz zaman derecat kaybediyoruz, kendimize zulmediyoruz veya emrettiği birini yapmadığımız zaman yine nefsimize zulmediyoruz. İster yasak olan fiili, ister emrettiği fiili yapmadığımız zaman nefsimize zulmediyoruz. O zaman zikredeceğiz ve günahlarımız için Allah-u Teala'dan affı mağfiret talebinde bulunacağız. Allah-u Teala bunu söylüyor her zaman. İşte gerekli liyakat dizaynına ulaştığımız zaman Allah-u Teala bunu kabul. Konumuza ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala insanların birbirine dost olduğu, birbirini affettiği, sulh ve sükun halinde yaşadığı bir dünya hayatı için Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmasını farz kılmış. Mürşide tabi olmamız gerekli mi? Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşid bize Rabbimden sonra yol gösterten.
1: Peki mürşide olan bir insan nasıl davranır?
2: Mürşide ya olmayan insan başıboş kuzu gibidir.
1: Bir mürşide tabi olmalı mıyız?
3: Olmamalıyız.
1: Mürşid olmamalı. Gerekli mi?
3: Gereksiz. Kur'an gerekli.
1: Mürşide olan bir insan sizce etrafındaki insanlara nasıl davranır?
4: Vallahi şu anda bu ortamda öyle bir insan çok fazla kalmadı diye düşünüyorum ablam.
1: Aramak istemez miydiniz? Yani bir mürşidiniz olsun istemez miydiniz?
4: İnsan ister tabii ki istemez olur mu?
5: Bizim de mesela şöyle mürşitlerimiz oluyor. Hani benim annem babam olsun. Hani onlar da tövbeli.
1: Peki daha önce hiç aradınız mı?
5: Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru. Yani şöyle ben sürekli biz Ramazan'da terapilere gideriz. Hatim okuruz, mukabele yaparız. Dergahlara giderdik yine böyle. Ama sürekli bir eksiklik yaş olduğunu fark ettim. Acaba bu nedir?
1: Bizi tedavi edecek doktoru yanlış kapıda arıyoruz. O yüzden Allah-u Teala diyor ki seçimini sana bırakmadım. Senin iradene bırakmadım. Hacet namazıyla diyor. Rabbim ben bir mürşide bağlanmak istiyorum. Bana yol göstersin istiyorum. Şeklinde namaz kıldığınızda mutlaka bulursunuz. Peki kılmak ister misiniz o zaman ben size versem?
5: Tabii ki. Tüm bedenimle, tüm ruhumla isterim.
0: Günsel ve Ramazan'da sürekli eve gideriz, mukabele yaparız, dergahlara da giderdim ama bir eksiklik olduğunu fark ettim. İnsanların gittikleri manevi ortamlardan feyiz alabilmesi neye bağlıdır? Mutlaka Allah'ın kendileri için farz kıldığı mürşide tabi olmasına bağlıdır. Her devirde mutlaka hidayete erden biri devrin imamı var. Ama devrin imamı tek kişi olması halinde bütün insanların ona ulaşması imkansız. Fakat her devirde insanların bulunduğu yerde devrin imamın ana dergahına onları ulaştıran mutlaka bir vesile vardır. İşte Maide 35'te Allah-u Teala vesileyi Allah'tan isteyin. Nahl 9'da o mürşidin yolunun tayini Allah'a aittir. Feyz Allah-u Teala'nın insanlara onların mürşitleri vasıtasıyla gönderdiği onun başının üzerine kadar gelen ve ondan dağılan Allah'ın bir nimetidir. Kişinin idrakini açar, kişiyi bilgi sahibi kılar ve ona güç verir, kuvvet verir. Kişinin Allah'la olan İlişki de bu süre içerisinde daha güçlenir. Feyz alamıyorsanız Allah'a ulaşmayı dilemediniz demektir. Allah'a ulaşmayı dileyince zaten Allah-u Teala sizin içinize tabiyet emrini verecektir. İrşad makamına hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan sorduğunuz an Allah-u Teala size mutlaka ait olan mürşidi gösterecektir. Kimin başının üzerine devrin imamının ruhu gelirse o nokta itibaren o kişi feyiz almaya başlar. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü Cabbar hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualimiz olacaktı inşallah. Bize kötülük eden ama sonra özür dileyen insanları biz affetsek de Allah'ın affetmemesi mümkün müdür? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bize kötülük eden ama sonra özür dileyen insanları biz affetsek de Allah'ın affetmemesi mümkün müdür? Allah'ı çok sevenler kendilerine yapılan kötülükler karşısında hiç kimseden intikam almazlar. Onlar bana şöyle şöyle kötülük ettiler. Ya Rabbim sen de onların cezasını ver. Allah'ın gerçek dostları hiçbir zaman bunu söylememişlerdir. Söylemen mümkün değildir. Onlar kendilerine yapılan bu kötülükleri sadece sabrederler. Ama Allah'a devreye aldığınız an Allah'ın her kötü insana onların yaptığı kötülüğün bedelini mutlaka ödettiğini bilmelisiniz. Yani size bir kötülük yapıldığı zaman onun bedelini o insan Allah'a ödeyecektir. Ama insanların nefsleri olduğu için Allah onlara kısas için müsaade vermiştir. İşte Câsiye 14'te Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Bize düşen her olayda bağışlamak. Amin olana de ki Allah'ın günlerini geleceğini ummayan kazanmış olduklarından dolayı Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlasınlar. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Kur'an her an programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yeni Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak, o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah'ı görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilenin bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sualimiz Sakarya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. İman nedir? Allah'ın tekliğine inanmak kişiyi iman sahibi yapmıyor mu? Açıklar mısınız? İman lika Allah'tır. Allah'ın tekliğine inanmak kişiyi iman sahibi kılmıyor. Nitekim meşhur Cibril hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Cebrail aleyhisselam sual soruyor. Kâle mel iman ya Resulullah? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Kâle iman en tu'minu billahi ve melâiketihi ve likâhi ve resûlihi ve tu'minu bil ba'si. İman etmendir. Şimdi günümüz geleneksel din tatbikatında Amentü şerhinde Allah'a inanmak var bir. Meleklere inanmak var iki. Resullere inanmak var üç. Öldükten sonra dirilmeye inanmak var dört. Kitaplarına inanmak var beş. İnan şartlarında evet gördüğünüz gibi Allah'a inanmak var. Meleklerine inanmak var. Resul'den inanmak var. Bahsü Bağdır Mehmet'e inanmak var. Hayrın Allah'tan o yok. Bir de kitaplarına inanmak var yine aynı şekilde. Ama olmayan ne? Olmayan ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İyi ki Allah bu yoksa o zaman inan şartları itibariyle kişi mümindir ama kalp şartları itibariyle kişi mümin değildir. Kişi Allah'a inanıyor, inanç itibariyle mümindir. Meleklere inanıyor, inanç itibariyle mümindir. Kitaplara inanıyor, inanç itibariyle mümindir. Resullere inanıyor, inanç itibariyle mümindir. Ölümden sonra dirilmeye inanıyor, inanç itibariyle mümindir. Ama ölmeden evvel, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasına inanmak ve bunu kişinin dilemesi. İşte iman nedir? İman lika Allah'ı dilemektir. Lika Allah'ı dilemek yoksa kişi inanç itibariyle mümindir ama kalp şartı itibariyle mümin değildir. Eğer lika Allah'ı dilerse kişi o zaman Allah Teala kalpteki ekineti alıyor. İhbatı koyuyor, kalbi Allah kendisine çeviriyor ve derhal nur yolunu açıyor. Dört kalp şartının sahibi olan kişi, Allah'ın isminin tekrarıyla huşu sahibi oluyor. Huşu önemli mi? Evet. Allah-u Teala namaz kılmanın şartlarından bir tanesinin huşu olduğunu buyuruyor. Çünkü iki şekilde namaz kılınabilir. Sehv içinde namaz kılınabilir. Huşu içinde namaz kılınabilir. Huşu içinde namaz kılanlar müminlerdir. قَدْ تَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ خَاشَعُونَ İnanç itibariyle müminler değil. Bu da inanç itibariyle mümindir ama namazında sehv içindedir. Bu kurtuluşta değildir. Namazdan kurtuluşta değil. Ama bu kurtuluşta. Namazlarında huşu içerisinde olanlar. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, tebliğ yaptığımız bazı insanlara Allah'ın ayetlerini açıkladığımız zaman bu sözlerin kendilerine ağır geldiğini, rahatsız olduklarını, rahatsız olduklarına şahit oluyoruz. Tebliğ yapılan insanların Allah'ın ayetlerinden rahatsız olmalarının sebebi nedir? Açıklar mısınız?
Sevgili kardeşlerim, kişi görevini yerine getirmediği zaman o görevini yerine getirmediğini ona hatırlatan insanlara kızıyor. Orada iblis devreye giriyor ve iblisin devreye girmesi karşı tarafından yana değil de onun karşısında yer alıyor. Doğal olarak Allah'ın ayetlerinin karşısında yer alan kişi şeytana ve nefsine uymuştur. Bunun geriye olan rahatsızlığı yaşıyor. Allah Teala Araf suresi 46'da Sa'sifuna ayatellezine allazine tekebbuna fil ardi bighayr hakkin ve yara kulli ayetin la yu'minu biha. Tebliğ kendisine yapıldığı zaman ayetler veriliyor, ona iman etmiyor. Ve in yara sebile rüştü la yetekhidü sebile. İrşad yolu kendisine açıklanıyor, onu yol olarak benimsemiyor. وَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلَ غَيْ تَقِدُ سَب۪يلًا. Mesela Hazreti Ali musibetler kimler için azaptır, kimler için imtihandır. Allah'tan uzaklaşanlar için musibet azaptır. Kimler için azap? سَب۪يلَ غَيْ'de olan insanlar için musibet azaptır. Ama sebil-i gayden kurtulup sebil-i reşada ulaşmak isteyenler için musibet imtihandır. Allah onu imtihan ediyor ve o imtihanlardan ders alan kişi ne yapıyor? Allah Teala'nın emrini yerine getirmeye çalışıyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. İşte Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde وَاِذَا خَزَا رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُورِمْ زُرِيَتُمْ اَشَدُمْ وَلَا مُسُمْ عَلَى سُبِ رَبِّكُمْ. Allah Teala ruhu, fizik vücudu nefsin üzerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalbi vera diyor, şahitler de, ruh ve fizik vücutta şahittir diyor. En tekulu yevmul kıyamete ennekun azda gafilin. Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu diyemezsiniz. Yani herkese tebliğ yapılıyor. Nitekim kıyamet günü cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Onlar da itiraf ediyor, geldi. Çünkü onlara da dünya hayatını yaşarken tebliğ yapılmış. Size Resul gelmedi mi? Geldi. Onlar da aynı şekilde. Dolayısıyla tebliğin kendisine ulaşmadığı hiç kimse yok. Tebliğ herkese ulaşır. Arap 142'te en tekulü yevmül kıyamet enna uzakbinin, kıyamet günü bana tebliğ yaptın diyen bir insan çıkmayacak. Herkese tebliğ ulaşıyor ve kişinin tebliğe verdiği cevap önemli. Allah'a davet olunca daveti kabul edenler tebliğe pozitif cevap verenlerdir, kurtuluşa erenlerdir. Ama davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul etmeyenler onlar da azabı yaşayacak olanlardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan Meryem Hanım, muhterem hocam, birkaç yıl önce hacet namazı kılarak Efendimiz'i görüp tövbe almıştım. Zikirlerime başladım. Çok güzel anlar yaşadım. Daha sonra zikirlerim düşünce başaramadım. Tekrar tövbe almak istiyorum. Tekrar hacet namazı kılmam gerekiyor mu? Bu konuda ne buyursunuz? Hayır, hacet namazı zaten kılmışsın. Efendimiz'i görmüştün, tövbeni gerçekleştirmiştin.
tekrar tövbe al ve zikre başla, bir daha o zikri bırakma. Muhtemeldir ki zikri azaltman ve bırakman sebebi şeytan ve nefsin. Ne diyor Hazreti Ömer? Şaşarım bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte sen Allah'ı biliyorsun çünkü ulaşmayı dilemişsin, güzellikler yaşamışsın ama sonuçta isyan etmişsin, zikir emrinin ait olduğu seviyede yerine getirmemişsin. Şaşarım bu insana ki şeytanı bir ama itaat ediyor. Burada şeytan devreye girmiş ve şeytan da sana dünya hayatını cazip göstermiş. İşte Allah'ı bilen kişi her konuda Allah'a itaati öne almalıdır. 7 safa itaat var. O slaytımız varsa, dolayısıyla sen Allah'a ulaşmayı diledin, itaat ettin. Evet, 7 safa Allah Resulüne itaat. Sonra mürşidine ulaştın, itaat ettin. Sonra ruhun Allah'ın zatına ulaştı, itaat ettin. Sonra fizik vücut teslimi. Sonra nefsin teslimi. İhlas ve irşad ve iradenin teslimi. 7 safa itaati görüyoruz. Allah razı olsun. Dolayısıyla hacet namazı kılman gerekmiyor ama tövbeni aldıktan sonra zikri arttırman gerekiyor. Eskişehir'den bir kardeş muhterem hocam insanlara nefsin hastalıklarından bahsedildiğinde kalplerinin temiz olduğunu söylüyorlar. Bir insanın kalbi hangi şartlar altında temiz olur? Açıklar mısınız? Yani Allah Teala diyor ki hepinizi bir nefse dizayn ettim. Şems suresinin 7. ayet-i kerime. Ve nefsin umma sevvaha. Bir nefse dizayn edilmiş. Ve Yunus 57'de ya eyyühen nasu قَدْ جَاكُمْ اَعُزَتِ مَنْ رَبِكُمْ وَشِفَانِ مَافْسِدُورِ Allah-u Teala diyor ki sizin kalbiniz temiz değil, kalbinizde hastalıklar var. Size nasihat, öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Ve Fussilet Suresinin 44. ayet-i kerimesi Kur'an amin olanlar için hidayet ve şifadır. Kendi rağmeni olanlar ve üzzetle min rabbiküm öğüt geldi. Öğüt alanlar Müzzemmil 19 ve Dehl 29'da enne hazi teskire fe men şahitte hızayla rabbi sebebi. Öğüt alanlar Rabbine giden yol tutanlardır. Dehl 29 ve Müzzemmil 19. Dehl 29. İşte görüyorsunuz, öğüt geldi. Size Rabbinizden öğüt, vaiz geldi. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine giden yol tutar. Rabbine giden yol tutanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dileyenler için şifadır. Öyleyse kendisine tebliğ ulaştığı zaman kalbim temizdir diyerek şeytanın tuzağına düşenme yerine Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah Teala'nın kalbinde buyurduğu 19 afeti temizlemeye gitmelidir. Gerçekten Nisa suresinin 49. ayet-i kerimesinde o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyeni görmüyor musun? Kendi nefslerini temize çıkaranları tezkiye ettiklerini söyleyin görmedin. Benim kalbim temizdir diyor. Hayır, ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder.
Yani Allah Teala senin kalbinin temizlenmemiş, tezkiye etmemişse benim kalbim temizdir diyemezsin. Allah'a iftira ediyorsun. Allah kimin kalbini tezkiye eder? Necm suresinin 49 ve Nes suresinin

0: Evet. Necm 32. La tüzekü enfüseküm huvalemü mentaka. Necm 32'de Allah Teala bunu söylüyorsa Allah kimin Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder ve Allah Teala takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder. Takva sahibi de Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hürmet ve hasretle gül kokan ellerinizden öpüyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Benim sualim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir zaman gelecek, benim unutulan sünnetlerimi icra edecekler gelecek diye buyurduğu kişiler kimlerdir? Özellikleri nelerdir? Açıklar mısınız? Allah sizden razı olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Evet, gerçekten de öyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki bir zamanlar gelecek benim unutulan sünnetlerimi icra edecekler. Gelecek diye buyurduğu kişiler kimlerdir? Mehdi Aleyhisselam'ın tabiinleri, öğrencileri, çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayrukum men taallemel Kur'an ve allamahu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrene öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Öyleyse Mehdi Aleyhisselam nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye olduğu gibi Kur'an'ı öğretmiş, yaşatmışsa, günümüzde de hidayet çağında unutulan sünnetler, o ki Resulullah'ın sünnetini, aslında Resulullah'ın sünneti Kur'an'ın tatbikatı, onu icra edecekler. Bedel İslamu gariben seyyudu garibe kema bedevu. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. Fetuval guraba. O gariplere müjdeler olsun. Kâlellezîne yusluhûne mâ afsâde min sünneti. Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ve yuhûne mâ mâtehu min sünneti. Ve ortadan kaldırılan sünnetimi de ihya ederler. Resulullah'ın sünneti neydi? Hayrukum men taallamel Kur'an ve allamahu. O Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendi. İşte sahabenin Resulullah'ın sahabeye Kur'an'ı öğretmesi, Resulullah'ın sünneti Allah'tan Kur'an'ı öğrenmesi ve sahabeye öğretmesi. Mehdi Aleyhisselam'ın da sünneti Kur'an'ı Allah'tan öğrenmesi ve bizlere öğretmesi. İşte öğrenmesi, ıslahı, öğretmesi de, ama bu ikisi de ortadan kaldırılmış. İşte günümüzde gelecek diye buyurdu kişiler, Mehdi Aleyhisselam'ın bağlıları, tabiinleridir inşallah. Fransa'da Mikail Muhterem'in birinci sualı, Allah neden bir insanı sevdiği birisinin ölümüyle veya çok sevdiği hayvanın ölümüyle imtihan eder? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, imtihan varsa Allah Teala Allah için bir kere sevdiği birisinin ölümüyle, o ölen kişiyi Allah o kişiden daha fazla seviyor. Ama Allah'ın ölüm Allah'ın emridir. Vücuda getirmesinde sonsuz fayda var. Fakat üzülen kişi nefsin afetlerinden dolayı üzülüyor. Olay ona negatif istikamette etki ediyor ve üzülüyor. Halbuki olayın Allah'ın emriyle olduğunu, Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşattığını, olayı vücuda getirmesinden mutlaka sonsuz sayıda güzellikler olduğunu idrak etse ve de kalbinden afetleri temizlese, bu şekilde üzülmez.

0: Hayvan içinde durum aynı. İkinci sual, insanlara tam olarak neyi tebliğ etmeliyiz? Tebliğ yapmanın en etkili ve güzel yolu nedir? Tebliğ yaptığımız zaman bakıyoruz ki Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz tebliğime karşı sizden ücret istemiyorum ama Rabbinize giden bir yol tutmanızı istiyorum. Öyleyse neyi tebliğ edeceğiz? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tebliğ edeceğiz. Bakın sizden ücret istemiyorum, sizden ücret istemiyorum. Nuh Aleyhisselam kavmime karşı mal istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben bu amir olun yanından kovamam. Mutlaka onlar Rablerine mülaki olacaklardır. Peygamber Efendimiz ücret istemiyorum ama Rabbinize giden bir yol tutmanızı istiyorum. Ücret istemiyorum ama Rabbe giden bir yol tutmanızı. Öyleyse tebliğde o kişiye, o kişinin Allah'a daveti var ve onların da Allah'a ulaşmayı dilemesini sağlamak, o konuda onları ikna etmek. Tebliğ budur inşallah. En güzel yolu karşı tarafın kalbini kırmadan onu o konuda ikna etmek, onun Allah'a ulaşmayı dilemesine, hidayetine vesile olmak inşallah. Kayseri'de mi kardeşim muhterem hocam 8 yıldır tabiim ama son 2-3 yıldır namazlarım çok sık aksıyor. Dersimin başına geçince uykum geliyor. Uyukluyorum. Uyanık olduğum müddetçe Allah zikrini yapıyorum ama çoğu zaman abdestsiz yapıyorum. Mutsuzum, sağlığım da çok iyi değil. Dünyaya karşı aşırı isteksizlik var. Zayıf irademden ve üşün gençlikten kurtulmak için hangi esmaları çekmeliyim? Sevgili kardeşim, tabii zaafların nedir bilmiyorum ama en üst seviyede zikrini yapmalısın. Yani sekiz yıldır tabisin, son üç yıldır. Demek ki o diğer zamanlarda bayağı iyiymişsin, muhakkak güzelliklerde yaşamışsın. Ama belli ki zikir azalması var. Ne diyor Hazreti Ömer? Şaşaram o insana ki Allah'a biliyor ama isyan ediyor. Zikir Allah'ın emri. Ait olduğu üç ölçüde yapmazsanız isyandasınız. Mesela Adem babamız Allah Teala onu cennetine alıyor ve cennette dilediğin yerden ye ama bu ağaca yaklaşma. Yani yasağı bildiriyor. O yasağı çiğniyor. Çiğnemesinin sebebi ne? Ait olduğu zikir emrinin yerine getirmemesi. Ne diyor Allah Teala orada? Rabbine isyan etti diyor. Taha suresinin 120, 121, 122 Adem Rabbine asi oldu. Taha 121'de bakın. İblis devreye girdi. İkisinin edep yerleri. Bunun üzerine ikisi de şurada de şeytan vesvese veriyor. Ey Adem sana ebedilik ağacını delalet edeyim mi? O da o yasağı. Bunun üzerine ikisi de o ağaçtan yediler. Allah'ın yemeyin dediği ağaçtan yediler. İkisinin üzerine de bir yerleri kendine açıldı. Cennet yapraklarından örtülmeye başladılar. Adem Rabbine asi oldu. Asi olmasının arkasında ait olduğu emri yerine getirmemesi var. Öyleyse zikir de Allah'ın emri yerine getirmediğiniz zaman ait olduğu ölçüde isyan ediyorsunuz. Şaşırma o insana ki Allah biliyor ama isyan ediyor. Emri yerine getirmiyor. Emri yerine getirmeyen kişi ne yapmıştır? Yasağı uymayan kişi, emri yerine getirmeyen yasağı uymayan kişi şeytana itaat etmiştir. Şeytan da ona dünya hayatını güzel gösteriyor. Dünyayı meyletmiştir. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam çocuklarımızın iyi bir birey olarak yetişmeleri için ayıracağımız zamanla hizmete ayıracağımız zaman bölgüsü nasıl olmalı? Çocukta davranış bozuklukları çoksa ama biz çocukla yeteri kadar ilgilenmiyorsak veya kendimizi hizmete adayıp sadece çocuğumuzu Allah'a emanet edip Allah onları doğru değiştireceğine inanıyorsak bu davranışımız doğru mu? Hayır. İki dersiniz var, ikisine de çalışacaksınız. Hem hizmete gideceksiniz hem de çocuklarınıza da ait olduğu zaman dilimini ayıracaksınız. Ben hizmete gidiyorum, çocukların başıboş bırakma, o doğru değil. Ben çocuklarımla ilgiliyim, hizmet benim neyime, o da doğru değil. Her ikisine ait olduğu muhteva içerisinde her ikisini de en güzel şekilde yerine getirmeniz asıldır. İki derse de çalışacaksınız. Fransa'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki sevgiyle daireti olan birinin sevgisi arasında fark nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın yardımını alıyorsun ve Allah'ın sevgisiyle sevmeye başlıyorsun. Diğerinde menfaate dayalı bir sevgi var. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cebbar hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum sevgili hocam. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı inşallah. Allah razı olsun. Sevgili Cebbar hocamız, insanların transandantal meditasyon ile en çok şifa aradığı hastalıkların bir tanesi de kronik ağrılar. Özellikle migren hastaları ve uykusuzluk çeken insanlar için çözüm vaat eden bir yöntem olarak bütün dünyada lanse edilmekte. Meditasyon, fizik vücut ağrıları için bir şifa kaynağı olabilir mi inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de seni çok seviyoruz. İnsanların transandantal meditasyonla çok şifa aradıkları hastalıklardan bir tanesi de kronik ağrılar. Özellikle migren hastaları ve uykusuzluk çeken insanlar için bir çözüm vaat eden bir yöntem olarak bütün dünyada lanse edilmekte. Meditasyon fizik vücut ağrıları için bir şifa kaynağı olabilir mi? Hayır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mürdardan ilaç olmaz. Bu meditasyon, reenkarnasyon, bunlar hepsi şeytanın pis ameli, zülmani ilimleri. Öyle olunca mürdardan ilaç olmaz. Şimdi öyle insanlara kabul ettiriliyor. Şeytan normal olarak meditasyon yapan kişinin daha sonradan nasıl bir tuzağın içerisinde çekildiğini bilmiyor, onları söylemiyorlar. Tam tersi geçici bir rahatlama. Yani şöyle söyleyelim, yüzlerce düşünce kafandan var. Bunların diğerlerini unutup bir tanesine yoğunlaşırsan biraz hafifleme hissedersin. Ama şu hakikati bilmiyorlar. Sanskritçe meditasyonla tekrar edilen kelimeyle, Sanskritçe bir kelime, om om om diye şeytanın karanlıkları kalbe doluyor. Ve gittikçe kalp daha fazla kararıyor ve kalp kasitin oluyor. Şeytan bunu niye devreye koyuyor? Şeytan bunu devreye koymasının sebebi o kalbi öyle bir zifiri karanlık yapmak ki bir daha asla o kişi Allah'ın yoluna düşmesin. Nitekim Haç 53'te Allah şöyle buyuruyor. وَلِيَّجْعَلَ مَا يَلْقُوا شَيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ. Şeytan bu transandantal meditasyonla ne yapıyor? O kişinin hasta kalplerine bunları ulaştırıyor ve kalbi daha fazla karartmak için o karanlıkları gönlüne kalp kasitin oluyor. Kalbi kasiyet bağlayanlar, kalbi kasiyet bağlayanlara, kalbi hasta olanlara artık Allah'a giden yol kapalıyor. Bakın, kalpleri kasiyet bağlamış, kararmış, sertleşmiş. Onlara şeytin hikayeti oluşturan şey fitne imtihan kılmak içindir. Muhakkak ki zalimler elbette uzak bir ayrılık içindedirler. Yani bunlar zalimler, kalbi kasiyet bağlayanlar, kalbi hasta olanlar uzak bir ayrılık içinde, yani uzak delalette. Bakın, innel zalimine fi şikakın ba'id. Delalen ba'id, şikakın ba'id, aynı noktaya getiriyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Umut programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: 14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönük. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutlunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.

0: Öyleyse önemli olur.
1: Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Olan Allah'ın bizim için dilediğidir. Allah bizim için vermesini diliyorsa
1: Terim misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk fonunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah sevgisi. Günümüz insanların Allah sevgisinden uzaklaştığı doğru mudur? Evet. Muhterem Efendi şöyle buyuruyor. Size soranlara sadece ben Allah'ı seviyorum cevabı vermeniz yetmez. Sevgi fedakarlıktır. Allah niçin neyinizi feda edebilirsiniz? Hayatınızı mı? Bir, sağlığınızı mı? İki, zamanınızı mı? O zaman Allah kıymetli demektir. Eğer Allah'ın uğrunda bir fedakarlığa katlanmıyorsanız, Allah'a teslim olmanız hiçbir zaman söz konusu olmadığı gibi Allah'ı sevmeniz de söz konusu değildir. Günümüzde sevmenin birçok alanlarda adeta yok olduğu bir dünya düzeni kurulmuş. İnsanlar Allah'ı unutmuşlar. Bunun manası sevgiyi de unutmaktır. Gerçekten Allah Resulü seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse bir insan Allah'ı seviyorsa o zaman Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Şimdi günümüz din tatbikatına baktığımız zaman insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşma dileğini bilmiyor. Sadece savmü selat, haccü zekat ve kelime-i şehadete sığdırmışlar. Evvela şeytan hedef emirleri insanlara unutturmuş. Ulaşma dileği yok. Mürşide tabiyet yok. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iraden teslimi bunların hiçbirisi yok. Vasıta emirlerden de hayati öneme haiz olan iki şey yok. Birisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Diğeri de zikir. Ama geride kalan fizik vücudun yerine getirdiği sevmü selat, haccü zekat ve kelime-i şehadet onlar var. Ama var ama Allah'a ulaşma dileği söz konusu değil. Mürşide tabiyet yok. Ulaşma dileği yoksa vahdet akidesi yok. Kişi gizli şirkte. Mürşide tabiyet yoksa tevhid yok. Zaten dinin iki esası vahdet ve tevhid. Vahdet akidesi şirkten beri olmayı, tevhid de tek cemaati oluşturmayı ifade ediyor. Geri kalan İslam'ın beş şartıyla hiç kimsenin teslimi gerçekleştirmesi mümkün değil. İslam'ın beş şartıyla ruhun teslimi olmuyor. İslam'ın beş şartıyla fizik vücut teslimi yok. Nefs teslimi yok. İhlas ve iradenin teslimi hiçbirisi yok. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'ın sevgisine mazhar olmanın yolu nedir? Allah'ın sevgisine mazhar olmanın yolu, evvela Allah'ın emirlerini yerine getirmekten geçer. Bir bedevi Resulullah'a geliyor, ya Resulullah, ben cennete gitmek istiyorum. Diyor. İşte namaz kıl, oruç tut vesaire hepsini söylüyor. Bunların hiçbirisini yapamıyorum. Ne yapıyorsun diyor. Ben seni çok seviyorum. O zaman her sevgi sevdiğiyle haşrolunur.

0: Gerçekten dinin giriş kapısı Allah'ı sevmekten geçer. Allah'ı seven kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah mutlaka Rahim esmasıyla üzerine tecelli ederek ona mürşidi sevdiriyor. İşte Allah'a sizi yaklaştıran şey sevgidir. Ne kadar çok severseniz o kadar yücelirsiniz. Ne kadar çok severseniz o kadar da çok Allah'a ait olursunuz. Manası Allah-u Teala'nın da sizi o kadar çok sevmesidir. Allah'ın sevgisine mazhar olmak ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir neticedir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah tarafından sevilme imkanını sahibidirler. Bir insan Allah'a ulaşmayı Allah'a karşı ilgi duyduğu zaman diyebilir. Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak bu muhteva içerisinde yer alıyor. Allah'tan hoşlanmak, ruhun teslimi diye kabul edecek olursak, Allah'ı sevmek, fiziki vücut teslimi Allah'a aşık olmak, nefsin teslimi Allah'a hayran olmak, iradenin teslimiyle bu olay. Ama özellikle Allah'tan hoşlanmak yoksa diğerlerinde olması söz konusu değil. İşte hadis-i şerifte kim Allah'a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever. Kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse Allah da ona kavuşmayı hoş görmez. Hadis-i şerifte kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah-u Teala'nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır. İki tür insan bu dünyada yaşar. Bir, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah'a yönelerek Allah'a ulaşmayı dileyen, şeytana kovmaktan kendisini kurtaran ama bir de Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatından mutmain olan insanlar var. Dünya hayatından mutmain olan insanların mutlu olması söz konusu değil. Allah'ın sevdikleri ve sevmedikleri, Allah Teala kimleri sever? Slayta bakacak olursak ne görüyoruz? Allah Teala Allah kendisine tevekkül edenleri sever, tövbe edenleri sever, takva sahiplerini sever, muhsinleri sever, kendi yolunda saf bağlayarak savaşanları sever, sabredenleri sever, adil olanları sever. Allah'ın sevmedikleri, Allah'ın emirlerine itaat etmeyenler. Müsriflerdir onlar, ihanet edenlerdir, kibirlenenlerdir, zalimlerdir, kafirlerdir, fesat çıkaranlar ve haddi aşanlar. Üçüncü sual, Allah'ın sevgisine en çok layık olanlar kimlerdir? Allah'ın sevgisine en çok layık olanlar elbette en üstelik devrin imamı var. Allah'ın sevgisine en çok layık olanlar nefslerindeki bütün afetleri temizlemiş olanlardır. Asıl ifadesiyle nefsimizin kalbindeki nurlar ne kadar çoğalırsa Allah'a ona kadar yaklaşırız. Zikir Allah sevgisinin insandaki sembolüdür. En çok sevilenler her devrin imamları olmuştur. Yüce Rabbimiz devrin imamı için seni en çok seveniz, en çok seni severiz buyuruyor. Demek ki Allah'ın has kulları, Allah'ın has kulları onlar salihler, avam, havas, hasül havas. Ali İmran suresinin 146. ayet-i kerimesinde ne görüyoruz? 146. ayet-i kerimesinde peygamberlerden niceleri var ki Bunlarla birlikte birçok Rabbi'nin ilim, irfan sahibi mürşid savaştı. Allah yolunda kendilerine isabet eden şeyler elem ve sıkıntılar sebebiyle gevşemediler, zahir göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah yarattıkları arasında en çok insanı seviyor ve istiyor ki insanlar da Allah'ı sevsinler, ona yönelsinler ve Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Güzel bir şey ama şimdi daha ister miyim bilmiyorum yani. İsterim herhalde ki ama şu an mı isterim bilmiyorum.
3: Rabbimize ilk önce ulaşmak için zaten namaz kılaraktan Rabbimize kavuşmuş oluyoruz.
4: Allah'a ulaşmak bizim elimizde. Zor bir şey de değil. İstediğimiz zaman ulaşabiliriz.
1: Peki sizce Allah'a biz yaşarken ulaşabilir miyiz bu dünyadayken?
2: Ulaşır, niye ulaşmasın? İnsan inandığı zaman her şey yani ulaşabilir, niye ulaşmasın ki?
3: Bazı insanlar tabii bazı kimseler hissedebiliyor. Çünkü Allah'tan geldiğini, her şeyin Allah'tan geldiğini biliyoruz. İnancımız da tabii kişiye göre değişiyor bunlar.
4: Biz doğru yoldan şaşmazsak her an biz de ulaşabiliriz. Zaten aramızda bir perde var. O perde kalktığı zaman ulaşabiliriz.
1: Bütün Allah dostları hep Allah'a bu dünyadayken ulaşmak istemişler. Ruhlarını Allah'a yaşarken ulaştırmışlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
3: Tabii neden? Çok güzel bir şey, çok büyük bir mükafat.
4: Ne demek? Güzel bir soru. Ona herkes içinden can atıyor ki ulaşmak için. Ama tabii infak olmuyor. İbadeti yerinde yapmak lazım. Allah'ım seni çok seviyorum.
3: Rabbim Allah'ım seni çok seviyoruz.
4: Ben de senin dostun evliyan olmak istiyorum.
2: Yaşarken sana ulaşmak isterim.
3: Ruhumu yaşarken sana ulaştır Rabbim. Çok güzel bir dua. Rabbim hepimizi nasip etsin.
0: Misalimiz doğru yoldan şaşmazsak Allah'a ulaşabiliriz dedi. Doğru yoldan olmak ne demektir? Doğru yol değil, Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim, Enam 87-88'de وَنْ نَوَاهُمْ وَزُرُوَيَتُمْ وَاَخْوَانِمْ وَاَشْتَ وَاِنَامُ وَاَدَيْنَامُ اِلَى سِرَات-ı müstakim. Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden onları seçtik. Onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Allah dilediği kullarını bu yolla hidayet erdirir. Kur'an-ı Kerim kesinlikle bütün hakikatleri muhtevasına alan yegane kaynak. Allah'ın koruması altında. Hicr 9. Enne nahnu nazzalna zikre enne lahu lahafizun. Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. İslam'daki din adamları İslam'ın 5 şartını yaşayın. Bu orta yoldur. Sakın daha derinine girmeyin. Dedikleri için bizim ülkemizde insanlardan %90'dan fazlası İslam'ın 5 şartını doğru yol zannediyor ve onu tatbik ediyorlar. Oysa ki İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse kurtuluşa eremez. Doğrudan murat Allah'ın kanunlarıdır. Allah'ın doğru olarak kabul ettiği şeylerdir. Bütün doğruları muhtevi olan kainatta en sağlam kitap, ilimlerin anası Kur'an-ı Kerim'dir. Yapılması lazım gelen şey Kur'an'ın kültürünü incelemeye almak ve sonuçlara gitmektir. Hadis-i şerifte mukaddes yüce olan Allah'ın kitabıdır. Onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızdaki hükmü vardır. O Allah'ın kesin bir sözüdür. Kur'an-ı Kerim geçmişin de kitabıdır. Kur'an-ı Kerim geleceğin de kitabıdır. Kur'an-ı Kerim anın da kitabıdır. Kur'an bütün zamanların kitabıdır. Kim kibrinden dolayı kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasını ararsa Allah o kimseyi dalalette bırakır. O Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sirat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Evet. İnsanlardan biriyim ve Allah'tan biriyim. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın sevgisini kazanmanın yolu Allah'ın gönderdiği resullere, mürşitlere tabi olmaktan geçiyor. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Olan şeylerle yetinmek de var. Yani fazlasına gerek yok ki bu hayatta. Ben Kur'an kursuna gidiyordum ve 9-10 yaşlarındaydım. Elif B'ye kadar geldim ve gerisini öğrenemediğim için Beni dövdü hocam. Benim orada şeyimi kırdı. Ağlayarak eve geldim. Orada benim şeyim bir daha gitmedim.
3: O sadece vesile olmuş oluyor. Tabii mürşitler farklı farklı var ama hepsinin sonu ve çıktığı yol en son durak Rabbimiz oluyor. Rabbimize ulaşmak için her yol Allah'tan geçiyor. En önemlisi ehli sünnet ve cemaat.
4: Ben onlara hayranım.
1: Sizce bu zamanda da Allah dostları var mıdır?
4: Olmaz olur mu? Kimsenin ne olduğunu ancak Rabbim bilir. Biz onların derinine bir gidemek.
3: Tabii çok büyük Allah dostları da var. Onların yakınında olmayı nasip etsin diyeyim. Onlardan olabilmek zor ama olmayı da nasip etsin hepimize ümmet-i Muhammed'e inşallah.
1: Nasıl bulabiliriz onları?
4: Çok zor. Onları bulmak çok zor.
3: Hak yol üzerine takip edersek, zaten en önemlisi de gönülden, yürekten dilersek, dua edersek Rabbim bir şekilde onları karşımıza çıkarıyor.
1: Hacet namazı var bunun için. Hacet evet. Namazı kılarak Allah'tan istersek bize rüyamızda gösteriyor.
3: Evet inşallah. Rabbim hepimize nasip etsin.
0: Bin misafirimiz mürşit konusunda olan şeylerle yetinmek de var hayatta. Fazlasına gerek yok dedi. Kişisel olarak edineceğimiz bilgiler bizleri kurtuluşa ulaştırmak için yeterli midir? Hayır, yani Kur'an-ı Kerim insanoğlunu Allah'ın istediği iki cihan saadetine ulaştırması meyanında elzem olan mutevasındaki bütün emir ve neylere itaat etmemiz halinde bizi hedefe ulaştıran yegane kaynak. Bir insan tek başına hiçbir hedef emri yerine getiremez. İşte Yunus Emre çok güzel ifade etmiş. Geyen kardeş, hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasın olmaz. Resulün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasın olmaz. Nicere gitti mürşide arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okuysan Aktan Karay'ı bir kamil mürşide varmasın olmaz. Kadılar müftüler cümle geldiler, kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler, bir kamil mürşide varmasın olmaz. Gel ey kardeş, şimdi gelelim böyle. Nice aşıkların bağrında ile Cebrail delildir Ahmet'e bile bir kamil mürşide varmasın olmaz. Yunus Emre bunda mana var dedi. Bir kamil mürşide senle var dedi. Hazreti Musa'ya Hızır'a var dedi. Bir kamil mürşide varmasın olmaz. Öyleyse görüyorsunuz ki mürşitsiz altı safhanın altısı da mümkün değil. Mutlaka mürşitle beraber olmak gerekiyor. İşte Meryem 43'te Hazreti İbrahim babasına ya abetti kad cani minel ilmi ma lem yetike ittebiuni ehtiküm sirat-ı seviye. Sana verilmeyen ilim bana verildi babacığım. Gel bana tabi ol ki seni sirat-ı seviye ulaştırayım. Bütün ilimlerden murat insanın mutluluğu ve huzurudur. Allah-u Teala'nın daima faydalı ilmi öğretmekle vazifeli kıldığı insanlar vardır. Şu anda da bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü mutlaka bu sizlere söylediğimiz şeylerin aynını kendi kavminin sayesinde onlara anlatmaktadır. Ama insanların çoğu onun söylediklerini habersiz yanlış yoldalar, deraletteler ve hidayet yolunu tercih etmiyorlar. Böylece onlar sadece zanna tabi olurlar. İnsanlar Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın onlardan normal hüviyette istediği standartlara normal hüviyette ulaşamıyorlar. Hadis-i şerifte zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ama öbür tarafta hadis-i şerifte evliya tabi olan şakilerden olmaz. Mesela olay buysa ne yapılması lazım? Mutlaka bizlerin Allah'ın bir veli mürşidine ulaşması, tabi olması gerekir. Kişi mürşidine tabi olmazsa zanna tabi olur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde. Kerem Hocam, halk arasında söylendiği üzere Allah korkusu da insanın manevi tekamülünü sağlar mı? Allah sizden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İyi ki varsınız. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, halk arasında söylendiği üzere Allah korkusu da insanın manevi tekamülünü sağlar mı? Bu Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen korku sevginin kaybedilmesi korkusudur. Hedefe ulaştıran daima sevgidir ama o sevginin kaybedilmesi korkusu da var. Evliya filmini seyrettiğimiz zaman hep insanı evliya yapan şeyin Allah korkusu olduğu söylenir. Bu bütünüyle yanlıştır. Dinin temel unsuru sevgidir. İnsan sevdiğine koşar, korktuğundan kaçar. Bir insanı evliya yapan, Allah'ın dostu yapan, Allah'a karşı duyulan sevgidir. Hadis-i şerifte Allah'ın kullarından Allah'a en sevgili olanlar, Allah'ın kullarını Allah'a sevdirenler ve Allah'ı da kullarına sevdirenlerdir. Allah'ın öyle sevimli kulları var ki, olan müşrikleri. İşte Sahih Buhari'de geçen bir hadis. Muhakkak Allah-u Teala bu ümmete bahseder gönderir. Her yüzyılda, asırda bir kimse din işlerini yeniler, tazeler, müceddit bahseder. Sizden bir taife halkı hakka davetle meşgul olurlar. Bunlar ehli haktır. Bu kimseler din işlerini yeniler, tazeler. Bu Allah'ın dostları, Allah-u Teala'yı kullarına sevdirenlerdir. Evet, Allah-u Teala'yı kullarına sevdirenlerdir, Allah'a davet edenlerdir. Takva Allah'tan korkmaktır deniyor. Bu bir hürafe, bu bir bidat. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kötü hesaptan korkmak söz konusudur. İşte ruhunu al, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler, onlar وَحْشَهَمْنَ رَبَّهُمْ رَدْ 21 وَيَعْخِفُ نَسُولْ حِسَابْ. Onlar iki şeyle Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Kötü hesaptan korkmak ve huşu sahip olmak üzere Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. وَيَحْشَهَمْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَفُ نَسُولْ حِسَابْ. Kötü hesap. Kimdir kötü hesabın sahipleri? Kaybettikleri kazançlarından fazla olanlar. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah Teala öyle buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah istiyor ki herkes Allah sevgisini öğrensin ve Allah'ın sevgisiyle birbirini sevsin. Bunun için de Allah'ın adını devamlı zikretmemizi emretmiş. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
4: Zikir yapıyorsun, sana da hep doğru yolları gösteriyor.
3: Allah'ı zikretmenin faydaları çok büyük. Zaten bu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor söylediğiniz gibi. Zikir de aynı zamanda ruhumuzu da temizlemiş oluyoruz. Zikir ederekten, dua ederekten, zikir ederekten. Bunlar da Rabbimize kavuşmanın yollarından bir tanesi diyebilirim.
1: Peki insanlarla ilişkilerimiz nasıl olur? Zikreden bir kişi çevresine nasıl davranır?
4: İyi davranır. Tabii ama çevresindekiler inanmazlar onlara.
2: Şurada bir misal veriyorum. Bir bekarayda oturduk, kahve içtik. Adam diyor ki bize bakıp duruyor. Neden bakıyor? Aç olduğu için bakıyor. Annem de tuttu ekmeğinin yarısını kopardı, götürdü, verdi kendisine. Adam hemen yedi. Yani böyle bir şeydir.
3: Zikrettiğimiz zaman bize huzur ve ferahlık geliyor. Sakinlik, rahatlık geliyor. Yani bunu gerçekten hissedebiliyoruz.
1: Diyelim bir şeyimiz çalındı. Allah'ı zikrediyorsak biz, sizce nasıl düşünürüz?
4: Vallahi iyi düşünmek lazım.
1: Yine de mutlu olur muyuz? Mesela arabanız çalındı.
4: Ya, tabii araban çalınır da mutlu olur musun? Ama sabretmek lazım.
1: Peki herkesin birbirini sevdiği, mutlu olduğu bir dünya kurulabilir mi?
2: inanmak önemli de. Öyle inandığın zaman, kalpten inandığın zaman muhakkak olur.
4: Orası zor. Dünyada 72,5 millet var derler. Hiç mutlu olur mu? Mutlu olmak biraz zor.
0: Mesela zikirle ruhumuzu da temizlemiş oluyoruz dedi. Ruhumuzun da temizliğe ihtiyacı var mı? Hayır. Ruh mutevasında 19 tane haset var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, bilim, cömertlik, ketumiyet, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haset. Bu hasetin hiçbirisine şeytan tesir edemez. Bu Allah'ın ruhudur, Allah'ın emrindendir. Ama Allah-u Teala ezelde nefsimizden yemin, ruhumuzdan misak, müfisi gücümüzden ahd almış. Ve bunları hayattayken yerine getirmemizi istiyor. Allah-u Teala 3 ayrı cesedimize 3 ayrı tipte emir veriyor. Hiçbir zaman ruhumuza temizlen, arın, tezkiye ol, tasfiye ol demiyor. Ruhumuz zaten yaratıldığı andan itibaren tertemizdir. Hiçbir zaman kirlenmesi de mümkün değildir. Bu sebeple Allah-u Teala ruhumuzdan aldığı yemini onun temizliği istikametinde değil, geldiği yere geri dönmesi istikametinde almış. Ama nefsimize bu emri veriyor. Çünkü nefsimizde 19 tane afet var. Bunların önce tezkiye edilmesi lazım, sonra da tasfiye edilmesi lazım. Kişi zikir yapmak suretiyle Allah'ın bütün ibadetlerini yerine getirmek suretiyle nefsinin afetlerinden adım adım kurtulabilir. Yeter ki o kendisine düşeni yapsın. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocam, hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Efendimizin nimetiyle sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Muhterem hocam, müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. İnsanlarla olan ilişkilerimizin Allah'a olan sevgisinin bir yansıması olduğu doğru mudur? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Tekrar mübarek ellerinizden öpüyorum. Efendimizin nimetiyle sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsanlarla olan ilişkilerimizin, Allah'a olan sevgimizin bir yansıması olduğu doğru mudur? Evet. İnsana hizmet eşittir Allah'a hizmet. Sevgi bizlerden başkasına doğru akarken mutlaka Allah'tan geçerek karşı tarafa ulaşır. Sevgi başkasına bize ulaşırken gene mutlaka Allah'tan dolaşarak bize ulaşır. Allah'ı ne kadar çok seviyorsanız etrafındaki insanları da o kadar çok seversiniz. Allah sevgisi mutlaka beraberinde kul sevgisini oluşturur. Hep onlara yardım için yaşamaya başlarsınız. Onlar için var olursunuz. Hayatınızı onlara adarsınız. Etrafınızdaki insanları sevmeyen, onları sevgisiyle kucaklanmayan insanın Allah'ı sevmesi de mümkün değil. İki sevgi birbirinden ayrılmaz. İşte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, iman etmedikçe cennete giremezsiniz ama birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yani iman Allah sevgisinin bir tecellisidir ama o sevgi insan sevgisine götürmüyorsa bu zaman doğru söylemiyor. İman etme cennetlerin birbirimizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Her halükarda Allah bizden ne istiyor? Birbirimizi sevmemizi. Yaradılanı severiz ama yaradandan ötürü. Yaradıları hoş gör, yaradandan ötürü. Yani her halükarda Allah'ın bizden istediği herkesi sevmek, herkese hoş görmek. Nitekim dinimiz sevgi ve hoşgörü dinidir. Herkesi sevmek ve herkesi de hoş görmek asıldır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ramkuran Aramut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavat, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şemsiyedi'de ve secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasretleri arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşiyor ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de insanlarla barışık bir durumda Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiiller işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır nefsini Allah'a teslim ederse işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sırf ve sükun halini yaşamaya başlar. İç dünyasında mutluluk diyalektik kavganın sona ermesiyle dış dünyamızdaki mutluluk başka insanlar için yaşamak suretiyle Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır. Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri Rabbimiz bir araya getirdi. Bu sorular ve cevaplar programına yeni başlıyoruz. Kardeşlerimizden gelen sualler, izleyicilerden gelen görüntülü suallerle birlikte inşallah beraber olacağız. Birinci sual Adana'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Allah'a ulaşmayı dilediğimi nasıl anlarım? Sevgili kardeşlerim, Muhterem Efendimiz her zaman iki kıtana kısa anlatıyor. Bu sualin cevabının aklımızda kalıcı olabilmesi için. Evvela Allah'a ulaşmayı dilediğimi nasıl anlarım cevabı. Gerçekten kişi kalpten Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah-u Teala mutlaka rahim esmasıyla tecelli ediyor. Peş peşe ona yedi furkan veriyor. Yetmez. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, mürşidi sevdiriyor. Bütün vasıta emirleri sevdiriyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek hedef emirlerin birincisidir. Resulullah'ın hadisi şöyle: "İnnemel amalu bin niyeti." Ameller niyete tabidir. Eğer niyetiniz kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekse o zaman Allah-u Teala vasıta emirleri size sevdiriyor. Kurtla tilki hikayesini Efendimiz anlatıyor. Buyuruyor ki anlatımında, kurt tilkiye diyor ki, bak bakalım gözlerime, neyi görüyorsun? Gözlerim çakmak çakmak oldu mu? Hayır diyor. Kulaklarım dikildi mi? Hayır diyor. Kuyruğum dikildi mi? Hayır diyor. Şimdi diyor, karşıdaki atı görüyorsun. Ben şimdi onun üzerine atlayacağım ve afiyetle birlikte bu atı birlikte yiyeceğiz. Tilki tamam diyor. Ama at da bu sırada bunları dinliyor. Ve kurt tam atın üzerine var gücüyle hücum ederken at da arka ayağıyla bir çifte vuruyor ki 7 metre yükseklikten kurt yere düşüyor ve tilki yanına ulaşıyor. Diyor ki, o olaydan önce bana söylüyordun ya, gözlerin çakmak çakmak oldu, şimdi oldu diyor. Kulakların dikildi mi? Yine oldu diyor. Kuyruğum dikildi mi? Evet diyor. İşte tıpkı bunun gibi kalpten ulaşmayı dileyenin gerçekten Rahim esmasıyla Allah tecelli ettiği zaman gözleri çakmak çakmak oluyor. Mürşidi mürşit olarak görmeye başlıyor. Kulağı dikiliyor mu? Evet. İşitiyor mürşidin sözlerini, ayetlerin manasına varıyor. Ve manasına vardığı için de işitenlerden oluyor. Yetmez. Onları kalbine indiriyor, kendisine mal ediyor. Öyleyse bir kişi kalpten ulaşmayı dilediği an Allah'ın ayetlerini söyleyen mürşidin alelade bir insan olmadığı, onu mürşit olarak gördüğünü görüyoruz. Mürşidin sözlerinin alelade sözler değil, Allah'ın ayetleri olduğunun manasına varıyor ve onu kalbine indiriyor, kendisine mal ediyor. İkinci suali, bir kişiyle hacet namazı kılmadan evlenebilir miyim? Bu konuda ne buyursunuz? Tabii her iki taraf karşılıklı rıza ilişkisi içerisinde anlaşmışlarsa, evlenmek istiyorlarsa hiçbir problem yok. Yani evlilik bir kaderdir. Kader tahtında her ikisi de davul dengin dengine birbirlerine bilgilerini ulaştırmışlarsa, bilgi alışverişi içerisinde birbirlerine denk düşüyorlarsa, fiziki olarak da birbirlerini görmüş, beğenmişlerse neden olmasın? Olabilir tabii.
İkinci sual İzmir'den bir izleyici Muhterem Hocam. Allah yolunda tezkiye ve teslim olmak nedir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda tezkiye nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesidir. Teslim de tasfiyesini, yani nefsin kalbindeki afetlerin tamamen temizlenmesi yerine 19 tane faziletin geçirilmesiyle gerçekleşiyor. Evvela bunun ne manaya geldiğini insanın yaratılışına bakmamız lazım. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde sarsal indirilen kuru topraktan ve şekillenen bir başlıktan Allah bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme aittir. Ama fizik beden nefsimiz ve ruhumuz için bir mekan. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz,

zatından bize ruh sürüyor secde 9'a göre. Sümme sevâhe ve nefâhe fî min ruhi. Ruh Allah'ın ruhu olması hasebiyle, Allah'ın zatından bize üfürülmesi hasebiyle ruhta da 19 tane haslet var. Ve şeytanı devre dışı tutarsak aslında Allah Teala insanı bir denge varlık olarak yaratmış. Nefs bir geceyi andırıyor, ruh da gündüzü andırıyor. Gece gündüz içimizde. Ama Allah Teala ilk insana olan Adem babamızı şeytan şerzi emrine uymayınca onu kovuyor, yeryüzüne gönderiyor. Adem Aleyhisselam'ı eşini de cennete koyuyor. Ama onlara tembihte bulunuyor. Diyor ki şeytan senin için bir düşman ve bu ağaçtan yeme. Yani ne demiş oluyor Allah Teala? Nefsin var. Nefsindeki afetlere de şeytan tesir ediyor. Seni uyarıyorum. Ayağını kaydırmasın iblis. Ama bir müddet sonra iblis vesvese veriyor Adem babamız ve eşine ve Allah'ın yasak ettiği fiili işliyorlar. Allah Teala ya Adem bu ağacı yasaklamadı mı diye söyledin. Söyle ya evet ya Rabbim ağacı yasakladın. Şeytan da sana düşmandır demedi mi dedin. Hangi ayetler bunu söylüyor? Araf suresinin yanılmıyorsam 18-19. ayetlerinde Allah Teala bunu dile getiriyor. Ne diyor? Kınanmış ve hor görmüş bir şekilde onlardan çık gidiyor ona iblise diyor. Kim sana tabir olsa mutlaka hepinizi cehennemde yakacağım. Ve Adem Aleyhisselam'ı da Allah cennetine alıyor. Sadece bu ağaca yaklaşma. Şimdi 20'ye geçiyoruz. Araf 20'de Allah Teala ne buyuruyor? Ama şeytan vesvese veriyor ve yasak ağaçtan yemesini sağlıyor iblis. 21'e bakalım şimdi. İkisine yemin ettim muhakkak ki ben sana nasihat ediyorum iblis diyor. Ve ayaklarını 22'ye bakalım. Ve 22'de her ikisinin yasan ağaçtan yemesine sebep oluyor iblis. Ve Allah Teala onları da siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Taha 123'te ve Adem Aleyhisselam ve eşi de yeryüzüne gönderiliyor. Bu şekilde ve Adem Aleyhisselam Allah Teala'ya Rabbena zellemne enfusena Araf 23'te nefsimizde zulmettik. Eğer mağfiret ve merhamet etmezsen hüsrana düşenlerden oluruz diyor. İşte iblis yeryüzüne gönderiliyor. Adem Aleyhisselam da gönderiliyor. Ve iblisin tek gayesi şu. Onların sırat-ı müstakimine oturup onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olmak. Yani Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olmak. İkinci safhada sağdan, soldan, önden, arkadan girmek suretiyle onları daima küfürde tutmak istiyor. Şükredenlerden değil, küfredenlerden olmasını istiyor. Ama eğer kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiş mürşidine tabi ise o zaman Allah Teala devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine göndermek suretiyle kalben ulaşmayı dileyen 12 tane ihsanla mürşidine tabi olanların başının üzerine devrin imamının ruhu gelince sağdan, soldan, önden, arkadan onları korumak suretiyle onların ruhunu Allah Teala kendisine ulaştırıyor. İşte ruhun Allah'a ulaşması nefsin tezkiyesiyle gerçekleşir. Peşinden de o ruh Allah'a teslim olur. Daha sonra fizik vücut için ve sırasıyla nefs için ve irade için teslimler bir bir gerçekleşiyor. Nide'den bir kardeşim muhterem hocam başımıza gelen hastalıklar kadar hastalıklar kader olduğu kadar bizim yaptığımız günah ve hatalardan dolayı Allah'ın bir uyarısı da olabilir mi? Elbette. Zaten kula musibet gelmez hak yazmayınca. Hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul nefsine uyuyor, azıyor. Allah Teala da o kaybettiği dereceleri amel defterine yazıyor. Ama Allah Teala o musibetleri onlara tattırıp onların kaybettiği derecatı tekrar onlara vermek ama aynı zamanda bu olayın nefsinin afetlerinden kaynaklandığını da ona bildirmek. Dolayısıyla başımıza gelen hastalıklar kader olduğu kadar bizim yaptığımız günah hatalardan dolayı. İşte 7 ayet-i kerimede musibete baktığımız zaman yaptığımız şerlerin
elimizle yaptığımız şeylerin bir sonucu olduğunu Allah Teala zaten

0: Ayetlerde belirtiyor. Musibetler kendi yaptıklarımızdan kaynaklanıyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Azap suresinin 70. ayet-i kerimesindeki sedid sözün müşhide tabiyetle bağlantısı var mı? Muhterem Efendimizin tefsirinde bu ayet Allah'a karşı takva sahibi olmayan ama Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde takva sahibi olacak kişilerden bahsetmektedir. Yani kişi amenüdür ama takva sahibi değildir. Ve eğer takva sahibi olması halinde o kişinin amin olması halinde o kişinin takva sahibi olacağı da belirtiliyor. Amin olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibi olmuştur. Buradaki ifade edilen istek Allah'a ulaşmaya vesile olanı Allah'tan istemektir. Allah'a ulaşmaya vesile olanı Allah'tan, yani mürşidi Allah'tan istemek. Kişi ikinci takvaya götürür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağına kesin bir şekilde inanıyorsa o zaman Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Bütün mürşitler Allah'a ulaştırmaya vesiledirler. Allah'a ulaştıransa sadece devrin imamıdır. En alt seviyedeki mürşitten devrin imamına kadar devrin imamı hariç bütün irşat kademeleri Allah'a ulaştırmakla vazifeli olan devrin imamına muhataptır. Bir insanın bulunduğu yere en yakın olan mürşidi Allah ona gösterecektir. Bu mürşit de olabilir, mürşit de vekili de olabilir, vekilin vekili de olabilir. Eğer ilk tabi olunan yetkinin sahibi değilse kendisine ulaşan kişiye gerçek anlamda el öptürme yetkisine sahip olana mutlaka ulaştıracaktır. Allah razı olsun. Ahzab 70. Ya eyyühellezine amenü ittakullaha kulu kavlen sedide. Takva sahibi olun ve doğru söz, sedid doğru söz söyleyin. Doğru sözün söylenmesi kişinin mürşide tabiiyetiyle gerçekleşir. Çünkü doğru sözü söyleyen mürşittir. Mutlaka o kişinin mürşidine tabi olması lazım. Amasya'da birkaç muhterem hocam, hacı ibadetini yerine getiren bir insanın geçmiş kazaya kalmış ibadetleri af olur mu? Açıklar mısınız? Kur'an-ı Kerim'de buna dair bir açıklama yok ama hac ibadetinin o kişiye kazandırdığı derecatlar var. Şimdi günahın af olması ne demektir? Ne diyelim? Kişi günah işlemiştir. 10 derece kaybetmiştir. Öyle kabul edelim. Ben sırf açıklamak için bunu söylüyorum. Ama peşinden de öyle bir ibadet yapmıştır ki hac ibadetini yapmış. O ibadetten de 500 derece kazanmış. Misal veriyorum 500 derece. Şimdi 10 derece yaptığı günah sebebiyle affolmuşsa 500 derece yazıldığı zaman geriden el cebinde ne kalıyor? Çünkü günahlar sevaplarla karşılaştırıldığında sevaplar günahları örtüyor. O zaman 500 pozitif derece, 10 negatif derece, 500'den geride kalan 490 derece kalıyor. Dolayısıyla hac ibadeti sebebiyle o küçük günah da örtülmüş müdür? Elbette. Bu açıdan olaya bakmak lazım. Yani Allah-u Teala'nın her saniye her an üzerimizde vazifeli kıldığı kiramen katibin melekleri devamlı kaybettiğimiz dereceleri ve kazandığımız dereceleri yazıyorlar. Amel defterimizin adır, rakam, kitab-ı merkumen olmasının arkasında da bu vardır inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir izleyici sorumuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Ben Mardin'den Hasan Yılmaz. Başta Efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Bir sorun var arz edebilir miyim inşallah? Her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır. Hadis-i şerifi açıklar mısınız inşallah? Tekrar başta Efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok severiz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır. Hadisini açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Gerçekten aslında Resulullah'ın hadisini bütün olarak baktığımız zaman aslında her ümmetin de fitnesi maldır. Onun için hem Tekabül suresinin 15. ayet-i kerimesi hem Enfal suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Vallahu indehu ecrun azim. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir fitnedir. Ve'lemu innemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Yine mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir fitnedir. Öyleyse insanlık tarihi boyunca dünya hayatı insanlara bir imtihandır, fitnedir. Mal ve çocuklar nedir? Dünya hayatıdır. Kehf suresinin 46. ayet-i kerimesinde El malu vel benune zinetel hayatü dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. O zaman dikkat ederseniz Tekabül 15, Enfal 28 mal ve çocuklar fitnedir, fitnedir. Ama mal ve çocuklar dünya hayatıdır. O zaman dünya hayatı bir fitnedir, bir imtihandır. Ama fitne ve imtihan deyince burada baki olan, bu dünya hayatından daha kıymetli olan nedir? Vel bakiyetu salihatu hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun amele. Ama salih ameller hepsinden daha hayırlıdır. İşte sevgili kardeşlerim, Hazreti Ali'nin mal mi istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Serbest irade sahibi kişi tercihini yapacak. Mal deyince dünya hayatını istiyor, ilim deyince ahireti tercih ediyor. İlmi tercih eden ahireti tercih etmiştir. Ahireti tercih eden dünya hayatını üzerine geçirmiştir. Allah ne yapıyor? Allah da bize nasihatte bulunuyor. Diyor ki 7 ayet-i kerimede ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. O zaman bu ayetlere bakan kişi Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. İlmi talep etmek ahiret hayatını talep etmek olduğuna göre o zaman ahiret hayatını talep eden kişi ilmi talep eden kişidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ne buyuruyor? İlim talep etmek her Müslüman kadın ve erkeğe farzdır. Bu ilim nedir? Bu ilmin ne olduğunu da Allah Teala hangi ayette söylüyor? Bakara 120'de. Ve len terda hankel yahudu av nesara hatta tettebi'yi milletehum. Yahudiler ve Nasrani senden razı olmazlar sen onların dinine tabi olmadıkça. Kul inne hüdallahi ve evda. İşte burası çok önemli. De ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Yani bu ilimdir. O zaman Hazreti Ali Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Hidayet mi istiyorsunuz, dünyayı mı istiyorsunuz? Hidayeti dileyen kişi ilmi talep etmiştir. Dünyayı talep eden kişi malı talep etmiştir. Dolayısıyla burada bir tercih yapmakla mükellefiz. Allah Resulü nasihatte bulunuyor. İlim talep etmek, öğrenmek her Müslümana farzdır. Hem Resulullah bize nasihatte bulunuyor. İlim talep edeceksiniz. Hem Allah Teala emrediyor. Mutlaka ilim talep edin. Ahiret hayatını tercih edin. O zaman dünya hayatı bizim için bir fitnedir, imtihandır. İmtihanı geçenler kimlerdir? İmtihanı geçenler kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Fitneden kurtulanlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verir. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onlar da fitneden kurtulacaklardır. Şirkten kurtulanlar kimlerdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Fitneden kurtulanlar kimlerdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kurtulmayanlar onlar dünya hayatını dileyenlerdir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Hüseyin Hocam günümüzde okulda çocuklara Darwinizm öğretiliyor. Çocukların okulda bunları dinlemesi doğru mu, okula göndermek dinsizliğe kapı mı açıyor? Bu konuda ne buyursun? Hayır sevgili kardeşlerim. Allah Teala sözü dinleyin ve ahsen olanına tabi olun. Darwin zanda bulunuyor. O zaman Allah Teala insana niye akıl vermiş? Aklı vermiş ki söylenenleri hak ile mukayese edecek ve hakka uyanı kabul edecek. Uymayanı da kesinlikle silip atacak hayatından. İşte Darwin'in söyledikleri zandır. Ama Allah'ın söylediği hakikattir. O zaman çocuğa söylenecekti şu şu şu. O zaman çocuğun da bir vazifesi yok mudur? Vardır. Allah-u Teala akıl vermiş kendisine. Allah'ın ne söylediği bu konuda onu öğrenecek. Darwin'in ne söylediğini öğrenecek. Ve sonuçta kendisi tercih edecek. Tercih ettiği zaman eğer Allah'ın söyledikleri hak ve hakikatse, o kişi aklını kullanmak istiyorsa o zaman kesinlikle Darwin'in değil, Allah'ın bu konudaki söylediklerine itibar edecek. Nitekim iki ayet-i kerimede hem Bakara 120'de hem de Maide 104'te Allah Teala gelin Allah'ın indirdiğine tabi olun dediğimizde onlar babalarımızın neyin üzerinde bulunuyor ki o bize kafir. Maide 104'te gelin Allah'ın indirdiğine tabi olun dediğimizde yine aynı şekilde babalarımızı neyin üzerinde bulduysak o bize kafi. Ama Allah-u Teala iki ayet-i kerimede niye sildi ben kardeşim bilmiyorum ama hem Bakara 120 hem Maide 104 alt altta yazıldığı zaman ne görüyoruz? Görüyoruz ki Allah-u Teala bizim vahye tabi olmamızı emrediyor. Zanna tabi olmamızı istemiyor. Zanna tabi olanlar Allah Teala onları uyarıyor. Eğer babanız hidayete değilse, akletmiyorsa veya bir şey bilmiyor da hidayete değilse. Bütün bu sualleri ona soruyor. Yani kısacası ne olmasını istiyor? Allah'ın doğrularına tabi olmasını istiyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, haklı olduğum halde ısrarla bana haksızlık yapan yakınlarımı affedemiyorum. Bu konuda nasıl yol izlemeyim? Sevgili kardeşlerim, zaten dört tane kiramen katime melekleri daima her şeyi yazıyorlar. Sen haklıysan o zaman senin amel defterine pozitif derecat yazılmıştır. Neyi affedemiyorsun? Anında Allah-u Teala adaleti gerçekleştiriyor. Ama affetmediğin takdirde hiç mutlu olamazsın. Ama tam tersi eğer affedebilirsen o zaman ferahladığını, mutluluk duyduğunu, kafandaki o kin ve nefretin silindiğini ve mutlu bir hayatı yaşadığını göstereceksin. O zaman mutlu olmak istiyorsan sana tavsiyem affetmen. Affedersen de hakkın kaybolmaz. Kiramen Katime Melek yazmış ama affedersen derecat kazanırsın. Bir misal vereyim size. Hemen o slaytımızı, davranış biçimi slaytımızı gösterelim. Bakın ne oluyor. Zalim karşı tarafa tokat atıyor. Bu zalim, bu ise mazlum, zulme uğrayan kişi. Aynı şekilde zulme uğrayan kişi de o da ona bir tokat atıyor ve karşılıklı ödeşiyorlar. Ama eğer affetseydi ne olacaktı? Affetseydi bu kişi derecat kaybıyla kalacaktı. Yetmez bu bir kere daha derecat kazanacaktı. Bir, normal standartlarda tokat yediği için bu kişi 100 derecat kazanıyor ve affediyor. Yani o derecatın kaybolmasını istemiyor. O zaman akıl sahibi kişi kimdir? Affeden kişidir. Kısas tatbik eden kişi değil. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, başkalarının hatalarını affetmeyen bir kimsenin kendi hatalarının affedilmesini beklemesi doğru bir davranış biçimi midir? Değil tabii. Yani affedersen affedilirsin. Seversen sevilirsin. Yani Allah'ın bir kanunu var. Men dakka dukka. Ne ekersen onu biçersin. Dolayısıyla affet ki Allah Teala da seni affetsin. Affedersen gerçekten de derecat kazanıyorsun. O zaman herhangi bir günahtan dolayı kaybettiğin derecatı da Allah Teala sana yazıyor. Allah razı olsun. Sivas'tan bir kardeşim muhterem hocam, 70 yıl yaşayan bir insan neden sonsuz bir cehennem hayatına mahkum oluyor? İlahi adalet seviyesinden baktığımda kafam karışıyor. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu durumu açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, 70 yıl yaşayan bir insan neden sonsuz cehennem hayatına mahkum oluyor? Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Allah kanunlarını Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Diyor ki, iki şeyi söylüyor. Yaptığın ameller. Bir, eğer şirk koşarsan amelin boşa gider. Zümer 65. وَلَّقَدْ اُحِيَّ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاَنْ اَشْرَكْتَ يَحْبَتَانَا مَالُكَ وَلَتَكُمْ مِنْ خَاسِمِ Kur'an ayetleri aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğini beyan ediyor. Şimdi bu ayet burada ve aklımızı kullanmamız lazım. Allah bize diyor ki eğer şirk koşarsan yaptığın bütün cennetlik ameller boşa gidiyor. Ve o zaman bütün cennetlik amellerin boşa gittiği için sırana düşenlerden olarak gideceğin yer cehennem. Niye? Eğer buna uymazsan aklını kullanmamış olursun. Aklını kullanırsan o zaman şirkten kurtulman lazım. Şirkten kurtuluş da bir dilektir. Kalpten ulaşmayı dilemek. Hangi ayet-i kerime? Rum 31-32. Münibine ileyhi ve takku ve akimusala ve la takunu müşrikin. Öyleyse müşriklerden olmak istemiyorsan Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Dilediğin an şirkten kurtuluyorsun. O zaman aklını kullanmak istiyorsan bu ayetin muhtevası içerisinde hemen şirkten kurtularak amelin boşa gitmesine engel olacaksın. Kalben ulaşmayı dileyeceksin. Dilediğin an amelin boşa gitmekten kurtuluyor. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek amelin sigortası. Aynı zamanda günahların da kefareti oluyor. Allah razı olsun. Adam yapmış, dilemiyor. Dilemediği için Allah'ın emrine isyan ediyor, kanununa isyan ediyor. İsyan edenin mutlak surette bir cezası söz konusu. Ondan sonra ne yaparsa yapsın Allah Teala kesinlikle devreye almıyor. Nedir mesela? Öte yandan bu kadar günah işlemiş bir kişi Allah Teala'yı Rab mevkine koyuyor ve kalben Allah'a ulaşmayı diliyor. Ne zaman? Çok ömrü boyunca günah işlemiş ama sonuçta tebliğ kendisine ulaştığı zaman Allah'ı Rab mevkine koyuyor ve ona itaat ediyor. Kalben ulaşmayı diliyor. Kalben ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onun mükafatı olan bütün günahları örtüyor. Öyleyse itaatte mükafat vardır, isyanda ceza vardır sevgili kardeşim. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşimiz, Muhterem Hocam ölmeden önce nasıl Allah'a döndürülürüz açıklayabilir misiniz? İşte ölmeden önce ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması söz konusu. 12 tane insanla, kalben ulaşmayı dileyen 12 tane insanla müşidine tabi olan kişi, mutlak surette Allah'ın gösterdiği müşide tabi olursa, ruh vücuttan ayrılır, sirat-ı müstakim ulaşır ve sirat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle 7 kademedeki nefs eskesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'a döndürülür. Emmare, levame, milhime, mutmaine, raziye, marziye, teskiye, 7 kademedeki nefs eskesiyle ruh da Allah'ın zatına ulaşır inşallah. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyor. İnşallah Efendimizin nimetine bir soru arz etmek istiyorum inşallah. Allah'a teslim olmak ile Hanif dini arasındaki ilişkiyi bizlere açıklar mısınız inşallah? Sizleri çok ama çok seviyorum. Hasret ve hürmetle ellerinize öpüyorum inşallah.
0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Evet sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olmakla Hanif dini arasında ilişkiyi bizlere açıklar mısınız diyor. Hanif dininin 3 esasından bir tanesi vahdet, Allah'ın tekliğidir. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek cemaati oluşturmak ve teslim. 3. rüknü de teslimdir. Öyleyse eğer Hanif dininin 3 esasından birisi teslimse ve 7 sabah 4 teslimin teslimle alakası ifade ediliyorsa evet kesinlikle doğru bir ilişki var. 7 tane hedef emrinin ötesinde 7 tane Hanif dini, 7 safa Hanif dini. Baktığımız zaman bütün bu safaların hepsinin arkasında ben müşriklerden değilim, ben müşriklerden değilim, ben müşriklerdenim. Yani müşriklerden olmamak için ne lazım? Müşriklerden olmamak için mutlaka kalben ulaşmayı dilemek lazım. Bak o müşriklerden olmadı. Müşriklerden olmayan kişi Hazreti İbrahim Allah'a ulaşmayı dilemiş. Al-İmran 95. Hazreti İbrahim dinine tabi oldu ve Hanif olarak o müşriklerden olmadı. Ne yaptı? Allah'a ulaşmayı diledi. 79. Yüzümü Hanif olan dine yönettim. Müşriklerden değilim. Müşriklerden değilim. Yani ne yapmış? Kendisini şirkten kurtarmış. Neyle? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyerek. Amellerin boşa gitmesi bir şirk sebebiyledir. Amellerin boşa gitmesi ayetlerin inkarı sebebiyledir. Her iki halde de eğer şirk koşarsan amelin boşa gider. Ne zaman kişi şirk koşur? Koşar. Nefsinin afetlerine tabi olduğu zaman. Ne zaman Allah Teala ayetleri inkar eder? Allah'ın hedef emirlerine dikkate almadığı zaman. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman evet o kişi kesinlikle Hanif diniyle teslim arasında ilişki var. Hanif dini 7 safa teslimi ifade ediyor. Hanif dininin 3 esas sözlerinden bir tanesi vahdet, şirkten beri olmayı. Tevhid, tek cemaati oluşturmayı ve teslim ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi ifade ediyor. Sual ve cevap programımızı burada sonlandırıyoruz, kısa tutuyoruz. Bir dahaki sual cevap programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti, cennet, ikinci kanadından dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti, cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar. Şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler, bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, onların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var, kişi kendisini sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor, intihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da, bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun. Fatiha'ma selavat. O en güzeldir. Vermemesini diliyorsa o en güzeldir. Doğru düşünce budur. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bir müftü kim hacca giderse annesinden doğduğu gibi günahsız olacağını söyledi. Bu doğru mudur, açıklar mısınız? Kur'an-ı Kerim'de hacca giden kişilerin, yani fiziki hacca Mekke'yi ziyaret eden kişilerin günahları sıfırlandığına dair bir ayet yok. Ama Kur'an-ı Kerim'de 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişilerin bütün günahlarını Allah-u Teala sevaba çevirdiğini biliyoruz. Öyleyse Hac-ül Ekber, yani Allah'ın taneti müşriklerine tövbe etmek, o bizim bütün günahlarımızı sevaba çevirerek annemizden doğduğumuz gibi, bir insan annesinden doğduğu zaman sevabı yoktur, günahları da yoktur. Öyleyse hacca niyet eden kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi Furkan 29'a göre, Enfal 29'a göre Allah onun günahlarını örtüyor. Ruhun bizden ayrılarak Allah'ın zatına ulaşması Hac-ül Ekber'dir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, tövbe sona ermez, tövbe sona ermedikçe seyri sülük de sona ermez. Güneş batıdan, battığı yerden doğmadıkça da tövbe sona ermez. Tövbe varsa mutlaka hicret, seyri sülük vardır. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, İslamların %90'dan fazlasını cennet

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insan ilişkileri. Birinci sual, insanlarla olan ilişkimizde Allah-u Teala'nın bizden beklentisine biz insanlar sosyal mahluklar olarak, cemaat halini yaşayan mahluklar olarak yaratılmışız. Hiçbirimiz yalnız başımıza bir değer olamayız. Herkesin birbirine muhtaç bulunduğu bir dünya nizamı içinde yaşıyoruz. Böyle bir nizamda Allah-u Teala beşeri münasebetlerden beklediği şey elinizden ve dilinizden hiç kimseye bir zarar gelmemesi, başkalarına her açıdan yardımcı olmanızdır. Zaten insanın iki tür ilişkisi var. Bir, Allah'la ilişkisi, diğer insanlarla ilişkisi. Allah'la ilişkide ana faktör zikirdir. İnsanlarla olan ilişkide de nasihat etmek, örnek olmak ve de yardım etmek. İşte Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz İslam, Müslüman, el Müslüm Müslüman, mine Müslümine min insani ve yedi. Eminim Müslüman dilinden ve elinden Müslümanın emin olduğu kimse de muhacir de Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir. Bileceğiz ki diğer insanlarla bizim aramıza birleşik kaplar paraleli vardır. Topluma ne verirseniz onu geri alırsınız. Allah Teala başka birbirine mutluluk vermek üzere olan bütün gayretlerinizi kendisi için yapmış kabul ediyor. Evet, sizin dışınızdaki herkes Allah'ı temsil ediyor. Öyleyse hadis-i şerifte ya Resulullah Muhsin kul olduğumu nasıl bileceğim deyince Peygamber Efendimiz komşularına sor buyurmuştu. Mutlu et ve mutlu ol kanunu birimiz, hepimiz birimiz için. Biz dışımızdaki herkese ne veriyorsak onlardan da bize aynısı dönüyor. Öyleyse bütün hedef dışımızdaki herkese mutluluk vermek. Böylece onlara verilmiş, onlara mutlu ettiğimizin aynısını bizim yaşamamız. Allah razı olsun. İkinci soru, insanlara devamlı sevgiyle davranmak onların yozlaşmasına sebep olur mu? Yozlaşmak tam tersi hedefe giden yolda olmamak ve zikir yapmamaktan kaynaklanıyor yozlaşma. Ama hedefiniz belliyse ve zikir yapıyorsanız ait olduğunuz oranda yozlaşmanın tam zıttı olan kemalete Allah sizi ulaştırır sevgiyle. Hepimiz şunu bilelim ki mutluluğumuzun anahtarı başkalarına en büyük sevgiyle davranmaktır. Onları sevin. Sevdiğinizi belli etmekten kaçınmayın. Birçok insan etrafa karşı sevgiyle davrandıkları zaman bunun yozlaşmaya sebebiyet vereceğini zanneder. Oysa ki her zaman tam tersi olmuştur. Tarih boyunca insanlar Resullerini severler, sevdikçe de itaat hisayını genişler, çevre büyüdükçe bu sevgi insanların birbirine yaklaşmasına için temel unsur olur. Bir süre sonra onlar da çevrelerine nur saçmaya başlarlar. İkinci asıl saadet, bu sevgi, bu manevi güzellik içinde yaşanacaktır. Evet, sevgi, mutluluğun anahtarı. Eğer Allah-u Teala mutlu et ve mutlu ol diyorsa, sevgi bunun anahtarı ise o zaman seversek seviliriz. Onun için Muhterem Efendimiz, seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Evet, insan sosyal bir mahluk olarak başka insanlarla birlikte yaşamak durumundayız ve onlara ilişkimizde onlara verdiğimiz mutluluk kadar biz mutlu olabiliyoruz. Onları sevmek, mutlu etmek ve de mutlu olmak hepimizin hakkı. İşte yozlaşmaya sebep vereceğini zanneden insanlar aslında yanılıyorlar. Tam tersi. İnsanlar Resulü severler, sevcikleri itaat ederler ve sevgi boyutu en üst seviyeye kadar çıkabilir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin size dinlemeyi emrediyorum. Size itaat emrediyorum. İtaat sevginin bir sonucudur. Size cihad emrediyorum. Hicreti ve cemaat olmayı. Cemaat içinde yaşayan bizler, cemaatin diğer üyelerin hangisine seviyor ve onları mutlu ediyorsak aynısını biz yaşıyoruz ve zaten Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği hedef mutluluk. Allah razı olsun. Çünkü sual başka insanlardan beklenti içinde olmak doğru mudur? Hayır. Beklentiyi oluşturan nefsimizdir. Nefsimizin birçok afetlerine dayalı olarak şeytan da sizinle beraberdir. Annenizden, babanızdan, çocuklarınızdan hep bir şeyler beklersiniz. Aslında beklediklerinizi alsanız da bir süre sonra yozlaşma yeniden kendini gösterecektir. Başkalarından beklediğimiz davranışlarla mutlu olacağımızı zannediyorsak büyük bir yanılgı içindeyiz. Biz insanlardan bir şeyler bekledikçe insanlar da bize o beklediğin şeyi vermedikçe hep mutsuzluk üçgeni içerisinde yaşarız. Öyleyse başka insanlardan beklentiği için olmak hiçbir zaman doğru değil. Fertle Allah arasındaki ilişkide Allah'a yaklaştıkça insanlardan beklediklerini Allah'tan alacaktır. İşte Allah Resulü şöyle buyuruyor. İnsanlardan rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanlarla olan ilişkilerimizde mutluluğu yaşamak istiyorsak her şeyden önce Allah'a ulaşmayı dilememiz gerektiğini, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kendimizi de başkalarını da mutlu eden bir dizayna ulaşamayacağımızı açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: En güzeli hayır yapmak lazım. İnsanları sevmek lazım. İnsanlara iyi davranmak lazım. Evet, insan kalbi kırmamak lazım yani. İlla ki okuyup üflemek değil. Anladınız mı canım benim? En güzel yol nereden geçebiliriz? İnsanların kalbini ilaç olmaktan geçer.
3: Peygamber Efendimiz bile insanların kalbini kırmaktan çok korkarmış.
4: Zikirle, ibadetle Allah'ın farzlarına, peygamberin sünnetine uymak gerekiyor.
5: Yani mutluluğu burada aramayacağız. Mutluluk sadece öbür tarafta, yani Müslümana dünyada rahatlık olmadığını biliyorum.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: İbadetimiz ulaşır tabii, sevgimiz ulaşır tabii ki, insanlığımız ulaşır.
6: Cenab-ı Allah her şeyimizi görüyor yani. Nerede, karanlıkta bile karıncayı gören Rabbim bizi de görüyor. Yarattığı kuldan haberi var.
5: Dualarımız ulaşır.
4: Allah'a yaptığımız dualar, yaptığımız zikirler ulaşır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce Allah'ım, ben de dünya hayatında yaşarken
5: emanet vermiş olduğun ruhumu sana ulaştırmayı bana da nasip kıl Allah'ım.
6: Seni çok seviyorum. Sen benden olmayı diliyorum Allah'ım. Dilimdeki duama kalbime indir.
2: Amin.
0: Sevgi mutluluğu burada aramayacağız. Mutluluk sadece öbür tarafta. Müslümana dünyada rahatlık yoktur dedi. Bir Müslüman bu dünyada mutlu olmanın yolunu bulamaz mı? Allah-u Teala insanı ahiret ve dünya saadetine ulaştırmak üzere yaratmıştır ve ahiret ve dünya saadetine ulaşması için de lüzumlu elzem olan her neyse bir bir kutsal kitaplarda ve bu kutsallıkları açıklayan Resuller vasıtasıyla insanın önüne seriyor. Allah-u Teala'nın kitaplarına baktığımız zaman mutluluğa iki can saadetine ulaşmak için hedefler var ve bu hedeflere ulaşmak için kullanmamız gereken vasıtalar var. İşte 7 tane hedef emir ve bu 7 hedef emrinin hepsine sırasıyla ulaşmak 7 tane vasıta emri gerektiriyor. Birinci hedef emirle birinci vasıta emir aynı. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci edep emirle, ikinci vasıta emir, mürşid önünde tövbe etmek. Üçüncü edep emirle, üçüncü vasıta emir, zikir. Dördüncü edep emirle, dördüncü vasıta emir, fizik vücudun teslimi, namaz. Beşinci edep emirle, beşinci vasıta emir, oruç. Altıncı edep emirle, altıncı vasıta emir, hac. Ve yedinci hedef emirle, yedinci vasıta emir, zekat. Dünyada rahat yoktur demek, dünyada sırf zikrin yoktur, mutluluk yoktur demektir. Bu doğru değil. Dünyada rahat vardır, dünyada da mutluluk da vardır. Allah-u Teala sırf ve sükuna, yani rahata ulaşmamızı üzerimize farz kılıyor. Şu dünyada cennet gibi yaşamamızı Allah-u Teala istiyor. Bu dünyayı kendimize cennet de yapabiliriz, cehennem de. Bu konuda üç tane emir var. Bir, cemir, daimi zikir. İkinci emir, irşad. Üçüncü emir, teslim. Adına sahabe dediğimiz herkes, bütün bu insanlar gibi başlangıçta tavutun kuru durumdaydılar. Yani onlar için dünyada rahat yoktu. Ama daimi zikre ulaştıkları zaman dünyadayken en mutlu insanları oluşturdular ve o döneme asr-ı saadet deniyor. Daimi zikir, irşad ve teslim. O zaman bu üç tane temel emri yerine getirenler hepsi o dünyadayken de asr-ı saadeti yaşayanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ın mukarreb kulları var. Mukarreb demek Allah'a yakın olanlar. Kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Allah'ın mukarreb kulları, kitap ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kulları. Kitap ehli, amel-i Kur'an olanlar. Allah ehli, polisler ve Allah'ın has kulları da salihler. Allah razı olsun. Nuh'la ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: 14 asır önce tüm sahabenin düşmanını bile seven hale gelmesinin arkasında mürşitleri olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldıkları eğitim vardı. Allah-u Teala bizlere de mürşide tabiyeti farz kılmış. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
6: Çok cemaatler biliyoruz, tasvip etmiyorum ablacığım. Rahmetli babaannem derdi ki her hocayı dinle, bildiğinden şaşma.
5: Öğretmen olmadan olmaz. Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselam bizim önderimiz. Yani onun bilgilerine, bize verdiği bilgileri kesinlikle takip etmeden insanın tek başına bir şekilde işle veya başka bir şeyle başarılı olması mümkün değildir.
4: Bir önder demektir. Öndere tabi olacaksın. Gerçek mürşitleri bulup onların eteğine yapışmak lazım.
1: Sizce bu zamanda da mürşit var mıdır? Varsa kendi mürşidimizi nasıl bulabiliriz?
6: Vallahi bence bu zamanda hiçbir mürşit yoktur. Bakmayın siz, insanlar kapanıyor, ödüyor mu? Herkesin içinde bir şeytanlık var illaki.
5: İllaki vardır. Yani insan yani aradığı zaman ulaşabilir.
1: Mürşide tabi olan insanların davranış biçimlerinde diğer insanlara göre bir fark var mıdır?
6: Vallahi bilmiyorum. Karşıdan görünce yok ama bence işlerinde olabilir.
4: Tabii ki fark vardır. Okuyup yazmasını bilenle cahil adamın kayesi edilmesi gibi bir şeydir.
0: Bir misafirimiz rahmetli babaannem derdi ki her hocayı dinle, bildiğinden şaşma. Farklı kaynaklardan ilim alsak da son kararı her zaman kendi doğrularımıza göre mi vermeliyiz? Allah'ın doğrularına göre vermeliyiz. Akıl Allah'ın tesirinde de kalabilir. Akıl şeytanın tesirinde de kalabilir. Akıl çevrenin tesirinde de kalabilir. Ama bunlardan doğru olan Allah'ın söylediğidir. Câsiye 23'te Efereytem اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّقَزَ اِلَهُ وَهُوَهُ Hevasını ilah edineni görmedin mi? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmıştır. Bunların ilmi faydasız ilim. Ama Allah Teala gidin faydasız ilmin sahiplerine sorun demiyor. اَنْبِيَا يَدِنَا وَمَا اَسَلْنَا مُنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَ زِكْرٍ كُمْ لَا تَعْلَمُونَ Senden önce de kendine vahyettiğimiz ricanın dışında kimseyi vazifeli kılmadık. Bilmiyorsanız Allah'tan vahiy alana sorun diyor. Öyleyse Allah her şeyi bilir mi? Evet, Allah her şeyi bilir. Ama biz bilmeyiz. ve o her şeyi bilen Allah'la konuşan, ondan sorup cevap alanlar var. Bunlar Allah'ın mürşitleri, ehli zikirdir. İnsanlar kendi düşünce ve mantık dizaynlarına göre olayları hep diledikleri istikamette eğip bükerek bir anlam vermeye çalışırlar. Oysa ki doğrudan murat aklın doğrusu değildir. Allah'ın doğru olarak kabul ettiğidir. Mantık ölçülerinize göre değil, Allah'ın kanunlarına göre düşünmek mecburiyetindesiniz. Bunu yaşayabilmek için de ilk vazifemiz odur ki Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Sonra yapmanız lazım gelen şey ise mutlaka hak mürşidi Allah'tan sormaktır. Mürşide ulaşmamış bir insan doğru düşünme alışkanlığının ne kadarına sahip olursa olsun hiçbir değer kazanamaz. Kazanabileceği bütün değerleri cehaleti sebebiyle elinin tersiyle itmiştir. Öyleyse her zaman Allah'ın emrettiğini yerine getirmek, Allah da buyuruyor ki bilmiyorsanız zikir yerine sorun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu konudaki hadisi, alimin bildiğini açıklamaması, cahilin de bilmediğini sormaması haramdır diyor. Öyleyse alim açıklamaya, cahil de sormaya muhtaçtır ve her ikisi birbirine ihtiyaç içindedir. Ancak o zaman sahabe gibi örnek insanlar olabiliriz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam, inşallah. Mübarek ellerinizden hürmetle hasret öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden muhterem hocam. Müsaadeniz olursa bir sorumuz olacaktı muhterem hocam. İyi niyetli olmak her durumda doğru davranmak anlamına gelir mi? Bu konuda değerli açıklamanızı istemem ediyor. Tekrar mübarek ellerinizden hürmetle hasret öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden muhterem hocam, inşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. İyi niyetli olmak her durumda doğru davranmak anlamına gelir mi? Hayır. Tasavvufta İslami yaşamakta bir temel kanun var. Kendi sahanızda kalacağız. Başkalarının sahasına geçmeyeceğiz. Eğer bir insanı kendi nefsiniz istikametinde bir hedefe yöneltiyorsanız o zaman bunun adı tahakkümdür. Böyle yaptığınız için kaybedenlerden olursunuz. Unutmayın, davranış biçimi başladığınız kişi siz değilsiniz. O başkası. Kendi aklı var, kendi iradesi var. Kendi dizaynı içerisinde kararını verecek. Biz ancak onların dışındaki insan, bizim dışımızdaki insanlara nasihat edebiliriz. Örnek olabiliriz ve yardım edebiliriz. Ama asla zorlayamayız. Davranışlarını da ona göre ifade edecek. Onlar neyi yaptı, neyi yapmadı sizin düşünce platformunuza göre girmemeli. Allah razı olsun. Konumuz ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
8: Allah-u Teala tüm insanları birbirini sevdiğini, birbirine dost olduğu bir dünyanın oluşması için herkesin Allah'ı çok zikretmesi gerektiğini söylüyor. Sizce devamlı zikir yapan insanlarda neler değişir?
5: İnsana Allah nefis, akıl, bir de vicdan vermiş. Nefis, akıl, vicdanla hareket edenler hani gerçeğe erebilir. Ama nefise uyup da aklıyla hareket edenler maalesef dünyada hüsrana uğrar.
6: İnsanın ruhu, bedeni her türlü temizlenir diye düşünüyorum.
4: Hareketlerinden, davranışlarından, yaşantısından yaptığı işlerin feyzini, bereketini görür.
8: Sizce zikir yaptıkça insanlarla ilişkilerimiz de düzelir mi?
5: Dünyada her an imtihandayız. Hiçbir şeye kızmamak gerekiyor. Her şeyin Allah'tan olduğunu bilmek gerekiyor.
6: Vallahi hiç zannetmiyorum. Zikir yaparak insanların ilişkileri düzeleceğini hiç zannetmiyorum. Önemli olan insanların birbirine bağları. Güzel dil kullanmak. Zikri herkes kendine yapar. Allah'la kendi arasındadır.
9: Vallahi ben zikir yaparken, çekerken çok çektim. Çok mutlu oluyordum. Bedenim, ruhum çok ferahlıyordu. Çok seviyorum.
4: Zikir yapan adam kötü düşünemez. Çünkü zikir demek Allah'a bağlanmak demek.
8: Sizce devamlı zikir yaparsak yeni bir asr-ı saadet yaşar mıyız?
5: Haliyle. Ama bu dediğim gibi basit bir şey değil. Hani dünya hayatından vazgeçmek gerekiyor.
4: Allah'tan umut kesilmez. Allahu Teala'nın gazabından rahmeti çok çok çok çok daha fazladır inşallah.
0: Misafir zikri yaparak insanlarla ilişkilerin düzeleceğini hiç zannetmiyorum. Önemli olan insanların birbirine olan bağları. İnsanların birbirine olan bağları nasıl güçlenir? İnsanların birbirine olan bağları ancak nefsin afetlerinin azalmasıyla. Bunun da vasıtası zikirdir. Sevgi insanları birbirine bağlayan en sağlam ipliktir, iptir, kurgandır, halattır. Sevmeliyiz, etrafımızdaki insanları sevgiyle birbirine bağlamalıyız. Ama başkaları sevmeden onların bizi sevmesini bekleyemeyiz. Böyle imkanınız ve hakkınız da yok. İçinizdeki sevgi tohumları ektiğiniz takdirde bu zikir sizi mutlaka başkasının sevgisine ulaştıracaktır. Zikir sevginizin sembolüdür. Hem de ölçüsüdür. Ne kadar çok severseniz o kadar da çok zikredeceksiniz. O kadar da çok doğuracaksınız. Bu sebeple daimi zikir varması lazım gelen temel amaçtır. Üzerimize de farzdır. Onu yaptığımız zaman başkaları için yaşamaya zaten başlarız. Peygamber Efendimiz Yesir ve la taassur, beşir ve la tunafir. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Seviniz, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Her zaman insanların yardımcısı olmak lazım. Seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Hadis-i şerifte Allah'ın zikrinden ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualımız var, inşallah birlikte dinliyoruz.
10: Tüm varadılar ki hatta Zabbar Hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Zabbar Hocam, başkalarıyla aranızdaki kırgınlık ve küskünlükleri aşabilmek için değerli tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Allah razı olsun.
0: Biz hepinizi çok seviyoruz. Başkalarıyla aramızdaki kırgınlık ve küskünlükleri aşmak için değerli tavsiyelerinizi alabilir miyiz diyor. Evvela şu kırılmak faktörünü devreden çıkartmak lazım. Herkes yanlış yapabilir. Biz de yanlış yapabiliriz. Burada bize düşen görev bundan etkilenmemektir. Olayın negatif cephesini dikkate almamayı başarmalıyız. Bir gayretin sahibi olmalıyız. İlk düşünmeniz lazım gelen şey, yaptığı yanlışın arkasında benimle alakalı olan kesime dikkatle bakmalıyım şeklindedir. Olayı bu cepheden baktığınız zaman daha ilk anda bir çözüme size ulaşacaktır. Biraz sabredebilirseniz, biraz zikrede yapabilirseniz, Allah'tan yardım isteyebilirseniz yardım geldiğini göreceksiniz. O zaman etkilenmemek ve onların hak taraflarını, bizim de eksik taraflarımızı devreye almak suretiyle ihtilafları ortadan kaldırmakla ancak bu sonuca ulaşabiliriz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an Haramut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

cehenneme gideceği doğru mudur, açıklar mısınız? Kur'an-ı Kerim söylüyor sevgili kardeşim. Arap 179'da لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهَمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهَمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَٰئِكَ الْاَنَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُولَٰئِكَ. Yani insanların çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vafık etmezler. Gözleri var görmezler. Kulakları işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Eyletmez çoğunluğu demiş Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bir tanesi fırkayı nacı hariç, 72 tanesi cehenneme gidecek. Hem Araf 179, hem Resulullah'ın hadisi bize her devirde insanların çoğunun %90'dan fazlasının cehenneme gideceğini ifade etmiyor mu? Gayet açık ortada. Yetmez. İsra suresinin yanılmıyorsam 62. ayet-i kerimesi belki o civarda. Ne diyor etmiş ki? İblis dedi ki senin görüşüne göre benim üzerime benden daha mükerrem ikram edilmiş şerefli kıldığın kimse bu mu? Yani insanı gösteriyor. Eğer beni kıyamet gününe kadar tehir edersen, ertelersen onun zürriyetinden neslinden pek azı

hidayetine vesile olan mucizeyi Allah vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın emir ve nehilerinden oluşuyor. Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayettir. İlk sure Fatiha suresi açıştır. Bakara suresinde ikinci ayette mukatat harflerinden sonra Allah şöyle buyuruyor. Zalikel kitabu la raybe fih. Bu öyle bir kitaptır ki içinde şüphe yok. Huden lil muttakin. Ama takva sahipleri için hidayettir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim takva sahiplerin kitabıdır. Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir kurtuluştur. Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. O zaman aklınıza şu sual gelecektir. Takva nedir? Lügat manası itibariyle takva korunmak ve sakınmak manasına geliyor. Sakınmak neden sanmak? Allah Teala'nın Kur'an'da emirleri var. Allah hep zaman şöyle buyurur. Şunları yapın, şunları yapın, şunları yapın. Ama Allah'ın yasakları da var. Şunları yapmayın, şunları yapmayın, şunları yapmayın. Allah iyiliğin öğreticisidir, yaşatıcısıdır ve öğretmenidir. Ama şeytan da kötülüğün öğreticisidir ve kötülüğün kılavuzudur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede bizi neden sakındırıyor? Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Öyleyse Allah Teala bizim düşmanımızı bize tanıtıyor. Düşmanımız şeytan. Şeytan ne zamandan beri insana düşman? Melekler Allah'ın huzurunda, şeytan da Allah'ın huzurunda ve Allah Teala buyuruyor ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bakara 30. Ve iskale rabbuke lil melaiketi inni ca'alun fil ardi halifeten. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Melekler hemen karşı çıkıyorlar. Kale etec'ulu fiha men yufsidu fiha ve men yusuku dima'a ve nahnu nusabbihu bihamdike ve nukaddisu leke. Kale enni alemu ma la ta'lemun. Melekler diyorlar ki ya Rabbim biz seni devamlı tesbih ediyoruz. Takdis ediyoruz. Ama bu kan dökecek, fesat çıkaracak birisi nasıl bizden önde olabilir? Nasıl ona secde edeceğiz? Allah cevap veriyor. Kale enni alemu ma la ta'lemun. Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Demek ki meleklerin indinde insan nefs sahibi ve nefsin varlığı sebebiyle insan hem kan dökebilir hem fesat çıkarabilir. Fitne katilden büyüktür. Bir insanı katletmek çok üst seviyede bir günahtır. Cezası ebedi cehennem. Allah Teala Nisa suresinin 29 ve 30. ayetlerinde bakın ne buyuruyor. Nisa 29-30'da ey iman edenler birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin. Ticaret hariç. Birbirinizi ve kendinizi öldürmeyin. İntihar da yasak ama birbirinizi de öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Şayet böyle bir şey olursa intihar ederseniz cezası cehennem. Nisa 30. Men yefhal zalike udvanu ve zulmen. Kim nefsine zulmederek veya düşmanlıkla bir başkasını öldürürse fesevfe nuslihi nara. Onu cehenneme koyarız. Ebedi orada kalacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim demek ki Allah Teala bizi cehennem ateşinden sakındırıyor ve fitne de cehenneme gidiş sebebidir. Katil de cehenneme gidiş sebebidir. Ve melekler diyorlar ki kan dökecek, fesat çıkaracak birisi nasıl bizden üstün olabilir?

0: Allah Teala buyuruyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve Allah Teala Adem'i yaratıyor. Adem'i yaratan Rabbimiz meleklere soruyor. Adem'e isimlerini öğretiyor. Muallema Adem'e esma kullah. Allah 99 esmasını kime öğretiyor? Adem Aleyhisselam'a öğretiyor. Ve meleklere dönüyor diyor ki eğer sadıklardansanız isimleri söyleyin. Melekler cevap veriyorlar. قَالُوا لَنَا لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا. Senin bize öğrettiğin dışında bizim ilmimiz yok. Anlıyoruz ki bu son 99 esmanın sırrını Allah Adem Aleyhisselam'a öğretiyor. Ama meleklere vermemiş. Ve meleklere o suali sorduğu zaman melekler diyorlar ki ya Rabbim bize öğrettiğin dışında bizim ilmimiz yok. Aynı suali Adem Aleyhisselam'a soruyor. Ama Adem Aleyhisselam bir bir cevaplıyor. Hangi ayet bunu söylüyor? Bakara 32'de. Bakara 33. Ey Adem bana, ay Adem bunları onlara isimleriyle haber ver. Adem Aleyhisselam isimleriyle bir bir onlara haber veriyor. Allah Teala buyuruyor ki ben size demedim mi? Sizin bilmediklerinizi ben biliyorum meleklere. O zaman Adem Aleyhisselam isimleri biliyor ve Allah Teala ruhundan Adem Aleyhisselam'a üfürüyor ve huzurundaki meleklere ve cinlere şimdi Adem'e secde edin. Melekler zaten Allah'ın emrinden serbest iradeleri yok. Sadece Allah'ın emrini yerine getirirler. Allah Teala secde edin dediği zaman bir meleğin bunun dışında kalması mümkün değil çünkü yaratılışına aykırı. Melekler nurdan yaratılmış ve nur sadece Allah'ın emrindendir. Bütün ruhlar Allah'ın emrindendir. Allah'ın emrindendir ve melekler anında secde emrini yerine getiriyorlar. Fakat Allah'ın huzurunda o zaman iblis de var ve iblis denilen cinlerden olan iblis şeytan secde etmiyor. Allah Teala sual soruyor. Ey iblis, ben emrini verdim. Seni bu emre isyan ettiren şey ne? Bana söyler misin? İblis diyor ki beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Burası doğru mu? Gerçekten doğru. Adem Aleyhisselam'ın fizik bedeni çamurdan yaratılmış. İblis'in fizik bedeni ise ateşten yaratılmış. Dumansız ateşten. Burası doğru. Ama sevgili kardeşlerim iblisin cahilliği şuradan. Allah Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürüyor. Adem Aleyhisselam'da cinlerde olmayan bir şey var. Allah'ın ruhu. Ve Allah'ın insana secde etmesinin arkasında da bu ruh var. Yani Allah Teala ey melekler, ey cinler Adem'e secde edin dediği zaman aslında secde etmeleri halinde kime secde etmiş oluyorlar? Yine Allah'a secde ediyor. Bu ruh sebebiyle secde edin diyor. O secde yapıldığı zaman aslında kime yine secde etmiş oluyor? Allah'a secde etmiş oluyor. Çünkü Allah'ın ruhu Adem Aleyhisselam'da var. Olay bu. Ruhundan üfürmüş. Fakat iblis yanlış ifade ederek diyor ki ben ateşten çamurdan, ateş çamurdan üstündür. Halbuki Allah Teala ruhundan ona üfürmek suretiyle ne yapmış? Bu Adem Aleyhisselam benim ruhumu taşıyor. Ey melekler sizden üstün, ey cinler sizden üstün, ey mahlukat hepinizden üstün. Adem Aleyhisselam beni temsil ediyor, benim ruhumu taşıyor. O zaman iblis böyle cevap verince suali de soruyor. Kibirleniyor o zaman diyor ki Allah Teala gayet açık. Kibirlenenlerin Allah katında yeri yok. Madem sen kibirlendin çık git buradan ve dünya hayatına iblisi gönderiyor. Ama dünya hayatına iblisi gönderen, iblisi cezalandıran Allah Teala Adem Aleyhisselam da ve eşini de mükafatlandırıyor. Ey Adem sen ve eşin şimdi cennete girin. Hangi ayet-i kerime? Bakara suresinin 35. ayet-i kerimesi. Bakara suresinin 35. ayet-i kerimesinde Kulna ya Adem'u üskün ente ve zevcükel cennete. Cennete girin. Orada yiyeceklerinizi yerden bol bol yiyin. Ama bu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, iblis devreye giriyor ve Adem Aleyhisselam'ın nefsine tesir ediyor ve diyor ki niye Allah Teala sana bu ağacı yasakladı biliyor musun? Hayır bilmiyorum diyor ki bu ağaç senin ebedi yaşamanı istemiyor Allah Teala. Sen bu ağaçtan yesen ebedi artık senin için ölüm yok. Ve Adem Aleyhisselam Allah'ın o emrini unutuyor ve yasak ağaçtan yiyince ey Adem ben sana bu ağaçtan yeme demedim mi dedin ya Rabbim. Ben sana şeytan düşmandır demedim mi dedin ya Rabbim. O zaman hem yasakladım hem de şeytan sana düşmandır dememe rağmen sen ona uydun. Senin de burada yerin yok. Sen de çık dünyaya gin. Belli bir vakte kadar senin orada bir için bir hayat vardır. Nasıl iblisi daha önce isyan etmesi sebebiyle Adem dünyaya gönderdiyse Adem Aleyhisselam'ın eşini de yasan ağaçtan yemek suretiyle nefslerine zulmettikleri için onları da dünya hayatına gönderiyor ve dünya hayatına gönderilen Adem Aleyhisselam ve eşi Allah'ın huzurundan kovuldukları için çok ağlıyorlar. Tarifi gayrimümkünsüz bir ağlama içerisinde ve Bakara suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah Teala Adem Aleyhisselam'dan tövbe kelimelerini aldı. İşte hangi ayet-i kerime? 37'de. Sonra Adem Rabbinden kelimeleri telakki etti. Aldı. Rabbi kendisiyle konuştu. Rabbine tövbe etti. Bunun üzerine Allah onun tövbesini kabul buyurdu. Ve onu ilk insan olmakla da aynı zamanda ilk risaletle de vazifeli kıldı. Resuller, Adem Aleyhisselam Resul olduğu için doğmadan evvel seçiliyor. Yani Adem Aleyhisselam'a doğmadan evvel Allah seçmiştir. Doğmadan evvel seçilen Adem Aleyhisselam Allah'ın Resulüdür. İlk insan aynı zamanda huzur namazlarında imamıdır. İlk peygamber Allah-u Teala aynı zamanda kendisine sahifeleri vermiştir. Yani insanların ilki olmakla kesinlikle Allah'a en yakın olan kişi. Sadece emre isyan etmiştir o emir itibariyle ama sonradan farkına varmış. Ve Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a niye bu ağaçtan yiyince ne diyor Adem Aleyhisselam? Rabbena zellemne enfusena. Ben nefsime zulmettim. Yani hatayı Allah'a yüklemiyor. Şeytan ise ne yapmıştı? Ey iblis niçin sen bunu yaptın? İblis diyor ki sen beni yazdırdın diyor.
1: Allah.
0: Yani kimi suçluyor? Allah'ı suçluyor. Sen beni yazdırdın diyor. Adem Aleyhisselam hata işleyince ne diyor? Hayır ya Rabbim ben nefsime zulmettim. Bu hata benim nefsimden kaynaklanıyor. Öyleyse sevgili kardeşim burası bütün insanlar için de bir dönüm noktası. İki tür insan var. Bir, her olayda kendi nefsini kınayanlar var. İki, her olayda dışarıdaki insana suç faturayı çıkaran insanlar var. Dışarıdaki bir insana fatura çıkaranlar, onlar şeytana uyanlardır. Nefsini kınayanlar da, onlar da Allah'ın emrine uyarak hastalığının farkına varan ve tedavi olmak için doktoruna başvuran insanlardır. Evet, iki tür insan. İşte İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesi bu açıdan çok manidar. Diyor ki, İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaad ettim. Fakat ben vaadimden caydım. Öyleyse ne zaman suç işlerseniz şeytan o suçu size işlettiriyor, onu yaptırıyor, akademi size attırıyor. Arkasından da mutlaka o faturayı kime çıkartıyorsunuz? Bir başkasına mutlaka atıyorsunuz. Faturayı çıkartıyorsunuz. İşte iblis diyor ki hayır. Benim sizin üzerinizde bir sultanım yok, gücüm yok. Gücü tek sahibi Allah-u Teala. Ben sadece sizi davet ettim. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın. Kimi kınayın? Nefsinizi kınayın. Öyleyse bütün hataların arkasında kim var? Her insanın nefsi var. Nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var. Ve bu 19 afete iblis %100 tesir ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim başlangıç noktasında bizim durumumuz ne? Başlangıç noktasında bütün insanlar Kur'an ayetleriyle 19 tane negatif özelliğin sahibi. Herkes 19'una gelir. Kur'an'ın özeti olan bir Vasu suresi var. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Ersoy şöyle buyuruyor. Allah'ın 99 ismi var. Ama bu isimlerin başında, en başında Hak. El-Hak esması Allah'ındır. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. En önemli şey hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka Velasül suresini okurlarmış bu neden. Çünkü meknundur, gizlidir. Bu surede esrar-ı ferah, bütün kurtuluş sırları nerede gizli? Bu Velasül suresinde gizli. En başında imani hakiki geliyor. Sonra ameli salih, sonra hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık. Bu dört şey sende birleşti mi? Yoktur hüsran sana artık. Yani ruhunuzun teslimi, fizik vücudunun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Dört tane teslim. Bu dört teslim kitabın tamamını oluşturuyor. Ve bu dört teslim hepinizde var. İnsansınız, ruhunuz var. İnsansınız, fizik vücudunuz var. İnsansınız, nefsiniz var. İnsansınız, iradeniz var. Bu dördünü Allah'a teslim ettiğiniz an artık senin için hüsran yok. Öyleyse başlangıç noktasında herkes nerede? Hüsranda. Vel asr. Allah yemin ediyor zamana. İnnel insane lefî husr. İnsanlar hüsrandadır. Ama hüsrandan kendisini kurtaranlar kimlerdir? Bu dört teslimin sahibi olan insanlar. Ruhunu teslim edenler, fizik vücut teslimi yapanlar, nefs teslimi yapanlar, irade teslimi yapanlar. Bu dört teslim sende birleşti mi? Yoktur hüsran sana artık. Öyleyse Vel Asr suresi Kur'an-ı Kerim'in ruhunu, Kur'an-ı Kerim'in bütününü ifade ediyor. Onun için ashab-ı kiram karşılaştıkları zaman birbirlerine ne okuyorlarmış demek ki? Hep Vel Asr suresini okurlarmış. Ama günümüze geliyoruz. Günümüzde dinimizi Kur'an'dan öğrenmemiz gerekirken Kur'an artık mezarlarda okunan bir kitap, fal bakılan bir kitap ve gerçekten Mehmet Akif Ersoy ne diyor şeyinde? Hani ashab-ı kiram ayrılırken mutlaka sureyi vel asri okurlarmış bu neden? Çünkü meknundur bu surede esrar-ı fela. En başında imani hakiki geliyor, sonra ameli salih, sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Bu dördü sende birleşti mi? Yoktur hüsran sana artık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasında 28 basamaklı merdivenin birinci basamağında herkes olayları yaşar. Ve olayları değerlendirir. İnsanların değerlendirmesi olayları ile Allah'ın olayları değerlendirmesi farklı. İnsanlar hoşlarına giden olayları hayır, kendilerini üzen olayları şer olarak değerlendiriyorlar. İnsanlar hoşlarına giden olayları hayır, evet hoşlarına gittiği olay hayır. Mesela nedir? İçki kafayı çekiyor, hoşuna gidiyor, onu hayır kabul ediyor. Kendilerini üzen olayları da şer olarak değerlendiriyorlar. Ama Allah'ın değerlendirme biçimi öyle değil. Allah derecat kaybettiren her şey şer, derecat kazandıran her şey hayır. Hoşumuza gitse de gitmese de derecat kazandıran her şey hayır. Örneğin evimizin önünde arabamızı birisi çalıyor. Hoşumuza gitmiyor ama hırsızın hoşuna gidiyor. Çalmış başları. İşte hırsızın hoşuna gitmese dahi şer olmasına rağmen hoşuna gidiyor. Hırsız neye göre kendisine hayır diyor? Ben diyor bu arabayı çalarsan benim için. Hayır, çünkü hoşuma gidiyor. Mal sahibi ne diyor? Üzülüyor. O da diyor ki kesinlikle olay bir olamaz. Ama Allah'a göre mal sahibi derecat kazanıyor. Hırsız ise derecat kaybediyor. Yani hırsızın kaybettiği derecatı mal sahibi kazanıyor. Diyelim ki kapısının önünde o hırsız almasaydı. Adam arabanın miktarı kadar sadaka verseydi. Ne yapacaktı yine? O kesinlikle o derecatı kazanacaktı. Yani bir isteyerek Allah'ın emrini yerine getirmek var. O arabanın parası miktarı kadar sadaka vermek var. Allah'tan derecat kazanmak var. Bir de istemeyerek ama hırsıza müsaade ediyor, gidiyor. Fakat yine oradan kesinlikle kazanıyor. Öyleyse olaylar insanların değerlendirme biçimi, Allah Teala hoşlarına gittiği için şerri hayır olarak kabul eder insanlar. Kendileri üzdüğü için de Hayrı da şer olarak değerlendir. Mesela musibet geldiği zaman insanlar ne istiyor? Musibet istiyor mu? İstemiyor. Ama musibetten o kişi ne yapıyor? Derecat kazanıyor. Musibetleri istememesine rağmen derecat. Mesela zahitler musibeti musibetsize tercih ediyorlar. Niçin? Çünkü musibet gelince derecat kazanıyor. Ama musibet yoksa devrede faydaya ulaşır. Şu anda diyelim ki ne olabilir? A şahsı B'ye bir tokat attı. B derecat kazanıyor. Ama A şahsı B'ye bir hediye verdi. B bir faydaya ulaşıyor. Fakat A derecat kazanıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir bu dünyada bir faydaya ulaşmak var. Bir de hayra ulaşmak var. Zahitler neyi tercih ediyorlar? Zahitler her an hayrı tercih ediyorlar. Faydayı değil. 3 günlük dünya hayatı gelir geçer. O sebeple istisnasız derecat kazanımı zahitler için çok çok önemli. İşte bazı bu olayların derinliğinde bazı insanları Allah-u Teala seçmiyor. Bu seçilmeyenler kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olan insanlar. Geri kalan insanlar %90'dan fazlası seçiliyor. Ama seçilenleri de Allah-u Teala imtihan ediyor. Neyle imtihan ediyor? Musibetlerle. Diyeceksiniz ki musibetler nereden çıktı? Mevlana diyor ki kula musibet gelmez hak yazmayınca. Hak yazmışsa kiramen katibi memlekte yazmış. Nereye yazmış? Onun amel defterine. Adam gitmiş mesela ne diyelim? Farkına varmadan veya bilerek birisinin malına zarar vermiş. Tamam o bilmiyor ama Allah şahit. Kiramen katibi memlekleri de biliyorlar. Ve verdiği zarar miktarınca o kişi ne yapıyor? Derecat kazanıyor. Ve onun amel defterine işleniyor. Ama öbür tarafta zarar veren kişi de derecat kaybediyor. Derecat kaybedince onun amel defterine o şekilde geçiyor. O zaman musibet ne zaman geliyor? Başkasının malına zarar verdiği zaman kaybettiği derecatı Allah kendisine musibet olarak, imtihan olarak devreye koyuyor. Kula musibet gelmez hak yazmayınca. Hak yazmış mı? Yazmış daha önceden. Başkasının malına zarar vermiş. O zarar miktarı karınca o kişi derecat kaybetmiş ve yazmış onun amel defterine. Hak musibet gelmez hak yazmayınca. Ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Öyleyse kul yazmış yani o yanlışı fiili işlemiş. Azmış o derecatı kaybetmiş. O derecat kaybının miktarı kadar da Allah ne yapıyor ona? Musibet devreye koyuyor. Musibet devreye gidiyor. Çünkü neden musibet? Hak şerleri hayır eyler. Zannetme ki gayr eyler. Yani Allah-u Teala daima bizim lehimize kanunlarını vaz etmiş. Şer işlemişiz. O şeri bizim adımıza hayra çevirmek istiyor. Ne yapıyor? Musibetle. Ne yapıyor? Başka bir şekilde. Yani Allah devamlı bizimle olan beraberliğinde kaybettiklerimizi tekrar kazandırmamızı istiyor. Kula musibet gelmez hak yazmayınca, hak musibet yazmaz kul azmayınca. Bu sebeple biz neyle imtihan oluyoruz? Musibetlerle. Musibetler neden başımıza geliyor? Kaybettiğimiz dereceler sebebiyle. Şimdi 7 tane ayet-i kerimeye bakalım. Allah Teala ne buyuruyor? Musibet 7 ayet-i kerimede musibet. Musibetler insanların eliyle başlarına geliyor. Âl-i İmran 182. Ellerinizle takdim ettiğiniz yaptığınız şeyler sebebiyledir. Nisa 62. Elleriyle işlediklerinden dolayı musibet geldiği zaman. Enfal 51. Ellerinizle takdim ettikleriniz sebebiyle musibetler geliyor. Yunus 44. İnsanlara hiçbir şekilde Allah zulmetmez. İnsanlar nefslerine zulmederler. Musibet, musibet, musibet, musibet kişinin yaptığı şeyler sebebiyle. Eğer elleriyle takdim ettikleri sebebiyle musibet başlarına gelseydi ne diyor insanlar? Rabbimiz diyor bize bir Resul gönderseydin biz de ayetlerine tabi olsaydık. Öyleyse musibetten bizi kurtaracak olan daha doğrusu nedir? Bizim ondan ders almamız. Ders almamız bizi nereye götürüyor? Bizi Allah'a ulaşma dileğine ve mürşide götürüyor. İşte bize Resul gönderseydin, biz de ayetlerine tabi olup müminden olsaydık. Rum 36'da da aynı şeyi söylüyor, Şura 30'da da aynı şeyi söylüyor. Yani musibetlerle Allah bizi imtihan ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, musibetlerle kimi Allah imtihan ediyor? Seçilenleri. Seçilmeyenler zaten onlar. İnsan ve cin şeytanlar. Geri kalan insanlar hepsi seçiliyor. Ve insanlar musibetlerle imtihan oluyor. Ama musibetlerle imtihan olanlar da iki gruba ayrılıyor. %90'dan fazlası yine musibetlerden dersi almıyorlar. Ama %10'dan azı musibetlerden ders çıkartıyor. İşte bu musibetlerden ders çıkartanlar, Rabbimiz bize Resul göndersen, biz de ayetlerine tabi olsak. Bunlar ders çıkartan insanlar. O zaman kalplerinde bu talebi Allah'a ulaştırdıklarında, kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Şimdi bugünkü konferansımızın başlığı Resulullah'ın bir hadisinden alıntıdır. Allah Resulü ne buyuruyor? Sizden biri içiyle mümin olursa, içiyle mümin olmak kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, dışıyla mümin olursa, mürşidine tabi olursa, Müslüman olursa, yaptığı her bir hayır en az 10 mislinden 700 misline kadar derecat artırımıyla karşılaşır. İşlediği her bir günah da sadece misliyle yazılır. Bu hal Allah'a kavuşuncaya kadar böyle devam eder. Öyleyse insanları Allah'ın değerlendirme sistemi var. Yani Allah insanlara not veriyor. Diyor ki içinizden birisi içiyle mümin olursa, Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, dışıyla mümin olursa, müşriklerine tabi olursa, Allah mutlaka ona 10'dan 700'e kadar derecat artırımında bulunur. Ve bu hal Allah'a kavuşuncaya kadar devam eder. O zaman birinci basamakta olaylar var. İkinci basamakta olayların değerlendirilmesi ve Allah'ın seçmedikleri insanlar, insan ve cin şeytanlar var. Geri kalan insanların hepsini seçiyor. Ama bu seçilenlerden de sadece %10'dan azı yaşadıklarından ders çıkartıyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler musibetlerden ders çıkartan insanlardır. Gerçekten öyle mi? Bakın ayet ne söylüyor? Bakara 155-156. وَنَبْلُوكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Sizi korkuyla imtihan ederiz. Sizi açlıkla imtihan ederiz. Yani korku sebebiyle musibet, açlık sebebiyle musibet, maldan candan eksiltmeyle musibet, sonra sabredenleri müjdele. Mesela Allah-u Teala Yunus peygamberi mal ile imtihan etmiş mi? Evet. İblis diyor ki ya Rabbim diyor, Yunus'a öyle mal vermişsin ki bir eli balda, bir eli yağda. Niye sana şükretmesin? Şu malı al elinden bakalım ne yapacak? Malı alıyor. Yunus Aleyhisselam yine hamd ve şükrediyor. İmtihanı geçiyor. Olmaz diyor. Etrafında pervane olmuş çocukları var diyor. Ama çocuklar onun etrafında olduğu süre içerisinde neden sana hamd ve şükretmesin? Bir de çocukları da al elinden. Çocuklarını da candan eksiltmede, maldan eksiltme yapıyor, bakıyor hamd ve şükrediyor. Candan eksiltme de yapıyor, bakıyor hamd ve şükrediyor. Bu da sınıfı geçti. Sağlıkla da diyor imtihan edin bakalım. Sağlıkla da imtihan et bakalım ne olacak. Ve imtihan veriyor. Yani vücudundan kurtlar dökülüyor. Ama dökülmesine rağmen Eyüp Aleyhisselam ne diyor? Devamlı Allah-u Teala'ya hamd ediyor, şükrediyor. Ve iblis imtihanı kaybediyor. Neden? Çünkü bütün peygamberler Allah'ın tasarrufunda. Yani onların hayatında önlerinden çıkan engel, Allah'a giden yolda önlerinden çıkan her engel bir imtihandır. Ama bu imtihanı Allah onlara yardım ettiği için her seferinde başarıyorlar mı? %100. Çünkü onlar Allah'ın kontrolünde. Ama Allah-u Teala onları da bize örnek seçiyor. Diyor ki bak ben Resulümü en ağır imtihanları verdim. Onlar hep geçtiler. Ama neyle geçtiler? Benim yardımım. Ben onlara yardım ediyorum. O zaman sen de benden yardım iste. Ben senin de yardımcın olurum. Sen de önünde hangi engel çıkarsa çıksın sen kesinlikle imtihanı geçersin. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah yolunda engel ne olursa olsun. Mesela Hazreti Musa gibi önünüze bir Süveyş kanalı Kızıldeniz çıktı. Karşı tarafa geçmeniz lazım. Ne diyeceksin? Eyvallah mı diyeceksiniz? Allah benimle beraber mutlaka bana çıkış yolu gösterecek. Hazreti İbrahim gibi tekniği ve askeri gücü her türlü şey elinde bulunan insanlara size saldırma yaptılar ve sizi yok etmeye çalışacaklardır. Eyvahlar mı diyeceksiniz? Hayır. Neden? Ne diyeceksiniz? Yine Allah'tan talepte bulunacaksınız. Çünkü Allah sizinle beraber ve Allah size yardım ederse size galip gelen yoktur. Hangi ayet bunu söylüyor? Allah Teala Alimran 160'ta bakın ne diyor? Alimran 160'ta. Allah size yardım ederse o zaman sizi yenecek yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizin Allah'ın yardımını alabilmenizin için ne lazım? Zümer 54 cevap veriyor. Allah'ın yardımını almak istiyorsunuz ki her konuda galip geleceksiniz. Ve'nibüla Rabbiküm. Allah'ın yardımını almak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Galiba istemez gibi bir haliniz var yani. Sesiniz çıkmıyor. İstiyor musunuz, istemiyor musunuz? Allah'ın yardımını alabilmeniz için mutlak surette kalpten ulaşmayı dilemeniz lazım. Zümer 54. Ve'nibüla Rabbiküm. Rabbinize yönelin, ulaşmayı dileyin. Ve eslimu lehu. Ve ona teslim olun, mürşidinize tabi olun. Yapmazsanız Allah'ın yardımını alamazsınız. O zaman sevgili kardeşlerim, kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi, kalpten mi?
1: Aynen.
0: O zaman kalpten dilediğiniz an Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve yardımı alabilmeniz şartlarına sizi kavuşturuyor. Ne yapıyor Rabbimiz? Rabbimiz hemen şunu yapıyor. Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman baş gözünüzdeki icabe müstüreyi Allah alıyor. O güne kadar siz dünyayı görüyordunuz. Baş gözüyle baktığınız zaman dünyayı, kulaklarınızla dünyayı işitiyordunuz, kalbinizde dünyaydı. Ama siz ahirete göre ölüydünüz. Fakat ne zaman kalbin ulaşmayı dilediniz, Allah engelleri kaldırdı ve sizi ahirete göre de diriltti. Evvelden dünyaya göre yaşıyordunuz ama ahirete göre ölüydünüz. Fakat Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Rahim esmasıyla Allah tecelli edince sizi ahirete göre diriltti. Ne diyordu Allah Resulü? Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Nasıl Allah ölü toprakları yağmurla diriltiyorsa ölü kalpleri de neyle diriltir? Hikmet nuruyla. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah sizi diriltiyor. Ve dirilttiğini nereden anlıyorsunuz? Siz artık mürşidi mürşit olarak görüyorsunuz. Eskiden mürşide baktığınız zaman alelade bir insan gibi görüyordunuz. Benden farklı tarafı ne? Mesela Hazreti Ali'ye soruyor ya kardeşim diyor. Senin benden ne farkın var? Hazreti Ali diyor ki bak bakalım şu anda gökyüzünde ne görüyorsun? Tabii ki ayı görüyorum diyor. Şimdi elinle gözünü kapat ne görüyorsun? Tabii ki hiçbir şey görmüyorum diyor. İşte diyor ki benimle senden anladığım fark ben gözümü kapatınca da görüyorum. Yani Hazreti Ali için güneş batıdan doğmuş. O güneşin olmadığı noktada da görüyor. Her şeyde her şeye kadir. Can gözü onu gördü. O açık. İşte sevgili kardeşlerim artık o mürşidin farkına varıyor ki evet insan ama alelade Allah'ın bir insan değil Allah'ın irşatla vazifeli kıldığı bir insan. Onu görmeye başlıyor. Neyle? Ulaşmayı dilediğiniz an Rahim esmasıyla tecelli ederek size onu tanıtıyor. Ama o halde bırakmıyor. Sizin kalbinize onun sevgisini koyuyor ve sizi hacet namazı kılarak mürşidinize ulaştırmak istiyor. Gerçekten mürşid sevgisini kalbimize koyan Allah Teala. Ve ne yapıyor? Kalbimize ihbatı koyduktan sonra kalbimizi dünyaya dönükken kendisine çeviriyor. Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor. Ve dört kalp şartının sahibi olan Allah, Allah'ın ismi şu kainatta bir şifre sevgili kardeşlerim. Kainatın sırrı nedir derseniz, Allah'ın ismi bir şifre. O şifreyi kullandığınız an, istisnasız Allah'ın katından size bir çift nur gelir. Allah diyeyim bakalım.
1: Allah!
0: Bütün varlıklar, insan ve cinin içindeki bütün varlıklar Allah'ın ismini tekrar ediyor. Mesela en basit atom hidrojen atomu. Merkezinde bir proton etrafında 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolan bir elektron. O elektron 2 kere tam bir devi yapabilmesi için 2 kere Allah'tan enerji alıyor. O elektron rahmeti aldığı zaman ne diyor? bir ses çıkartıyor. O ses ne? Allah sesi. Yani elektron kendi lisanıyla Allah diyor. Rahmet geliyor, Allah diyor, rahmet geliyor. Tıpkı ne gibi? Bir düdük var. Düdüğe füsülediğiniz zaman bir ses çıkartır mı? Ses çıkartır. İşte Allah'ın katından o enerji geliyor. Elektronu bir düdük olarak düşün. Bir ses çıkartıyor musun? Evet. O ses ne sesi? Allah sesi. Allah sesi. İşte Maxwell diyor ki ya biz yıllardan beri bu elektronları keşfettik. Devamlı dönüyorlar. Bir nesnenin dönebilmesi için bir kuvvetin tatbiki gerekli. E bu kuvveti kim bunlara veriyor? Sonsuz bir dönüşte dönüyorlar. İşte o Maxwell'in kaynağını bulamadı bu kuvvetin sahibi kim? Allah. Allah neyle bunları döndürüyor? Sünnetullah'la, külli iradeyle. Her zerre Allah'ın sonsuz kontrolünde. Her zerre. İşte bu elektronu Allah'a diyor. Bir ecnebi prof da ya diyor ben bir Müslümanı dinledim. Müslümanlar diyorlar ki her şey Allah'ın ismini zikrediyor. Nasıl oluyor? Ne menem bir şey. Araştırmalarını yapıyor ve Bakara 20'de karar kılıyor. Bakara 20'de ne diyor? Allah bir sivrisineği misal vermekten çekinmez. Tamam diyor madem olay bu. Sivrisineği laboratuvara koyuyor ve düşük frekans altında inceliyor. Bir şey yok. Ama yüksek frekans altında inceleyince gerçekten sivrisineğin devamlı bir teviye kesintisi Allah dediğini görüyor. Sivrisinek Allah der mi? Evet. Ağaç Allah der mi? Evet. Dağ taş Allah der mi? Evet. Yunus ne diyor? Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Yunus da bu işi biliyor muymuş? Biliyor tabii. Her şeyi Allah diyor. Ama sevgili kardeşlerim her şeyin Allah demesi tesbihledir. Ne diyordu melekler? Biz seni tesbih ediyoruz. Ama sizin Allah demeniz farklı. Siz iradenizle Allah diyorsunuz. Demeyebilirsiniz. Diyebilirsiniz. Ama Allah'ı Allah Teala diyebilecek bir programla yaratmış. Bir taşın Allah dememesi mümkün mü? Hayır. Bir ağacın Allah dememesi mümkün mü? Hayır. Bir ineğin, bir gökyüzünün, bir yayın mümkün değil. Onlar hep külli iradeyle kontrolde Allah diyorlar. Ama insan farklı bir varlık. İradeyi Allah kendisine vermiş. Derse mükafat, demese ceza. Bu kadar basit. Fakat yine kanunlar kulun lehine, insanın lehine. Sevgili kardeşim demeseniz, hangi kötülüğü yaparsanız yapın, sadece birebir ceza. Yetmez, daha ötede bir şey var. Kötülüğü düşündünüz ve yapmadınız. Derecat kaybetmiyorsunuz. Yani Allah'ın indinde düşünce suçu yok. Kötülüğü düşündünüz, fakat yapmadınız. Derecat kaybı yok. Kötülüğü düşündünüz ve yaptınız. Ceza birebir. İkinci bir ceza söz konusu değil. Birebir cezalanırsınız. Ama sevgili kardeşlerim şimdi Allah cephesine gidelim. İyiliği düşündünüz ve yapmadınız. Derecat kazanıyorsunuz. Düşüncenizden dolayı. Onun için Efendimiz her zaman anlatıyor. Mutlu olmak istiyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Kalpten mi?
0: Ya hocam diyor tamam mutlu olacağım ama zikir var, zikir edemiyorum, namaz kılamıyorum falan şu bu. O zaman nasıl yapacağım? Sevgili kardeşim güzel düşün. Mesela ne düşün? Sabahleyin uyanır uyanmaz. Ben bugün 5 kişiye bu iyiliği yapacağım. Hediye mi alacağım? Ama cebinizde para yok. Olsun. O gün 24 saat cebinizde para yok fakat içinizde düşündüğünüz birileri var hediye almak. O düşünceyle akşama kadar Allah sizi mutlu kılıyor mu? Evet kesinlikle. Bakın düşündünüz hiç yapmadınız. Cebinizde para yok. Siz düşündünüz ve Allah Teala size derecat kazandı. Şimdi düşündünüz ve gittiniz yaptınız. O hediyenin karşılığı neyse Allah size mutlaka o derecatı veriyor. Yani kanunlar hep kulun lehine. Allah insanı o kadar seviyor ki tarifi gayet mümkünsün. O zaman size ne düşüyor sevgili kardeşim? Sabahleyin uyanır uyanmaz öf öf demek yerine ne diyeceksiniz? Efendimizin yarınlık sohbetinde buyurduğu gibi. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi geliyor? Önünüze gelen herkesi ya seni çok seviyorum. Sen ne kadar harikasın. Yani herkesi sevin. İncil'deki ayeti kerimeye dikkat edin. Luka 27-29 ne diyor? Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size hakaret edenlere lanet okuyan iyilik dileyin. Hakaret edene dua edin. Yani sadece iyi düşünün bakın. Şimdi düşmanın var. Seversen derecet kazanıyorsun, mutlu olursun. Senden nefret eden birisi var, tamam sen ona iyilik yap. Derecet kazanıp mutlu oluyorsun. Sana lanet okuyor adam. Sen iyilik dile, derecet kazanıp mutlu oluyorsun. Sana hakaret ediyor, dua edersen mutlu olursun. Sana tokat atıyor, öbür yana çevirirsen mutlu olursun. Ya Allah bizden ne istiyordu? Mutlu olmamızı. Öyleyse görüyorsunuz ki farklı ambalajlarla biz her saniye, her an mutlu olabiliriz. O zaman biz diyoruz ki biz bütün insanları seviyoruz. Bazıları da bunu anlamadığı için ya öyle şey olur mu? Ben niye düşmanımı seveceğim? Allah Resulü ne buyuruyor? Diyor ki zalime de yardım edin, mazluma da yardım edin. Mazluma herkes anlıyor. Tabii yardım edilmesini ama marifet zalime yardım etmek, onun zulmünü azaltmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Mevlana'nın dediği gibi 72 millete bir gözle, sevgi gözüyle bakmayan halka müderris olsa hakikate azizdir. Biz 72 milletin 72'sine de sevgi gözüyle bakıyoruz. Sizleri çok seviyoruz, çok seviyoruz ve çok seviyoruz. Sevdiğimizin işareti ne? Onların mutluluğu için çalışıyoruz. Hayatımızı onlara vakfediyoruz. Allah'a davet ediyoruz. Allah'a davet bir sevgi alameti mi? %100 evet. Ve onlara diyoruz ki gelin Mevlana gibi. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, ister 100 kere tövbeni bozulmuş olsan. Gel bu dergah Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dergahı değildir. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahıdır. Yani içiyle mümin olanların dergahıdır. Siz de Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: O zaman kalbinize bakıyor Allah-u Teala. Kalbinizde bu talep varsa siz içinizle mümin oldunuz. Şimdi dışınızla da mümin olmanız lazım. Tevhidin iki tane kanadı var. Bir içiyle bir de dışıyla. O zaman sevgili kardeşlerim Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli edip sizi 12 tane ihsana ulaştırıyor. 12 insanla mürşidinize tabi oluyorsunuz. Allah Resulü ne buyuruyor? Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşiret vardır. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah mübeşşiret ne? Salih rüya. Nedir salih rüya? Siz 12 tane ihsanla hacet namazı kılıp da mürşidinizi Allah'tan sorarsanız Allah size mürşidi gösterir mi? Evet. Bu gösterdiği rüyanın adı ne? Salih rüya. Öyleyse 3 çeşit rüya var. Bir kabus nevinden rüya, şeytan gelip üzerinize basar, sizin kalkmanıza engel olur. O kabus nevinden rüya sizi mahveder. Bir de devamlı dünya ile meşgulsunuz. Hani halk arasında bir söz var. Tavuk rüyasında ne görür? Efendim? Evet, kendisini dar ambar. İşte eğer siz de dünya ile devamlı meşgulseniz siz hep dünyevi rüyalar işletsiniz. Ama siz Allah'ı dileyen birisiyseniz. Hani ehli dünya dünyada, ehli okma okmada her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek diyorsanız o zaman kesinlikle Allah-u Teala size o salih rüyayla sizi mürşidinize ulaştıracak. Mürşide ulaştığınız an önünde tövbe edeceksiniz. Ve sevgili kardeşlerim mürşide tabiyet size ne kazandırır derseniz. Yani dışınızla namun onu size ne kazandırır? Sizi 7 kalp şartını ve 7 nimetin sahibi kılar. Bu 7 nimet devrin imamının ruhu başınızın üzerine geliyor. Ya gelirse ne olur? Ben ne anlarım devrin imamının ruhundan dersiniz. Sevgili kardeşlerim şeytanı yabana atmayın. Şeytan zülmani leduni ilmin sahibi. Yani zülmani ledünle herkesin canını okuyor. Mesela sihir büyüğü vardır. Cinleri başkalarına saldırtmak vardır. Adam öyle görün yani hayatı zehir oluyor. Ama eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah sizi mutlaka o koruyucu kalkana ulaştırır. Devrin imamın ruhu tabiyetle önde tövbe ederseniz kesinlikle o tövbeyle devrin imamın ruhu başının üzerine gelip yerleşir. Sen Peygamber Efendimiz herkes hata yapabilir. Herkes hata yapar mı? Ne dersiniz? Çünkü nefs sahibidir. Ama hata yapanların en hayırlısı kimdir? Tövbe edenler. Eğer siz günah işlemeseydiniz, günah işleyen ama Allah'tan ne yapan? Tövbe istiğfarda bulunan bir toplum. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ikinci safa bizim için tövbe. Tövbe kapısından geçmedikçe mümkün olmaz. Kutsal kitapların hepsini inceledik. Tevrat'ta ikinci safa tövbedir. İncil'de ayetler ikinci safa tövbedir. Kur'an'da ikinci safa tövbedir, tövbedir, tövbedir. Öyleyse dinin ikinci safhası tövbe kapısıdır. Onun için Allah Resulü ne diyor? Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Yani ruhun seyri sülükü sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. O zaman Allah'a ulaşmayı dilediniz, içinizde mümin oldunuz. Dışınızda da mümin olmak istiyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Aynen.
0: Tövbe edecek misiniz?
1: İnşallah.
0: Bu tövbe devrin imamının ruhu tövbe ettiğiniz zaman başınızın üzerine gelip yerleşir. Birinci nimet. İkinci nimet kalbinize Allah imanı yazar. İmanın yazılması önemli mi? Evet, çünkü kalbinize iman yazılmasa nefs tezkiyesine başlayamazsınız. Allah Resulü ne diyor? Allah Resulü diyor ki Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Öyleyse ihlasa ulaşmak ne demektir? İhlasa ulaşmak nefs tezkiyesi ve tasfiyesi demektir. Bir dilekle nefs tezkiyesini yaparsınız ama ihlasa ulaşabilmeniz için nefsinizi tamamen Allah'a teslim etmeniz lazım. Yani daimi zikre ulaşmanız lazım. O zaman eğer olay buysa kalbinize iman yazılmadan bu olabilir mi? Hayır. Kalbinize iman yazılmadan hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz. Mesela ulaşmayı dilediniz, ibadet yapıyorsunuz, zikrediyorsunuz. 24 saat zikredin. Kalbinizdeki kalıcının %2'nin ötesine geçemez. Neden? Çünkü kalbinizde küfür kelimesi var. O küfür kelimesi çıkmadıkça o afetler kalpten çıkamaz dışarıya. Öyleyse her şeyden evvel kalbinize fazılların yerleşebilmesi iman kelimesine bağlı. Karanlıkların da bir daha kalbe gelmemesi için de kesinlikle lazım küfür kelimesinin dışarı çıkmasına bağlı. Ne zaman bu olur? Mürşidinize tabi olduğunuz an. Mürşidinize tabi olduğunuz an Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli ediyor. Devrin imamının ruhu koruyucu olarak size gönderiyor. Kalbinize imanı yazıyor Allah Resulü. En nezafetü minel iman. İman yazıldı kalbinize, arkasından ne yapıyorsunuz? Arkasından o güne kadar işlediğiniz bütün günahları sevaba çeviriyor. Günahların sevaba çevrilmesi demek Allah'ın derece sistemini arttırması demektir. İşte bugünkü konferansımızın konusu, bir kere daha söyleyeyim. Allah'a ulaşmayı dileyerek 12 tane ihsanla mürşide tabi olmak size 1'e 700 derece kazandırır. Evet, 1'e 700. Dikkat edin, şer düşünürseniz, yapmazsanız derece kaybı yok. Düşünürseniz, yaparsanız 1'e 1 kayıp. Ama hayır düşünürseniz, yapmazsanız derece kazanım var. Hayır düşünüp yaparsanız 1'e 10. Mürşidinize tabi olup yaparsanız 1'e 700. Tabi olursanız 1'e 700 kazandırır. Sevgili kardeşlerim, sizin ondan sonra cehenneme gidebilmeniz neye bağlı? Sizin işlediğiniz günahlar, yani sevapların 700 katının 700 kat daha fazla günah işlemeniz lazım. Bu insan için mümkün değil. Yani günde siz 1'e 700, yani Allah diyorsun. Allah edin bakalım.
1: Allah,
0: Allah edin. Size 1'e 700 kazandırıyor. Ama sizin Allah demediğiniz an kalbiniz 1'e 1. Onun için sizin tekrar cehennemliklerden olabilmeniz için ne lazım? Onun, yani işlediğiniz hayırların 700 kat daha fazla günah işlemeniz. Bu da insan için mümkün mü? Hayır. Yani özel olarak ben artık kesinlikle hiçbir şey bırakıyorum, sadece şer işleyeceğim derseniz imkansız, başaramazsınız. Ermiş evliya olmak bu açıdan bir kurtuluştur. Kesinlikle. Felahtır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Öyleyse kalpten ulaşmayı dileyenlerin sevapları günahlarından fazla, dilemeyenlerin de günahları sevaplarından fazla. Ve sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyerek içten mümin olmak, mürşide tabi olarak da dıştan mümin olmak sizi mutlak surette felaha ulaştırır, kurtuluşa ulaştırır. Devam ediyoruz. Bununla kalmaz Allah-u Teala. Tabiyetle birlikte bu sefer ruhunuz sizden ayrılıyor. Ne demiştik? Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Hicret ne demek? Hicret ruh için nedir? Bizden ayrılması, sırat-ı müstakim üzerinden sahibine ulaşması. Hicret başlıyor. Seyri sülük başlıyor. Arkasından ne var? Arkasından fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. Ne yapıyor fizik vücut? Allah diyor. Allah diyeyim bakalım.
1: Allah.
0: Allah, Allah, Allah. Allah dediğiniz an kesinlikle şeytan size yaklaşamaz. Ve şeytana kul olmaktan fizik vücut kurtulmaya başlıyor. Arkasından Bu fizik vücudunun Allah Allah demesi Allah'ın katından iki çift nur gelip o nurlar kalbe ulaşıyor, kalpteki karanlıkları azaltıyor. Bu da nedir? Nefs tezkiyesi. Ve arkasından iradenizin de güçlenmesini sağlıyor. Yani mürşide tabiyet size yediği nimeti sağlıyor. Demek ki 1'e 700 kazanabilmeniz için ne lazım, Allah size ne istiyor? Mürşid önünde, Allah'ın tayin ettiği mürşid önünde tövbe etmeniz lazım. Tövbe ettiğiniz an 1'e 700, tövbe etmezseniz, hayır işleseniz 1'e 10. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sualim var size. Siz yaptığınız ibadetlerle 1'e 700 kazanmak mı istiyorsunuz, yoksa 1'e 10 mu? 1'e 700. Allah Resulü ne buyuruyor? Alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Alim yatağında mışıl mışıl uyuyor. Ama o mışıl mışıl uyurken bir şeyde ne diyor? Allah diyor sadece. Allah diyor ve 1'e 700 kazanıyor. Öbür cahil de ne yapıyor? Sabah akşam namaz kılıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ama sadece 1'e 10 kazanıyor. Sualim var size. 1'e 10 mu kazanmak istiyorsunuz, 1'e 700 mü?
1: 1'e 700.
0: Sevgili kardeşim, 1'e 700 diyorsanız mutlaka hacet namazı kılın ve mürşidinizi Allah'tan isteyin ve Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olun ve 1'e 700 kazanın. Allah Resulü böyle buyuruyor. Kim bir içiyle dışıyla mümin olursa Allah ona ondan 700'e kadar derecat ardında bulunur. Hangi ayette Allah bunu söylüyor? Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala? Refi derecatun zul arşi yulqir ruha min amri ala men yashaa'u yuhadi. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah. Allah arşta neyle bulunuyor? Zatıyla. Öyleyse zatıyla bulunan Allah derecelerinizi yükseltiyor. Ne zaman? Tövbeyi gerçekleştirdiğin zaman. Yani kim haccet namazıyla mürşidini Allah'tan isterse, o mürşide tabi olursa o noktadan itibaren o kişi kesinlikle 1'e 700 kazanmaya başlıyor. 7 nimet ve 7 kalp şartı. Kalp şartından birincisi, Allah kalbinize ihbatı koydu. İhbat, ayetleri algılamamıza yarayan bir sistem. Yani adeta bir çip gibi düşünün. Kalbinize Allah'ı koyduğu zaman artık ayetlerin manasına varıyorsunuz. İkincisi ne? Allah Teala o kalbi kendisine çeviriyor. Arkasından üçüncüsü, kalbinize giden nur yolunu açıyor ve siz Allah demeye başlıyorsunuz. Bitiminden mürşide tabi olursanız Allah kalbinizdeki mührü açıyor. Küfrü dışarıya alıyor. Yerine imanı yazıyor ve 7 kalp şartıyla nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Ve bu noktada sizin için ibadetlerin sultanı zikir. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki siz Allah'ı çok seviyorsunuz ve Allah için en güzel şeyi yapmak istiyorsunuz. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah için yaptığınız en güzel şey ne? Size diyor ibadetlerin en iyisini, en temizini, en çok sizin derecatınızı arttıran, altın ve gümüş infaklarını, mesela Nuh Uhud Dağı kadar altın harcayın. Gümüş harcayın, infak edin. Yetmez. Allah yolunda şehit olun. Bütün bunların hepsinden daha büyük olan bir şey var mı? Evet. O nedir? Allah'ı zikretmek. Allah deyin bakalım. Sevgili kardeşlerim, bakın. Sizin şu anda Allah demeniz şehit olmanızdan üstündür. Sizin Allah demeniz Uhud Dağı kadar altın infak etmenizden üstündür. Allah demeniz her şeyden üstün. Yani zikir ibadetlerin sultanı. Zikirden daha büyük bir ibadet yok. E hocam, sen şimdi anda hadiste söyledin. Ayet karşılığı var mı? Var tabi. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Vahyettiğimiz ayetleri tilavet et, oku. Bu zikirdir ama Allah isminin tekrarından daha büyük bir zikir değil. Namaz kıl, o da bir zikirdir ama Allah isminin tekrarından daha büyük bir zikir değildir. Zikrin en büyüğü nedir? Zikrin en büyüğü Allah isminin tekrarı. Allah, Allah, Allah. Allah insanı çok seviyor ve daimi mutlu olmasını istiyor. Onun için diyor, bana ulaşmayı dile, mürşidine tabi ol ve 3 saat zikret. 3 saat zikir, az zikir demektir. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi açıklıyor. Veskur ismi Rabbike fetebetilleyi tebdile. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyin kesin olarak. 3 saatlik zikir, dünya saadetinin yarısı. E siz dünyada hep mutlu olmak istiyorsunuz. Fizik vücudunu teslim edin. Çok zikir. O zaman da %81 mutluluk. E ben daimi mutlu olmak istiyorum. O zaman daimi zikre ulaş. Daimi zikir Nisa 103. Feiza kadaytumus salate feskunallaha kıyamen kuvdenem ala cunubim. Ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Öyleyse sevgili kardeşlerim bakın. Allah Resulü hadisinde ne diyor? Zikir emri bil maruf nehyi münkerin dışındaki her söz Adem oğlunun lehine de aleyhine. Hani Amerika'da adam polis yakalıyor diyor ki sana bildiriyorum. Bundan sonra konuşacağın her söz aleyhine delildir. Öyleyse siz de aleyhinize delil toplamak istemiyorsanız ne yapmanız lazım? Allah deyin bakalım.
1: Allah.
0: Allah deyin.
1: Allah.
0: Bundan sonra ne yapmanız lazım? Bu sohbetlere gelmeniz lazım. Ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Ya hakkı konuşun ya susunuz. Siz de hamdolsun hakkı konuşmak üzere buradasınız. Bir de yalnız kaldığınız zaman ne diyeceksiniz? Allah Allah Allah Allah. Ve sevgili kardeşlerim emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teskik kademelerini hep zikirle geçiriyorsunuz. Bir slaytımız var. Bunun karşında bu kademeleri geçtiğiniz an Allah'ın katında devamlı rahmet, fazıl ve selavat geliyor ve devamlı yükseliyor. 15 bin zikirle nefsi emmare, 17 bin zikirle nefsi levame, 19 bin zikirle nefsi mülhime, 21 bin zikirle nefsi mutmainne, 23 bin zikirle nefsi raziye, 25 bin zikirle nefsi marziye, 33 bin zikirle nefsi teskiye. Çok fazla zamanınız değil. 7-8 aylık süre içerisinde Allah mutlaka sizin için bunu gerçekleştiriyor. Allah yapıyor. Ve sanki siz bunları yapmışsınız gibi de sizi mükafatlandırıyor. 3 tane cennet, dünya saadetin yarısı herkese ile. O sebeple diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek dünya barışının altın anahtarı. Sadece bir dilek dileyeceksiniz. Dilediğinizin alamet-i farikası ne? Dilediğiniz an kesinlikle Allah deme ihtiyacını duyarsınız. Zikir çünkü Allah Teala size sevdiriyor. Ulaşmayı dilediğiniz, dileyip bilemediğinizi nereden anlarsınız? Mürşid sevgisi. Bir bedevi geliyor Resulullah'a diyor ki ben cennete gitmek istiyorum. Namaz kıl diyor, kılamıyorum. Oruç tutuyor, tutamıyorum. Zekat ver diyor, hiç param yok. Şunu diyor, hiç yapmıyorum. Kardeş diyor, sen ne yapıyorsun? Ben diyor, seni çok seviyorum.
1: Allah.
0: Tamam diyor, herkes sevdiği ile aşırlar. Öyleyse tek başına mürşid sevgisi kurtuluş mudur? Evet kesinlikle tek başına mürşid sevgisi kurtuluş. Ameni olan kişi mürşid sevgisini kalbinde taşıyan birisi midir? %100 evet. Nereden biliyoruz? Kur'an'ın özeti olan Asr suresini Allah Resulü nasıl tarif ediyor? Künnu alimen, mutaallimen, ev samihan, ev muhibben ve la tekunu hamisen. Ya alim ol, ya mutaallim ol, ya işiten ol, ya seven ol. Sakın beşincisi olma. Öyleyse o sevgiyi Allah Teala kalbinize veriyor ve tek başına sevgi bir kurtuluştur sevgili kardeşlerim. Tek başına sevgi bir kurtuluş. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'tan hoşlanan kişi midir? Evet. Kurtulmuştur. Mürşidine tabi olan kişi Allah'ı seven kişi midir? Evet. Daimi zikre ulaşan kişi Allah'a aşık olan kişi mi? Evet. Hayran olan kişi mi? Evet. Yani Allah yolunda sadece sevginin katmanları ile yükselirsiniz, yükselirsiniz, yücelirsiniz ve bütün güzellikleri yaşamaya başlarsınız. Bu ermiş evliya olmanızdır ve bir dilektir. Allah bizden ne istiyor? Allah bizden içimizle dışımızla kesinlikle ne olmasını istiyor? Mümin olmasını istiyor. Evet sevgili kardeşlerim bunu demek ki Allah bizden öncelikle tek bir dilekle üçüncü kat cennet dünya saadetin yarısı. Bu neyle elde edilir? Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşidine tabi olmanızda. O zaman konferansımızı şu sözlerle bitirmeye çalışıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşidine tabi olanlara Allah'ın 1:700 vermesi konferansında siz de bütün bu açıklamalardan sonra Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Amin.
0: Mürşidinize tabi olmak istiyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Amin.
0: Mürşid önünde tövbe etmek istiyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Hazırsanız o zaman sözlerimi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Ayağa kalkın inşallah. Başlıyoruz inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek
1: ve
0: Allah'tan mağfiret dileyerek
1: ve
0: Allah'ın emir ve yasaklarına
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine,
1: kitap sancak
0: taht,
1: nur ve kılıç verilen,
0: devrin imamına,
1: ve onun
0: vekilinin
1: emirlerine,
0: itaat edeceğime,
1: yemin ederek,
0: ihsanla
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah.
1: La ilahe illallah.
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
1: Muhammedin.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
2: Teala her devirde adaleti gerçekleştirmekle vazifeli resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Bu dönemde yok. Doğru şekilde doğru insanlarla ve doğru tarikatlarımız yok.
4: Vallahi şu devirde mürşit diye bir şey kalmadı.
5: Bu devirde çok böyle sağlam bir şey olacağını düşünmüyorum.
6: Öyle bir mürşit olsa günümüzde elbet isterim.
7: İsterim tabii ama bulabilsek.
8: Şu an günümüzde var mı? Bir Veysel Karani var mı?
9: Şu anda yok.
10: Şu an yok.
11: Yok herhalde.
12: Bu devirde hiç inanmıyorum bulacağımızı.
13: Maalesef o inancımı kaybettim.
8: Peki ben size bir soru sorayım. Var mı mürşit günümüzde?
14: Allah'ın adalet sistemine göre bu devirde mürşit olmaması mümkün müdür? Değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek herkese mutlaka tebliğci gelir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her devirde adaleti yerine getiren bir imam insanları cahillerin yorumundan, batıl elin bidatlerinden ve hakimlerin tarifinden uzaklaştıracak. Var yani. Allah Resulü böyle buyurduğuna göre o zaman bu devirde olmaması mümkün mü? Hayır. Her devirde beni temsil eden bir kişi, Hazreti İsa temsil eden 3 kişi, Hazreti Musa'yı temsil eden 7 kişi, Hazreti İbrahim temsil eden 40 kişi var. Bütün zaman parçalarında bunlar var. Öyleyse bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek ve hacet namazı kılarak Allah'ın bizler için taneti müşride ulaşmak, tabi olmak.
15: Fatiha mahasselevan.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tere misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu formda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şeytanı nasıl yeneriz? Birinci sual, şeytan neden insanları

0: tuzağına düşürmek ister. Sevgili kardeşlerim, şeytan baştan sona negatif bir varlık. Ve Allah'tan aldığı müsaade gereğince Allah'a karşı bir savaş içerisinde. Neden? Çünkü Allah yarattığı insanı çok seviyor. Onun mutlu olmasını istiyor. Allah nasıl biz insanların mutluluğunu istiyorsa, şeytan da biz insanların mutsuz olmasını istiyor. Yani Allah'ın insanlar için talebiyle şeytan insanlar için talebi taban tabana zıt. Öyle olunca doğal olarak Allah'ın insanlar için seçtiği yolu iblis tam tersini istiyor ve böyle bir gayretin içerisinde. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde emri verdiğinde iblis açık ve kesin tavır koyuyor. Ben ona secde etmem diyor. Dikkat edin, Allah Teala emrediyor ve iblis diyor ki ben ona secde etmem diyor. Yani Allah'a isyan ediyor. Allah diyor ki ey iblis, seni huzurumdan kovuyorum. İblis de madem ben insan yüzünden bu haldeyim, öyleyse bütün insanları tuzağıma düşürmek isterim. Düşürülebilecek mi? Evet, şeytan kıyamete kadar biz insanlarla hep uğraşarak önden, arkadan, sağdan, soldan devamlı saldırılara bulunacak. Kendisiyle beraber insanların çoğunu ne yazık ki cehenneme sürükleyebilecek. Nereden biliyoruz? İşte ayetler gayet açık ortada. Araf suresinin 11. ayet-i kerimesi ve 12. ayet-i kerimesi. Kale ya iblisu ma menaken la tecude izemertük. Ben sana secde emri verdiğim zaman seni bundan alıkoyan nedir? Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Ve Araf 16'da Kale fe bima ahvayteni, beni azdırmana yemin ederim. Senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Yani iblisin talebi sırat-ı müstakimin zıttı olan sebil-ül gayy. Allah'ın talebi ise insanların sırat-ı müstakime ulaşması. Ve iblis diyor ki sağdan soldan önden arkadan gireceğim. Ne zamandır bu insan birin şeytanın sağdan soldan önden arkadan girebilmesi? O kişinin delalette olmasına bağlı. Kim delaletteyse, kim on ayet-i kerime gelecek müşriğine tabideyse delalettedir. Ve delalette olanlar ne yazık ki şeytanın tuzağına düşenlerdir. Evet, delalette olanlar şeytanın tuzağına düşenlerdir. Bu şeytanın tuzağına düşenlerin oranına baktığımız zaman Araf 179. لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَا كَسِرَ مِنْ الْجَنِّ وَالْاِنْسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَوْنَ بِهَا لَهَمْ عَيْنُونَ اَيْفْسُرُونَ بِهَا لَهَمْ اَزَانَنَا اَسْمَعِنَ بِهَا. Özellikle Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için insanların çoğunun sağır, dilsiz ve kör olduğunu bahsediyor Allah Teala. Ve bütün sağır, dilsiz ve körlerin gideceği yer cehennem. Sebe 20'de de müminler fırkasının dışındaki herkes cehenneme gidecek. Enam 153'te de sırat-ı müstakimde olanların dışındaki herkes cehenneme gidecek. İşte sırat-ı müstakim Enam 153. Buna tabi olun. Sakın sizi sırat-ı müstakimden ayrılan yollara tabi olmayın. Allah Resulü diyor ki benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. Öyleyse sırat-ı müstakimde olanlar fırka-i naciyeyi teşkil ediyor. Sebe 20'de olanlar müminler, kurtuluşa ulaşanları ifade ediyor. Ve diğer insanların çoğu iblisin tuzağına düşüyor ve iblis onları kendisine bağlıyor. Kendisiyle birlikte cehenneme götürüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in işte yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Daha sonra onun sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar vardır. İblis tabi ne yapıyor insanları? Doğru bilinen yanlışlarla aldatıyor. İnsanlar onu doğru olarak, mesela nedir? 19 tane bidat. İnsanlar onu doğru olarak biliyorlar ama Kur'an-ı Kerim'e göre yanlış. Hemen gösterelim inşallah. Doğru bilinen yanlışlar. Bütün Resuller peygamberdir. Bunu doğru olarak biliyor insanlar. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre yanlış. Nebi olmadan Resul olmaz. Bu da doğru olarak biliniyor ama yanlış. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Bunu da doğru olarak biliyorlar ama yanlış. Vahiy peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Bu da doğru biliyor ama yanlış. Belki buraya bu başlığı da ilave etmek. Kur'an'a ters düşen hülafeler, şeytanın öğrettikleri fuhşiyat, münker, doğru bilinen yanlışlar. Belki de halkın anlayacağı, yani insanlar bunları doğru olarak biliyorlar. Çünkü bunlar öğretiliyor insanlara. Ama yanlış, neye göre yanlış? Kur'an-ı Kerim'e göre yanlış. Allah görülmez. İnsan bunu doğru olarak biliyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre yanlış. Bunun gibi 19 tane doğru bilinen yanlış var. Ve iblis insanları bu doğru bilinen yanlışlarla tuzağına düşürüyor ve onu kendisiyle birlikte cehenneme gönderiyor. İkinci sual, şeytan insanlara rahatlıkla tesir eder mi? Şeytan sadece davette bulunur. İç sesimizi taklit ederek tesir eder. Araf 27'de enne cealne şeyatine evla ile lezine la yuminun. Allah Teala şeytanları kime dost kılıyor? Lezine la yuminun. Ulaşmayı dilemeyenler şeytanın dostlarıdır. Şeytanın nasıl nefsi varsa insanların da nefsi vardır. Ve nefsiniz afetlerle dolu olduğu sürece şeytan bütün afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Aslında şeytan da netice itibariyle bir mahluktur. Yani o da hudutludur. Elinde insanlara kötülük edebilecek ciddi hiçbir sultası emretme imkanı mevcut değildir. Sadece kandırabilir. En büyük yanılgı vasıtası insanların şeytanın sesini kendi sesleri zannetmeleri halidir. İnsanın düşünce sistemine, onun nefsindeki afetlere tesir etmek yoluyla girer ve ona olmadık kötülükler yapar. Ama eğer kişi Allah'ın yolundaysa, Allah o kişiye şeytanın tesir etmesini engelleyecektir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu teslim eden, bizi gücü teslim çağı harekete geçen, nefsin, bunlar hep Allah'ın yolunda olan insanlar. Allah'ın yolunda olması hasebiyle de şeytan onu tesir etmeyecektir. Şeytan kime tesir eder? Kendi ülkesindeki o insanlara tesir eder. Şeytanın ülkesinde olanlar kimlerdir? Kalbi hasta olanlarla kalbin kasıtını olanlar. Hac 54'te وَلِيَّجْعَلَ مَا يَقُلُ شَيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ. Kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. Kalbi hasta olanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlardır. Kalbi kasiyet bağlayanlar da seçilmişlerdir. Ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için hep hayatlarını şeytanın ülkesinde geçirirler. Ama bu seçilen kalbi kasiyet bağlayanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse derhal bu dilek onları şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçirir ve Allah'ın ülkesinin kapıları açılır ve şeytan o kişi üzerindeki tesiri tamamen yok olur. Allah razı olsun. Üçüncü sual, şeytanı yenmeyi nasıl başarabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emri şeytanın kulu olmaktan kurtulmak ve Allah'ın kulu olmaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın sizi şeytanın tesirinden mutlak olarak kurtarır. Tağutun kuluyken Allah'ın kulu olursunuz. Ruhunuz Allah'a ulaşana kadar ki devrede şeytan size tesir edemez. İşte Zümer 17. وَالَّذ۪ينَ يَنَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهَمِ الْبُشْرَ فَبَشِرْ عِبَادِ. Onlar ki tağutta kul olmaktan iştinab ettiler. Neyle? Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır, kulların müjdeler. Yani şeytan sadece kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlara tesir edebilir. Kalbi hasta olanların zıttı kalbi selim olanlar. Kalbi selim olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olanlar. Kalbi kasiyet bağlayanlar, onlar da seçilmişlerdir ama zikretmedikleri için kalpleri kararıyor. Öyleyse her iki grupta kesinlikle kurtulabilir. Kalbi hasta olanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse, kalbi kasiyet bağlayanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse doğrudan doğruya bu dilek onları Allah'ın ülkesine ulaştırır ve Allah'ın ülkesindeyken şeytanın onlara negatif tesir etmesi söz konusu değil. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşıp da nefsinin bütün afetlerinden kurtulursa şeytan onun elinde sadece bir oyuncak olur. Çünkü tesir edebileceği hiçbir saha kalmamıştır. Öyleyse şeytanı her zaman yenmek elinizde. Evet, daimi zikre ulaştığınız takdirde bunun sahibi olursunuz. Daimi zikir, şeytanın kapısını zikirle kilitlemenin muhtevasını içeriyor. Ve iblis diyor ki, yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. İblisin başka bir kandırma yolu, dünya hayatını güzel göstermek. Yani dünyevi taleplerde bulundurmak. Bir ruhun talebine engel olmak, iki dünyevi taleplerde bulunmak. Ruhun talebi Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik, bunlar hepsi. Ve iblis ne yazık ki insanlara tesir etmek suretiyle bu yedi safhanın yedisini unutturmuş. Vasıta emirleri din tatbikatından çıkartmış. Hedef emirleri de vasıta emirlerin yerine geçirmiş. Ve dünya hayatını insanlara güzel gösteriyor. Hicri 39-40. Ama Allah Teala ne diyor? Sen benim ihlas sahibi kullarımı baştan çıkaramazsın. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımına tabi olan kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Ve men yettebi'u şeytan. Kim şeytan adımına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı münkeri emreder. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinizde olmasa hiçbir içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemez. İşte nefs tezkiyesine başlayan kişi kimdir? Mürşidine tabi olan kişi. Öyleyse eğer iblisin nefs tezkiyesine başlayanlar üzerinde bir tesiri yoksa o zaman kişinin Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olması lazım. Tabi olduktan sonra şeytanın kurduğu bir tuzak bu sefer de insanları zikirden alıkoyuyor. Birincisi iblis insanları hedef emirlerden uzaklaştırıyor. İkincisi de zikirden uzaklaştırıyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz İslam garip başladı, garip olan noktaya dönecekti. O gariplere müjdeler olsun. Kimler durur gariplere ey Allah'ın Resulü? قَالَ الَّذ۪ينَ يُسْلُحُونَ مَا اَفْسَادُهُ مُنْ سُنَّتِ وَيُحْيُونَ مَا اَمَاتَهُ مُنْ سُنَّتِ. Ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler, ifsad olan sünnetimi de esna ederler. İşte sizler bugün sünnetime nasıl sarılıyorsa onlar da öyle saracak olanlardır. Onlar ki insanların arasını esna ederler. Ve onlar insanlar içinde az bir topluluktur. Onlara buğz edenler sevenlerinden daima çoktur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Biliyoruz ki şeytanın hedefi insanları Allah'tan uzaklaştırmak ve mutsuz olmalarını sağlamaktır. Sizce bu konuda başarılı oluyor mu?
2: Hayır. İnsanları yani Kur'an'ı, namazı Allah'a büyükler için aldatamaz.
1: Vesveseyle oluyor tabii ki.
3: Korku yoktur. Onlar mahzunda olmazlardır. Bunlar Allah dostları veriler. Öbür türlü yoldan da çıkardı tabii ki olacak.
4: Şeytan hiç başardı
1: olmaz hiçbir zaman. Allah'a da mutlu olmayı isteyen herkesin şeytanla kol kola olmaktan çıkıp Allah'a yönelmesini, Allah'a ulaşmayı dilemesini emrediyor. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
5: Şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak.
3: Gözleriyle, dünya gözüyle görmek demek değil. Ben dağlara taşlara sığınmadığım mümin uygulamıyor kalbimiz. Olay bu.
1: İman hakikatleriyle Allah'ın ismi sıfatları Allah'a yaklaşmak gerekiyor. Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
6: Dualarımız ulaşır. Kullarla arasında dua bir perde. Dua ettikçe o perde Allah'a ulaşıyor inşallah.
7: Dua ettiğimizde mesela olmayabilirdi. Cennet de oluyor.
5: İbadetim
1: mi? Dualarım var. Allah Teala'nın bizden beklentisi evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Ediyoruz.
3: Zaten amacımız bu hayata gelmek. Masumlah olmak.
0: Bir misafirimiz Allah onlar için korku yoktur. Onlar masum olmazlar diyor. Bunlar Allah dostları, velilerdir. Öbür türlü şeytanın yoldan çıkarttığı tabii ki olacaktır. Şeytan Allah yolunda olan bir insana daha yoldan çıkarabilir mi? Tabii. Yani dünya hayatını ona güzel göstermek suretiyle onu zikirden alıkoyarak. Allah Teala'nın dizaynı bütün insanları hidayete erdirmektir. Birinci defa hidayete hiç kimse, hiç bir kuvvet mani olamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Ama şeytan boş durmaz. Kişi hidayet erdikten sonra insanı yoldan çıkartmak için bütün yolları dener. Bütün gayretiyle o kişinin hidayetten düşmesine sebebiyet verir. Ve bazen bunu başardığı da vakidir. Kişinin fikrini çelebilir, onun hidayetten düşmesine sebebiyet verebilir. Neyle yaparak? Zikirden onu alıkoyarak. İşte Rad suresinin 11. ayet-i kerimesi onun başının üzerinde ruhu sani önden arkadan korudukça kesinlikle ona bir şey yapamaz. Ama ne zaman o kişi zikirden yüz çevirirse Nahl suresinin 106. ayet-i kerimesinde men kefere billahi min ba'di imani ila men okruya kalbehu utmainim yani kim imandan sonra göğsünü küfre açarsa o zaman o kişi fıska düşer ve Allah'ın yolundan ayrılır. Bunlar kimlerdir? Rabbim işte vellezine yenkidûne ahdallâhi min ba'di misâkî ve yaktaûne mâ emarallâhu bi en yüsere. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ustadı keserler. İşte onlar fıska düşenlerdir. Ama Allah Teala ikinci bir hak tanıyor. Tekrar hidayet erdikten sonra üçüncü kere fıska düşerse artık ona Allah Teala onun kalbini tabi ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah Teala'nın her devirde biz insanları şeytanın tuzaklarına karşı uyaran, koruyan resimler, müşrikler tayin ettiğini görüyoruz. Müşrik sizin için ne ifade ediyor?
5: Din insanı gibi.
3: İslam'ın emirlerini en güzel şekilde yapabilme yolu, bu yolunda Allah yolu oluyor. Müşriklerin işi irşat.
2: Mevlana, ondan sonra peygamberlerimiz hepsi Allah'tan yani hepsi olduğunu inanıyor.
3: Ateş kolay mı yani? Şöyle yolunu gözet, bir çeker. Bundan kurtulmak istiyor, insanları kurtarmak istiyor. Onların amacı da bu yer.
1: Sizce önümüzde bir müşrik var mıdır? Onlar nasıl bırakıyoruz?
5: Halen çok iyi insanlarımız var. Yani halen böyle şey insanlarımız var ama bence yok yani.
2: Okumayla, Kur'an'la, ibadetle, Allah için her şeyin yoluna gittiğimizde onu bulabiliriz.
1: Sizce müşrik sahibi olan bir insanın davranış biçimlerinde diğer insanlara göre bir fark var mıdır?
2: Tabii Allah korkusu olan kişi hiçbir kötü yola gitmemesi lazım.
5: Tabii öbürlerine göre farkı var da.
3: Tam teslim olmuşlar işte. Elinde su vardır. Soğuk su yanındaki adama verir. Kendisi çok sabır abi.
0: Benim selamımda çok iyi insanlarımız var ama mürşit yok dedi. Dini öğreten iyi insanlarla mürşitler arasındaki fark nedir? Her devirde kesinlikle Allah-u Teala'nın irşatta vazifeli kıldığı mürşitler vardır. Bir kere ister asaletin ister devri mekaretin devrin imamı her zaman vardır, hayattadır. Yine Maide 35'te devrin imamı hidayeti erdirendir ama Maide 35'te ona bağlı olan diye bütün mürşitler vesile olanlardır. Ve Allah-u Teala Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Al-İmran 104'te de maruf ve emreden mükerrenden neheden ve hayra davet edenlerle beraber olun. Yani onlardan bulunun. Öğretim müessesi her seviyede vardır. İnsanlar mürşit olmadan da öğretici kademesine dahil öğretenler kademesinde bulunabilirler. Her kademede öğretenin öğrettiği kişiler de başkalarına bir şeyler öğretebilecek huyeti taşırlar. Ama bu bir irşat müessesi değildir. Öğretenler arasında bulunmak, mürşit olmak anlamına gelmez. Mürşit kimdir? Mürşit iradesini Allah'a teslim edenmiş olan ve insanları hidayete erdirmeye vesile olan kişidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
4: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz kere öpüyorum ve sizi çok ama çok seviyorum. Eğer müsaadeniz olursa bir sual arz edeceğim inşallah. Allah'ın bütün insanları cennetine alacağına dair inanç şeytanın bir tuzağı mıdır? Tekrar sonsuz kere mübarek ellerinizden öpüyorum ve sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah'ın bütün insanları cennetin alacağına dair inanç şeytanın bir tuzağı mıdır? Evet. Bir kere 58 tane ayet-i kerimede cennetten, cehennemden cennete bir transfer olayı yok. Başlangıç noktasında herkes cehenneme gidecek. Ama cennetlikler de cehenneme gidecek. Fakat cehennemi görmek üzere. Ondan sonra oradan Allah-u Teala çıkmalarına izin verilecek. Onları cennetine alacak. Fakat cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin oradan çıkması söz konusu değil. Aradaki fark ne? Cennetlikler takva sahibi gören işten ve idrak edenlerdir. Cehennemlikler şirkte olanlar sağır dilsiz ve körlerdir. Bunlar ikisi birbirinden farklı. Bu sebeple asla ve asla cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin 58 tane ayet-i kerime onların bir daha çıkamayacağını beyan ediyor. Cehennemden çıkış yok. İblisin bütün insanlara ulaşmak istediği tuzak, bu Allah'ın bütün insanları cennetine alacağına insanları kanandırarak Allah ile ilişkilerini kesmek. Onların kurtuluşa ulaşmalarını engellemek şeytanın temel amacıdır. Bunun reenkarnasyona inanan herkes de başarmış durumda. Şu dünyada reenkarnasyon diye bir olayın tahakkuk etmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Bu iblisin bir hürafesidir, korkunç bir tuzağıdır. İblisin Allah-u Teala'nın ayetlerini kullanıp insanları affedebileceklerine inanması ise bir başka husus, başka bir tuzak. İblisin çokça tuzağı var ama iblis kimi kandırabilir? Kur'an'ı bilmeyenleri. Kur'an'ı bilenler kendilerine söylenen sözü daima Kur'an'la karşılaştırabilen ve Kur'an'a uymayanların insanların zanları olduğunu bilen Kur'an hakikatleriyle hayatlarını yaşayan insanlardır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala şeytanın bize ulaştıracağı vesveselerden, tuzaklardan kurtulabilmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
5: Allah'a hem yakın olmak hem şeytanın şerrinden uzak olmak.
2: Allah'a hep anmak.
3: Zikirle şeytanın destisilerine, hileleri düşmemektir. Şeytanın bin bir yüzü var. Allah'la bile kandırır.
1: Zikir yapan bir insanda neler değişir?
2: Kötü yoldan uzaklaşır. Karşıdakine zarar vermez. Her bir yapacağı zararda Allah aklına gelir.
5: Çok şey değişir.
3: en başta eşine karşı demişiz. Ondan sonra bu daire geniştir. Çoluğuna, çocuğuna merhamet, komşularına itaat.
1: Bizi zikir diye ibadetlerden farklı mıdır? Allah'a yakın olmak, devamlı zikir yapan bir devamlı mutlu olur mu?
2: Allah andığı için, peygamber andığı için hep mutlu olur, hep huzurlu olur.
3: Dünyaya gelmekte maksat Allah'ı zikretmek, gerisi çelik çamak. Mutluluk ancak onda.
5: İnsanın canı sıkıldığı zaman sürekli zikir edip, dua edince gerçekten Allah her türlü bir ferah kavuşturuyor. Yani.
1: Zikir yapan bir insan değil, insanlara göre davranış biçimlerinde bir değişiklik var mıdır?
3: Değişmesi lazım. Değişmiyorsa o zaman zikrinde bir yanlışlık var. Ya şeyhinde var ya kendinde var.
2: Allah'a anan, ibadeti, her şeyi yapan kişiden bir zarar gelir.
0: Bin bir sebebi şeytanın bin bir yüzü var, Allah'la bile kandırır. Şeytan insanları Allah ile nasıl aldatır? Allah Teala hadis 14'te ve Lokman 33'te diyor ki şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Onlara seslenir iblis, biz sizinle beraber olmadık. Onlar evet, fakat siz kendinizi fitneye düşürdünüz. Beklediniz ve şüphe ettiniz. Allah'ın emri ölüm emri gelinceye kadar emaniyet sizi aldattı. Garur, aldatanlar, şeytan ve avanesi de sizi Allah ile aldattı. Allah gafur ve rahimdir, sizi affeder diyerek aldattılar. Kimleri aldatmış bu? Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri. Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyenler İslam'ın 5 şartıyla evet, siz bunu yaparsanız mutlaka Allah Teala sizi cennetine alacak. İşte bu şekilde Allah'la aldatıyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırsalar bunun mümkün olmadığını görecekler. Lokman 33'te de aynı şekilde ey insanlar, Rabbinize karşı takva sahibi olun. O günden korkun ki baba oğluna karşılık veremez. Oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya ayeti sakın sizi aldatmasın. Garur tağut da Allah'a karşı sakın sizi kandırmasın. Bir, dünya hayatı. İki, iblis. Bakara 78-79'da ise iblis, onlar ümidirler, kitabı bilmezler, sadece emaniye bilirler. Ve onlar zannederler. Ve yazdıklarına ve elleriyle yazdıklarına ve sattıklarına diyor. Öyleyse görüyorsunuz hem hadis 14'te hem diğerlerinde iblis insanları Allah'ın affına güvenerek aldatıyor. Zikir yaparsan kalbin kararır. Dindeki hürafeler, unutulan kavramlar hep bütün bu hakikatin ne kadar önemli olduğunu bize ifade ediyor. İblis Allah'ı vasıta olarak kullanarak insanları Allah'a ulaşmaya karşı çıkartmaya çalışır. Allah ile aldatmak şeytanın temel hedefidir. Kelime oyunları, cümle oyunları ayetlerden çıkardığı başka manalarla insanlara yaklaşır. Allah'ın söylediğinin tam tersini onlara yaptırmak ister ve insanlar %90'dan fazlasını hep galip gelmiştir. İnsanlar akıllarını kullanmadıkları sürece hep şeytanın bu tuzağına düşeceklerdir. Ne olması lazım? Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağıya çok sıkı bir şekilde öğrenilmesi ve öğretilmesi lazım. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereketuhu muhterem hocamız. Sizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaade ederseniz muhterem hocamız, size bir sualim olacak. Şeytanın aklımıza getirdiği kötü düşüncelerden dolayı hesaba çekilecek miyiz? Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereketuhu. Muhterem hocamız, sizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah.
0: Biz de seni çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, şeytanın aklımıza getirdiği kötü düşünceler hesaba çekilecek miyiz? Allah-u Teala'nın kiramin katibi melekleri düşüncelerimize de davranış biçimlerimiz arasındaki farkı ortaya koymak için düşüncelerimizi de filme alırlar. Ama düşüncelerimizde hesaba çekilmiyorsunuz. tam tersine düşünceleriniz sebebiyle yaptıklarınızdan hesaba çekiliyorsunuz. Fiiliyata dökülmemiş bir düşüncenizin hesabından sorumlu değilsiniz. Emine Sultan-ı Peygamber Efendimiz Allah'ın yasak ettiği bir fiili düşündünüz ama yapmadınız. Derecet kaybetmezsiniz. Kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapmasa ona bir iyilik yazarım. Onu yaparsa 10 kat tüveyden 100'e kadar cevap yazarım. Ama eğer kulum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmasa ona bir günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük yazarım. Öyleyse düşüncelerimizden hesaba çekilmiyoruz. Düşüncelerimiz sebebiyle yaptığımızdan hesaba çekiliyoruz. Ne zamana kadar? İhlas makamına kadar. İhlas makamında fiiliyata dökülmemiş olan kötü düşüncelerimizden de sorumluyuz. O zaman da zaten kötü düşünmemiz söz konusu değil. Evet. Onlar da zaten hiçbir zaman oluşamayacağı için gene sorumlu değilsiniz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an Umut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavat, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden bulunursan Allah-u Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah-u Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah-u Teala Enfal 29'a göre onları örtüyor. Günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrep olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği iki can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Rusya'dan. Muhterem hocam, bazı insanlar evren, enerji diye bir şeylere tapıyorlar. Evrene hacetimi yolladım, mutlaka bana dediğimi yapacak gibi inançlar söz konusu. Bu durum Deccal'in bir tuzağı mı, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, insanların istekleri manevi veya maddi olabilir. Başlangıç noktasında bütün insanlar delalette. İşte 7 tane ayet-i kerime ve delalette olanlar 19 negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar şeytanın tesiri altında, şeytanın kulu ve dostudurlar. Ve bu şeytan onlara tesir ederek evrene hacetimi yolladım, mutlaka bana dediğimi yapacak dedikleri, talep ettikleri şey ne? Dünya. Zaten Allah Teala ayet-i kerimede şunu söylüyor. 7 ayet-i kerimede kim bizden dünyayı isterse biz veririz. O 7 ayet-i kerimede bakalım. Ama onlar ahirette bir nasibi yok. Yani bunların evrene hacettim, yoradan mutlaka bana dediğim yapacak gibi inançlar söz konusu, bu durum gerçekten de manevi istikametteki talepler değil. Dünya istiyorlarsa Allah Teala da veriyor ama onların ahirette bir nasibi yok. Yetmez. Evrenin onlara verdiği, yani aldıkları dünya hayatı onları mutlu edemez. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zenginliğin mutluluk getirmediğini Karun örneğinde bize anlatıyor. Allah'ın niyeti önce ahiret olana dünyayı da veriyor ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermiyor. Onların ahirete bir nasibi yok. Bunların da talep ettikleri şey sadece dünyalık inançlar. Mesela bunlardan ben evrene hacetimi gönderdim, ben Allah'a ulaşmayı diyorum, ya Rabbim ruhumu kendine ulaştır diyen bir talebin sahibi değiller. Şeytan herkesi tuzağına düşürüyor ve onların taleplerinden hareketle iblis bunu gerçekleştiriyor. Bu durum Deccal'in bir tuzağı mı? Evet, Deccal kimdir? 2 ayet-i kerimede 1 Tövbe 32, 2 de Saf 8. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Allah o kafirler kedi görseler bile nurunu tamamlayacaktır. O halde buradan hareketle bir sonuca ulaşmamız lazım. Asıl olan Rabbimizin bize bahşettiği manevi istikametteki talepler. İşte niyeti ahiret olana Allah dünyayı da veriyor. O zaman insanlar iki cihan saadetini sahip olmak istiyorlarsa bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. İblis de bunun önüne geçerek Allah'a ulaşma dileğini yalanlatıyor Yunus 45'e göre. Kehf 105'e göre inkar ediyor ve onları şirkte tutuyor ki 19 negatif özellikten bir tanesi de şirktir. Şirk içinde olanların gideceği tek bir yer var. O cehennem. Ancak kurtuluşa ulaşanlar şirkten kurtulanlardır. Takva sahipleridir. Kimdir takva sahibi olanlar? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Evet. Allah'a kalpten ulaşmayı dileyerek şirkten kurtulmak. Bir dilekle. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, insanlar günah işlediklerinde ruh nefse azap verdiğini muhterem efendimizden öğrendik. Ancak insanın fizik bedenine azabını Allah kişiye hastalık olarak mı veriyor? Açıklar mısınız? Allah Teala fizik bedenine nasıl bir işlem uyguluyor, azap ediyor onu bilmiyorum. Ama hastalıklar kaderdir. Kader sebebiyle de kimsenin derecat kaybetmesi söz konusu değil. Kişi derecat kazanabilir ama derecat kaybedemez. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, dua kaderi değiştirir mi? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kader ilmi takaddüm ama cebri tahakküm değil. Kader Allah'ın ezeli ilmiyle her şeyi bilmesidir. Daha doğrusu Allah'a göre her şey bitmiştir. Kişinin hayat filmi eğer cennetliklerdense illiğinde, eğer cehennemliklerdense siciğinde. Birliğinde olanların kader hücreleri cennetlerin kader hücreleri iliğinde Muttaffin suresinin 18. ayet-i kerimesi Kelle enne kitabel ebrar ile fi iliğin ve ma adrake ma iliğin kitabın merkumun yeşedil mukarrabun. Yani mukarrab olanlar ona şahit olur. Kimdir mukarrabler? Mukarrabler Allah'ın muhlis kulları. İhlas'ta birinci gök katı, ikinci gök katı 3, 4, 5, 6, 7 ve yedinci gök katında birinci alem kader üzeri, İkinci alem ömür kitap, üçüncü alem kudret denizi, dördüncü alem makam Mahmud, beşinci alem divan-ı sayin, altıncı alem zikir üzeri, yedinci alem indi ilahi. Bütün bunları muhlis kul kalp gözüyle Allah-u Teala kendisine gösteriyor. Yani mukarrab olan muhlisler şahitlik ediyor, görüyor. Yaşadı mukarrabun. Ama öbür tarafta yine Muftafin suresinin 7. ayet-i kerimesinde Kelle enne kitabı fücar ile fisicin madrakan vasicin kitabın merkumun ve inin yevme izinin mükezzibin ve o yalanlayanlara neyi yalanlamışlar cehennemi hak etmişler Yunus 45'te kat hasirele zine kezibu bilika Allahi ve makanı muhtedin. Lika Allah'ı yalanlayanlar, onlar cehennemliklerden olmuşlar. O halde baktığımız zaman olayı buysa zaten Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir ama aynı zamanda bir duadır. Diğerinde duaları yoktur. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin duaları yok. Allah Teala onların davetine icabet etmiyor. Ve beş şey var ki kaderdir. Bu doğum kaderdir, ölüm kaderdir, evlilik kader, veli olmak kader, dualar da kader. Duada bir cüz'i irade var. İki ilahi irade var. Dua zaten kaderdir. Allah Teala hiç kimseyi kaderinde cehennemlik yapmamıştır. Başlangıç noktasında zaten herkes negatif özelliğin sahibi ve Allah Teala mutlaka katından Hidayetçiler gönderiyor. Hidayeti dileyen kişi cehennemlikken mutlaka cennetliklerden oluyor. Allah razı olsun. Buradan bir kardeşim muhterem hocam, büyüklerimizden duyduğumuz artık ölsem de gam yemem sözü ile bir gün ölsen bile namın yürüsün sözleri Kur'an-ı Kerim'e göre 7 safhanın belli kademelerini mi işaret ediyor, açıklayabilmişsiniz? Evet, Osmanlı'da kişi mürşidine tabi olduğu an bu sözü söyleyeyim. Artık ölsem gam yemem. Çünkü kişi mürşidine tabi olduğu an o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala sevaba çeviriyor. Ve mutlaka 7 nimetin sahibi oluyor, kurtuluşa ulaşıyor. Ama bir gün ölsen bile namın yürüsün sözleri belki baki kalan bu kubbede hoş seda, arkandan güzel bir ses bırakmak, bunlar evet 7 safa 4 teslimin yaşanmasına işaret edilebilir. Ama asıl olan Kur'an ayetleri. Çünkü insanlar ne söylese söylesin bu sözlerin Kur'an-ı Kerim'e uygunluğu önemli. Allah Teala her devirde güzel söz sahibi olanların men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allah ve amile salihan ve kale inni minel muslimin. Suret 33'te Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim var? Evet, Allah'a davet ediyor. Ve nefs tasfiyesi yapıyor. Bizi Allah'a davet ruhun talebidir. Mutluluğa davettir. Salih amel nefse siyesi. Bu da bizi mutsuz huzursuz kılan başka insanlar değil. Nefsimizin afetleridir. Ve ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Allah razı olsun. Ruhunu teslim eden kişi diğer insanları da Allah'a davet ederek onların mutluluğunda da pay sahibi olmak istiyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Muhterem Hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ilkokul ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sual arz etmek istiyorum muhterem hocam. Erkenlik çağındaki çocuklarımız asi davranışlar ve özellikle babaya karşı düşmanca davranışlar sergiliyorlar. Çocuklarımıza nasıl davranmalıyız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Gerçekten de Allah Teala Tahrim Suresi'nin 6. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu kû enfusekum ve ehlikum nâra. Ey ameni olanlar, ulaşmayı diyen yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir insanın kendisini koruması her zaman Efendimizin buyurduğu gibi 7 katlık bir sarayın Allah'ın size vermesini istiyorsanız bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Bu bodrum katı Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabi et. Bir insanın kendisini ateşten koruması mutlak surette Allah'a ulaşma dileği, kimin kalbinde Allah-u Teala'yı görürse. Çünkü Allah-u Teala Allah'tan yardım alanlar kalpten Allah'tan talep edenlerdir. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Kul olmak, yaratılış gayemiz kul olmak, onu hemen altına. Kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşması. Öyleyse duanızın mutlaka kul olmak duanın kabul edilerek. Şöyle, hangi duayı Allah kesin kabul ediyor? Dikkat edin, kul olmak duanın kabul edilerek. Kişinin bir duası var ama hangi dua? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı istemesi dua. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği an bu dua onu şeytana kul olmaktan kurtarıyor, Allah'a kul ediyor ve bu duayı da Allah Teala kabul ediyor. Şunu iyi bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Yani bir kişi de diyor ki ben de sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Bu dilden olduğu takdirde o kişi zikir yapamaz. Kalbi gaflet içinde. Yani zikretmeyen kalp gaflettedir. Ve gaflette olanların duasını Allah-u Teala kabul etmiyor. Ancak kimin duasını Allah kabul ediyor? Zikirdeki kalbin talebini Allah-u Teala kabul ediyor. O zaman kişi evvela Allah'a ulaşma dileği ve mürşide tabiti sağladıktan sonra çocuğuna da Allah'ı sevdirecek, Allah'a ulaşmayı dilettirecek, Resulü sevdirecek, mürşide tabiti sağlayacak. O zaman ne yapmış oluyor? Baba çocuğunun Allah'a ulaşmayı dilemesine, mürşide tabiyetine vesile oluyorsa kendisini korumuş oluyor. Bu şekilde yani baba çocuğunun Allah'a ulaşmayı dilemesini sağlıyor, vesile oluyor. Mürşide tabiyete hayra vesile olan hayrı işlemiş gibi, eğer çocuğunu ahirete göre yetiştirirse baba kendisini korumuş oluyor. Aynı zamanda çocuğunu da korumuş oluyor. Ama çocuğunu dünyaya göre yetiştirirse, dünyevileştirirse kendisini de ateşe mahkum ediyor, çocuğunu da ateşe mahkum ediyor. O zaman niyeti ahiret olana Allah ikisini birden veriyor. Çocuğun kimin niyeti ahiret? Çocuklarının ahiret hayatına göre yetiştiren baba, anne baba. Kimin niyeti dünya? Çocuklarını dünyaya göre yetiştirenler. Bugün genellikle insanların %90'dan fazlası çocuklarını dünyaya göre yetiştiriyorlar. Dünyevileştirerek hayatlarını idame ettiriyorlar. Öyle olunca aslında onların da ateşe girmesine sebep oluyorlar. Böyle anne babalar, işte Lokman 15'te annem babam bilmediğim bir şeyi bana şirk koşarsa ona itaat etme. Anne baba ne diyor? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yok. Ama anne baba ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması var deyip çocuğunun Allah'a ulaşmayı dilemesine, mürşidine, taviyetine vesile olursa hem kendisini korumuş oluyor hem evladı yani ateşten koruyor. Ama anne baba ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yok. Ruh insana hayat verir, ruhundan çıkınca kişi olur. O zaman da o çocuğun ateşe girmesine sebebiyet veriyor. Ergenlik çağındaki çocuklarımıza asi davranışlar, özellikle babana karşı davranışlar. Çocuklarımıza nasıl davranmalıyız? Çocuklarınızı Allah'a göre, Allah'a yönlendirmelisiniz. Onların Allah'a ulaşmayı dilemesini sağlamalısınız. Tabii ki bu dilden değil, kalpten. Kalpten dilemeleri halinde Allah-u Teala'nın kalplerine koyacağı rahmet ve ne diyor Peygamber Efendimiz'in hadisi? İnsanlar çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalplerinin merhameti, göğüslerin selameti ve cömertlikleriyle cennete girerler. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci soru: kime tebliğ yapsam? Konu zikir ve mürşide gelince, biz zikir yapıyoruz. Her şeyi Allah'tan isteriz. Aracıya gerek yok. Zikirle mürşidin ne alakası var diyorlar. Bu durumda nasıl cevap vermeliyiz? Sevgili kardeşlerim, mürşide tabi olmadıkları takdirde, hemen mürşide tabi olanlar, tövbe edenler Allah'tan ne alıyorlar, tövbe etmeyenler ne alıyorlar? O bir slaytımız var, o mukayeseyi yapalım. Mürşide tabi olmadan zikredenler sadece 1'e 10 kazanıyorlar. Mürşide tabi olmadan tövbe eden kişi, devrin imamının ruhu başının üzerine gelmiyor. Mürşid önünde yapılan tövbede devrin imamının ruhu geliyor. Kendi kendine yapılan bir tövbede devrin imamının ruhu gelmiyor. Mürşid önünde yapılan tövbede günahlar sevaba çevrilmiyor. Kendi kendine yapılan günahlar sevaba çevriliyor. Kendi kendine yapılan tövbede günahlar sevaba çevrilmez. Kalbe mürşidin yap

Öğrenir, kendi kendine yapılan tövbe de irade güçlenmez. Yani her şeyi Allah'tan isteriz, araca gerek yok. İstedikleri takdirde zikir yaptığını düşünelim mürşitsiz. Sadece biri 10 kazanıyor. Onun dışında ne devrin imamın ruhu geliyor, ne günahları sevaba çevrilir, ne kalbine iman yazılır, ne ruh vücudu terk eder, ne kalbine nur gelir, ne de irade güçlenir. Bunların hiçbirisi olmaz. Halbuki mutlu olmanın olmazsa olmaz şartı nefs tezkiyesi ve tasfiyesinden geçer. Ev oturumlarında konu Kur'an-ı Kerim'in Türkçe açıklamasına gelince ben her devirde bir kişi Kur'an'ı açıklayabildiğim zaman bana diyorlar aç Kur'an'ı Türkçe okumasını açıklamasına bak diyorlar bu insanlara nasıl cevap vermeliyiz? Sevgili kardeşlerim Allah Teala Hicr suresinin 87. ayet-i kerimesinde lekad ateynake seb'an minel mesani vel Kur'anel azim. Biz sana Kur'an-ı Kerim'i bir lafzi manası ve yedi ruhunu verdik. Yedi ruhunda da yedi ruhu Kur'an tefsiridir. Ve Kur'an'ın tefsirini, Kur'an'ın açıklamasını her devirde devrin imamı yapıyor. Kıyamet suresinin 16, 17, 18, 19. ayetlerine baktığımız zaman Allah-u Teala bakın ne diyor. La tuharrik lisanaka litecale bihi. Ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla Cebrail Aleyhisselam'la beraber dinini hareket ettirme. Cebrail Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'e getiriyor. O da ezberlemek üzere hemen başlıyor ama Allah Teala hayır diyor. İnne aleyna cem'u ve Kur'an'ı. Muhakkak ki onun toplanması ve okuması bize aittir. Yani Allah Teala ben yapacağım diyor. Çünkü bize aittir dediği zaman onun toplanması ve onun okunması. Allah Peygamber Efendimiz'e tasarruf ediyor. Onun toplanması yani demiş oluyor ki onu sen toplayacaksın, onu sen okuyacaksın onlara. Okuması bize aittir. Yani Allah devrin imamının ruhuna tasarruf ettiği için Peygamber Efendimiz'in okuması Allah-u Teala'nın okuması manasında. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun Kur'an'ı okunuşuna tabi ol. Yani biz sana nasıl okuyorsak nasıl az çıkıyorsak ona tabi ol. Sümme enne aleyhi beyanehu 19. Sonra onun açıklaması yani tefsiri yine bize aittir diyor. Sonra onun beyan açıklaması muhakkak ki bize aittir. Bize dediği şey ne? Allah Teala Peygamber Efendimiz'e tasarruf ediyor bize dediği. Yani biz söz konusu olduğu zaman Allah Teala Cebrail Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Allah Teala Cebrail Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz bize aittir. Enne nahnu nezzelne zikre ve enne levle hafizun bu zikri biz indirdik. Onu biz koruyacağız. Allah devrin imamı ve Kur'an-ı Kerim. Allah Teala devrin imamı ve Kur'an-ı Kerim. O zaman aç Kur'an'ı Türkçesine oku dediği zaman nasıl kendi kendine yapılan tövbede sadece 1'e 10 kazanıyorsa, mürşid önüne yapılan tövbe 7 nimeti Allah'tan alıyorsa, o zaman kendi kendine Kur'an-ı Kerim okuduğun zaman muhkem ayetlerin manalarına varabilir ama müteşabih ayetleri asla açıklayamaz. Nitekim Bakara suresinin 85. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Etümne ba'del kitabe tekfurun ba'd. Yani bazı kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Efetümne ba'del kitabi ve tekfurun ba'd. O zaman bir kısmını inkar edenlerin korkunç azaba düşer olacağını Allah Teala açıklıyor. Ne diyor Alme 119'da? Onlar kitabın bütününe iman ederler. Yani tekrar ediyorum. Bakara 85 ile Alme 119'u bakın. Hantu mavla tuhbune ve la yuhbunekum ve tümüne kitabı külli. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bunlar kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar ediyor. Bunların gideceği yer korkunç cehennem.

0: Asıl olan kitabın bütününe iman etmek. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam İsra suresi 70. ayet-i kerimesinde geçen Ademoğlu ifadesi tüm insanları mı kapsamaktadır? Yoksa irşat kademesindeki insanları mı? İsra 70 Efendimizin tabi burada Allah-u Teala'nın insanı fazilet açısından üstün kılması söz konusudur. Bu konu bir nefsin afetleri bir de ruhun hasletleri açısından değerlendirilmelidir. Allah-u Teala sadece insanı ruh vermiştir. İnsana ruh vermiştir. Hasletlerin davranış biçimlerini gerçekleştiren insan ruha aittir. Allah-u Teala nefsi kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ruhun paralelinde faziletleriyle ayrıca donatır. Böyle bir dizaynda insanoğlu Allah'ın güzellikleriyle donatılmıştır. Bütün diğer varlıklardan fazilet açısından üstündür. Demek ki fazilet açısından bütün vasıflar itibariyle insanlar yani bütün mahlukattan daha üstündür. Çünkü bütün kainat insan için yaratılmıştır. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bazen yaşadığımız anı daha önceden yaşamış gibi oluyoruz. Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Tabii Allah-u Teala öncesinden gelmeden önce de kader hücrelerinde o hayatı gösterebilir. A şekline ve şekline o zaman bu hissiyatın içinde olursunuz. Van'dan bir kardeşim muhterem hocam. Muhterem Efendimiz hidayet çağındayız. İlk hidayetin giriş devresi 30 yıl olacak. Sonra hidayetin gelişme devresini yaşayacağız. Buyurdular. Bütün kardeşlerimiz canhıraşla çalışıyorlar. Daha çok tebliğ yapılıyor. Daha çok sayıda tabiyet oluyor. Ama bunlardan geri dönüş çok az sayıda oluyor. Bunun sebebini bizlere açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, gerçekten bize düşen insanları Allah'a davet etmek ve onların hidayetine vesile olmak. Ama sonuçta insan her noktada serbest iradenin sahibidir. İnsanlar bir şeytanın tesirinde, iki nefsin tesirinde bir de üç çevrenin tesiri çok çok önemli. Ve etrafta insanları %90'dan fazlası korkunç bir karanlığın içerisinde bu karanlık çevredeki insanlardan etkilenen insanlar çoğu ne yazık ki kendi hayatını tercih ediyor. Dünyayı öne getiriyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Cevap Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Efendimizin himmetiyle ellerinizden hasretle öpüyorum. Hocam Isparta Şarkıkara Ağaç'tan Yavuz Ufacık. Uygun görürseniz bir sualim olacaktı. Sosyal medyada Allah'ın 99 ismini ezberleyenlerin cenneti gireceği konusunda paylaşımlar var. Bu konu doğru mudur? Açıklar mısınız? Allah sizden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüm.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sosyal medyada alan 99 ismini ezberleyen cennete girer diye çokça paylaşımlar var. Bu konuyu doğru açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, değil Allah'ın 99 esmasını Kur'an-ı Kerim'i tamamen ezbere bilen, hafız Kur'an olan insan Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde kesinlikle gideceği yer cehennem. Bu neden öyle? Kur'an-ı Kerim'in hükmü söz konusu. 1. Yunus 45, Kehf 105. Ve de Yunus 45, Kehf 105, Zümer 65. Şimdi bu ayetlere beraberce bakalım. Yunus 45'te قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ Lika'yı yalanlayanlar onlar hüsrandadır. Hüsranda olanların gideceği yer cehennem. Kehf 105 ayetleri Lika'yı inkar edenler onların ameli boşa gidiyor. Kimdir ayetleri inkar edenler? Allah Teala noktayı koyuyor. Sana ve senden öncekilere vahyettik. Len eşrekte, yani şirkte kalırsan amelin boşa gider. Ve hüsrana düşenlerden olsun. O zaman kimdir şirkte olan? şirkte olan, ruhun talebine uymayan, nefsin talebine uyan kişidir. Nefsin talebine uyan, ruhun talebini hayatında tatbikata geçirmeyen kişinin ameli ne olursa olsun, amel boşa gittiği için o kişinin gideceği yer cehennem. Sabahtan akşama kadar esmaları ezbere okusa, Kur'an'ı ezbere okusa hiçbir şey ifade etmez. Allah Teala kalbe bakıyor ve söylemiştik. Bir insanda ilk kabul olacak dua, yani hayatında kişinin ilk kabul olacak dua, Allah'a ulaşmayı dileme duasıdır. Kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Yani kim dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, ki bu bir duadır, dünya hayatında ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi bir duadır. Onu şeytana kul olmaktan kurtarıyor, Allah'a kul ediyor. İşte bu kişiyi kurtuluşa ulaştırıyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Butuk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma's-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okusa, yedi safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz adalet. Sevgili kardeşlerim, kainatı yoktan var eden Allah Teala hep vardır. Haydır, la yemut. Kendisi için ölümsüzlük, ölüm söz konusu değildir. Ve Rahman suresinin 26-27. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Kullu men aleyye afan ve yapka veşi rabbike zül celal vel ikram. Her şey fanidir. Ama Zülcelal ve ikram sahibi Rabbinin zatı bakidir. İşte celal ve ikram sahibi. İkram Allah'ın biz insanlara emirlere itaat etmemiz halinde verdiği mükafatları, müjdeleri ifade ediyor. Bütün güzellikler, bütün mutluluklar hepsi Allah'ın ikramlarıdır. Ama celal sıfatı adaleti içeriyor ve Allah Teala mutlak adaletin sahibidir. Allah'ın bir ismi El-Ad'dır, bir ismi El-Hak'tır. İşte hakkı hak sahibine teslim etmek ve böylece adaleti gerçekleştirmek o Allah'ın üzerinedir. Birinci sual, adalet kavramı neyi ifade ediyor? Adalet, insanlar arasında hakkın doğru tevzi dağıtılmasını ifade ediyor. Konulan kanuna uygun davranmanın karşılığı hak ve mükafat. Konulan kanuna itaat etmenin, etmemenin karşılığı da suç ve cezadır. Evet, bir kanun var. Bu kanuna uygun davranmak hak ve mükafat. Bir kanun var. Bu kanuna itaat etmemek suç ve cezayı ifade ediyor. Yani başka bir deyimle mükafat ve ceza. Mükafat hakka ulaşmamız halinde geçerli. Ceza da suçu işlememiz halinde geçerli. Adalet, toplum halinde yaşayan insanlar için hava kadar, su kadar önemli bir konudur. Dediğim gibi Allah'ın bir ismi El-Ad'dır, bir ismi El-Hak'tır ve Allah Teala daimi adaleti gerçekleştiriyor. Adalet dinin temelidir, toplumun dini adalettir. Allah ise adaletin kainattaki en gerçek sahibidir. Tüm kanunları insanın lehinedir. Herkes Allah'ın kanunlarını öğrenmek mecburiyetindedir. Ama öğrenmemenin karşılığı olarak cehenneme gittiğinde Allah sızlanmaya hakkınız olmaz diyor. Çünkü biz bize düşeni yapmadığımız takdirde mükafat yerine mutlaka cezayı hak ediyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ben öğrenmem, ben keyfime göre yaşarım. El cevap öğrenmeyebilirsin ama öğrenmemenin karşılığı olarak cehenneme gittiğinde Allah'a sızlanmaya hakkın olamaz. Yani cennet bir bedeli gerektiriyor. O bedeli vermediğin takdirde mutlaka cehennemi hak etmiş oluyorsun. Evet, cehennem bütün insanlar için hak etmenin bir sonucudur. Cennet de Allah'ın bir ikramıdır. Çünkü Allah Teala hayır bizdendir, şer sizin nefsinizdendir buyuruyor. Ve şerde daima birebir cezalandırma vardır. İşte ayetlerimiz tam 7 tane ayet-i kerimede hayır Allah'tan, şer nefsimizdendir. Ama cezalandırma noktasında birebir bir cezalandırma söz konusu. Seyahatte ceza artırımı yok. Seyahatte hasenata ceza artırımı var. Hasenata kat kat artırılır ayetler bize onu gösteriyor. Ama seyahatte bir ceza artırımı söz konusu değil. Haksızlık ve adaletsizlik aynı şey midir? Hayır. Haksızlıkla adaletsizlik aynı şey değildir. Haksızlık, yani bir insanın haksız bir muameleye muhatap oluşu enfusidir, kişiseldir. Ama adaletsizlik iki taraf arasında bir üçünün karar vermesiyle oluşur. Yani adalet toplumsaldır, hak ise enfusidir. Mutlaka birden fazla taraf vardır adalette. Adalet kişisel değildir. Adalet toplumsaldır. Hak ile adaleti sakın birbirine karıştırmamak lazım. Birisine haksız bir fiilde bulunması o konu hakkının helal dar olduğunu ifade eder. Ona zulmedilmiştir. Ama bu adaletin helal dar edilmesi değildir. Ne zaman ki biz birisi tarafından haksızlığa uğrattığımızda mahkemeye gideriz. Mahkeme bize hakkımızı vermez de haksız tarafı haklı çıkartırsa o zaman adaletsizlik orada oluşur. Öyleyse adaletsizlik toplumsal ama haksızlık ise enfüsi, kişiseldir. Üçüncü sual, Allah adaletine uygun davrananlar kimlerdir? Tabii ki en üst seviyede devrin imamıdır. Allah Teala hem Araf 181'de hem de Secde 24'te bunu dile getiriyor. وَمِمَّنْ خَلَقْنَاهُمْ اُمَّتِنْ يَدْعُونَ بِالْحَقِّ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهَا يَعْدِلُونَ Yarattıklarımızdan bir ümmet, bir topluluk var ki hakka ulaştırırlar. Ve onunla adaletle hükmederler. İşte bu topluluk imamları ifade ediyor. Öte yandan Secde 24'te ve cehennâ minhum eymeten yahtûne bi emrina lema severû ve kâni bâyâtina yukunûn. Her iki halde de yahtûne bil hakni ve bihâ yâdilûn olayı onlar arasında adaleti gerçekleştirirler. Gerçekten de ayetlere baktığımız zaman kavim resullerinin adaletle vazifeli olduğunu görüyoruz. İşte Yunus 47 وَلِّكُلْ اُمَّتِنْ رَسُولُ فَاِذَا جَاءَ رَسُولُمْ قُدْيَا بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ وَهُمْ لَا يَزْنَمُونَ Her ümmetin bir resulü var. Her kavimde bir resul var. Onlara resulleri geldiği zaman onların aralarında adaletle hükmündü. Onlara zulmedilmez. Yani Resul'ün bir adaletsizlik yapması söz konusu değil. Resul herkesten yana, öyleyse tarafları hakka hak sahibine teslim etmekle Allah-u Teala'nın görevli kıldığı Resul, sadece onlar arasında adaleti yerine getirmekle vazifeli. Nisa suresinin 135. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor bu açıdan? 135'te ey iman edenler künnu kavvamune bil kısti kendinize, anne babanıza, yakınlarınıza bile olsa, zengin fakir de olsalar Allah için adaleti yerine getiren şahitler olun. Evet. Çünkü Allah ki ikisine de daha yakındır. Adaletli davranmak için artık hevanıza, nefsinize uymayın. Eğer dininizin ekip hükmederseniz, söz değiştirirseniz veya haktan, adaletten yüz çevirirseniz o takdirde üst seviyede bir adaletsizliği tahakkuk ettirmiş olursunuz. Allah Teala adaleti Allah inancının paralelinde bir müessese olarak ifade ediyor. Böyle bir dizayn adaletin kimler tarafından yerine getirileceğini de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş, araştırmış. Örneğin bütün devrin imamları insanlar arasında en üst noktada adaleti yerine getirenlerdir. İşte Nisa 135'te Allah için adaleti yerine getiren şahitler olun. Birçok ayet-i kerimede insanlardan bahsediyor. Allah Teala o insanlar ki emri bin maruf yaparlar ve nehy-i münkerden, münkerden nehy ederler. İnsanlar adalet hükmederler diyor. Her devirde bu topluluk olmuştur. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim içerisinde Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bir topluluk hep olacaktır. Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan. Hayra ulaşmış olan kişi kimdir? Daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibinin 7 tane 4 vasıf şartı, 3 tane sonuç şartından bir tanesi o ehli hükümdür ve ehli hikmettir. Ehli hüküm ihtilaflı olan konuları Allah'tan emrettiği biçimde adaletle yerine getiren kişidir. Her devirde bu topluluk var olmuştur. 14 asır evvel sahabe bu görevi yapıyorlardı. Allah Teala yaşayanlar arasında da bir topluluk var, her zaman var olacaktır. Devrin imamı dahil olmak üzere bütün kavimlerdeki resuller ve müşrikler de bugünkü toplumu içerirler. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim şöyle buyuruyor. Ümmetim içerisinde her zaman adil bir imam olacak. Evet, ümmetim içerisinde her zaman adil bir imam olacak. Bu devrin imamıdır. Bu imam insanlara hakimlerin tarifinden, bu imam insanları batıllerinin bidatlerinden, bu imam insanları cahillerin yorumundan onları temizleyecek, kurtaracak. Evet, ümmetim içimde her zaman bir adil imam olacak. Hakimlerin tarifinden, batıllerinin bidatlerinden ve cahillerin yorumlarından onları uzaklaştırıp onları temiz kılacaktır. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala adaleti sağlayacak kişilerin vasıflarını Kur'an-ı Kerim'de açıklarken en önemli özelliklerinin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Başım bir şeye sıkıştığında gideceğim ilk yerin Allah olduğunu biliyorum. Bu benim için Allah'a ulaşmak yani.
3: Kur'an-ı Kerim'le, ibadetlerle, manevi yönde kendini rahat hissetmek, Allah'a daha yakın hissetmek anlamında anlıyorum.
4: Tabii ki de namaz kılmak, oruç tutmak, Allah'ın ibadetlerini yerine getirmek, işte 5 vakit namazını kılmak, İslam'ın şartları, imanın şartları gibi şeyler aklıma geliyor.
5: Rabbime yakınlaşmak, doğru yoldan ayrılmamak, namaz kılmak, oruç tutmak. Bunları yaparsak Allah'a ulaşabilir miyiz?
4: Tabii niye ulaşamayız ki? Zaten Allah emrediyor. Bunları yaparsanız ben sizi cennetime alırım, beni görürsünüz diye. Allah söylüyor zaten bunu Kur'an-ı Kerim'de.
5: Ya Allah'ı bu dünyada da görebilir miyiz sizce?
4: Ya onu sadece Peygamber Efendimiz görmüş. 7. kat semaya çıkmış görmüş. Yani o bize mahsus bir şey değil.
5: Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden önce Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış ve kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Hayattayken ruhumuzun kendisine ulaşacağını söylüyor. Daha önce ruhun Allah'a ulaşmasını duymuş muydunuz?
3: Duymamıştım.
5: Sizce kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler adaletli olur mu çevresindeki insanlara karşı?
6: Kalpten evet tabii ki olur. Çünkü adalet Allah'ın vasıflarından birisidir.
4: Ey yüce Allah, ben de senin dostlarından olmayı diliyorum.
3: Ben de senin dostlarından olmayı diliyorum.
2: Benim de ruhumu sana ulaştır.
0: Misafirimiz Allah'ı görmek konusunda onu sadece Peygamber Efendimiz görmüş. Bize mahsus bir şey değildir dedi. Peygamber Efendimiz Allah'ın dışında kimse Allah'ı göremez mi? Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek Kur'an ayetlerinde net olarak açıklanmış. Örneğin Yunus suresinin 25-26. ayet-i kerimesinde Vallahu yed'u ila dâri selam ve yehdi men yeşav ila sirat-ı müstakim. Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor ve daveti kabul edenleri de sirat-ı müstakime ulaştırıyor. Sirat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Lillezine ahsenül hüsna ve ziyade. Allah'a ulaşanlar için ahsenül hüsna Allah'ın zatına ulaşmak var ve ziyadesi Allah'ın zatını görmek var. Sahabenin hepsi Allah'ın zatını görmüşler miydi? Evet. Yusuf 108. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ittebani. Benim ve bana tabi olanların basiret üzere, algarp gözüyle basar ederek, görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte o bizim yolumuzdur. O halde sahabenin hepsi Allah'ın zatına şahit olmuşlar. Ali İmran suresinin 18. ayet-i kerimesinde Şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketu ve ulil mikaimen mikist. Allah Teala Ali İmran 18'de Allah şahadet şahitlik etti. Muhakkak ondan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kayım oldular, şahit oldular. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse görüyorsunuz ki Peygamber Efendimiz'in dışında kimse Allah'ı göremez olayı doğru değil. Tam tersi 7 sabahı 4 teslimi yaşayan Allah'ın zatını kendisine gösterdiği herkes Allah'ın zatını görebilir. Allah Teala zatını insanlara da gösterir, cinlere de gösterir, meleklere de gösterir ama onlar Allah'ı görebilecek vasfın liyakatın sahibi olmak mecburiyetindeler. Örneğin Bakara Suresi'nin 269. ayet-i kerimesinde yutul hukmete men yeşav ve men yutul hukmete fakat utiye hayrin kesire. Allah dilediğine hikmet verir. Kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayır verilmiştir. Ama bunu lebbap tezekkür edebilir. Buradan ne anlamamız lazım? Hikmetin sahibi olan ulelbabın o liyakatın sahibi olduğu manasına geliyor. Neye layıksak onun karşılığını Allah'tan alırız. Allah'ı görebilmek için bir insan ruhunu, beşini, nefsini ve iradesini kişinin Allah'a teslim etmesi gerekir. Normal statü, normal durum budur. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu hedefe doğru yola çıkmıştır. İlk adımını atmıştır inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
7: Allah'ın koyduğu kanunlar adaleti temsil eder. Ve her devirde bu kanunları açıklaması için Resuller, Mürşitler tayin etmiştir. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit gerek dini anlamda gerekse ilmi anlamda insanları bilgisiyle aydınlatan, onlara ışık tutan farklı renklerde ki ben birer lamba olarak düşünüyorum. Her mürşit farklı bir renktedir. Hangisinden aydınlanmak istersek onun altına gidip aydınlanabiliriz.
4: Peygamberden ziyade dini öğretmeye çalışan hoca diyebilirim ya.
6: İnsanları doğru yola yönlendirecek kişiler yani yol göstericiler.
3: Mürşit benim için insanların dini daha uygun, daha rahat, daha kolay bir şekilde öğrenmesini, kavramasını sağlayan kişidir.
7: Sizce dini bir mürşitten öğrenmenin faydası nedir?
4: Yani dinin zorluklarını, kolaylıklarını, yanlışlarını, doğrularını daha iyi kavramak.
6: Doğru şekilde öğrenmek. Yanlış bilgilerden daha arınmak.
3: Adalet yönden, manevi yönden, maddi yönden, her türlü yönden insanın kolayca dini anlayabilmesi, yaşayabilmesi içindir. Yani her türlü yararı vardır bana göre mürşidin.
7: Mürşide tabi olan insanda neler değişir?
2: Bazı şeylere bakış açısı değişir.
4: Hareketler, halleri değişir. Allah'a olan inancı daha sıkılaşır diye düşünüyorum.
6: İbadetlerini daha güzel yapar. Farkında olur, kulluğunun farkında olur, ümmet olmanın farkında olur.
7: Siz de bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz?
4: Yani isterdik. İsterdik şu zamanlar. Niye istemeyelim abla?
0: Bir misafirimiz her mürşit ayrı bir renktir. Hangisinden aydınlanmak istersek onun altına gidip aydınlanabiliriz. Hangi mürşidin ilmiyle aydınlanacağımız bizim kararımız mıdır? Hayır. Mürşidin tayini seçimi Allah'a aittir. Allah Teala وَحَلَى اللّٰهِ قَسَى السَّب۪يلِ مِنْ هَجَائِنْ وَلَوْ شَاهَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ Nahl 9'da Allah Teala bunu buyuruyor. Maide 35'te ise يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ آمِنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوا اِلَى الْوَسِيلَةَ Takva sahibi olun ve bizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Neyle istememiz lazım? Hacet namazıyla. Fasta'inu bisabri ve salati inna ala kebiretin illa alel haşi'in. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Bu ayetlerin hülasasından Allah Teala'nın bizlere hacet namazıyla gösterdiği mürşidi gidip ona tabi olmamızı. Yeryüzünde insanların tabi olduğu binlerce, belki yüz binlerce mürşit yaşıyor. Ama bu insanlar her birisi bir dergahın sahibi. Bu dergahların her birinden halifenin bulunduğu dergaha ulaşan sebiller var. İster veli mürşit, ister vekil mürşit, ister veli resul olsun. Bunların hepsi halifeyi temsil ediyor. Devrin imamını temsil ediyor. Allah-u Teala'nın yeryüzündeki vekilini temsil ediyor. Öyle olunca vesile diye dışındaki bütün kavim resulleri vesiledirler. Veli mürşitler vesiledirler. Vekil mürşitler vesiledirler. Bu Allah-u Teala'nın vesile olarak tayin ettiği bunların bulunduğu yerden devri imamın ana dergahına yatay sebiller var. Dergaha ulaşan yatay sebiller. Bu sebillerin tayini Allah'a aittir. Allah'tan başka hiç kimse sizin hangi mürşide tabi olmak durumda olduğunuzu bilemez. Öyleyse Allah'ın doğrularından hareketle sonuca gitmek hepimizin üzerine bir görevdir, farzdır. Mutlaka hak mürşidi Allah'tan sormamız lazım. Perşembeyi cumaya bağlayan gece boy abdestiyle bu namazı kılarsak ve mürşidimizi Allah'tan talep edersek şartlarını yerine getirmemiz halinde %2'lik rahmet nuru kalbinde olan herkese Allah-u Teala mürşid gösteriyor. Dinimize girmiş olan bir hürafe şöyle: Allah-u Teala madem ki bir mürşide tabi olmamızı emrediyor, biz gideriz bize en yakın olan kim varsa, en çok insanın etrafında toplanan bir kim varsa o hak mürşittir, biz gider ona tabi oluruz. Mesele kalmaz. Bu tamamen bir hürafedir. Bu bir bidattır. Ne olması lazım? Olması lazım gelen hacet namazını kılarak mürşidimizi Allah'tan sormamız ve Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmamız lazım. İşte her devirde bir devrin imamı var. O devrin imamına bağlı olan kavim resulleri bir, veli mürşitler iki, salihler üç, muhlisler dört, ulelbab beş, muhsinler altı ve zahitler yedi. Yedi grup mürşit söz konusu. Ama hepsi kimi temsil ediyor? Devrin imamını temsil ediyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
8: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sevgili Cappar hocamız, ellerinizden hürmetle, saygıyla, özlemle öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaadenizle bir sualimiz olacaktır. Sosyal adaletin sağlanabilmesi için zekatın öneminden bahseder misiniz inşallah? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, sosyal adaletin sağlanması için zekat vermenin öneminden bahsederim. Her zaman muhterem efendimizin verdiği bir misal var. Marmara Üniversitesi'nde muhasebe profesörü olan Mehmet Yazıcı bu konuda bir araştırma yapmış. Eğer Türkiye'de para kazanan herkes kazandığı paranın zekatını verseydi Türkiye'de hiç fakir kalmıyordu. Araştırmayı gördük ve çok ciddi bir araştırma. Sonuç, teşhis %100 doğru konulmuş. Allah hiçbir şeyi boşuna yapmaz. Ne yaparsa en güzel, en ince hesaplarıyla en güzel yapar. Zekat evvela sosyal adaletin sağlanmasında ve ekonomik anlamda fakirin ortadan kalkmasında son derece önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ama ülkemiz zekata ne yazık ki gerekli önem, değeri vermiyor. Zekat kul hakkıdır. Ve zekat alan, eğer herkes bu şekilde zekatını verirse, bir gün zekat verecek duruma geliyor. Allah-u Teala rızkı veren Allah'tır ama insanlar infak ediyorlar. Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bakın ne buyuruyor. Üstün kılınan kimseler ellerinin altındaki bulunanlara rızıklarını verici değiller. Yani biri diğerinden bir yardım aldığı zaman yardım veren kişi yardım alana infak ediyor. Ona rızık vermiyor. O zaman insanlarla Allah arasındaki ilişkide bu rızıktır. Ama insanlarla insanlar arasındaki ilişkide bu ise infaktır. Çünkü rızkı veren sadece Allah'tır. Bunlar sadece rızıkları konusunda eşittirler. Evet, Allah-u Teala nimetini herkese eşit dağıtıyor. Ama bazıları çok az kazanıyor, bazıları çok kazanıyor. İşte o çok kazananlar az kazananlara veya hiç kazanamayanlara, emri altındakilere Allah'ın ölçüleri gereğince bir infakı gerçekleştirmek durumundalar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
9: Biliyoruz ki nefsimiz afetlerle dolu olduğu sürece hep adaletin dışına kaçmaya çalışır. Allah da istiyor ki hepimiz zikir yaparak nefsimizi bu afetlerini temizleyelim. Sizce zikrin faydası nedir?
2: Yani başta zaten Allah'ı hatırlıyoruz. Allah'ı hatırlarsak zaten nefsimizden bir adım uzaklaşmış oluyoruz.
3: Yüzlerce zikir vardır. Her zikrin farklı manada, farklı anlamları ve farklı yararları vardır.
4: Günahlardan arınmak, hareketlerini daha doğru yapmak ve hareketlerini daha seçerek yapmak.
6: Her an gördüğümüz her şeyi de Rabbimizi zikredebiliriz.
9: Siz de zikir yapıyor musunuz nefsinizi temizlemek için?
6: Yapıyorum ama sürekli değil, yani aslında o bir eksikliğimiz.
9: Devamlı zikir yapan kişinin adalet anlayışı değişir mi?
2: Başlangıcı ve bitişine bakmak gerekiyor. Başlangıçtaki adalete bakış açısıyla zikrettikten sonraki adalete bakış açısını değerlendirirsek değişebilir mi? Dediğim gibi başlangıç ve sonucuna bakmak gerek.
9: Zikir yapan bir insan adaleti de sağlayabilir mi sizce?
4: Sağlayabilir. Niye sağlamasın? Zaten Allah'ın adaleti bizim dinimize göre de bu dünyada en iyi şekilde adalet.
6: Daha bilincinde olduğu için tabii ki adaletli olur diye düşünüyorum. Adalet eşittir Rabbim yani.
9: Sizce zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu? Devamlı zikir yaptığını düşünelim.
4: Olamaz ya. Çünkü dünyevi zevkleri de bünyesini almalı bence. Sadece ahirete göre yaparsa dünyayı unutur. Zaten Peygamber Efendimiz de hem dünyevi zevkleri hem ahireti düşünün diyor.
0: Bir misafirimiz yüzlerce zikir var diyor. Her zikrin farklı anlamları, farklı yararları vardır. İnsana en çok fayda sağlayacak olan zikir nedir? Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 3 çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. İşte Hicri 9'da "Enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lahafizun." Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Bahsi geçen zikir Kur'an-ı Kerim'dir. Ama Taha suresinin 14. ayet-i kerimesinde "Beni zikretmek için namaz kıl." Namazın da bir zikir olduğu zikrediliyor. Fakat en büyük zikir "Vela zikrullahu ekber." Allah isminin ard arda tekrarı. Esma zikri ile Allah isminin tekrar arasında da fark var mı? Var tabii. Esma zikri hangi esmayı çekiyorsak sadece o konudaki eksikliğimizi gidermiş oluyoruz. Mesela sabırsızlık afetimiz var. Es-Sabur esmasını çekersek buradan gelebilecek olan yardımlarla sabırsızlık afetimiz her gün biraz daha azalıyor ve sabır faziletine sahip oluyoruz. Şu kainatta Allah'a yapılabilecek olan ibadetlerin en büyüğü tabii ki zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah Allah arda arda tekrar etmek. Rad 28'de "Ellezîne âmenû ve tetmeînû kulûbuhum zikrullah." Onlar âmin oldular ve Allah'ın zikriyle kalpleri mutmain oldu. "Elâ bi zikrillâhi tetmeînûl kulûb." Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikrin en büyük olmasının arkasında nefsin kalbindeki afetleri yok etme özelliği vardır. Allah'a yaklaşmanın yolu nefs tezkiyesinden ve tasfiyesinden geçer. Allah ismi nefsimizin kalbindeki afetlerde azaltma yapar. Hepsini aynı oranda azaltır. Esma-ül Hüsna çekmek ise sadece bir tek afette azalmayı, tek hasletle çoğalmayı temin eder. Evet. Allah isminin tekrarı bütün afetlerde azaltmayı ifade ederken Esma zikrinde ise hangi afette o afetin azaltmasını hasletinle faziletinle çoğalmasını ifade ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
10: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, Efendimizin himmeti ile ellerinizden öpüyor. Hasretle, sevgiyle bütün kalbimde sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, uygun görseniz bir sualim var. Arz etmek istiyorum inşallah. Muhterem hocam, kıyamet günü hayat filmimizde bir adaletsizlikle karşılaşmamız mümkün müdür? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kıyamet günü hayat filmimizde bir adaletsizlikle karşılaşmamız mümkün mü? Hayır. Enbiya 47'de ve Nas suresinin 111. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu dile getiriyor. Biz kıyamet günü adalet mizanlarını koyarız. O zaman kimseye hiçbir şekilde zulmedilmez. Yani bir haksızlık, bir adaletsizlik olması söz konusu değil. Hardal tanesi kadar bir ağırlık olsa onu getiririz. Hayat filminde gösteririz. Bize hesap görücü kafidir. Nahizu 1'de de o gün bütün nefsler gelir. Herkes hayat filmini kaybettiği kazandığı dereceleri açısından kendisini seyreder. Kendi nefsiyle mücadele eder. Ve herkese amelleri yaptıkları ödenir. Onlara zerre kadar zulmedilmez. Haksız olarak negatif derece yazılmaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de biz kıyamet günü adalet mizanlarını koyarız diyor. Hangi ayet-i kerime? Enbiya 47. Söylediği adalet mizanları hayat filmimizdir. Bu hayat filminde hep düşüncelerimiz hem de fiillerimiz, aksiyonlarımız yer alıyor. Kainatın en müstesna kompüteri mizan ile bize teslim edilmiş vaziyette. Öyleyse Allah'ın dizaynı açık ve kesin adalet hiçbir şekilde bozulması mümkün olmayan bir asli unsura oturtulmuştur. Kıyamet günü elinizdeki mizanla hayat filminiz arasında muhteşem bir ilişki göreceğiz. Anlayacağız ki bize kıl kadar adaletsizlik yapılmamıştır, haksızlık yapılmamıştır. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor. Bedeninizin yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atanan nefsimiz için mekan. İşte Allah-u Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki fizik vücudunuz, Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatına üfürülen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa, fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakın, sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme, komşunun karısına kötü gözle bakma, komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak, o zaman da Allah-u Teala bize zarar veren, kalıcı hasarları vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun. Fatiha Mâsara.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Karaman'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Bazı kimseler hiç ibadet etmediği ve her çeşit günah işlediği halde benim kalbim temizdir, sen kalbe bak diyorlar. Kalp nasıl kirlenir, nasıl temizlenir açıklar mısınız diyor. Sevgili kardeşlerim, tabii bu kişinin benim kalbim temizdir, sen kalbe bak diyen kişi, kendi hakkındaki zannı hükmüdür. Allah Teala biz hiç kimseye kendi hakkında hüküm verme yetkisini vermedik. Asıl olan Allah'ın o kişiyi temize çıkartmasıdır. Nitekim Nisa suresinin 49. ayet-i kerimesinde "Elem ter illellezine yüzekün enfusakum." Kendi nefslerini temize çıkaranları, tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmedin mi? Hayır, öyle değil. Ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Öyleyse demek ki benim kalbim tertemizdir olayı o kişinin kendi zannıdır. Asıl olan Allah'ın hükmü, kalpleri tezmine temizleyen, tezkiye eden, nefsi tezkiye eden Allah'tır. Necm suresinin 53. ayet-i kerimesinde anlıyorsam veyahut da 49. ayet-i kerimesine bakacak olursak, yani فَلَا تُزَكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ عَلِمُوا مِمَّنْ اِتَّقَى. O ayet-i kerimi bulalım. Necm suresinde geçiyor. Evet. O nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyen görmüyor musun? Allah takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder. Necm 32, evet. Onlar ki küçük günahlar hariç büyük günahlardan ve fuhuştan içtinab ederler. Onlar ki küçük günahlar hariç büyük günahlar ve günahlardan fuhuştan içtinab ederler. Kimlerdir bunlar? Nisa suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. İn tecnebu kebaire ma tunhevne nukefir ankum seyyatikum. Eğer yasakladığınız büyük günahlardan kaçınırsanız o zaman sizin günahlarınızı örter. İşte başlangıç noktasında kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek büyük günahlardan ve fuhuştan içtinab ediyor. Ne diyordu Allah-u Teala Nur 21'de? Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u hututu şeytan ve men yettebi'u hututu şeytan kim fennehu ya'murun bil fuhşai vel münker. Yani şeytanın adımlarına tabi olmayan kim şeytanın adımlarına tabi olursa, ki şeytanın adımlarına tabi olanlar, onlar kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. O zaman şeytan onlara fuhşiyatı ve münkeri emreder. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o şeytanın adımlarına tabi olan kişidir. Ama şeytanın adımlarına tabi olmaktan kendini kurtaran kişi, işte Nisa 31'de büyük günahlardan içtinab eden kişidir. Allah-u Teala da onun bütün günahlarını örtüyor ve onu kerim bir rızka sahip kılıyor. İşte küçük günahlar hariç büyük günahlardan ve fuhuştan içtinab eden, yani Allah'a ulaşmayı dileyen. O zaman da Allah-u Teala ne yapıyor? Ayet-i Kerime'nin sonunda onu da devreye, sizi annelerinizin karnında cenin idiniz. Öyleyse nefslerinizi temize çıkartmayın. Nefslerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin. Allah, bu ayet-i kerimeye bakalım. Allah kimin takva sahibi olduğunu bilir. Yani Allah-u Teala kimin nefsini tezkiye ediyor? Takva sahiplerini. Evet. Takva sahiplerinin nefsini tezkiye ediyor. Ya eyyühellezine amenu
اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. Takva sahibi olun. Vesileyi, mürşidinizi Allah'tan isteyin. Ve cahidi fisebili. Yani nefsinizle cihat edin. Olur ki. Öyleyse görüyorsunuz ki bir kişi kendi kendine karar vermesi değil. Kalp nasıl kirlenir? Zikretmediğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ve zikretmediğiniz her noktada fücur kapısı açık, takva kapısı kapalı ve fücur kapısından devamlı şeytan karanlıklarını kalbinize ulaştırıyor ve kalbiniz kasiyet bağlıyor. İşte Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde وَلَا تَكُنُوا كَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَتَعَالَى مُحَمَّدْ فَقَاسَتْ قُلُوبُهُمْ Zikri unuttukları kalpleri katılaşan kimseler gibi olmayın. Yani zikretmediğiniz takdirde kalp katılaşıyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam bildiğiyle amel edene bilmediği öğretili hadis-i şerifini açıklar mısınız? Evet. Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Nedir o? Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Bildiğiniz Allah'a ulaşmayı dileme. Bunu insanlara ulaştırırsanız, onunla amel ederseniz o zaman Allah Teala sizi mürşidinize ulaştırır. Bununla mürşidinize tabi olduktan sonra bildiğinizle amel ederseniz, Allah'a ulaşma dileği mürşide tabiyetle amel ederseniz Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz mürşidinize tabi oldunuz, ruhunuz Allah'a teslim oldu, onunla amel ederseniz, insanlara anlatmaya çalışırsanız o zaman Allah Teala fizik vücut teslimine götürür. Yani sizde ne varsa müktesebatınızı başkasına vermeniz onunla amel etmeyi gerektiriyor. Verirseniz Allah Teala size onu verir. Hak'tan alır, halka veririz. İşte Hak'tan ne alıyorsunuz? Bildiklerinizi alıyorsunuz. Halka verdiğiniz zaman daha ötesini Allah Teala size veriyor. İnşallah. Ama bir şartı var. Bir hadiste zikrediliyor. Sana ilim verdi, ne yaptın? Ben herkese anlattım ya Rabbim. Hayır, sen yalan söylüyorsun. İnsanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptın. Kimdir bu şekilde ilim vermesine rağmen insanlara gösteriş yapan olan kişi? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Evet. Evet, Allah razı olsun. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisinde Hazreti Ömer'in bir sözü var. Bu ümmet için en çok korkulan şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Kalbiyle cahil olan kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş ama o zanlarını başkasına aktarıyor ve diliyle amel ettiğini zannediyor. Böyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Üçüncü sual İstanbul'dan Ayşe, İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Muhterem Efendimiz bir sohbetinde çözüm her zaman vardır. Sizin biraz gayretinize, biraz fedakarlığa bağlıdır, bakar diye buyuruyor. Çözüm için göstermemiz gereken gayret ve fedakarlık açısından üzerimize düşenler nelerdir? Sevgili kardeşlerim,

0: şekliyle. Allah zamanını Allah için kullanmanız gayret, başkalarının mutluluğu için bir fedakarlıkta bulunmanız, bu sizi bir bir Allah'a yaklaştırır inşallah. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı dileyip mürşide tabi olduğumuz halde Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, eksik ve yanlış düşünce davranışlarımızın değişmemesi mümkün müdür? Açıklayabilir misiniz? Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, mürşidinize tabiyseniz, doğru düşünme alışkanlığı içerisinde siz size düşeni yaptığınız zaman karşılığını mutlaka Allah'tan alırsınız. Ama eksik ve yanlış düşünce elbette söz konusu. Mürşide tabi olduktan sonra onun öğretisine tabi olmak, ondan ilmi öğrenip yaşamak her zaman üzerimize farzdır. Ama biz eğer Allah'a ulaşmaya değil mürşide tabi olduktan sonra bunları yerine getiremiyorsak, Efendimizin bize öğrettiklerini kalbimize nakşedemiyorsak veya gereken gayreti gösteremiyorsak elbette bir pozitif istikametteki değişimi bekleyemeyiz. Her zaman Efendimizin buyurduğu bir kanun var. Ne kadar köfte o kadar ekmek. Ne kadar fedakarlık o kadar Allah'ın yardımı. Ne kadar zikir o kadar mutluluk. Tüm bunlar hepsini bize bağlı olduğunu bilmemiz lazım inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetü ve berekatü muhterem Cahtı Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum ben de kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Allah'a teslim olma yolundaki emanet ve rehine kavramını açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum ben de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetü ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de seni çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah'a teslim olma konusundaki emanet ve rehine kavramını açıklar mısınız? O zaman yaratılışımıza bakmamız lazım. Allah Teala bizi bir fizik bedenle halk etmiş 126'ya göre. Topraktan yaratılan, et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehaz, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan insanın bir kalıbı var. Ama bu kalıbın içerisinde Allah'ın bizdeki emaneti ruh var. Secde 9'a göre. Suma sevaha ve nefaha fi min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Bir de Şems 7'ye göre. Ve nefsun ve ma sevaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Berzah aleminet olan bizde nefsimiz var. Berzah aleminet olan nefsimizde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık ve şeytan da bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. Öyleyse insanoğlunun iki tane düşmanı var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Allah'ın biz insanlar için söyledikleriyle şeytanın biz insanlar için söyledikleri taban tabana zıt. Davranış biçimleri açısından baktığımız zaman Allah iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilikle mukabele etmemizi istiyor. Şeytan bunun tam tersi, kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı da kötülükle cevap vermemizi istiyor. Yani ikisi birbirine zıttı. Şimdi bakalım beraberce, iyiliğe karşı iyilik herkes yapar, kötülüğe karşı kötülük de herkes yapar. Ama iblisin iyiliğe karşı kötülük, o şeytani bir davranış biçimidir. Karşı taraf sana iyilik yapıyorsan ona kötülük yapıyorsun. Ama Allah ne emrediyor? Allah Teala da kötülüğe karşı iyiliği emrediyor. Yani birbirine zıttı. İşte kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler, bir de iyiliğe karşı kötülükle mukabele edenler. İyiliğe karşı kötülükle mukabele edenler şeytanlardır. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler onlar da Allah'ın dostlarıdır.

0: Rad 22 1096 yani karakter itibariyle Allah dostlarının karakteri kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek ama şeytani karakter de iyiliğe karşı kötülükle mukabele etmek. Ayet-i Kerime gayet açık ortada. Bize düşen daima kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. Şimdi baktığımız zaman emanet ruhtur. Ve rehine de nefsimizdir. Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kullu nefsin mimâ kesebet rehinetün illâ ashabil yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. Nerede? Cehennemde. Ama yeminlerini yerine getirenler müstesna. Yemin, kalu bela günde nefsimizin Allah'a verdiği yemini ihtiva eder. Nefsimiz kalu bela günde Allah'a yemin vermiş teslim olacağına dair. Ve ise ashab-ı yemin normal standartlarda daimi zikrin sahibi olan bir kişi. Başlangıçta ruhumuz emanet. Allah Teala Ahzab 72'de اِنَّرَا اَلَتْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاشْفَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانُوا زَلُومًا جَهُولًا. Biz emaneti göklere, yerlere, dağlara yüklensin diye teklif ettik. Yüklenmedi, sadece insan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir. İşte burada emanet ruhtur ve afetlerle mücehaz olan da nefsimizdir. O emaneti yüklenmiştir. Cehennemde rehinedir. Kullu nefsin, bütün nefsler kazançlarına karşı cehennemde rehinedirler. İhsan-ı kazandıkları derece karşılığında olarak rehinedirler, bağlıdırlar. İlla ashab-ı yemin. Ama yeminlerini yerine getirenler müstesna. Yani Allah'a teslim olan nefsler müstesna. Onlar cennettedirler. يَتَسَأَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ. Mücrimlere soruyorlar. مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ. Müddessir 38, 39, 40, 41, 42. يَتَسَأَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ. Mücrimlere soruyorlar. Sizi cehenneme götüren, sevk eden şey nedir? قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ. Biz namaz kılanlardan değildik. Ve biz miskine hakkını vermiyorduk. Ve نَكُونُوا وَلَمْ نَكُوا مُتْعُونَ مِسْكِينَ. Miskinlerin hakkını, biz miskleriyle doyurmuyorduk. وَكُنَّا نَعُودُوا مَعَ الْحَائِدِينَ. Ve biz batıla dalanlarla beraber batıla boş şeylere dalıyorduk. Yani bidatlerle meşgullar. Hatta atanekel yakin. Ve nükezzibu yevmiddin. Din gününü yalanlardık. Hatta atanekel yakin. Ölüm gelinceye kadar fema tenfa'u şefaati şafi'in. Şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermedi. Nükezzibu yevmiddin. Din gününü yalanlıyorduk. Bidatler kullarla arasında kimse giremez. İslam'da ruhban sınıfı yoktur diyerek mürşide tabi olmayı şirk olarak kabul ediyorlar. Din gününü de yalanlıyorlar. Yevmiddin Şuara suresinin 82. ayet-i kerimesinde وَالَّذِي يَتْمَهُ يَغْفِرَ لِحَاتِيَةِ يَوْمِ الدِّينِ. Din günü benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum gündür. Müşride tabi olduğumun günahların mağfiret edilmesi, günahların sevaba çevrilmesi ne zaman gerçekleşiyor? Din günü. Ama bunlar din gününü yalanmışlar. Yani müşride tabi olmayı yalanlamışlar. O zaman şefaatçilerin şefaati de onlara fayda vermiyor. فَمَا تَنْفَهُ شَفَاتِ الشَّافِينَ. Eğer din günü yalanlamasalardı, kişi müşride tabi olsaydı, o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala sevaba çevirecekti. Ama yapmamışlar. Öyleyse emanet ruhtur. Rehine nefsimizdir. ve kişinin emanetini Allah'a teslim etmesi 22. basamakta, fizik vücut teslimini yapması 25. basamak, nefs teslimini yapması ise 26. basamak inşallah. İhlasa ulaşmak 7 ve daha sonraki salah makamları geliyor. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, fenafillah makamından sonra ruhumuz huzur namazına nasıl iştirak eder, açıklar mısınız? Mekabillah makamında ruhumuz huzur namazına iştirak ediyor. Allah-u Teala En'am 126-127'de bildirildiği gibi ona indi ilahide bir taht ihsan ediyor. Hazza sirat-ı rabbike müstakim kad fesen ayeti li kavmin yezekkerun lehum dâre selâmi ende rabbihim. Rablerinin katında onlar için selam yurdu var ve yapmış olduklarından dolayı onlar Allah'ın dostudur. İşte huzur namazı, işte huzur namazını arkadan öne bakıldığı zaman sol tarafta 4 metrelik yüksekte altın tahtlar. O noktadan itibaren iştirak ediyor. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, zikir ve itaat arasında ilişkiyi açıklar mısınız? Zikir varsa itaat vardır. Zikir yoksa itaattan bahsedilemez. Zikir kalbimizin bir ibadetidir ve Allah-u Teala Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesinde وَلَا تُتُوا مَنْ اَخْفَلْنَا قَلْبُ اَنْ زِكْرِنَا لَا تُتُوا مَنْ اَخْفَلْنَا yani قَلْبُ اَنْ زِكْرِنَا kalbini zikrimizden gafil kıldığımız hevasına ve tebu havau havasına tabi olan kimseye itaat etme. Öyleyse kalp zikirde varsa o Allah yolundadır. Zikir yoksa o isyandadır. Kimdir itaat eden kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olmuştur. Allah'ın daveti, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. İtaat eden kişi ise Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olur. Şahin Nakşibend Hazretleri de Allah rızasını itaatta. Bu birinci safa rızadır. Kabul duada, ikinci safa ve velileri de halkın içinde. Kişi ne zaman Allah'ın velisi olur? Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, gençler Allah'ın evlilik emrini yerine getirmek istemelerine rağmen neden evlenemiyor? Evlenebilmek için tavsiyeleriniz nelerdir? Sevgili kardeşlerim, evlilik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetidir. Üç bedevi Resulullah'tan dini öğrenmek üzere geliyorlar. Fakat Resulullah'ı görmeyince sahabeden dini öğreniyorlar ama tam dönmek üzereyken bir tanesi diyor ki ben bundan sonra hiç evlenmeyeceğim. Öbürü diyor ki ben devamlı oruç tutacağım. Öbürü diyor da ben devamlı namaz kılacağım. Böyle diyen kişiler hemen Resulullah gelir gelmez onlara Resulullah, onların bu söylediklerini Resulullah'a anlattılar ve Resulullah onları çağırdı yanına gelin bakalım demiş. Allah'a en yakın olan kul benim. Ama ben devamlı namaz kılmıyorum. 5 vakit farz, 2 sünnet, 7 vakit namaz kılıyorum. Öte yandan devamlı oruç tutan hiç oruç tutmamış gibidir. Ramazan ayları, kandil günleri, pazartesi, perşembe oruçları tamam ama devamlı oruç tutan hayır. Bu devamlı oruç tutmak ifrattır. Devamlı oruç tutan hiç oruç tutmamış gibidir. Bir üçüncü şey, evlilik benim sünnetimdir. Benim sünnetimden hiç evren benden değildir. Öyleyse ulu çağına eren herkes evlenebilir. Allah-u Teala'nın emri bu istikamette, Resulullah'ın da sünneti bu istikamette. Dolayısıyla insanlar, halk arasında bir söz var. Ev alan ve evlenen kişiye Allah yardım eder. Gerçekten de öyle. Azmini kaderdir. Kader tahtında ki Efendimiz her zaman Osmanlı evliliğini örnek veriyor. Damat adaylarının anneleri gelinlerini beğenirlermiş. Çocuklarına kız görmeye giderlermiş. Babalar da damatlarını için bir gayret içindelermiş. Ve en sonuçta belki birçok kişi birbirini görmeden de evleniyor ve kader tahtında hayatını öyle geçiriyor. Ama Efendimizin ölçüsü şu. Evvela bilgi alışverişinde bir denklik söz konusu. O gerçekleştikten sonra fiziki olarak birbirlerini görme, rıza alma. O olduktan sonra da damat adayın tarafı kız tarafına gidip isteyecek. Ama genelde bu noktada Resulullah'ın da beyan ettiği kriterler. Bir, hanım ya zenginliği için, ya güzelliği için, ya soyu için, ya dini için. Dört kriterden bir tanesi doğru. Ya Resulullah hangisini tercih edin? Dini için. Ama genelde insanlar nefslerinin, kadın dört sebepten biri için alınır. Malı için, soyu için ve güzelliği için. Ve de dini için, imanı için. Sen imanlı olanı seç diyor Allah Resulü. Aksi halde sıkıntıya düşersin. Ve asıl olan imanlı olan birisi gerçekten de Bakara suresinin 221. ayet-i kerimesinde Allah şöyle görüyor, buyuruyor. Müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen kadınları, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye, müşrik hür bir kadından elbette daha iyidir. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınız da müşrik erkeklerle, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik bir den hoşlansanız bile daha hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise izniyle cennete ve mağfirete davet ediyor. İnsanların ayetten açıklaması öyleyse evliliğin şartları, kriterleri bu ayette belirlenmiş. Resulullah'ın hadisi de yan tarafta. Bunların ikisinin hülasasından kişi dilediği şekilde evlenebilir, evlenmelidir. Allah yardımcıdır inşallah. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir elime güneşi bir elime ayı versene bu davamdan vazgeçmem diye buyurduğu hadisinin Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre biz insanlara altlamak istediği mesaj açıklayabilirsiniz. Açıklamak istediğim mesaj tebliğ sevgili kardeşlerim. Tebliğin ne kadar önemli olduğunu Allah Resulü burada ifade ediyor. Zaten bütün peygamberlerin görevi tebliğdir. İşte Nur suresinin 54. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala Nur 54'te ve daha birçok ayet-i kerimede? Allah ve Resulüne itaat edin. Bundan sonra eğer dönerseniz, itaat etmezseniz ona Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yükletilen tebliğdir. Öyleyse Resul'ün vazifesi tebliğ. Sizin üzerinize düşen sorumluluk yükleden de itaattir. Eğer ona itaat ederseniz, hidayet edersiniz, Resul'ün üzerine de açıkça tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Yani tebliğ Resul'ün vazifesi ama itaat bizim görevimiz. İşte Allah Resulü diyor ki tebliğ bana Allah'ın verdiği görev tebliğdir. Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseniz ben bu yoldan dönmem. Çünkü Allah'ın tasarrufunda, Allah'ın tasarrufunda olan Allah'ın Resulü'nün Allah'ın kendisine tevdi ettiğini yapmaması zaten söz konusu değil. Daha birçok ayet-i kerimede mesela Maide suresinin 92. ayet-i kerimesinde yine Allah-u Teala atiullah, atiur resule فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. هنا رسول دوشان تبليه. İkinci sual, insanlar dünyada hangi davanın yolcuları olarak huzur ve mutluluğu yaşayabilirler? Allah yolunda hizmet yolcuları olarak huzur ve mutluluğu yaşayabilirler. Yunus diyor ki, ben gelmedim dava için, benim işim sevi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Biz de Yunus gibi Allah'ın evi olan gönülleri yaparsak, onları mutlu edersek, mutlu oluruz, huzuru yaşarız. Hepimizin asli vazifesi bu inşallah. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, Efendimizin nimetiyle ellerinizden öpüyor, hasretle, sevgiyle, bütün kalbimle sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim var. Arz etmek istiyorum. Muhterem hocam, kötülüğe karşı iyilikle davranmak istiyoruz. Ama nefsimiz çoğu zaman buna izin vermiyor. Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Allah razı olsun. Esselamün aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Sevgili kardeşlerim, kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek, daimi zikirde irade teslimini yapanların işidir. Muktesebak olarak Allah-u Teala onlara vermiştir. Ama daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirdeki davranışı sergilesek olmaz mı? Olabilir. Onun mükafatını alırız Allah'ın izniyle. O zaman yapılması gereken şey ne? Kötülüğe karşı hayırla davranmak istiyorsak zikrimizi artırır. Zikir, çok zikir ve daimi zikre ulaşmalıyız. Daimi zikre ulaştığımız zaman otomatikmen zaten bu gerçekleşir. Ruhumuz %100 Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemiyor. Daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimiz de %100 Allah'ın emrine itaat, yasak olan fiili işlemiyor. %200 Allah'ın emrindeyiz ve nefsimizden afetler olmadığı için negatif bir talep söz konusu değil. Öyleyse başkaları kim ne yaparsa yapsın, biz devamlı olarak hayır işleyen, hayırla davranan, kötülüğe karşı hayırla mukabele eden birisiyiz. Ama daimi zikre ulaşmadan da bunu yaparsak nurun ala nur olur Allah'ın izniyle. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.

0: cinleri ve insanları bana ibadet etsin diye yarattım diyor, değil mi? Kulu ibadet etsin diyor. Biz önce kuluz zaten. Allah'a göre kuluz.
1: Biz bu dünyaya Allah-u Teala'yı tanımak için, Allah-u Teala'yı ibadet etmek için geldik.
2: İnsanın dünyaya gelme amacı ibadettir yani zaten. İbadet olmazsa da yaşaması hani nasıl diyeyim, betonsuz bir inşaata benzer.
3: Fatiha mahasselavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere insanların bu dünyaya niçin geldiği konusunu açıklayacağız. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım ayetler ışığında. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesi وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ Cinleri ve insanları başka bir şey için değil, sadece bana kul olsunlar diye yarattım. Allah Teala insanı neden yaratmış sualiyle başlayalım. Neden yaratmış? Allah'a abd olalım, kul olalım diye yaratmış. Bunu Allah'a kul olmak değil de Allah'a ibadet edelim diye Türkçeleştirenler var. Abd ve abid kelimeleri arasında farklılık unutulduğu için nerede abd kelimesini görürlerse oraya Allah'a ibadet eden kişi olarak tercüme etmişler. İnsanın dünyaya geliş gayesi ibadet etmektir diyorlar. Dünyaya geliş gayesi ibadet etmek değildir. İbadet etmek dünyaya gelişin hedeflere götüren vasıtasıdır. İbadet bir vasıtadır, bir hedef değildir. Dindeki kavram kargacası bu muhtevayı da mahvetmiş durumda. Bu öylesine önemli bir kavram ki, eğer kişi ibadet edelim diye o şekilde düşünürse, ömür boyu ibadet eder İslam'ın beş şartıyla ama asla kurtuluşa ulaşamaz. Ama kişi başka bir gaye için değil, Allah'a kul olalım diye yerli yerine oturtursa o zaman, kul olmanın olması olmaz vasıtası bir dilektir. Bir insan ibadet ediyor diye Allah'ın kulu olamaz. İslam'ın beş şartını yapmak kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bütün insanlar için hedef Allah'a kul olmaktır. Hayata şeytanın kuluyla başlıyoruz. Hangi ayet söylüyor? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا اَنْ عَبُدُ اللّٰهِ اِلَا اَنْ بِشَّفَ بَشْرِ بَعْدِ Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler var. Öyleyse kulları müjdele. Hiçbir ibadeti yok. Sadece bir dileği var. Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı dilediği için o kurtuluşa eriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şeytana kul olmaktan içtinab edip Allah'a kul olmaya başlamıştır. Mürşidimize ulaştığımız zaman şeytana kul olmaktan ikinci defa içtinab ediyoruz. Nefs tezkiyesiyle fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan %51 oranında kendisini kurtarıyor. Ne zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim edersek ekber kul noktasına ulaşıyoruz. Peki ibadetlerde farklılık var mı? Zikir artışının dışında bütün ibadetler birbirinin aynıdır. Evet, Kur'an'ın bütün hedeflerine 14 vasile ve bütün kullukların sahibi olan sahabe ulaşmıştı. 7 safa kulun 7'sini de gerçekleştirmişlerdi. Onlar kitabın bütününe tabi olmuşlardı. Kitabın bütününe iman edenlerdi. 7 safa kul olmak. Onu ele alırsak, 7 safa kul olmayı göz önüne alalım. 1. safa kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. safa kul olmak, mürşidlerin aslında Bilal Sultan'ı Peygamber Efendimiz'e tabi oldukları zaman başların üzerine devrin imamın ruhu gelip yerleştiği için kul oldular. 3. safa kul olmak, nefs tezkiyesiyle ruh Allah'ın zatına ulaştığı için Allah'ın kulları arasına girdiler. 4. safa kul olmak, Alimler 134'te fizik vücut teslimi için. 5. safa kul olmak, nefs teslimi için. 6. safa kul olmak, muhlis kul oldukları için. Ve 7. safa kul olmak, salihlerden oldukları için Allah-u Teala bunu gerçekleştiriyor. Hedef emirler var ve vasıta emirler var. Hedef,
7 safa kul olmaktır. Birinci, Allah'a ulaşmayı dilediklerin zaman birinci safa kul olmak. İkinci safa kul olmak vesaire. Ama bu hedeflere vasıtalarla ulaşılır. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederim ki beni kulluğuna kabul buyurdu. Sahabe merakla soruyor. Ey Allah'ın Resulü, biz Allah'ın kulu değil miyiz? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur. Ama Allah'ın kulu olmak ayrı bir mazhariyettir. Bir gün sizler de Allah'ın kulu olacaksınız. Ne zaman? Ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz. Ne zaman? Nefsinizi 7 kademede tezkiye ederseniz. O sebeple Allah Teala Fatiha suresinde 5. ayet-i kerimede İyyâke nâbudû, sadece sana kul oluruz. Nahl 36'da ise لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْيَبُدُ اللّٰهُ وَاَشْتَنَبُوا تَعُوتًا. Bütün ümmetlere Allah Teala Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan içtinab etsinler diye Resuller gönderiyor. O Resullerin arasında her devirde secde 24'e göre bir devrin imamı var. İşte hedef emirler 7 safa kul olmaktır. Ama bu 7 hedefe vasıta emirlerle ulaşılır. 80 yaşında ölen bir insan 65 yıl ibadet yapsın. İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerden oluşuyor. 65 yıl ibadet yapsa dahi o kişinin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Ama hiç ibadet yapmayan bir insan kalben Allah'a ulaşmayı dileyip birinci safa kul olup kendisini şeytana kul olmaktan kurtardığı zaman o kurtuluştadır ve birinci kat cennetin sahibidir. İşte Zümer 17 bunun müjdesini veriyor. Evet. O sebeple Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz öyle insanlar var cennetlik amel işlerler. 65 yıl ibadet yapmış, İslam 5 şartını yerine getirmiş ama cehenneme gidiyor. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama gidecekleri yer cennet. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilemiş ve o günahları işlediği bütün günahları Allah-u Teala örtmüş. Enfal 29'a göre ve birinci kat cennetin sahibi olmuş. Hepinizin bu standarda ulaşmanızı Efendimiz'in nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıdır misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Birincisi var, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhu ne ihtiva ediyor? Allah-u Teala Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde "Ela tahşavnu mahşavni li'utima nimete ve aleykum la'alekum tehtedun" Bakara 150'de. Şeytanın dostlarından korkmayın. Benden la tahşavnu mahşavni, onlardan korkmayın. Benden sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun. Sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayın, böylece hidayete erersiniz. Burada nimetin üzerimize verildiği yer, kişinin mürşidine tabi olduğu yerdir. Ve nimetle birlikte görevlerimiz bir bir sayılıyor. Bakara 151'de o size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor. O size hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini o size öğretiyor. Özellikle birinci görev ayetlerin tilaveti ilk 14 basamağa kadar olan kesimi ifade ediyor. İkinci görev sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Aslında nefs tezkiyesiyle birlikte sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırıyor, sizin nefsinizi tezkiye ediyor ve sizin fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Üç görev birden, aynı zamanda irade de güçleniyor. Ondan sonra bu Kur'an-ı Kerim'in nefsi manasıdır. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in ruhuna giriliyor. Yani ruhun Allah'ın zatına ulaşması Kur'an-ı Kerim'in lafzı manasını, yedi kademenin nefs tezkiyesi Kur'an-ı Kerim'in lafzı manasını, fizik vücudun şeytana korumaktan kurtulup Allah'a kul olması Kur'an-ı Kerim'in lafzı manası ve iradenin güçlenmesi Kur'an-ı Kerim'in lafzı manasının muhtevasını alıyor. Ama ondan sonraki kesimde size kitabı öğretiyor ve hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini öğretiyor. Kitabın öğretilmesi Kur'an-ı Kerim'in ilk dört ruhunu ihtiva ediyor. Hikmetin öğretilmesi ise ondan sonraki dört tane ruhu muhtevasını alıyor. Üç tane ruhu muhtevasını alıyor. Ulu Elbab, İhlas ve Salah. Ve hikmetin ötesinin öğretilmesi ise irade tesliminden sonra gerçekleşir. Böylece Kur'an-ı Kerim'in lafzı manası ve ikincisi ruhu manası iki bölümde teşekkür ediyor. Lafız kelime manasıdır. Ruh bu kelime manasının arkasındaki gerçek kuvvettir. Yani lafzı mana ilmi ama ruhu ise ilmin ötesini, ilmin uzantısı olan irfani hikmeti ve hikmetin ötesini içeriyor. Bir insanı bilmek o insanın ruhunu anlamaya hiçbir zaman yeterli değildir. Lafzı da bir öğreten olduğu kadar daha önemli bilir. Kişi veli olana kadar öğrenilen şey sadece lafızdır. Ne zaman kişi nefsini tezkiye eder, Allah'ın emriyası olur, ondan sonra bu kişi bir adım atar, yeni bir noktaya ulaşır. Burası Kur'an-ı Kerim'in ruhudur. Belaat her makamında sadece bir ruha girilebilir. Dolayısıyla fena makamında birinci ruh, beka makamında ikinci ruh, züht makamında üçüncü ruh, muhsinler makamında dördüncü ruh. Yedi velayet makamı ve Kur'an-ı Kerim'in yedi ruhu. Fena makamı birinci ruhu ihtiva ediyor. Beka makamı ikinci ruhu ihtiva ediyor. Züht makamı üçüncü ruh. Usiller makamı dördüncü ruh. Levvab makamı beşinci ruh. İhlas altıncı ruh ve Salah makamı yedinci ruhu itibar ediyor. İnsanların kurtuluşu açısından Kur'an'ın ruhunu öğrenmek önemli midir? Bakara 151 ile Velhasıl suresi arasında bir illiyet rabıtası var. Asırlardan beri kitaplardan öğrenilen ilim, Kur'an'ın lafzi manasıdır. O mananın bile bütününü ihtiva etmemektedir. Kişi Kur'an-ı Kerim'in ruhunu bilmiyorsa, hep lafzından hareket edecektir ama, kelime yapısı itibariyle ayetlere bakarsanız hep aldanırsınız. Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Kişi o tilavet ettiği Kur'an ayetlerinde ne lafzın manayı ne de lafzın arkasındaki yedi ayrı ruhu öğrenebilir. Yedi ruhu bilmiyorsa Kur'an-ı Kerim'in istediği kadar en üst Arapça okuyabilenlerden okusun ve güzel öğrensin. Bu okuması onu cennete, kurtuluşa ulaştıramaz. Halbuki Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمَهُ En hayrınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. İster devrin imamı açısından düşünürsek Kur'an-ı Kerim'i öğrenen Allah'tan öğrenen ve öğretendir. İster diğer mürşitler açısından hidayete vesile olanlar açısından düşünürsek onlar da Kur'an-ı Kerim'i devrin imamından öğrenen ve diğer insanlara öğretenlerdir. Yani şartlar ne olursa olsun her zaman öğrenen ve öğreten birisi var. Devrin imamı Allah'tan öğreniyor ama diğer bütün insanlara öğretiyor. Hidayete vesile olanlar devrin imamından öğreniyor, diğer insanlara öğretiyor ve sırayla bu şekilde bir muhteva söz konusu. Ama bu olay öyle bir değiştirilmiş ki aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'ı tecvidle okumasını öğrenen ve öğretene dönüşmüş. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de tecvidle okuyacaksınız diye bir ayet yok. Ama bu söylediğimin Kur'an-ı Kerim'in ruhlarını öğrenmeniz gerekir diye işte Bakara 151 bunu açıklıyor. Velhasıl suresi Kur'an'ın ruhunu bunu açıklıyor vesaire. Öyleyse zaman içerisinde kavramların içi boşaltılmış ve tamamen insanlar bidatlara teslim edilmişler. Üçüncü sual, Kur'an'ın lafzını ve ruhunu herkes öğretebilir mi? Tabii ki hayır. Evvela en üst noktada her devirde devrin imamı var Allah'ın tasarrufunda. O Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen ve Allah'ın emriyle öğretendir. Bu aynı zamanda Allah'a temsil ediyor. Devrin imamları da iki gruptur. Nebi Resuller ve Veli Resuller. Nebi Resuller arasında fetret dönemi var. Enbiya 70, Ali İmran 164, Ashab 7, Ashab 40 ve bu açıdan olaya bakıldığı zaman mutlak surette kişinin Kur'an öğreniyorsa peygamber döneminde devrin imamından öğrenmesi lazım. Nebi olmayan veli olan devrin imamları Secde 24, Alman 179, Muminin 44 ve Enbiya 28'de baktığımız zaman evet gerçekten de Nebi Resul yaşıyorsa asaletin devrin imamı Nebi Resul'dür. Onlar olmadığı dönemlerde kavim Resullerden bir tanesini Allah seçiyor ve söylediğimiz Nebi olmayan veli olan devrin imamları seçiliyor. Kavim Resulleri her kavim içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah tarafından tayin edilenlerdir. Veli mürşitler, marifle emreden, münkerden, nehyedenler Onlar da Ertab'da var ve diğerleri de vekil mürşitler. İşte muhlisler, ulul elbab, muhsinler, zahitler. Allah razı olsun. Herkesin Allah'ın katında Kur'an-ı Kerim'in tevhidinde, Kur'an-ı Kerim'in manasını açıklamakta ayrı bir yeri vardır. Bir dizi insan merdivenin ayrı ayrı basamaklarına oturur. Herkes muhtevasındaki ilim seviyesine göre açıklamalarda bulunur. Ama Kur'an-ı Kerim mukem ve teşabih ayetlerden oluşur. Mukem ayetler manası kesin, ayrıca özel bir şekilde izah gerektirmeyen ayetlerdir. Teşabih ayetler ise Allah'ın kendilerine verdiği ilimle onların manasını açıklayabileceklerdir. Allah'tan yardım alanlar. Bu insanlar Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesine geçen daimi zikrin sahipleridir. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'in lafzını, yani kelime yapısının ötesinde 7 tane de ruhu vardır. Ve Allah-u Teala Kur'an'ın ruhuna girebilmemiz için bizlere Allah'a ulaşmayı dinlememizi farz kılmış. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, sureleri hep biliyorum, Kur'an'ı okuyorum. Allah'a ulaşmak öyle oluyor.
3: Bir güler yüzlü böyle mesela muhabbet kurmak, her şey, komşu ilişkisi, hepsi götürüyor bize.
4: İbadet başı başına ibadetle başlar zaten.
5: Birebir onunla irtibata geçmek gibi öyle bir şey düşünüyorum yani. Kur'an'ın tabii ki bunda da en büyük şeyi Kur'an.
1: Allah'a ulaşmak için neler yapıyorsunuz?
2: Ben zikrediyorum, ben umre gittim, namaz kılıyorum, zikrediyorum akşama kadar, Kur'an okuyorum, Yasin-i Şerif'i okuyorum.
5: Ya direkt Kur'an'ı rehber edinirsen zaten İslam'a uygun bir hayat yaşıyorsun.
3: En önemli kedim var mesela rüyam. Kedi, köpek, dilsiz varlıklarımız onlar. Bizler yine birbirimize bir şekilde bir ulaşıyoruz ama onlar hiçbir kimseye ulaşamıyor mesela. Namaz kılarız, abdest alırız. O benim kulluk vazifem. Ama bunlar da önemli.
1: Rabbimiz diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ve Allah'ın bütün ermiş evliyaları, bütün peygamberleri, bütün veli dostları hepsi yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Biz de birlikte dileyelim mi bu dileği?
2: Ey yüce Allah'ım, ben de yaşarken.
3: Biz de yaşarken sana ulaşmayı diliyoruz.
5: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum. Amin inşallah ya Rabbim.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda kedi, köpek, dilsiz varlıklarımız, namaz kılarız, abdest alırız. O bizim kulluk vazifemiz. Ama bunlar da önemli. Yaratılan tüm mahlukata göstereceğimiz özen Allah'a ulaşmanın bir vesilesi midir? Allah-u Teala insanın dışındaki her şeyi insan için yaratmış. Ama insan Allah içindir. Câsiye 13'te وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا. Göklerde ve yerlerde bunun arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musahhar kıldı. Hepimiz sadece birer mahlukuz. Allah'ın bir yaratığıyız. Yaratılanlara baktığımız zaman ne görüyoruz? Melekleri görüyoruz, cinleri görüyoruz, hayvanları görüyoruz, bitkileri görüyoruz, cansızları görüyoruz, kainatı görüyoruz. Ama bütün bu yaratılanlar arasında Allah'ın katındaki en değerli varlık insandır. Allah Teala her şeyi insan için yaratmıştır. Yaratılanı severim ama yaradandan ötürü sözünü gerçek manada yaşayabilmek için Allah'tan gelen ve tekrar Allah'a mutlaka dönmesi gereken lazım gelen bir ruh emanetini taşıyoruz. Emanetin sahibi ise Allah. Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek asıldır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve yedi ruhunu öğretmesi için her devirde bizler için Resuller, mürşitler, Allah dostları göndermiş. Bizlere bunları tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı da üzerimize farz kılmış. Peki siz mürşit deyince ne anlıyorsunuz?
3: Peygamberlerin soyundan gelenlere mürşit diyoruz ve onun izinden de sapıtmadan, saptırılmadan doğruyu yazıp ve öğretilenlere de mürşit denilir.
4: Mürşit deyince hani ermişler, evliyalar.
2: Dergahlara gidiyor, zikrediyoruz.
5: Yani ben çok böyle bir yere bağlı olmak falan bana çok şey gelmiyor. Tabii saygı duyuyorum ama ben daha çok hani peygamberin hayatını, Kur'an'ı örnek aldığında iyi bir Müslüman olunacağına inanıyorum. Belli bir yere bağlanmayı falan ben çok şey yapmıyorum. Tabii yapanlara da saygı duyuyorum.
1: Peki günümüzde de yaşayan Allah dostları, mürşitler var mıdır?
3: Kesinlikle vardır ama Şöyle ama derken hani belki ben gitmiyorumdur veya yakındayımdır, belki de farkında değilimdir. İnsanlar birbirine güvene az kaldığı için hep korkuyla yaşıyoruz. Aslında çok var.
5: Vardır diye düşünüyoruz biz de, büyük ihtimalle var tabii ki de. Yani mutlaka vardır ama hani bu çağda da çok hani kime inanacağını, kime güveneceğini bilemediği için insan bazen çok farklı şeyler de çıkabiliyor.
1: Peki biz hakiki mürşitleri nasıl bulabiliriz? Onları nasıl ayırt edebiliriz?
3: Eski ki insan olsaymışım bulurmuşuz bulurmuşuz ama şu an bilmiyorum ya, çok dağıttık, çok bir şeylerin kıymetini bilmiyoruz, ondan dolayı da belki de burnumuzun ucundadır ama farkında değiliz.
0: Bilimsel mürşit konusunda bir yere bağlı olmak bana pek bir şey gelmiyor. Peygamberin hayatını Kur'an-ı Kerim örnek aldığımda iyi bir Müslüman olacağına inanıyorum dedi. Müslümanlık kavramı içinde mürşit kavramı yok mudur? Var tabi. Yani Allah Teala 7 safayı farz kılmış ve bir ikinci safa, birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemekse ikinci safa mürşide tabiyettir. Mürşide tabi olmak farzdır. Mürşide tabi olmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Mürşide tabi olmadan hiç kimse 7 kadının nefsini tezkiye edemez. Mürşide tabi olmadan hiç kimse şeytanı korumaktan kurtulup Allah'a kul olamaz. Mürşide tabi olmadan irade, teslim, hiçbir şey yok yani. İşte Alman 31'de İkündüm tihubun Allah, Allah'ı seviyorsan fetebi'uni, bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. İster Hac 78, ister Bakara 151, yerlerinde de aynı şey açıklamaları var. Müslüman kimdir? Müslüman, Hanif dinini Arapça adıyla İslami dinini yaşayan kişidir. Müslüman Allah'a teslim olan olmak demektir. Ruh alanı Allah'a teslimi dileyen kişi Müslüman olmanın ilk adımını atmıştır. Ama onun ötesi mutlaka mürşit de gerçekleşecektir. Tek başına kimse yola çıkamaz. Teslim standartları başta mürşide teslime gerektirir. Sonra Resul'e teslimi gerektirir. Sonra Allah'a teslimi gerektirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle okuyor. Size iki emanet bırakıyorum. Bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de Ehl-i Beytim. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm. Rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinden öpüyorum. Uygun görürseniz bir sorum olacaktı inşallah. Dindeki bidatların bir sebebi de Kur'an'ın ruhunun bilinmemesinden midir? Sizleri çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretle ellerinden öpüyorum. Esselamu aleyküm. Rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edeceğim. Dindeki bidatların bir sebebi de Kur'an'ın ruhunun bilinmemesinden midir? Dindeki bidatların oluşması kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesidir. Dilemediği takdirde Câsiye 23'te o kişi faydasız ilmin sahibidir. İşte bu faydasız ilim insanları Allah'ın Kur'an ilminden, kutsal kitaplarından uzaklaştırıyor. Bakara 78'de onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Yani Kur'an'ı bilmeyenler, Kur'an'ın hükümlerinin yerine zanlarını geçirmişler. 19 tane zan, 19 tane bidat. Bidat, Kur'an'da yer almayan ama din tatbikatına sokulan, Kur'an'da olmasına rağmen din tatbikatından çıkartılan her şey bir bidattır. Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan, unutulması sebebiyle 19 tane kavram var. Bu 19 kavramla kişi bunları bilmiyorsa, dini yaşamıyorsa, o zaman da iblis orayı boş tutmuyor. Kendisi zanlarıyla dolduruyor. 19 tane bidat. Böyle olunca artık Kur'an rafa kaldırmış. Onun için Allah Resulü şöyle buyuruyor. Bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami ismini anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescidleri dışarıdan mamur ama içindeki de hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. İşte bu alimler kimler? Bakara 78'e göre onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Neyi biliyorlar? Sadece insanların zanlarını, kuruntularını biliyorlar. Allah'ın muradı Kur'an-ı Kerim'in lafzının ve ruhun öğrenilmesi ve öğretilmesidir. Ruhu öğreten Allah'tır. Ruhu bilmeyen insanların asırlar boyu yazdığı Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de emaniye diye adlandırdığı şeriat kitapları şeriatı anlatırlar. Şeriat bir lafızdır, fıkıh anlatırlar. Fıkıh bir lafızdır. Bir hakkın fıkıh öğrenen ve tatbik eden çok sayıda alim hamdolsun ki her devirde vardır. Ama bu devirde de vardır. Ama ruhun ötesi, onun ötesi o ruhtur. Onlar ruhu bilmezler. Bunun hiçbir esasa, ayete, Kur'an-ı Kerim bazında dayanmayan, hiçbir ayetle delillendirilmeyen birçok iddia ortada boşlukta duruyor. Yani dayanmadıkları için Kur'an-ı Kerim'e sadece zanlarla meşgul oluyorlar. Zan da hakikatin yerine geçmez. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'deki sırlara vakıf olmak istiyorsak Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emretmiş bize. Peki sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
2: Vücuduna faydası var, çoluk çocuğuna faydası var, maddi manevi her şeye faydası var zikrin.
4: Ruhu temizliyor, ruhu arındırıyor kendini. Biraz daha hafif hissediyorsun kendini, günahsız gibi hissediyorsun. Yani en azından umuyorsun ki Rabbime el açtığın zaman affettiğin. Öyle bir his geliyor yani insanın içine.
3: Kalbi öldürmüyor. Kalp yani o kadar bir dinamik doluyor ki nasıl bir şey, bir taze bir şey alırsın hep dinamikte duruyor, korursun onu. Kalp öyle dinamik duruyor yani.
1: Peki siz zikir yaptığınız zaman kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
2: Çok rahat hissediyorum, çok güzel hissediyorum. Her zaman bana nasip etsin zikri.
1: Allah-u Teala diyor ki vele zikrullahu ekber. En büyük ibadet Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye anmaktır. Siz Allah'ın ismini Allah, Allah diye zikrettiğinizde neler hissediyorsunuz?
4: O maneviyat, o yoğun duyguları yaşıyoruz ama belirli günlerde. O zikrin de kalbe inmesi gerekiyor biraz da. Ona maneviyatı bulacağım bir ortam gerekiyor. Ha, o ortamlarda biz evimizde oluşturmaya çalışıyoruz sadece.
3: Çok huzur veriyor ama bıraktıkça da uzaklaşıyoruz. Hastalık sahibi oluyoruz. Yani manevi hastalık oluyor daha doğrusu.
0: Evet. Bir misafirimiz zikrin kalbe inmesi gerekiyor. O maneviyete ulaşan da bir ortam gerekiyor. Ortamı evimizde oluşturmaya çalışıyoruz diyor. Zikrin kalbe inmesi için ortam şartları gerekli mi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmış. Ve bu zikri, çok zikri, daimi zikri yerine getiren insanlar her devirde var. Bunun gerçekleşebilmesi yedi kalp şartı ve yedi nimetin Allah tarafından verilmesine bağlı. Bu da bir dilektir. Zikir her yerde, her ortamda gerçekleştirilebilen bir faktördür. Hangi standardın içinde olursanız olun zikretmek zorundasınız. Çünkü bu Allah'ın farz emridir. Allah-u Teala daimi zikri farz kılmıştır. Hiçbir şey insanlar Allah'ın zikrinden vazgeçitmemelidir. Allah'ın zikrine engel olunmamalıdır. Zikrin kalbimize yerleşmesi için önemli olan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala zikri sevmeyenlere zikri sevdirecek. Onlar kendilerine düşeni var yapsın ne yeter ki. Dolayısıyla her halükarda zikrin bizim hayatımızda gerekli değişikliği, gerekli kemalatı oluşturabilmesi yedi kalp şartı ve yedi nimete dayalıdır. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
7: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Cappar Hocamın. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Bir sualim olacak inşallah Cappar Hocamız. Kur'an-ı Kerim'in kendisine indirildiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'in ruhuna ve lafzına aykırı olan bir hadis-i şerife olabilir mi Cappar Hocamız inşallah? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim'in lafzına ve ruhuna aykırı bir hadisi olabilir mi? Hayır. Çünkü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışacaktır, Kur'an'a bakınız diyor. Yetmez. Necm suresinin 3 ve 4. ayet-i kerimesinde وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى in huve illa vahyin yuha. O hevasından kendinden konuşmaz, o nefsinden konuşmaz. Onun söyledikleri sadece ona vahiy olandır. Ona ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hep vahyi konuşmuştur. Vahiy de Allah'ın doğruları, Allah'ın kelamıdır. Kur'an da vahidir. Resulullah'ın konuştuğu da vahiy ise Resulullah'ın konuştuğunun Kur'an vahiyine aykırı bir şey söylemesi mümkün değil. Kur'an şer'i vahidir. Hükümleri bütün insanları bağlar. Ama Resulullah'ın konuştuğu vahiy Kur'an'ı açıklamak muhtevasını içerir. İşte Kıyama 16-17'de فَلَا تَشْعُ لِسَانِ وَلَا تُحَرِّكْ لِسَانَكَ لِتَشْعَلَ بِهِ اِنِّي جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ فَاِذَا قَرَنَاهُ فَتَبِعُ قُرْآنَ سُمَّا اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Allah Teala Kıyama 6'da ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla Cebrail Aleyhisselam'la beraber dilini hareket ettirme. Muhakkak onun toplanması ve okunması bize aittir. 18, biz onu sana okuyacağız. 19, sen onun açıklamasını yapacaksın. Sümme enne aleyna beyanehu. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun okunuşuna tabi ol. Sonra onun beyanı, açıklaması muhakkak ki bize

0: açıklaması her kavmin Resulünün ana lisanıyla gerçekleşiyor. Her devirde bu Allah'ın Resulleri tarafından gerçekleştiriyor ve cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Ayetleri tilavet eden bugüne ulaşmakla uyaran Resul geldi mi gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor geldi. Peygamber Efendimiz ömrü boyunca bütün sahabeyi Kur'an ile emrederek yetiştirdi. Kur'an'ın bütünüydü. Allah Teala onu ona bu sebeple sen yürüyen Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Allah onun kalbine bütün Kur'an'ı indirdi ve nakşetti. Kur'an'ın ruhunu bilmeyen insanlar onun hadislerini açıklayamaz. Bir gün benim hadislerim tartışacak Kur'an'a bakınız. Öyleyse Kur'an'ın ayetlerin hangi seviye, hangi manaya ait olduğunu yetmez. Hadislerin hangi ayetlere uyduğunu, ayetlere uymayan hadislerin ayrılması, tefrik edilmesi ancak Kur'an'ın bütününe tabi olan, Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamına aittir. Çünkü bir gün benim hadislerim tartışacaktır. Kur'an'a bakınız, Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Öyleyse her halükarda Resulullah'ın söylediği hadisler, Resulullah'ın sahabe öğrettiği Kur'an'ın lafzı ve ruhuna aykırı olması mümkün değil. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor. Ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek. Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyan gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.
0: Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Ahmet Yesevi, Şeyh Edebali, Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Aziz Mahmud Cüdayi, Said Nursi gibi evliya olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın biz insanlar için vaz ettiği hedef iki cihan saadeti. Ama iki cihan saadetinin sahibi olan insanlar kim?

0: Kimlerdir? Onlar Allah'ın veli mürşitleridir. Veli mürşit olmayı Allah Teala herkesin üzerine farz kılmış. Allah Teala'nın bütün kutsal kitaplara indirdiği hakikat 7 Safa ve 4 Teslim'i içeriyor. Bir insan bu 7 Safa 4 Teslim'i yaşadığı zaman veli mürşit olur mu? Evet. İşte şimdi ekranda 7 Safa ve 4 Teslim'e bakalım. Son Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve 14 asır evvel cahiliye dönemini yaşayan Arap Bedeviler, Allah'ın kendisine indirdiği Kur'an-ı Kerim'i 7 Safa 4 Teslim'le öğreterek hepsi veli mürşit olmuşlar. İrşada ulaşmışlar ve Allah Teala onları veli mürşit olarak vazifeli kılmış. İşte şu anda ekranda Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabe ile birlikte yaşadığı 7 Safa İslam. Başlangıç noktasında hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer 17. Hepsi 12 tane insanla Nebilerin hası Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmuşlar. Hepsi nefs tezkiyesini yaparak dünya hayatında ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Ra'd 21. Hepsi kitabın bütününe tabi olmuşlar. Fizik vücut teslimini de gerçekleştirerek Al İmran 20. Hepsi nefs teslimini yapmışlar. Zümer 18. Ve İhlas'a ulaşmışlar. Vakar 139 ve nihayetinde hepsi tövbe yüzde iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah'ın tüm insanlar için vazifeli kıldığı veli mürşit olmuşlar. Kendisine tabi olan insanlara tabii ki. Sevgili kardeşlerim, bu 7 Safa ve 4 teslimlik öğreti Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar devam edecek olan Allah'ın yegane öğretisidir. Adem Aleyhisselam ve ona tabi olanlar Habil 7 Safa 4 teslimi yaşayarak Allah'ın bir sevgilisi oldu. Nuh Aleyhisselam ve ona tabi olan gemiye binenler bu 7 Safa 4 teslimi yaşayarak necata, kurtuluşa ulaştılar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve ona tabi olanlar 7 Safa ve 4 teslimi yaşadılar. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar 7 Safa ve 4 teslimi yaşadılar. Hazreti İsa Aleyhisselam ve ona tabi olanlar 7 Safa ve 4 teslimi yaşadılar. Öyleyse dünya hayatını yaşarken yaşı, cinsi, mesleği, mekanı, kavmi, konuştuğu lisan ne olursa olsun Allah-u Teala'nın insanlar için tayin ettiği hedef bu 7 Safa ve 4 teslimi yaşamaktır. Dinler yoktur. Ezeli ve ebedi tek bir din vardır. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini Arap Şadi ile İslam. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Ebu'l-Enbiya'dır. Nebilerin babası. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Peygamberler babaları bil, anneleri farklı çocuklardır buyuruyor. Evet gerçekten ana dili, farklı dilleri konuşan kavimler ama Allah'ın dilini ona öğretenler, onlar evvel emirde Allah'ın peygamberleri, o peygamberlerin mirasını devralan Allah'ın milli resulleri hep var olmuştur. İşte peygamberlerin Allah'tan aldığı 7 Safa 4 teslim öğretisiyle hayatlarını yaşayanlar, kalpleri imanla sevdirenler, kalpleri imanla müzeyyen kılınanlar ve nihayetinde Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı Allah'ın veli mürşitleri, ismini saydığım tarihsel kronolojik sıra dahilinde Ahmet Yesevi 1093, Şeyh Edebali 1206, Mevlana 1207, Hacı Bektaş-ı Veli 1209, Yunus Emre 1238 ve nihayetinde yakın tarihimizin vekaleten devrin imamı Sadi Nusi Hazretleri 1877'de ve bugün de yine onların mirasını devralan Allah'ın nice veli mürşitleri var. Hepsi Allah yolunda gayret içinde Kur'an'daki İslami yaşamanın güzelliğiyle hayatlarını sürdürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, sahabe birbirlerinden ayrıldıklarında Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi Vel Asr suresini birbirine okurlardı. Yakın tarihinin evliyalardan bir tanesi de İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy Vel Asr suresini şerh ederken şöyle buyuruyor. Halik'in ne münütenahi adı var en başında hak, ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka Vel Asr suresini okunurlarmış, bu neden? Çünkü meknundur bu surede esrar-ı felah. En başında imani hakikiyle sonra sala, sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Bu dört şey sende birleşti mi? Yoktur hüsran sana artık. Başlangıç noktasında bütün insanlar hüsranda. Ama Allah Teala hüsranda olan insanları şeytanın elinde oyuncak olsun diye yaratmamış. Tam tersi, üç vücut ve serbest iradeyle yarattığı bay ve bayan bütün insanları Allah kendisi için yaratmış. Kendisi için yarattığını nereden biliyoruz? Secde 9'da Allah Teala zatından doğar doğmaz insana ruh üfürüyor. İşte bu dört teslimin başında Allah'ın bize verdikleri sırasıyla ruhun teslimi, sonra fizik vücut teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra iradenin teslimi. Dört teslimle Allah'a teslim olanlar, onlar Allah için hayatını yaşayanlar, onlar Allah'a köle olanlardır. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'i Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala zikrederken Saffat suresinin 101, 102, 103. ayet-i kerimelerinde Saffat 101'de böylece onu halim bir oğulla müjdeledik. Hazreti İsmail Aleyhisselam'la. Böylece onunla beraber çalışma çağına eriştiği zaman dedi ki ey oğulcum, gerçekten ben uykuda seni boğazladığımı gördüm. Haydi bak bu konuda görüşün nedir? Allah Teala'dan aldığı emir oğlunun Allah için kurban edilmesi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam emri yerine getiriyor. Böylece ikisi de Allah'a teslim olunca, evet, ikisi de Allah'a teslim olunca İbrahim Aleyhisselam onu alnın üzerine yatırdı. Saffat 104. Bu şekilde Allah Teala Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Hazreti İbrahim'e indirdiği koşla onun yerine kurban edilmesini emir buyuruyor. Ey İbrahim diye Allah Teala nida ediyor. 105. Saffat 105'te Allah Teala böylece onu sen rüyaya sadık kaldın, yerine getirdin. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Neyle? Cebrail Aleyhisselam'ın indirdiği koçu kurban etmekle. 106. Muhakkak ki kesin olarak apaçık bir imtihandır bu. Evet sevgili kardeşlerim, hepimiz bu dünya hayatında imtihandayız. İmtihanı başaranlar kendilerini Allah'a adayanlar, Allah'a kendilerini kurban edenler, Allah için zekat olanlar, Allah'a köle olanlar, işte onlar hayırda ileri geçenlerdir. İşte bu ismini saydığım Allah'ın dostları, veli mürşitleri değişik zaman dilimler içerisinde bu imtihanı başarmışlar ve 7 safa 4 teslimi yaşayarak Allah'ın sevgilisi olmuşlar. Bugün insanlara mikrofon tuttuğunuz zaman sen de Ahmet Yesevi, Şeyh Edebali, Mevlana, Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Şeyh Edebali, Sani Yursi gibi evliya olmak istiyor musun? Nerede diyor. Eskiden vardı, o imkansız. Halbuki şimdi sevgili kardeşlerim, kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Allah Teala da kutsal kitaplarda bize sesleniyor. Ve dinimizin adı İslam. İslam, Allah'a teslim olmak. Öyleyse bizler için imkansız olan Allah'a teslim olduğumuz zaman çok kolay. Ve Allah Teala da teslim dinini bize farz kılmış. Öyleyse teslim dini 7 sabah 4 teslimden oluşuyorsa, insanlar için imkansız gibi görünen Allah için çok kolaysa, o zaman Allah'la bile olmak herkesin hakkı ve bunu yerine getirenler mutlaka en üst seviyede mutluluğu yaşayanlardır. İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveninin tek bir dilekle 21. basamağında ermiş evliya olmak herkes için çok ama çok kolay. Evet, veli mürşit olmayı Allah Teala herkesin üzerine farz kılmış ve bu bir duadır, bir dilektir. İşte Bakara 186'da İza se'aleke ibadi anni fenni qaribun. Ucibu davati daizadani. Kullarım sana benden sordularsa, sevgili kardeşlerim, Allah'ın indirdiği kutsal kitaplardaki lisan vahiy lisanidir. Herkes Allah'la konuşamaz, Allah'tan vahiy alamaz. Ama Allah-u Teala'nın doğuştan seçtikleri veli resuller, Kasas 68'de zikredildiği gibi, onlar 40 yaşına geldiğinde Allah-u Teala onları seçiyor ve iradelerini teslim alıyor. Böylece onlar 7 sabah 4 teslimi vehbi olarak Allah tarafından yaşananlardır. Ve her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın veli mürşitleri hep var olmuştur. Veli mürşitler Allah Teala ile konuşabilen Allah'ın tayin ettiği veli resuller, onlar hep var olmuştur. Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde ve ma kana li beşerin en yukellimullahu illa vahyen اَوْ مُنْ وَلَا هِجَابًا اَنْ يُرْسَلَى رَسُولَهُ فِيُّ حَبِيزْنِهِ. Öyleyse bu ayet-i kerimede zikredildiği gibi Allah-u Teala beşerle vahiy ile konuşur veya Resul göndermek suretiyle onunla konuşur. Allah'ın veli Resulleri bizlerle insanlar arasında elçidirler. Allah Resulü öyle buyuruyor. Allah'ın öyle sevgili kulları vardır ki onlar kullarla Allah arasında iş görürler. İşte sevgili kardeşlerim, evvel emirde 28 basamaklı İslam merdiveninde herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Sevgili kardeşlerim, Muhterem Efendimizin bize verdiği, Allah'ın bizler için tayin ettiği hedef, mutluluk. Mutluluğun formülü hayır eşittir. Mutluluk eşittir, hayır bölü zaman. Allah bizlerden mutlu olmamızı istiyorsa o zaman devamlı hayır işlememiz lazım. İşte Kur'an-ı Kerim'de zikredilen öyle olaylar vardır ki hoşunuza gider, hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Öyle olaylar vardır ki şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın muradı her saniye, her an hayır işlemek, derecat kazanmak. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde yaptığı amel ne olursa olsun boşa gidiyor. İşte Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَلَيْلِزَيْنِ مِنْ قَمْلِكَ لَا نَشْرَكْتَ لَيَفَتَّنَّ عَمَالِكَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ Sana ve senden öncekilere vahyettik, eğer şirk koşarsan amelin boşa gider. Öyleyse şirkten beri olmak, İslam dinini yaşamanın bidayetini, başlangıcını teşkil ediyor. Yunus Emre, cennet cennet dedikleri birkaç melek, birkaç huri isteyene vergin onları, bana seni gerek seni. Evet sevgili kardeşlerim, demek ki iki tür insan var. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada, ama bana Allah'ım gerek. Şeyh Edebali bunu söylüyor, bana Allah'ım gerek. O zaman konunun odak noktasında kalben ulaşmayı dilemek var. Ruhun talebini kalbimize nakşetmek var. Yunus Emre, binde biri bu halkın Rahman yoluna girmez, ama gel bir kişi göster ki şeytan yoluna girmez. Başlangıç noktasında herkes sebil-i gaydedir. 19 negatif özelliğin sahibidir. Ayetlerden gafildir, şirktedir, delalettedir vesaire. 19 tane negatif özellik. Ama Allah Teala katından gönderdiği Resullerle onları Allah'a davet ediyor. Gönül dolu zulmettir, işlediği bidattir, bir nicesi ümmettir, Kur'an yoluna girmez. İşte başlangıç noktasında herkes faydasız ilimle dini yaşadığını zannediyor. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde gizli şirkte. اَفَرَيْتَ مَنَا تَخَزَ اِلَٰهُ وَوَاهُ وَعَذَرَ اللّٰهُ وَلَا عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَانِ مُخْشَابَةٍ O hevasını ilah edeni görmedin mi? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmıştır. Evet, faydasız ilim. Faydasız ilmin Kur'an'daki adı emaniye, Türkçe karşılığı bidat. Bidatlerle din yaşayanlar, bu nicesi ümmettir kullanan yoluna girmez. Gel sen Yunus, iste bul, Allah'a yarar bir kul. Kul nasıl ola makbul? Sultan yoluna girmez. İşte sultanın yoluna girmen için mutlaka Allah'a ulaşmayı kalben dilemen lazım. Üçüncü basamakta kalben ulaşmayı dilediğin an Allah-u Teala Allah'a giden yolun bütün kapılarını açıyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi Ya eyyühellezine amenü in tettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Tek bir dilek, bu dilek 19 negatif özelliği 19 pozitif özelliğe çeviriyor. Evet, 19 pozitif özellik. Ayetlere iman ediyor, günahları örtülüyor, helak olmaktan kurtuluyor, şirkten kurtuluyor, küfürden kurtuluyor, delaletten kurtuluyor, şeytanın kulu dostu olmaktan kurtuluyor, takva sahibi oluyor, mümin oluyor vesaire. 19 tane pozitif özellik. Ve Yunus, burada dahi verdin bize ol hürri çifti helal, andan dahi geçti arzum, azmim sana varmak için. Evet sevgili kardeşlerim, hayatın tek gayesi Allah'ı dilemektir. Allah'ın emaneti olan ruhu hayattayken, dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen o yalan. Herkes dünyanın peşinden koşuyor. Ama kesinlikle bu şeytanın bir tuzağı. Yunus 7-8'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Ennellezine la yercun liqana ve azbul hayatu dunya ve temunna biha vellezine men ayatina gafilun. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. İşte malın peşinden, mülkün peşinden koşanlar Yunus'un bu öğüdüne kulak vermeliler. Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen o yalan. Sevgili kardeşlerim, dünyası için ahiretini terk edene o kişi ikisini de kaybeder. Ama ahireti için dünyasını terk edene Allah ikisini de birden verir. Öyleyse ahiretin yoluna girmek, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek gerekli. Mevlana, herkes bir yol tutturmuş gidiyor. Allah'a gitmeyen yol ne işe yarar? Ve yine kapalı kapı yoktur, yanlış anahtar vardır. İnsanlar huzur ve mutluluğun adresi dünyayı görürler ve yanlış anahtarla hedeflerine ulaşmak isterler. Kimse dünya hayatıyla mutlu olamaz. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse herkesin kalpten ulaşmayı dilemesi gerekir. Kur'an'daki İslam'ın ikinci safhasına baktığımız zaman nasıl sahabe müşriklerin hasini Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş da Alimra 31'de, Mümtehine 12'de, Nisa 64'te, Mevlana Celaleddin Rumi mürşide tabiyet için bakın ne diyor. Ey ahir zaman afetlerinden, fitnelerinden kurtulmak istiyorsan, hiç gecikmeden, hiç vakit kaybetmeden onun eteğini yakala. O bu alemde ölü ancak Allah ile diri olan bir kuldur ki o Allah'ın gölgesi yeryüzündeki halifesidir. İşte onun eteğinden tutmak devrin imamıyla şerefyab olmaktır. Ne zaman kişi 12 tane insanla mürşidine tabi olursa, hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Devrin imamı bu dünyaya göre ölü ama Allah'ın katında diri olandır. Allah ile diri olandır. Yunus Emre, ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Eşref Rumi Hazretleri, ey havasına tabi olan, tapan, tövbeye gel tövbeye, hakka tap, haktan utan, tövbeye gel tövbeye. Tövbe suyuyla arın, deme gel bugün yarın, göresin hak didarın, tövbeye gel tövbeye. Beyazid Bistami Hazretleri, şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Yunus Emre, bütün alemi bir şahsiyete toplamak Allah'a zor gelmez. Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre ve daha nice evliyalar mürşitlerine tabi oldular. Yunus Emre diyor ki, aşık oldum erene ermek ile, hakkı buldum ben eri görmek ile, ere erdim, erde buldum maksudum, bulamadım taşradan sormak ile. Yani halka sormak ile değil, Allah'ın gösterdiği ehli zikre sormakla hedefe ulaştım. Mevlana Hazretleri, çalınan her kapı hemen açılsaydı, ümidin, sabrın ve isteğin derecesi anlaşılmazdı. Yunus Emre, iyi sözün aslını bilen derdi, bu söz nereden gelir? Söz aslını anlamayan sanır bu söz benden gelir. Evet, devrin imamını koşuşturan Allah'tır. Hacı Bektaş-ı Veli, doğruluk dost kapısıdır. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, şu rahmete bakın ki, insanlar bütün azalarıyla günah işlerken, sadece diliyle yaptığı tövbeye af olunuyor. Yunus Emre, medreseler müderrisi okumadılar bu dersi. Gönüllere yazılır bu kitabın süresi. Kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünyaya hiç gelmedi. Ey kendi özünü bilmeyen, söz manasını anlamayan, hak varlığını ister isen, ilim ile Kur'an'dadır. Yunus Emre hakkı gerçek sevenlere, cümle alem kardeş gelir. Evet, tekrar ediyorum, burası çok önemli. Hakkı gerçek sevenlere, cümle alem kardeş gelir. Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için. Dostlu nevi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Ben sevmeye geldim, ben kavgaya gelmedim. Yunus Emre maharet, güzeli görebilmektir, sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan alem herkes bilsin ki şunu, en büyük ibadet sevebilmektir. Evet sevgili kardeşim, demek ki en büyük ibadet ne diyoruz? Zikir, zikir sevebilmektir, sevmektir. Yunus Emre halet ile bana hal göründü, bir yeşil sancaklı sultan göründü. Gözümün gördüğü söyledim size, bir yeşil sancaklı sultan göründü. Aşık Yunus sana sıdkı ile tapar, tapmayanlar bu yollardan sapar. Ey Allah'ım beni günahtan kurtar, bir yeşil sancaklı sultan göründü. Sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın diyor Yunus. Yunus Emre bütün alimler için o kadar uzun uzun Allah-u Teala'yı tarif etmenin gereği ne diye söyleyebilirler. Ama bir sözünde şöyle buyuruyor. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Resulün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Niceler gitti mürşid arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okur isen aktan karayı bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Ve İslam'ın ikinci safhası mürşide tabiyet. Ne yazık ki geleneksel din tatbikatında bu şu anda yok. Yunus Emre'nin gökten inen dört kitabı günde bin kez okur isen, erenlere münkir isen didar ırak senden yana. Evet sevgili kardeşlerim. Gökten inen dört kitabı günde bin kez okur isen, yani Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i, Kur'an'ı günde bin kez okur isen, erenlere münkir isen didar ırak senden yana. Yani sen mürşide tabiyeti inkar ediyorsan Allah senden uzak. Sen Allah'a vasıl olamazsın, Allah'ın dostu olamazsın. Yunus Emre, eğer aşka erdin ise, canı gönül verdin ise, dostun ayan gördün ise bu varlığı bırak nedir? Hakk'a aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı, pür nur olur içi dişi söyler Allah deyü deyü. İhlasa ulaştığı zaman tövbe-i nasuhla tövbe eden kişi salaha ulaşıyor ve salahın nuru kendisine verildiği zaman nuru tamamlanıyor. İhlasta İçi tamamen nurla dolan Yunus Emre, tövbe-i nasuhla tövbe edip salaha ulaştığı zaman, salah nuruna da sahip olduğu zaman, dışı da nurlanıyor. İçi dışı pür nur oldu, söyler Allah deyü deyü. Ne dilersen haktan dile, kılavuzlar gir bu yola. Kılavuz da gir bu yola. Bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyü deyildi. Açıldı gökler kapısı, rahmet doldu hepsi. Sekiz cennetin kapısı açılır Allah deyü deyü. Evet, adeta Kur'an-ı Kerim'in her sırrı ayeti Yunus 1.4'lüğe dökmek suretiyle halka hitap etmiş, halka seslenmiş. Yunus, Tapduk Emre'ye ulaştığı ve onun elini öptüğü gün tam yedi olay gerçekleşiyor. Birincisi, Tapduk Emre'nin ruhu onun başının üzerine derhal oluşuyor. İkincisi, Yunus'un ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Üçüncüsü, kalbine iman yazılıyor. Dördüncüsü, nefis tezkiyesine başlıyor. Allah'ın enerji partikülleri yavaş yavaş kalbe girmeye başlıyor. Beşincisi, bütün günahları Allah-u Teala sevaba çeviriyor. Altıncısı, o güne kadar sevapları 1'e 10 iken 1'e 700 ulaşıyor. Ve yedincisi, o günden itibaren Yunus Allah'ın bütün Allah dostları için gönderdiği salavat nuruna kavuşuyor. Yunus kimdir? En üst seviyede bir Allah'ın dostu. Sarayköy diye bir köyde bir çiftlik sahibi ve bir kıtlık senesinde Yunus buğdaysız kalıyor. Çoluk çocuğu aç ve Yunus'a diyorlar ki Hacı Bektaş-ı Veli diye bir Allah dostu var. Ona gidersen hayvanların ve evladı üyalin için gerekli olan nafakayı alırsın. Allah'ın büyük evliyası o Hacı Bektaş-ı Veli. Allah'ın bir mürşidi. Kimseyi aç koymaz. Sen git ona biraz da ahlat topla giderken onlara hediye et ve ondan buğday iste. Mutlaka sana verir. Bizim Yunus yola çıkıyor, geliyor Hacı Bektaş Veli'nin dergahına ve diyor ki ben buğday isterim. Hacı Bektaş Veli de haber gönderiyor Yunus'a ki o Yunus'a söyleyin gelsin, ona nefes verelim. Her ahlatına karşı bir nefes veririz. Yunus'a haber gidiyor. Yunus diyor ki ben diyor ahlat istemiyorum. Ben diyor nefes de istemiyorum. Ben buğday istiyorum, buğday. Nefeslerin sayısı 2'ye, 3'e, 2'ye, 7'ye çıkıyor. Ama Yunus kabul etmiyor. Yunus hayvanına lazım olan gelen şeyleri yükleniyor ve Yunus yola çıkıyor. Ama Yunus'un kalbine yolda bir ateş düşüyor. Yunus bu ateş düşünce kalbine rüyasında 7 defa üst üste kendisine görünen bir piri faniyi hatırlıyor. Eyvah diyor. O beni diyor. Bana gel, bana gel diye kaç kere bana göründü, çağırdı. Sakın diyor bu gittiğim Hacı Bektaş Veli o olmasın mı? Eğer oysa vay halime. Çünkü bu insana karşı çok büyük bir muhabbet besliyorum. Yunus Emre kalbin yanmaya başlıyor ve tekrar Hacı Bektaş Veli kasabasına gidiyor. Hacı Bektaş Veli dergahına dönüyor. Yunus Emre diyor ki mutlaka ben Efendimizle karşılaşmak istiyorum. Karşılaştıkları zaman Yunus bakıyor ki Hacı Bektaş Veli rüyasında gördüğü kişi değil. Ve Hacı Bektaş Veli tebligatta bulunuyor. Yunus diyor ki Yunus senin anahtarını biz Tapduk Emre'ye verdik. Oraya gideceksin. Yunus Hacı Bektaş Veli'nin dergahından ayrılıp Tapduk Emre'nin dergahına ulaşıyor. Ve Tapduk Emre'yi görünce Yunus'un gözyaşları bir çağlayan gibi dökülüyor. Çünkü Tapduk Emre 7 defa rüyasında kendisini Yunus'a gösteren o mübarek. Yunus aşk ile Tapduk Emre'nin elini öpüyor ve ona tabi oluyor. İşte bu tabiyet bütün veliler için geçerlidir. Mevlana Şems'e tabi olduysa, Ahmet Yesevi nasıl Müşrine tabi olduysa, Osman Gazi nasıl Edebali'ye tabi olduysa, bütün mürşitler evliya olmak, Allah'ın dostu olmak mutlaka tabiyetle gerçekleşir. Allah'ın evliyası kimse, kim evliya ise mutlaka kendisinden evvel evliyaya tabi olmuş. Arkadan mürşit olmuş birisine tabi olmuştur. O da kendisine evvelki mürşidine tabi olmuş. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar uzanan bu dizi zincir, zincirin bütün halkaları oraya kadar ulaşıyor. Bu Yunus kardeşimiz acaba söylediğimiz 7 tane kademe için amel olana kadar geçecek olan devreler için neler söylemiş? Baktığımız zaman Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e en üst seviyede aşık olmuş. Canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu kemter kuluna, adı güzel kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevki sefası, 11-18 alemin Mustafa'sı, adı güzel kendi güzel Muhammed. 7 gökleri seyran eyleyen, kürsünün üstünde oturup cevlan eyleyen, bir haçta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus Emre neyler dünyayı sensiz? Sen hak peygambersin şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte Allah dostlarının ifade ettiği gibi aşk durur derdim dermanı. Aşk yolunda kodum canı. Yunus Emre eydir bunu. Bir dem aşksız olmayayım. Çün dosta gider yolum, mülkü ezeldir ilim, aşktan söyler bu dilim, aşk oldu seyran bana. Var idi ol padişah, ah bu aşk elinden, ah der oldu derman bana. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün güzellikleri, sırları Allah-u Teala mürşidi Yunus Emre kalbinden Allah'ın kendisine konuşturduğunu net olarak anlıyoruz. Eğer dosta erdin ise, canı gönlü verdin ise, dostun ayağını gördün ise bu varlığı bırak nedir? Deli oldum adım Yunus, aşk oldu bana kılavuz, Hazrete deyin yalnız yüz sürüyü varan benim. Diliyle aşk diyenler bilmez aşk ne idüğünü. Benim cevabım sen eğit, aşk izzetimdir baha. Miskin Yunus neylesin, derdin kime söylesin? Varsın dostu toylaysın, lezzet nesnedir aşk. Evet, ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Hep seninle avunurum, bana seni gerek seni. Mevlana, ben Kur'an'ın kölesiyim, Resulullah yolunun bir toz zerresiyim. Aynı Allah dostu, ömrümün mahsulü üç sözdür, hamdım, piştim, yandım. Sevgili kardeşlerim, o Mevlana ki bütün dünyaya hitap etmiş, herkesi sevmiş, en üst seviyede Allah'ın dostu olmuş. Gel ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister bin kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah ümitsizlerin dergahı değildir. Bu dergah kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen dergahıdır. Hacı Bektaş-ı Veli, dinine dizlerinle değil, kalbinle bağlan. Hacı Bektaş-ı Veli, özünde ve sözünde temiz olmayanların imanı tam değildir. Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını görür ol. Adalet her işte hakkı bilmektir. Sevgili kardeşlerim, muhterem efendimiz, iyile iyilik her kişinin işi, kötüle iyilik her kişinin işi. Bizler davranış biçimleri açısından daima kötüye karşı hayırla mukabele etmekle emrolunmuşuz. Kitabın bütününe tabi olmakla emrolunmuşuz. Allah'a davet etmekle emrolunmuşuz. Öyleyse hepimiz bu üçlüyü hayatımıza A'dan Z'ye kadar mal edelim ve bu üçlüyle yaşayalım, Allah'ın güzelliklerine koşalım. Mevlana içini dışından daha çok süsle. Dışın halkın, için hakkın baktığı yerdir. İnsanın özü neyse gözü de onu görür. Hacı Bektaş-ı Veli, marifet nefsi silmek değil, nefsi bilmektir. Abdülkadir Geylani Hazretleri, kalp salih olunca daimi zikirle elde edilir ve kalbin her tarafına hakkın zikri yazılır. Böyle bir kalbin sahibinin gözleri uyuyabilir mi? Ama kalbi Rabbini zikreder. Evet, uykudayken de kalbi Rabbini zikreder. Abdülkadir Geylani Hazretleri, Allah'ı andıkça onu seviyorsun demektir. O seni anıyorsa sevilenlerdensin. Mevlana, iyi ara, güzeli ara, doğruyu ara ama kusur arama. Yani kusurları bağışlamakta gece gibi ol. Yunus Emre, nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan. Ahmet Yesevi, gönlünde Allah aşkını taşıyanlar dünya ile tamamen alakalarını kesmişlerdir. Bunlar halk içinde hak ile olurlar. Bir an bile Allah-u Teala'yı asla unutmazlar. Öyleyse 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişi Allah'ın en üst seviyedeki ibadeti, ibadetlerin sultanı zikre başlar. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, tezki kademine bir bir geçerek tek bir dilekle 7-8 aylık süre içerisinde ruhunu Allah'a ulaştıran ermiş evliya olan kişidir. Öyleyse veli olmak imkansız gibi görünen nesne Allah için çok kolay. Sadece kalpten ulaşmayı dilemek, 7 kademede nefs eskesi ve sonuçta Allah'ın dostu olmak. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in sözüyle bu konferansın sözlerini noktalayalım. Sana dinlemeyi emrediyorum. Sana itaati emrediyorum. Sana cihadı emrediyorum. Sana hicreti emrediyorum. Sana cemaati emrediyorum. Cemaatten ayrılan İslam bağını kendi boynundan atmış kişidir. Öyleyse Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Sürüden ayrılın da kurt kapar. Hepinizin Ahmet Yesevi gibi, Şeyh Edebali gibi, Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, Azim Müdahi gibi, Said Nursi gibi evliya olmanızı biz Rabbimizden diliyoruz. O Said Nursi Hazretleri ki, faniyim fani olanı istemem, acizim aciz olanı istemem, ruhumu Rahman'a teslim eyledim gayri istemem. İsterim bir yâri baki isterim, isterim bir şems-i ebed isterim, hiç ender hiçim, birden bütün mevcudatı birden isterim. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak şu kainata en kolay şey. İki can saadetinin sahibi olmak Allah'ın bizler için tayinettiği hedef ve bunun yolu teslimden geçer. 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar hangi zaman dilimin içinde, hangi mekanda, nerede olurlarsa olsunlar Allah'ın yardımıyla mutlaka 7 sabah 4 teslimi yaşarlar. Allah'ın verdiği müşkülü olurlar. Sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ey ekranlarda başında bizi izleyen sevgili kardeşlerim, siz de bu Allah dostlarından sözlerinden öğüt aldıysanız, Kur'an hakikatlerinden mana aldıysanız, ben de onlar gibi olmak istiyorum diye hazırsanız, kalben ulaşmayı diledim, ben de Eşref-i Umi gibi tövbemi gerçekleştirmek istiyorum diyorsanız, tövbeye gelmek istiyorsanız, hazırsanız, ayağa kalkmanızı ve söyleyeceğim sözleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
0: ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine
1: kitap sancak taht
0: nur ve kılıç verilen devrin imamına
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime yemin ederek ihsanla
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah.
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah eylesin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerde fiziki tövbenizle vekil kardeşlerimizden almayı unutmayın. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının konferansının sonuna geldik. Ahmet Yesevi, Şeyh Edebali, Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş Veli, Şeyh Edebali, Yunus Emre, Sami Yusuf Hazretleri gibi evliya olmak konulu konferansımızın sözleri burada tamamlanıyor. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı hepinizde olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah müsrifleri sevmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne, tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin. Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği, ister sabah, mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler. Bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2.5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah Teala birinizi veriniz, o da %2.5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak, paranın kiri olarak zikredilen %2.5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir? Almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde, ey Ademoğlu, mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek, o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını arsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası arsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet, eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşasa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatını idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa, geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa, o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa, ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'in ve dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma's salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri Allah Teala bir araya getirdi. Bugünkü konumuz tasavvufu yaşamak. Birinci sual, tasavvufu yaşamanın muhtevası nedir? Muhterem Efendimiz her zaman şöyle buyuruyor. İnsan olmak isterseniz tasavvuf. Mutlu olmak isterseniz tasavvuf. Başka Allah'a yakın olmak isterseniz tasavvuf. Başka insanları mutlu etmek isterseniz tasavvuf. Görüyorsunuz ki hem dünya ahiret saadetinin tüm basamakları ancak tasavvufla yaşanabilir. Tasavvuf Allah'ın kainattaki tek dinin, İslam'ın yaşanma şeklidir. Bundan 14 asıl evvel Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ve ona tabi olanlar neyi yaşadılarsa tasavvuf odur. Görüyorsunuz ki dini yaşamak mutlaka mürşit ve ona tabi olmakla söz konusudur. Hazreti Musa ona tabi olan Rabbani'nin tasavvufu yaşadı. Hazreti İsa aleyhisselam ona tabi olan havariler tasavvufu yaşadılar. Hangi devrin imamına bakacak olursak, bütün devrin imamları ve ona tabi olanlar, onlar tasavvufu yaşayanlardır. Ayrı ayrı ayetler silsilesinde tasavvufu yaşantının Kur'an-ı Kerim'deki izah edildiğini görüyoruz. Birinci açıdan meselemize baktığımız zaman 7 tane safha görüyoruz. Evet, Allah'ın ezeli ve ebedi dini 7 safhadan müteşekkildir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ihlasa ulaşmak ve iradeyi teslim etmek. İkinci açıdan 4 tane 7 basamak görüyoruz. Yani 28 basamaktan oluşan 4 tane 7'li basamak. Şu anda ekranda görüyoruz. Birinci 7'li basamak Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci 7'li basamak mürşide tabi olmak. Üçüncü 7'li basamak ruhun Allah'a teslimi. Dördüncü yeri bir basamak, daha doğrusu dördüncü yeri basamak, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi ve iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse birinci ve ikinci yeri basamaklar tasavvufu yaşamanın hazırlık safhasıdır. Sonra ruhun Allah'a teslimi Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Ama ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi bütünüyle

olarak değerlendirebiliriz. İkinci sual, tasavvuftan önce de İslam'ın şartlarını yerine getiren bir insana tasavvuf ne kazandırır? Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Hidayet, ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ucun hidayeti fizik ucun Allah'a teslimi. Nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi. İradenin hidayeti iraden Allah'a teslimi. Evet, tasavvufun temelinde hidayet var. Ve kişi mürşidine tabi olduğu zaman bir ruhun hidayeti başlar. İki, fizik ucun hidayeti başlar. Üç, nefsin hidayeti başlar. Dört, iraden hidayeti başlar. Yani sonuçta bunlar hepsi Allah'a teslim söz konusu. Ruhun hidayetinde Nisa 175'i gösterebiliriz. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَبُوا بِهِ فَيَسْتَوْقُمْ فِي الرَّحْمَةٍ مِنْهُ وَفَدٍ وَيَاتِي مِلَا سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Bütün kutsal kitapları üzerine elimizdeki kutsal kitapların da hidayet ve nur olduğunu görüyoruz. İşte Tevrat, Maide 44, Tevrat'ı biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. İncil'i biz indirdik, onda hidayet ve nur var. Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik, onda hidayet ve nur var. Buyuruyor. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah rahmetinin içine sadece dahil eder. Nisa 175. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Tasavvuf mutlak bir nefs terbiyesi gerektirir. Nefs tezkiyesinin en önemli unsuru mürşittir. Mürşit olmadan hiç kimse nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde buyurduğu gibi ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Birinci yedili basamak. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs tezkiyesiyle cennete girer. İkinci basamak yani ikinci cennet mürşide tabiyet. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil kalp temizliğiyle cennete girerler. Üçüncü kat cennet kalbin %51 nurlanması. Onda hidayet ve nur var. Öyleyse nefs tezkiyesi deyince mutlaka mürşidin devrede olması lazım. Üçüncü sual, 14 yıl önce yaşanan tasavvufi hayat ile günümüz İslam anlayışı arasında fark var mıdır? Hayır sevgili kardeşlerim, eğer tasavvuf Kur'an'daki İslam'ın yaşanması ise 14 asır evvel 7 sabah 4 teslimi yaşayan sahabe bugün de devri imamına bağlı olan Sahabi Kunal Harin 7 sabah 4 teslimi yaşarsa aynı muhtevanın sahibidirler ve Allah onlardan en üst seviyedeki hedefi farz kılmak suretiyle onları da gerçekleştirenlerdir. 14 asır evvel Kur'an'ın kendisine indirdiği Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Fecir suresinin 27-28-29. Ayetlerinde sahabe Resulullah'a tabi olarak onlar emmare levame mülhime mutmainne raziye marziye tetkik kadarını bir bir geçerek ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Fizik vücutları şeytana korumaktan kurtuldu, Allah'a kuruldu ve Allah'ın cennetini hak kazandılar. İşte ondan sonra Resulullah'ın da geleceğini bizden müjdelediği, ümmetimin en hayırlı diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam, Kur'an'da 7 grup ayet-i kerimede zikrediliyor. Bu 7 grup ayet-i kerimeden bir grubu da Furkan 27-28-29-30. يَمَا يَعْدُوا ظَالِمُوا عَلَى يَدَيْهِ O gün zalimler, pişmankarlıklarına ellerini ısıracaklar.

0: Ya kulum ya leyteni takastu ma'a Rasulü sebe. Keşke Resul'le birlikte bir otursaydım. Yani keşke Resul'e tabi olsaydım. Resul'le birlikte yol tutanlar ona tabi olanlardır. Mesela sahabe Resulullah'la birlikte yol tutmuşlar. Yusuf 108 bunu ispatıdır. Kul hazi sebebiyle ed'u ila Allah ala vesileten ve ne mettebani. Benim ve bana tabi olanlar vasiletle Allah'a davet ettiğimiz yol bu. Resulullah, bana tabi olan sahabe, günümüzde hidayet çağındaysak, Mehdi Aleyhisselam ona tabi olan sabikuna dahilin. Hazreti Musa Aleyhisselam ona tabi olan Rabbaniyun. Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olan Havariler. Yani kısacası Allah'ın dizaynı her devirde aynı. İslam'dan geriye bugün sadece tasavvufu yaşayanlar, tarikatlarda olanlar kalmıştır. Geri kalanlar İslam'ı yaşamıyorlar, dine birçok bidat sokulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Beden İslamu gariben seyyudu garibe kema bedehu fetûbele gureba. İslam garip başladı, garip oldu, başladığı yere dönecekti. O gün İslam'ı yaşayan gariplere müjdele olsun. O garipler kimlerdir ya Resulallah? İnsanların ifsad eden sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldıkları sünnetimi de yeniden ihya ederler. İfsad olan sünnetin ıslahı nefsin, ruhun, fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslimi, ortadan kaldırılan sünnetinde ihyası öğrendiklerinin başkalarına öğretilmesiyle sonuçların. İşte hem Resulullah'ın sünneti tamamen oradan kalkmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Mehdi aleyhisselam benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Bu dini benimle Allah nasıl başlattıysa o benimle onunla sona erdirecek. Bizimle şirkten nasıl kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Öyleyse görüyorsunuz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mücadelesi ile Mehdi Aleyhisselam arasında bir fark yok. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o benim sünnetim üzere mücadele verecek. Yani o da vahiy ile mücadele verecek. Nasıl bu dini bizimle başlattıysa Mehdi Aleyhisselam'la da sona erdirecektir. İnsanlar nasıl bizimle şirkten kurtulmuşlarsa onları da fitneden kurtulacaklardır. Birebir tekabüliyet söz konusu. Öyleyse 14 asır evvel sahabe nasıl yaşadıysa bugün de aynen yaşanabilir. Konumuzla ilgili halkımıza sualleri yönelttik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın tasavvuf adı verilen sistemi Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Ve tasavvufun yani İslam'ın birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Şimdi bu sorunun içinde sanki böyle Allah'ı uzak bir yere koyup ona böyle bir ulaşma çabası var ya. Allah'a ulaşmak deyince içime dönmeyi anlıyorum ben. Varoluşla bir olmak gibi bir yeri anlıyorum.
3: Hani benden uzak bir yere ulaşma değil de daha bir öze dönüş hali gibi algılıyorum.
4: Yunus Emre'nin tasavvufunu daha çok seviyorum. Şu anki yani İslam'ı yöneticilerimiz yani Allah korkutarak değil de sevgiyle yaklaşılmasını diliyorum.
3: Allah'la nasıl ilişki kurabilirim? Kendi pratiklerim, uygulamalarım var. Mesela yoga pratiğim de bunun için.
4: Bu şartlarda biraz tabii zor yani. Yaşamamız zor. Çünkü maddi dünya daha çok ağırlık basıyor şu anda. Gençlerimize de zaten şeklen öğretiyoruz. Yani kalben öğretmiyoruz.
3: Şura suresi 13. ayet-i kerimede buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sadece talep edin diyor. Böyle manevi talepleriniz oldu mu?
2: Oluyor tabii ki oluyor.
4: İnanın bunu kendimden üzerinde söylüyorum. Herkes diliyor bakın. Ateist de diliyor bunu. Yattığı zaman kafasını yastığı koyduğu zaman insanlar diliyorlar bunu. Maalesef dilekli olmuyor yani. İnsanların biraz da dileğin dışında bir şeyler yapması lazım.
2: Ey Yüce Allah, ölmeden önce emanet olan ruhu sana ulaştırmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda bunu herkes diliyor, ateist bile diliyor. Ama maalesef dilek de olmuyor. İnsanların dileğin dışında bir şeyler yapması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek dışında insanların vazifesi nedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insanların birinci vazifesi kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. Geri kalanların hepsini Allah'ın garantisinde Allah onları kula yaşatacağını ifade ediyor. Allah Teala'nın ben sizin soyunuza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis, bir hadiste soyunuza, mallarınıza, şekli şemanize bakmam. Allah sizin soyunuza, mallarınıza, şekillerinize bakmaz. Devamlı olarak kalbinize ve o kalpteki niyete paralel işlediğiniz amele bakar. İşte olay bu. Soy önemli değil Allah için. Zenginlik önemli değil Allah için. Şekil, güzellik önemli değil Allah için. Mutlaka din Allah için önemli ve din de kalpte yaşanan bir dizayn ifade ediyor. Devamlı olarak kalbinize bakıyor. Kalpteki niyete paralel işlediğimiz amele bakıyor. İnnemel amalü bil niyeti. Niyetin mahali kalptir. Kur'an-ı Kerim'de hedef emirleri var ve vasıtalar var. Hedefler, 7 safha hedef var. Ve bu hedeflere vasıta emirlerle ulaşılır. Allah Teala'nın insandan istediği tek şey onun mutlu olması. Bunu nasıl sağlayacağının bütün delillerini Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. İşte insanoğlunun o delilleri oradan alıp hayat sahasına geçirmesi, kendi hayatına tatbik etmesi gerekli. Uygulaması gerekli. Her insanoğlu bunu yapamazsa, uygulamazsa o zaman mutlu olması da mümkün değil. Mutluluğun o kişi tarafından yaşanabilmesi onun Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Böyle bir dileğin sahibi ise kişi hedeflerine ulaşabilir. Tek başına istemek konuyu çözmek için yeterlidir. Evet, tek başına kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü geri kalanını Allah ona 7 Furkan veriyor. Allah 12 tane insanla onun mürşidine ulaştırıyor. Allah ona mürşid gösteriyor. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Allah onun nefsini 7 kademe tezkiye ediyor. Ve Allah ona 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını veriyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Tasavvufun yaşanması mutlak bir nefs terbiyesi gerektirir. Ve mürşit olmadan hiç kimse nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Mürşit sizin için ne ifade ediyor? Allah dostları, Yunus Emre'ler, Mevlana'lar sizin için ne ifade ediyor?
5: Benim için arayan, hani seeker de deniyor. Ben de kendimi zaten bu klasmana koyuyorum.
2: Dünya geneline baktığınızda bazı öğretilerin bazı hocaları var ve onların frekanslarıyla bir araya geldiğinizde o bahsettiğiniz makama ulaşmaktan bahsediyoruz değil mi?
1: İrşat makamını bulmak ve ondan ders almak.
2: Sizin ulaşacağınız yere sizi ulaştıran biri ve o enerji birliği zaten oluşa geliyor. Evet, buna inanıyorum.
1: Yunus Emre bugün olsaydı, Mevlana bugün olsaydı koşar mıydın?
4: Tabii koşardım çünkü gerçek Müslümanlığı yaşadı onlar. Şimdiki değil. Gerçek doğruyu söyleyenlerin herkes peşinden koşar. Bugün başka insanlar da olabilir. Tabii Yunus Emre olabilir ama bugün de olabilir bu insanlar.
2: Aslında biz bunu sanki bir insanmış yani buna vesile olacak şeyi bir insanmış gibi alıyoruz ya. Aslında bu bir olay da olabilir. Yani ben bunu yaptım bu arada. Ben hacet namazı kılıp bunu talep ettim. Ve talep ettiğim gibi bu olay vuku bula da geldi.
5: Bu zaten benim kendi yüksek benliğimle bulaşabildiğim noktada cevaplar hayattan geliyor böyle. Hatta onların böyle bir eş zamanlılıkla fark edebileceğiniz şekilde. Küçük eş santeneler yaşattırıyor size ve oradan cevapları aldığımı hissediyorum.
4: Siz yeter ki isteyin diyorsunuz ya. Yani bunu hissetmediği sürece inan ne yaparsanız yapın boş.
0: Misafirin mürşit konusunda buna vesile olacak şey sanki bir insanmış gibi alıyoruz ama bu bir olay da olabilir dedi. Yaşadığımız olaylarda bir mürşit gibi yol gösterici hüviyette midir? Hayır, hiçbir zaman hiçbir olay bir mürşidin yerini tutamaz. Çünkü kişi mürşidine tabi olduğu zaman o zaman yedi kalp şartının sahibi olabilir. O zaman yedi nimeti Allah'tan alabilir. Ama hangi olayı tek başına kişi yaparsa yapsın asla mürşide tabiyetle sahip olduğu yedi kalp şartına sahip olamaz. Yedi nimete de sahip olamaz. Tövbe 126'da bunları senede bir iki kere imtihan ettiğimizi görmüyorlar mı? Onlar tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Bakara 216'da ise Allah Teala insanların olayları kendi nefslerine göre değerlendirdiklerini, hoşuna giden olaylar hayır, kendini üzen olayları şer olarak kabul ediyor. Allah Teala diyor ki hayır, musibetler sizi üzebilir ama hayırdır, şer değil. Bir hırsızlık sizi sevindirebilir ama şerdir, hayır değil. Öyleyse ilk etapta insanların olayları değerlendirmesi var. Bu değerlendirmenin yanlış, Allah'ın değerlendirmesinin doğru olduğu ve mutlaka hayatı Allah'tan öğrenmemiz gerektiği, dini Allah'ın öğretileriyle yaşamamız gerektiğini buyuruyor. Câsiye 23'te nefslerini ilah edinen insanlardan bahsediyor. Ama kim davete muhatap olur da Enfal 29'a göre takva sahibi olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse Rum 31'e göre Allah Teala mutlaka ona 7 furkan verecektir. Ve onu mutlaka müşrikine ulaştıracaktır. Bütün insanların etrafında olaylar ceryan eder. Allah Teala hepsinde haberdardır. Her tarafı etrafımızda yaşadığı olayla bize bir ikazı, bir işareti vardır. Bizi en güzele ulaştırmak konusunda bir işareti bu. Onlardan gerekli dersi alıp nefsimizi terbiye etmemizi, değişmemizi, Allah'ın emirlerine uygun standartlarda ulaşmamızı ister elbette Allah Teala. Olaylarda gerekli dersi alanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilediği an furkan sahibi olan bu kişi daha sonra Allah Teala'dan mürşidini isteyecektir. İrşat makamının sahibi olan kişi başkalarına onların bilmediği şeyleri öğreten kişidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocamız. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum muhterem efendimizin himmetiyle inşallah. Eğer izniniz olursa bir soru sormak istiyorum. Muhterem hocamız, işi günü birbirine eşit olan zarardadır buyuruyor Mehmet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hadisi bizlere açıklar mısınız? Ellerinizden sevgi ve saygıyla öpüyorum. Allah sizden razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İki günü birbirine eşit geçen ziyandadır. Hadisini açıklar mısınız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki iki günü birbirine eşit olan ziyandadır. Yani diyor ki bir günlük sevabınız 100 ise günahınız sakın ola ki 100 dereceye yükselmesin. 99 olsa gene yine 1 derece kazançtasınız. Yolunuzda iyi gidiyorsunuz demek. Ama 100 sevaba karşılık 100 günah işlediyseniz o zaman eşitliktesiniz. Onu tekamül faktörü olarak saymıyor. Peygamber Efendimiz her gün sahip olduklarınıza bir yenisini eklemek ve böylece daha üstün bir liyakatın sahibi olmak durumundasınız. Böyle bir liyakat bizi mutlak olarak hizmete götürmeli. Sevgili kardeşlerim, iki yol var. Bir, hidayet karşısında deraati satın alanlar, onların ticareti kar getirmiyor. Bakara suresinin 16. ayet-i kerimesinde zikredildiği gibi. Öte yandan ticareti kar getirenler var. Fatır 29'da zikredildiği gibi. Öyleyse Allah yolunda olanlar Allah'a giden yolda bir ticaretin içindedirler. Muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyanlar namazı ikame ederler. Onlar rızıklandığım şeylerden gizli açık ifade ederler. Asla kesilmeyecek, devam edecek bir ticaret kazanç ve ümitin içindedirler. Ama Bakara 16'da bunlar hidayeti deraat karşısında hidayeti satın alanlar. Bu ise Hidayet karşısında delaleti satın alanlar. Delaleti satın alanların devamlı ekside olduğunu görüyoruz. Hidayeti satın alanların devamlı artıda olduğunu görüyoruz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Tasavvuf mutluluğun kaynağıdır. Ve zikir konunun esasını teşkil eder. Yani tasavvuf zikirsiz yaşanamaz. Sizce zikir yapan insanlarda neler değişir?
5: Ben de mantra çalışıyorum. Benzer olduklarını düşünüyorum. Siz benimle aynı fikirde misiniz bilmiyorum. Ama mantrada zaten zihinden çıkıp kalple bir bütün olma, zihin beden kalp bağlantısını yapıp da zaten kozmikle, işte yaradanla, kaynakla, ona siz ne diyorsanız onunla buluşma haline giriyor biliyorsunuz. Ben de böyle yorumluyorum sanırım.
4: Zikir yapan insan daha kurallı olur, daha disiplinli olur. Düzgün yani kurallarla yaşamaya çalışır. Yani kendine bir hayat mutlu açar, onu yapmaya çalışır.
2: Allah Allah Allah Allah. Ben bunu yaptım bu arada. Meditasyon gibi. Ya ben senelerde içimde cebimde tesbihle ve Allah Allah Allah diyerek daha mantralara gelmemiştim.
5: Farklı terimlerle belki başka isimler almış oluyor ama aynı şeyden, aynı özden bahsettiğimizi düşünüyorum.
4: Farklı insanlar da olabilir. Yani ben zikir yaparım, o yapmayabilir ama karşıdaki iyi insan olmak. Benim özümde iyi insan olabiliyorsanız, faydalı insan olabiliyorsunuz. Bu bir zikirdir yani.
3: İyi bir insan olabilmenin de yolunu nefsi temizlemek ve zikirden geçtiğini söylüyor Allah.
4: Nefsinizi yani biraz şey yapacaksınız. Yani çalmayacaksınız, çırpmayacaksınız, başkasının hakkını yemeyeceksiniz. Zikir budur yani.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda ben de mantra çalışıyorum. Benzer olduklarını düşünüyorum. Mantra olarak kullanılan kelimelerle Allah isminin tekrarıyla yapılan zikirler insanlara aynı sonuca ulaştırır mı? Hayır. Mantra bir zulmani tatbikattır. Zikir bir zikir sahtekarlığıdır. Şeytani bir tuzaktır. Mantrada sihir ve büyü lisanı olan Sanskritçe bir kelimenin tekrarını ifade ediyorlar ve bununla şeytanın karanlıkları kalbe ulaşıyor. Ama Allah isminin tekrarı ise Allah'ın katından nurları kalbimize ulaştırıyor. Mantra bize verilen kelime adı Om kelimesi olabilir. Başka bir kelime de olabilir. Bu kelimeleri sizlere veriyorlar ve diyorlar ki 20 dakika süreyle bu kelime üzerine konsantre olacaksın. Hep bu kelimeyi tekrar edeceksin. O zaman diyorlar ferahlarsın, huzura kavuşursun. Tam tersi. Bu süre içerisinde o kelimenin tekrarıyla evvelden kişinin kalbi 10 birim karanlıksa bu kelimenin tekrarıyla mutlaka o karanlıklar artmıştır, 10 bin birim olmuştur. İnsanı huzursuz ve mutsuz kılan nefsin manevi kalbindeki karanlıkların artışı. İblis bunu insanlara yutturuyor. Bu karanlıkların artışıyla o kendisini ferahladığını zannediyor. Öyle bir zannın içerisinde ama bilmiyor ki gün be gün kalbi kasiyet bağlıyor. Kalbi kasiyet bağlayanlar için artık bir çıkış yolu yok. Nitekim Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şeytanın tatbikatında yer alan iki grup insan var. Kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. Allah-u Teala Haş 53'te وَلِيَجْعَلَ مَيْقُ الشَّيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبٍ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبٍ. Başlangıç noktasında herkesin kalbi hasta ama kalbin kasiyet bağlaması geçen zaman içerisinde zikrin yapılmamasından kaynaklanıyor. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi أَلَمْ يَنْلَذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَ قُلُوبٍ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ زَيْمِ الْحَقِ. O amenü olanların kalpleri ve Allah'ın haktan inen şeyle huşuya ulaşmanın zamanı gelmedi mi? Demek ki Allah'a ulaşmayı diye amenü olanlar zikir yapmalarıyla kalplerine Allah'ın rahmeti ulaşıyor ve huşu sahibi oluyorlar. Ama diğerleri zikir yapmıyorlar ve kalpleri kasiyet bağlıyor. وَلَا يَكُنُكَ الَّذ۪ينَ اُتُلْتَعَ مِنْ قَبْلِ فَتَعَلِ عَلِ مُحَمَدْ فَقَاسَتْ قُلُوبُهُمْ. Zaman geçti ve kalpleri katılaştı ve كَسِرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ olan şu fasıklardır. Kur'an-ı Kerim'de Cin Suresinin 14. ayet-i kerimesinde وَاَنَّ مِنَ الْمُسُنَى وَاَمِنَ الْقَاسِدُونَ Bizden teslim olanlar da var ve bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Kalbi hastadır ama ekstra karanlıklar girmiştir, kasiyet bağlamıştır. فَمَا الْقَاسِدُونَ فَاَلِنَا الْجَهَنَّمَ حَتَبَى Kalbi kasiyet bağlayanlar onlar cehennemin odunudurlar. Artık onlar için bir kurtuluş söz konusu değil. İşte marifet, kalbin kasiyet bağlamadan huşuya ulaşabilmek, kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir kelimenin üzerine konsantre olduğunuz zaman diğer düşünceleri sizden uzaklaşması söz konusu. İşte bunun bir nevi rahatlama olduğunu söylüyor iblis. Ve insanlar da bu yüzden iblise ikisini de karşılaştırdığımız zaman arada korkunç bir farkların var olduğunu görüyoruz. İblis insanları burada kandırıyor. Bu yüzden iblise aldanıyorlar insanlar. Zikir, insanın kalbindeki nurları artırır. Meditasyon, insanın kalbindeki karanlıkları artırır. Birbirine zıt olan iki sonuç. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cabbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbinden inşallah. İzniniz olursa bir sualim olacaktı. Tasavvuf yaşamında muhatabın ortadan kaldırılması ne demektir? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbinden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tasavvuf yaşamında muhatabın ortadan kaldırılması ne demektir? Açıklar mısınız? İhlasın 7 şartından bir tanesi muhatabın ortadan kaldırılmasıdır. Son derece önemli bir nokta. Başlangıçta biz, başka insanlar ve Allah olmak üzere 3 ayrı kesim var. Nefsimiz varken ne oluyor? Bir olayla karşılaştırıyorsunuz. Dehşetle üzülüyorsunuz. Olaylardan negatif tesir alıyorsunuz. İnsanları muhatap görüyorsunuz. Tasavvuftan murat ne? Olayların üzerimizdeki negatif etkisini sıfıra indirgemek. İşte bir gün Allah-u Teala sizi öyle bir noktaya ulaştırıyor ki onların yaptığı davranış biçiminin mahiyeti ne olursa olsun sizi etkilemiyor. İşte bu muhatabın ortadan kaldırılma noktası ihlas makamıdır. Artık kişi için bir başkası yoktur. Rabbi vardır. Bir de kendisi vardır. Allah razı olsun. İhlas bu standarda ulaşmayı gerektiriyor. Yani olaylardan etkilenmemek, sıfır etkilenme noktasına ulaşabilmek. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Bir mürşidinizin olmasını ister miydiniz?
9: İstemem ben açıkçası. Mürşitle Allah'a ulaşılmaz. Biz direktmen biz Allah'la irtibatımızı sağlamamız lazım. Aracıya gerek yok.
10: Ben Allah'la araba kimseyi koymuyorum. İbadetimi yapıyorum güzel güzel.
11: Ben bir şey isteyeceksem direkt Allah'tan isterim. Araya aracı koymam.
12: Ben Allah ile kul arasında herhangi bir vasıtanın aracın olduğuna düşünmüyorum.
13: Allah'tan istememiz lazım. Başka kimseden istemek yok.
0: Allah'la arasına kimse giremez. Bu bir safsata, Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hürafe. İşte Allah-u Teala her devirde kendisiyle insanlar arasında daima imamlar tayin etmiş. Enbiya 73'te ve cehennem minhu meymeten yetmine bi emrina. Bunların hepsini hidayete erdiren imamlar kaldık emrimizde. Öyleyse Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz var. Allah var ve diğer insanlar var. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah ile diğer insanlar arasında Allah imam tayin ediyor. Onun olmadığı nebiden olmadığı dönemde de Veli Resul arasından seçilen bir kişi var. O da vekaleten devrin imamı Secde 24'e göre. Öyleyse bizzat Allah koyuyor.